olanlar, nefslerini tezkiye edenler. İşte nefslerini tezkiye edenler felaha ulaştığına göre, demek ki yeminlerini yerine getirenler, cennete ulaşanlar, nefslerini tezkiye edenler, Allah'a verdiğimiz yemin, nefsimizin tezkiyesi konusundaki yemin. Ve nihayet üçüncü yeminimiz, ruhumuzun yemini, bu yeminin adına Allah Teala ne diyor? Misak diyor. Ruhumuzun biz ölmeden, fizik vücutlar ölmeden Allah'a dönüşüne dair bir yemin bu. Adı misak. Allah Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönüşünü emrediyor ve insanların üzerine farz kılıyor. İşte bu yemini bizden aldığını, böyle bir yeminimizin varlığını ve yeminin mahiyetini açıklayan ayet-i kerimeler, Enam suresi 152. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ve bi ahdillahi efhu. Allah ile olan ahdlerinizi ifa edin, yerine getirin. Ve Allah Teala Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayet-i kerimesinde Allah ile olan ahdlerin kimler tarafından nasıl yerine getirildiğini söylüyor. İşte cevap. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Rad 20. Onlar Allah ile olan ahdlerini, Allah'a verdikleri yeminlerin üçünü de yerine getirirler. Genel hüküm bu. Özele geçiyor Allah Teala. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِنْسَاقِ Misaklerini nakzetmezler, bozmazlar. Şimdi üç yeminden bir tanesinin üzerinde konu odaklaştı. Misak. Misaklerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar insanlar? Misaklerini bozmayan insanlar ne yaparlar? Allah açıklamayı getiriyor. وَالَّذ۪ينَ يَعْسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسْأَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Demek ki misakini bozmayan bir insan ne yapıyor? Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırıyor. Devam ediyor ayet-i kerime. Ve yuhafune suel hesap. Kötü hesaptan korkarlar. Ve yahşevne rabbehüm. Onlar Rablerine karşı huşu sahibi olanlardır. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ رَبِّهِمْ Onlar sabırla Rablerinin zatını, Rablerinin zatına ulaşmayı dileyenlerdir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Murat suresinin 22. ayet-i kerimesinde olduğu gibi, kim Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah diyor ki ben onları mutlaka zatıma ulaştıracağım. İşte Ankebut suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimeleri. Allah Teala diyor ki onlar Allah'a dünya hayatında ulaşmayı dileyenler, onları Allah o vakti mutlaka getirecektir. فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَاءَ اللّٰهَ فَاِنَّ اَجْرَ اللّٰهُ لَا Kim Allah'ın zatına, Allah'a mülaki olmayı dileyerek Allah'ın zatına ulaşmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden evvel ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Öyleyse demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bu dileğin arkasından Allah'ın onu mutlaka kendi zatına ulaştıracağını görüyoruz. Böyle bir şey içinde Allah'ın da o kişiyi kendisine ulaştırmayı istediğini görüyoruz. İşte Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ
yeşrah sadrehu lil İslami. Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse o kişinin göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Buradaki ifade Allah kimi hidayete erdirmeyi, kendi zatına ulaştırmayı dilerse. İşte Allah-u Teala ister hidayetten bahsetsin, ister Allah'ın zatına ulaştırmaktan bahsetsin, mülaki olmaktan bahsetsin ki bu istikamette Allah 19 tane fiil kullanmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına dair tam 19 fiil kullanmış Allah-u Teala. Bu fiillerden hangisini kullanırsa kullansın, bir insanın Allah'a ruhen geri dönmesi söz konusu. Ve Allah'ın neticede o ruha sığınak olması söz konusu. Bu olayın adına vuslat diyor Allah-u Teala. Nitekim demin söylediğimiz Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne diyordu? وَالَّذ۪ينَ يَاسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْأَلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ve Allah ile vuslat olurlar diyordu. Vasıl olmak, Allah'a vuslat olmak, o istikamette Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu. İnsanın ruhunun ölmeden evvel, fizik vücut daha hayatını devam ettirecek, ölmeden evvel ölecek kişi. Yani ruh, o kişinin fizik vücudu ölmeden ondan ayrılacak ve Allah'a ulaşacak. Öldükten sonra ne oluyordu? Eğer ruh fizik vücudun içindeyse, Azrail aleyhisselam bunu Allah-u Teala'ya ulaştırıyordu. Bu ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, bunun adı vuslat. İşte Allah onu söylüyor. Allah'a vasıl olurlar diyor, vuslat olurlar diyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Öyleyse Allah-u Teala'ya insan ruhunun bir ölmeden evvel varması söz konusu, bir de öldükten sonra varması söz konusu. İşte bu konu net bir şekilde Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde anlatılmış. Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكِي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Onlar kesin şekilde inanırlar ki, öyle bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden Allah'a ulaştıracaklardır. Öldükten sonra da tekrar Allah'a ruhları döndürülecektir. Allah'a ruhları tekrar ulaşacaktır. Öyleyse bunu nasıl bir işlem ki, bir defa ölmeden evvel, bir defa da öldükten sonra insan ruhunun Allah'a ulaştırılması kesinleşiyor. İşte bunlar kimler? Bunlar aminu olanlar. Aminu olanlara Allah'ın verdiği garanti ne? Ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracakları garantisi. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aminu olanlar için şunu söylüyor. Hazreti Nuh kavmine şöyle dedi diyor Kur'an-ı Kerim'imiz. Ey kavmim! Ben bu yanımda bulunan aminu olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Demek ki bizim ruhumuz ölümden sonra Allah'a ulaşır diyenler için Allah Teala diyor ki hayır, bir ölmeden evvel ulaşma var, bir de öldükten sonra ruhun ulaşması var. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması, ölümden sonra da geri döndürülmesi. Öyleyse bu işlemin nasıl cereyan ettiğine beraberce bakalım. İşte vuslat olayı odur ki, bir insan hayattayken Allah hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini talep eder ve mürşidine ulaşır. El öptüğü gün başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Onun ruhu da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Ve nefsinin 7 tane kademelik tezkiyesi boyunca ruh Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuk yapar. Sonunda Allah'a ulaşır. İşte bu ulaşmayla Allah kişinin
ruhuna sığınak olur. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu gerçeği anlatıyor. Zalikel yevmül hakkı femen şa ittehaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran yolu yol ittihaz eder. Ve bu yolu takip ederek Allah'a varan ruh için Allah meab olur, sığınak olur. İşte bu bir insanın ruhunun ölmeden evvel Allah'a giden yolu kendisine yol ittihaz etmesidir. Bilerek, isteyerek, iradesi kendisindeyken bunlar birer vaka olduğuna göre o kişi sağ. Ölmeden evvel çünkü iradesi kendisinde kendisi yol ittihaz ediyor. Ölmeden evvel. Öyleyse burada demin anlattığımız vuslat kelimesiyle ifade buyurulan olay nedir? Ruhun ölmeden evvel Allah'a doğru bir yolculuğu kendisiyle beraber olan diğer ruhlarla beraber 6. kata kadar. Ama ondan sonra yalnız başına 7. kata çıkış. 7. katın 7. alemine kadar gene diğerleriyle beraber gidiş. Ama 7. aleminden gene yukarıya tek başına çıkış. Hem fetih hem de Allah'ın zatına ulaşma tek başına olan işlemler. Onun dışındaki katlar arasındaki yolculuklar hep müşterek. Öyleyse bu seyri sülük adı verilen yolculuktaki neticeye bakın. Neticede Allah'ın zatına insan ruhunun o kişinin fizik vücudu hala hayattayken ulaşmasıdır. İşte bu uslattır. Vasıl olmaktan gelir. İsale, vasıl olmak, vuslat hep aynı kökten gelen kelimeler. Hayır, münakâh. Bir insanın ruhu Allah-u Teala'ya seyri sülük adı verilen bir yolculukla ulaşır. Seyri sülük, insan ruhunun 7 katlık gökler alemini geçerek Allah'ın zatına ulaşmasını temin eden çok özel bir yolculuğun adıdır. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhen Allah'a ulaşır. Buna Allah'a vasıl olmak diyoruz. Bugün kullandığımız tabir Rad suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde geçen kelime vuslat olduğu için böyle söyledik. Yoksa söylediğimiz gibi tam 19 tane kelime kullanmış Allah-u Teala insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda. Bu ruh Allah'a ulaşmıştır. Eğer gerekmişse, o kişi daha üst kademeye çıkmışsa, velayetin ikinci makamında Allah o kişinin ruhuna bir taht ihsan etmiştir. Altın bir taht. O zaman kişi fenadan bekaya geçmiştir. İster insanın ruhu Allah'ta olsun, ister o Allah'ın ihsan ettiği altın tahtta olsun, kişi la mekana kav olsun, netice değişmiyor. Eğer bir insan ölürse, böyle bir insan, ruhu Allah'a ulaşmış bir insan ölürse, o zaman ne olur? Bu kişinin ruhu vücudunda değil ki, Azrail Aleyhisselam kimi götürecek yukarıya? İşte böyle bir olayın tahakkuku için insan ruhu tekrar geri dönüyor. Bulunduğu tahttan veya Allah'ın zatından geri dönüyor. Ve ulaştığı yerde, geri dönerek ulaştığı yerde o kişinin ruhu fizik vücudun üzerinde bir vaziyet alıyor. Azrail Aleyhisselam o kişiyi öldürecektir. Yani onun bütün mitokondrilerini durduracak, elektrik enerjisinin üretilmesine mani olacaktır. Ve böylece ölüm o kişinin üzerinde tahakkuk edecektir. Mitokondrilerin elektrik enerjisi üretememesi yüzünden beyne kan ulaşması, oksijen ulaşması mümkün olmuyor. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücuda yayılıyor ve kişi ölüyor. Kişinin ölümünden sonra fizik vücudun içinde olsaydı ruh, içinden dışarı çıkmak mecburiyetine kalacaktı. Çünkü fizik vücudun nefsi ve ruhu bünyesinde tutan o iki tane faktör, yani iki kutuplu bir mıknatıs mevcut olmayacaktı. Çünkü vücudumuzun bir manyetik alanı var. Bu manyetik alan elektromiknatıs, elektromanyetik alan ve ancak elektrik enerjisi üretildiği takdirde geçerli. Elektrik enerjisi üretilmiyorsa vücudun manyetik alanında sona eriyor. Ve fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendi bünyesinde tutamıyor.
İşte o zaman eğer vücutta ise ruh

Allah'ın katından inen ruhtur. O yolları zaten biliyor ama gene de Azrail Aleyhisselam'la beraber 7 katlık bir yolculuğu tamamlayacaktır. Ve Azrail Aleyhisselam oradan gelen, Allah'ın katından gelen ruhu beraberine alacak ve Allah'a doğru bir yolculuk yapacaklardır. 7 tane gök katını beraber geçeceklerdir. 7. katın 7 tane aleminin 7.sine kadar gene beraber geleceklerdir. Azrail Aleyhisselam 7. alem olan Sitretül Münteha'da kalacaktır. İnsanın ruhu ise Sitretül Münteha'dan yukarı çıkıp Sitretül Münteha'yı aşıp yokluğa ulaşacak ve oradan asli merceğine tekrar dönmüş olacaktır. Ya Allah'ın zatına ya da ait olduğu kendisine ait olan tahta. Öyleyse insan ruhunun Allah'a doğru yolculuğu normal şartlar altında 2 defa tahakkuk eden bir yolculuk olması lazım. Allah'ın emri bu istikamette. Ve ancak insan böyle olursa, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilirse bu hedefe ulaşmış olur. İşte Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bunu söylüyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاك۪ي رَبَّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar kesin şekilde bir inancın sahibidirler ki, ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ölümden sonra da Allah'a döndürüleceklerdir. Bundan kesin şekilde emindirler. Muhakkak ki böyledir diyor Allah-u Teala. İşte anlattığımız gibi, ölümden evvel ruhun Allah'a ulaşması, birinci Allah'a ruhun ulaşması, sonra da ölüm sırasında aynı ruhun aşağı indirilerek fizik vücudun üzerinde yerleştikten sonra tekrar Azrail Aleyhisselam vasıtasıyla bir defa daha Allah'ın zatına ulaştırılması. İşte bu olay vuslat olayıdır ki mutlaka Allah-u Teala'ya ruhumuzu vasıl etmek mecburiyetindeyiz ölmeden evvel. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü ancak bunu yaptığımız takdirde bizim için cennet söz konusudur. İki grup ayet-i kerime bunu söylüyor. Bir insan ruhu Allah'a ulaştığı zaman cennete gider mi? Evet. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimeleri evvela bunu söylüyor. Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz." İşte cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Vaad olunduğunuz cennet işte budur. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Kimdir evvap olanlar? Meaba ruhlarını ulaştırmış olanlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmış olanlar. Meab, sığınak demek. Allah'ın zatının sığınak olduğunu görmüştük demin Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesiyle. Kimlere sığınak olduğunu görmüştük? Allah'a ruhen ulaşanların ruhuna Allah'ın meab olduğunu görmüştük. İşte kim ruhunu meaba ulaştırmışsa o kişinin Kur'an-ı Kerim'deki adı evvaptır. Meaba ulaşan demek. İşte gördük ki evvap olanların da mekanı cennettir. Fecr suresinin 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimelerinde ise Allah Teala 3 yeminimizden birden bahsediyor. Ve bu arada bu yemin de var, misakimiz de var. Bunları yerine getirenlerin de mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacağından bahsediyor. İşte şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani teskiye ol. Yani Allah'a verdiğin, o ezelde verdiğin yemini, nefsini teskiye etme yeminini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor. Bugünkü konumuz olan ruhun Allah'a ulaşması konusu burada geçiyor. Ey ruh diyor, sen de irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki yerine getir. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadi. O zaman kullarımın arasına gir. Böylece 3 vücutta Allah'a verdiği yeminleri yerine getiriyor. Sonuncu söylüyor. Fethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse her kim
Allah'a ve

verdiği ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse ne olur? Ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine ulaşır. Allah bütün insanları en çok sevdiği mahlukat olarak yarattığı için en çok Allah'ın sevdiği mahluklar muhakkak ki insanlar. İnsanlara bu ruhlarını Allah'a ulaştırma konusunu tam 9 defa farz kılmış. Demin söylediğimiz gibi madem ki insanlardan her kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa mutlaka Allah'ın cennetine ulaşacak. Allah da madem ki bütün insanları cennetine ulaştırmak istiyor, işte bunun için bütün insanlara Allah Teala bir misak farzı kılmış. Bütün insanların Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmalarını onlardan misak olarak almış. Hepimiz Allah Teala'ya misak vermişiz ki ölmeden ruhumuzu sana ulaştıracağız diye. Bununla yetinmemiş. Ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını tam 9 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala. İşte En'am suresinin 152. ayet-i kerimesi bütün yeminlerimizi birden yerine getirmemizi emrediyor. Burada tabiatıyla ruhumuzun Allah'a ulaşması konusundaki misakimiz de var. İşte Maide suresi 7. ayet-i kerimesi Allah Teala misak adı altında bütün 3 yeminimizden birden bahsediyor. Bunların arasında ruhumuzun Allah'a ulaşması da mutlaka var. Daha 7 ayet-i kerimeden bahsediyor Allah Teala. Birincisi Zümer 54. Buyuruyor ki ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekum min azabe. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce ruhen Allah'a dönün, Allah'a ulaşın ve ona teslim olun. Ruhumuzun Allah'a ulaşması burada açık bir şekilde emrolunuyor. İkinci ayet-i kerime Rum 31. Münibine ileyhi, ona dön, Allah'a dön, dönerek Allah'a ulaş. Üçüncü ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat 50. Fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığ. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana ulaşmışsa, ruhen bana vasıl olmuşsa, sen de onun yoluna tabi ol. Altıncı ayet-i kerime Şura 47. Yüce Rabbimiz buyuruyor, İstecibu li rabbiküm min kabli en yetiye yevmün la merede lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et. Allah'ın daveti acaba ne tarz bir davet? Kendi zatına davet ediyor. Yunus suresi 25. ayet-i kerime. Allah'ı yedü darüsselamü yehti ileyhi men yeşâü ilâ sırat-ı müstakim. Allah bir teslim yurduna davet eder ve dilediğini sırat-ı müstakimine, kendini ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakimine ulaştırır. Öyleyse Allah-u Teala'nın teslim yurduyla insanları ulaştırmayı istediği yer sırat-ı müstakimdir. O sırat-ı müstakim ki Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Allah-u Teala En'am suresinin 88. ayet-i kerimesinde sırat-ı müstakimden şöyle bahsediyor. Sırat-ı müstakim Allah'ın hidayet yoludur ki Allah bu yolla dilediğini hidayete erdirir. Hidayetin ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Kehf suresi 17. ayet-i kerimesi. Men yehdillahü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Sırat-ı müstakim de madem ki hidayete erdiriyor, öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Ve Allah-u Teala teslim yurduna çağırır dedikten sonra Yunus 25'te
o teslim yurduna çağırdıklarını sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Daha doğrusu onlardan dilediklerini, yani teslim yurduna ulaşmayı dileyenleri. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı diler. Allah bir defa herkesin kendisine ulaşmasını istiyor ruhen, ama diledikleri mutlaka kendisine ulaştıracağı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kısaca bu yolun sıralaması şöyle. Önce kişi, önce kul Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka o kişiyi kendisine ulaştıracak. Öyleyse kişinin böyle bir talebi yoksa Allah hiçbir zaman o insanı kendi zatına ulaştırmaz, hidayete erdirmez ya da vuslata erdirmez. Daha vasıl olma tabiriyle kullanırsak vuslata erdirmez. Yani Allah'ın zatına ulaştırmaz. Demek ki iki tane irade birden ya da birbirinin arkasından aynı şeyi istemesi lazım. Kul Allah'a varmayı dileyecek, Allah da onu kendi zatına ulaştırmayı dileyecek. Ya kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı ister de Allah istemezse ne olur? İşte bu mümkün değil. Eğer bir kul Allah-u Teala'ya ulaşmayı istiyorsa muhakkak Allah da onu kendisine ulaştırmayı ister. Arkasından da mutlaka o kişi Allah'a ulaşır. Hiç istisnası görülmemiş. İnsanlık tarihi boyunca bunun hiç istisnası görülmemiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilemiş ve mutlaka Allah bu dilekle kalmamış, o kişiyi kendi zatına ulaştırmış. Aksi hiç görülmemiş. İşte bir insanın demek ki yapması icap eden yegane şey, ulaşması lazım gelen yegane nokta, Allah'a ulaşmayı kalben istemesi. Bu insan kurtuluşa ehildir. İstediği andan itibaren Allah'a ulaşmayı istediği andan itibaren. Çünkü bundan sonraki bütün olayların otomatik olduğunu biliyoruz. Bir insan üçüncü basamağa çıkmayı görsün, bundan sonraki bütün basamaklar birbirinin arkasından gelecektir. Yani vuslat, yani 21. basamak mutlaka tezahür eder. Allah'a kişi ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlaka o kişi Allah'a ulaşacaktır. Hiçbir kuvvet, şeytan da dahil olmak üzere, hiçbir kuvvet o kişinin Allah'a ulaşmasına mani olamaz. Ama ifadeye dikkat edin, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren diyorum. Mutlaka kişinin kalbinde Allah'a ulaşmak konusunda bir talebin oluşması lazım. Bu talep oluştuğu anda Allah onu görür. Öyleyse özetlersek nasıldı? 21. basamağa kadar olan olaylara kısaca bakarsak. Evvela olaylar var. Etrafında cereyan eden. Sonra bu olayların değerlendirilmesi var. İkinci basamak. Sonra bir hükme varış var. Ya Allah'ın irşat yoluna doğru ulaşmak konusunda hükme varış veya şeytanın gay yoluna doğru. Eğer Allah'a ulaşmak konusunda kişi bir talebin sahibi olamazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir niyeti oluşmamışsa üçüncü basamağa hiçbir zaman ulaşamaz. Bundan sonraki hiçbir basamak o kişi için geçerli değildir. Her şey bununla başlıyor. Allah'a ulaşma talebimizle başlıyor. Ve eğer böyle bir talebimiz varsa dördüncü basamakta Allah mutlaka rayi vesmasıyla tecelli ediyor üzerimizde. Beşinci basamakla bizi sebillerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakla kulağımızdaki bakrayı alıp irşat makamını işitir hale getiriyor bizi. Yedinci basamakta da kalbimizdeki ikinciti alıp yerine ihbat koyarak irşat makamının söylediklerini idrak eder hale getiriyor. Ve bu makama kişi kendi kendine geliyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği anda üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı basamakları aşıyor, yedinci basamağa ulaşıp onu da tamamlıyor. Öyleyse her şey Allah'ın elinde, ama kişinin elinde olan bir şey var. Allah'a ulaşmayı mutlaka dilemek. Mutlaka böyle bir talebin sahibi olmak. Sonra yedinci basamaktan sonra ne oluyor? Sekiz, Allah o kişinin kalbine hidayet koyuyor. Dokuz, bu hidayet kişinin kalbini Allah'a döndürüyor. On, Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açıyor. 11. Kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve faz kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Ve kalbinden içeri
rahmet adı verilen nur giriyor ve 12. basamak bu kalpten içeri giren ruhun birikimi, %2'nin söylediği birikimi o kişinin kalbinde huşuyu oluşturuyor. 13 kişi hacet namazını kılıyor. Huşuya ulaştığı için mutlaka Allah mürşidini gösteriyor. 14. Allah Teala bu mürşidine ulaşan kişinin mürşidine ulaşmasını temin ediyor. Ulaşacak olan kişinin mürşide ulaşmasını temin ediyor. Kişi mürşidine ulaşıyor ve el öpüyor. Ve de Allah ona 7 tane hediye veriyor. Mürşidin ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Bu ruhun üzerinde bulunan bir nur, salah nuru dolayısıyla kişinin kalbine Allah'ın salavatı ulaşmaya başlıyor. Ondan sonra bu kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. 3. Dördüncüsü bütün günahları sevaba çevriliyor. 5. o kişi 1'e 10 ihsan alırken her sevabı dolayısıyla 1'e 100'den 1'e 700'e kadar ihsanlar almaya başlıyor. Sonra 7. 6. kişinin kalbine imanı yazıyor Allah-u Teala. 7. kişi ıslah-ı nefse, amel-i salihata veya daha açık adıyla nefs tezkiyesine başlıyor. İşte 14. basamak. Nefs tezkiyesi için daha çok zikreden kişi zikrediyor. Allah'tan gelen rahmet ve fazl göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe iman yazıldığı için hareketli hale geçen mühür kalbin alt boyutuna iniyor. Ve kişi Allah'tan gelen bu nurların kalbinin içine girmesiyle rahmet ve fazlın nefs tezkiyesine başlıyor. İkisi birden girdiği için Nur suresinin 21. ayet-i kerimesine göre bu kişi nefs tezkiyesine başlamış olur. Ve kişi zikrini giderek arttıracaktır. Öyle bir noktaya gelecektir ki kalbinde emmare kademesinin %7'lik nuru yerleşecektir. 2'de evvelden vardı, %9 oldu. Nefsi emmare ruh da fizik vücuttan ayrılmıştır el öptüğü anda. Allah'a doğru bir yolculuğa girmiştir. Muslata da verilen bir yolculuk için seyri süluka başlamıştır. Nefsin tezkiye kademesi tamamlandığı zaman ruh 1. gök katına kadar çıkıyor. Nefsteki emmare kademesinden sonra levame kademesi tamamlanacaktır. O zaman ruh 2. kata kadar çıkacaktır. Mülhime kademesinin tamamlamasında 3. kata kadar çıkacaktır. Mutmainne kademesinde 4. kata, radiyede 5. kata, mardiyede 6. kata ve tezkiyede 7. kata ulaşacaktır. Sitret-i müntehayı aşarak Allah'ın zatına yoklukta ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır. Allah'ın zatı bu ruha meab olacaktır. İşte bu 7 katlık yolculuğun sonunda seyr-i sülük işlemi tamamlanmıştır. Ruh Allah ile vuslat olmuştur. Allah'a vasıl olmuştur. İşte vasıl olma kelimesi, vuslat kelimesi, isale kelimesi hep aynı kökten geliyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen yasulûne vellezîne yasulûne mâ emerallâhu bihi en yus'ale. Yasulûne vasıl etmek, vasıl ederler diyor. En yus'ale de vasıl etmek fiil. Mak astarı, mekmak mastarı. Öyleyse Allah-u Teala'nın ifadesi son derece açık. İnsan ruhu zemin kattan Allah'a kadar sırat-ı müstakim üzerinde bir yolculuk yapıyor. Bu yolculuk boyunca 7 tane gök katını geçiyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu ulaşmaya vuslat diyor Allah-u Teala. Ve gördüğünüz gibi Allah-u Teala'nın bize 7 tane farzı var. Bu farzlardan 6.sını da söylemiştik. 7.si kalmıştı. 7.si müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tettira. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın bu farzları koymaktan muradı ne? Biliyor ki Allah bu emri vermişse bu emrin yerine getirilmesi kişiyi mutlaka huzura ve mutluluğa kavuşturacaktır. Cennet saadeti. Ve bu cennet saadetine insanın kavuşmamasını isteyen bir tek şey vardır. Nefsi şeytanla ilişkili olduğu cihetle, yalnız afetlerden oluştuğu cihetle hep karşı çıkacaktır. Bu karşı çıkma cephesini kırmak için
Allah insanların üzerine ruhun Allah'a ulaşmasını vuslatı tam 9 defa farz kılmış bu hedefe yönelik olarak. Öyleyse biz insanlar Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde farz olduğu için mutlaka bu vuslatı yerine getirmeliyiz. Yetmez. Mutluluğumuz bunu icap ettirdiği için mutlaka yerine getirmeliyiz. Ve böylece Allah'ın cennet saadetine ulaşmalıyız. İşte Allah-u Teala gördüğünüz gibi farz kıldığı bu hususların yerine getirilmesi halinde kişiyi mutlaka cennete ulaştıracağını garanti ediyor. Peki ya insanlar bu Allah'ın üzerimize 9 defa farz kıldığı hususu gerçekleştirmezlerse ne olur? Gerçekleştirmezlerse kendilerine çok yazık ederler. Bir, dünya saadetini kaybederler. İki, ahiret saadetini de kaybederler. Ne dünya saadeti ne de ahiret saadeti bu insanlar için geçerli olmaz. Kimlerdir bunlar? Bunlar ahirete inanmayanlardır. Ahiret deyince hep hatırladığımız şey dünyanın ötesindeki cennet veya cehennem hayatı. Halbuki ahiret sonraki demek. Lügat manası bu. Öyleyse bir insan için yevmül ahir nedir? Yevmül ahir mürşidinin elini öptüğü gündür. Yevmül ahir nedir? Vuslata ulaştığı gün. Bu el öpmenin hedefi var. El öptüğü gün kişi kendisini Allah'a ulaştıracak olan, hakka ulaştıracak yola ulaşıyor. O yolda onu hakka ulaştıracak. Maksadı mı? Hakka ulaşmak. Bir insanın böyle bir maksadı yoksa hiçbir zaman o hedefe ulaşması da mümkün değildir. İşte Allah Teala ahiret gününe inanmayanlar deyince kendileri sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten meyleden insanlar diyor. Ahirete inanmayanlar. Hud suresi 19. ayet-i kerime. Hud suresinin demek ki 19. ayet-i kerimesi ne söylüyor bize? Kendileri Allah'a ulaşmak için sırat-ı müstakime girmedikleri gibi başkalarını da sırat-ı müstakime girmekten, Allah'ın yoluna girmekten men eden insanlar. İşte bunlar ahirete inanmayanlar diyor Allah-u Teala. Burada ahiretin cennet anlamına gelmediği veya cehennem anlamına gelmediği son derece açık. Allah'ın yoluna girilerek demek ki ahiret gününe ulaşılıyor, ahirete ulaşılıyor. Yani sonraki güne, sonraki zaman parçasına, daha sonraki devreye. Öyleyse insanlar için söz konusu olan şey mutlaka Allah'ın yoluna giriş. İnsanlar ahirete inanmazlarsa, dünya hayatından sonraki bir vuslat hayatına, vuslata inanmazlarsa, mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmazlarsa, bu insanlar ahirete inanmayanlar safında yer alıyor. İşte bir insanın bütün bu mutluluğu taşıması için sadece ve sadece üçüncü basamağa ulaşması yeterlidir diyor Allah-u Teala. Yani kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah'a ulaşmayı isteyecek ve kalbinde mutlaka bu talep oluşacak. O zaman kişi üçüncü basamaktadır. Bu basamaktan 21. basamağa kadar bütün basamaklara Allah çıkartıyor. Kişi sadece kendisine düşen onun gücü içindeki gayretlerde bulunuyor. Bütün ibadetleri yapıyor. Bu ibadetlerse doyulmaz zevkler. Öyleyse hedef ibadet, şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etmek. Bu bize cennet saadetini sağlayacak. Bunu sağladıktan sonra ikinci hedefi koyuyor Allah Teala. Daimi zikre ulaşmak, irşada ulaşmak ve teslime ulaşmak. Bunları sağlayan insan da mutlaka hem ahiret saadetine sahip olmuştu, o zaman da dünya saadetine sahip olacak. Yani zülcenahayn olacak. Hem dünya saadeti hem de ahiret saadeti onun olacak, o kişinin olacak. İşte amaçlar, Allah'ın hedefi bütün insanları saadete taşımak. Allah'ın hedefi, amaç gösterdiği şey olan, hedef gösterdiği şey olan saadete bütün insanları ulaştırmak. Birinci etapta ahiret saadeti, ikinci etapta dünya saadeti. Mutlaka bütün insanların Allah tarafından ulaştırılmak istendiği hedefler. Peki bu hedefleri yerine getirmek için vasıtalar? Vasıtalar ibadetler ve Allah'ın yardımları.
Unutmayın ki bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Allah'ın yardımları da bu doyulmaz zevkleri zevk haline getiren temel faktörlerdir. Öyleyse siz bilin ki Allah'ın yolunda ilerledikçe ibadetler zevk haline dönüşecektir. İşte birçok insan için ibadet mi söz konusu? O ibadetler onlar için sadece bir borç. Yakasından mutlaka düşmesi lazım gelen bir borç. Üstelik de onlara hiç tat vermeyen, zevk vermeyen ama mutlaka ödenmesi lazım gelen bir husus. Aman öğle namazını kılayım, yakamdan şu borç düşsün diye bir yatma kalkma işlemi, bunu namaz olarak düşünürler. Oysa ki olay bu değil. Namaz kılmak da dahil olmak üzere bütün ibadetler doyulmaz zevklerdir. Ve insan manevi alanda yükseldikçe daha çok zevk duymaya başlar. Her şeyin, bütün ibadetlerin sadece zevklerden oluştuğunu giderek idrak eder. İşte bu statü içerisinde Allah-u Teala'nın hepimize verdirmek istediği hedefler bunlar. İbadetler ise o hedeflere ulaşmak için vasıtalar. İnsanlar vasıtaları hedef zannediyorlar. Namaz kılmak, insan namaz kılmak için dünyaya gelmiştir. İnsan oruç tutmak için dünyaya gelmiştir. İnsan zekat vermek üzere dünyaya gelmiştir diye bir şeyler söyleniyor. İnsan bunları yapmak için değil, bunları yaparak, bunları tahakkuk ettirerek, bu gayretlerde bulunarak cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmak, yani mutlu olmak için dünyaya gönderilmiştir. Öyleyse bu mutluluğun temel hedeflerinden birinin vuslat olduğunu, insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu bileceğiz. İşte Allah'a verdiğimiz yemin, ruhumuzu mutlaka Allah'a ulaştırmak konusundaki yemin, misak, üzerimize 9 defa farz kılınmış. Ve şimdi konumuzun aslına geliyoruz. Eğer bir insan Allah'a verdiği bu misaki yerine getirmezse ne olur? İşte Rad suresinin 25. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, onlar ki Allah'a ahd verdikten sonra, 3 tane yemin verdikten sonra misaklerini naks ederler, misaklerini bozarlar, Allah'a ruhlarını ulaştırmak konusundaki yeminlerini bozarlar. Nasıl bozarlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor Allah-u Teala. Bu insanlar ne yapmışlar? Bu insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Neye rağmen? Allah'a, ruhlarını Allah'a ölmeden ulaştırmak konusunda yemin vermelerine rağmen bu yeminlerini yerine getirmemişlerdir. Neden fesat çıkaranlardır? Neden Allah'ın laneti onların üzerinedir? İşte Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilememektedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen başka insanların kendilerine böyle bir suali sorması söz konusu olursa, onlara demektedirler ki hayır, Allah'a dünya hayatındayken ulaşmak diye bir husus yoktur. Ancak insan ölür, ruhu da ondan sonra Azrail aleyhisselam tarafından Allah'a götürülür. Böylece ruh Allah'a ulaşır. Ve öyle Allah'a ölmeden ulaştıracak bir yol olmadığı gibi mürşit falan da yoktur. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bir şeyi emretmektedir. İşte bunu söyledikleri için kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men ettikleri için Allah Teala diyor ki Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Lanet, bir başkasının da günahını yüklenen insanlara Allah'ın verdiği cezanın adı. Demek ki kişinin kendi günahı var, normal günahları, ama bununla yetinmiyor kişi. Başka birinin hidayetten kaymasına sebebiyet vermişse, başka bir insanın dalalette kalmasına sebebiyet vermişse, işte bu insan o insanın da günahlarını yüklenmek mecburiyetindedir. Hem kendi günahları var, hem de başkalarının günahlarını yükleniyor. Kimlerin?
kimleri yoldan çıkarmışsa, yoldan çıkardığı herkesin günahını yükleniyor kişi. Eğer tersi olsaydı ne olacaktı? Eğer tersi olsaydı da o kişi bir başkasının hidayetine vesile olsaydı, hidayetine vesile olduğu kişinin kazandığı bütün sevapları o da kazanacaktı. Kaç kişinin hidayetine bir insan sebebiyet verirse, o kadar kişinin sevaplarını o da alır. Allah'ın ne kadar müstesna bir ihsanı. Siz kimin hidayetine sebebiyet verebilirsiniz, yani anlattınız gittiniz bu güzellikleri, insanların bir kısmı sırt çevirdi size. Hayır dedi, böyle şey olmaz. Tamam. Ama bir kısmı da dedi ki, ben de hidayete ermek istiyorum. Hacet namazını kıldı, mürşidini gördü, gitti mürşidin önünde diz çöktü, tövbe etti ve hidayete adım attı. İşte bu noktadan itibaren o kişinin bütün günahları sevaba çevriliyor. Siz de kazanıyorsunuz. Bu noktadan itibaren kişinin bütün kazançları hep size de yazılıyor. Üç kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz, üçünün de kazançlarını alıyorsunuz kendinizinkinden başka. 100.000 kişinin hidayetine sebebiyet verdiniz. Hepsininkileri alıyorsunuz. Kendinizinkinin ötesinde. İşte üst seviye bir mürşidin sonsuz kazanç sağlamasının arkasında bu Allah'ın bu hikmeti yatıyor. Öyleyse herkesin Allah'ın hidayetine ulaşması söz konusu. Bunun için Allah Teala üzerimize farz kılmış. İşte görüyorsunuz ki Allah'ın bu istikamette ki emrini yerine getirmeyen insan, eğer yerine getirmediği gibi, ruhunu Allah'a ulaştırmadığı gibi, başkasının da Allah'ın yoluna girmesine mani olursa, bu kişiler Allah-u Teala yeryüzünde fesat çıkaranlar diyor. Neden? Çünkü Allah'ın emri bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaktır. Bunun zıttı olan bir şeyi insanlara kabul ettirmek ve insanların fesadına sebebiyet vermek, yani darayette kalmasına sebebiyet vermek, yani hidayetine mani olmak, o insanları fesat içinde bırakmak anlamına geliyor. Ve fesat, iki ayrı görüşün var olması anlamına gelir. Birisi Allah'ın emrettiği görüş, öteki onun zıttı olan Allah'ın emretmediği, yasak ettiği hatta görüş. İşte bugün ne yazık ki, din adamlarından bile büyük kısmının, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağı konusunda hiçbir bilgisi yok. Önce, böyle bir ilmin mutlaka var olduğuna onları inandırmak mecburiyetindeyiz. Onlar bunu öğrendikten sonra ancak başkalarına öğreteceklerdir. Öyleyse öğrenmedikleri bir şeyi başkalarına öğretmesini onlardan bekleyemeyiz. Bunun için de onları suçlu göremeyiz. Onlar hatalı değillerdir. Ama tebliğden sonra mutlaka öğrenmek mecburiyeti vardır. Onu öğrenmedikleri ve öğretmedikleri takdirde o zaman sorumluluk altına girmeleri söz konusudur. Öyleyse kimler bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmak arzusunu duymayanlar, üçüncü basamağa ulaşamayan insanlar. Hepsi kendilerinden sorumlu. Bu kendilerinden sorumlu olan insanlar, eğer başkalarının da Allah'a ulaşma arzusunu duymasına mani oluyorlarsa, daha açık bir ifade kullanalım, Allah'ın yoluna girmelerine mani oluyorlarsa, Allah'ın yoluna girmesine kim mani olursa bir insanın, o kişi Allah'ın lanetini omuzlarına alır. Bu bir başka ifadeyle bu lanetin adı vebaldir. Kişinin başka birinin günahlarını yüklenmesi hali. Öyleyse kimler bunlar? İşte bunların kimler olduğunu Nisa suresinin buraya almamışlar. 167, 168 ve 169. ayeti kerimeleri söylüyor. Allah Teala onlar için diyor ki, o Allah'ın lanetini alanlar, onlar için diyor ki, onlar Allah'ın yolunda olmayanlardır. Yetmez, başkalarını da Allah'ın yolundan çevirenlerdir. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah onları hiçbir zaman onlara hiçbir zaman mağfiret etmeyecektir. Ve Allah onları asla sırat-ı müstakime ulaştırmayacaktır. Ancak sırat-ı cehime ulaştıracaktır diyor. Ve bu insanların
küfür üzere olduğu da bu üç tane ayet-i kerimenin muhtevası içinde. Demek ki olayın başında

hayatı dünya ve hum yahsebune ennehum yuhsinune sun'a. Onlar ki dünya hayatında sayılarını, çalışmalarını daralete düşürdüler. Çalışmalarını hasara uğrattılar. Ve onlar hesap ediyorlardı ki amellerin en güzelini yapıyorlardı. Amellerin en güzelini yaptıklarını hesap ediyorlardı. Öyle sanıyorlardı diyor Allah-u Teala. Kehf 105'te şöyle söylüyor. Ülâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihi ve habitat amalühüm felâ nukîmu lehüm yevmül kıyameti vezna. Onlar ki küfür üzeredirler. Hangi istikamette? Rablerinin ayetlerini örtmek üzerine küfür üzeredirler. Onlar Allah'ın ayetlerini örterler, küfrederler. Ve likaihi, ona, Allah'a ulaşmayı küfrederler, örterler. Fe habitat amalühüm diyor Allah-u Teala. Onların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar için kıyamet günü vezin terazi tutulmayacaktır. Mizan tutulmayacaktır. Kimler için tutulmayacaktır? 106'da Allah Teala açıklamasını yapıyor. Zalike cezaühüm cehennemü bima keferu ve tehazu ayeti ve resuli huzuva. Onların ki cezaları cehennemdir. Küfürlerinden ötürü ve Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay etmelerinden ötürü. İşte burada Allah-u Teala'nın cezasının iki statü içinde verildiğini görürüz. Bir defa amelleri boşa gidenler de cehennemdedirler. Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay edenler de cehennemdedirler. Ama dikkat edin ifadelere, bir kısmının amelleri boşa çıkıyor, bir kısmı için mizan tutulmuyor. Kimler için mizan tutulmuyor? Kim Allah'ın resulleriyle ve Allah'ın ayetleriyle alay ederse o kişiler için Allah kıyamet günü mizan tutmuyor. Ne demek bu? Allah-u Teala'nın bir insan için mizan tutmaması demek, ne kendi kazandığı dereceler itibariyle kişinin kazancı var, ne de başka birinin kader sebebiyle ona kazandırdığı dereceler itibariyle kazancı var. Demek ki mizanda her türlü gelir, derecat kazanması söz konusudur. Biliyorsunuz ki eğer bir insan bir başkasına zarar verirse bir davranışıyla zulüm etmiştir. Zulüm ettiği zaman derecat kaybeder, zarar verdiği kişiye ise onun kaybettiği derecat kaydedilir. İşte bu o kişinin kader sebebiyle hayra ulaşmasıdır. Yani amel defterine derecelerin kaydedilmesidir. Ama Allah-u Teala Allah'ın ayetleriyle alay edenlerin ve Allah'ın resulleriyle alay edenlerin amel defterlerine başkalarının yaptığı amellerden dolayı da, yani kader olarak hayrı yazmadığı gibi, kendi amellerinin neticesinde kazanacağı hiçbir dereceyi o kişilerin amel defterine yazdırtmıyor. Peki amelleri yok olanlar, amelleri tamamen boşa çıkanlar kimler bunlar? Bunlar da kendi kazandıkları dereceleri kazanamayanlar. Yani başkasının kendilerine zulmetmesi dolayısıyla kazançları açık. Onlar yazılıyor amel defterlerine. Kıyamet gününde bunlar bir değer ifade ediyor. Ama kendi kazançları hayır. Bunlar kimler? Bunlar Allah-u Teala'nın Allah'a mülaki olmayı inkar edenler. Demek ki kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse, bu kişi için Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onların amellerini boşa çıkmış olarak değerlendiriyor. Ama kim Allah'ın resulleriyle ve kitaplarıyla, Allah'ın ayetleriyle alay ederse, onlar için daha ağır bir işlem var. Onlar için mizan tutulmuyor. Yani hem başkalarından kazandıkları dereceler yok,

0: de kendilerinin kazandığı dereceler yok. İkisi de yok. Öyleyse Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, nefslerini hüsrana düşürmüş olanlar, onlar mutlaka cehenneme gidecek. Ama bu cehenneme gidenler için bir ölçü koymuş Allah Teala. Kıyamet günü onlar için mizan tutulacak. Ama mizanın bir tarafı hareketli sadece, başkalarından kazandıkları derecat kaydedilecek. Kendi kazançları sırf Allah'a mülaki olmayı inkar ettikleri için, daha doğrusu bunu örttükleri için bu insanlar hiçbir zaman kendi kazançlarına ulaşamayacaklar. Daha öndeki kademede amellerini hüsrana düşen insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onlar da Allah'ın ayetlerini yalnız tekzip edenler. Öyleyse tekzip etmekle örtmek arasında farklılık var. Eğer bir insan Allah'ın ayetlerini tekzip ediyorsa, yalanlıyorsa, Allah'ın onlara verdiği ceza onları cehenneme atmak. Bu kişi için mizan tutuluyor mu? Tutuluyor. Mizanın hem kendi kazançları geçerli, hem de başkalarından kazandıkları kazançlar da geçerli. Ama bu insanlar Allah'ın yoluna girmedikleri için, tekzip ettikleri için Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın yoluna girmeleri mümkün değil. Öyleyse hiçbir zaman ruhlarını Allah'a ulaştıramayacaklardır. Hiçbir zaman nefslerini tezkiye edemeyeceklerdir. Hiçbir zaman fizik vücutlarını şeytana kul olmaktan kurtaramayacaklardır. Öyleyse bu insanlar nefslerini hüsrana uğratmış olanlar. Nefsini hüsrana uğratmışsa Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesine göre cehenneme gidecek kişi. Bu kişinin başkalarından farklı bir özelliği var. Buna mizan tutuluyor. Mizanın hem kendi kazancı açık, hem de başkasının ona kazandıracağı dereceler açık. Ama eğer bir insan Allah'ın ayetlerini örterse, bunun anlamı ne? Yani Allah'ın ayetlerini başkasından gizlemek. Burada bir sorumluluk doğuyor kişinin üzerine. Buradaki sorumluluk sebebiyle de o kişi üzerine sorumluluk alıyor ve aldığı sorumluluk sebebiyle de daha ağır bir cezaya çarptırılıyor. O madem ki başkalarından Allah'ın ayetlerini gizlemektedir, bunu bilinçli olarak yapıyor. Ve gizlediği ayetleri başkalarını yoldan çıkartıyor, Allah'ın yolundan çıkartıyor ve Allah'ın yolunda belli hedeflere varmalarını, yani Allah'a ulaşmalarını engelliyor. Başka insanların dalaletine sebebiyet veriyor. Öyleyse burada o kişiler için Allah Teala'nın indindeki bir olgu var. Lanet. Allah'ın laneti bu insanların üzerine. Çünkü maksatları açık ve kesin. Kendileri Allah'ın yolunda olmayacaklar. Birinci maksat bu. İkincisi, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştıracaklar. Bu maksada dayalı olarak Allah'ın ayetlerini örtüyorlar. Ve birisi çıkıp da derse ki işte böyle böyle ayetler varmış. Hayır kardeşim, o ayetin manası o değil. Sana bunu söyleyenler o ayetin manasını bilmiyorlar deyip onu da örtüp kendi fikirlerinin o yanlış olan, insanları cehenneme götürecek olan fikirlerinin doğruluğunu başkalarına anlatabilmek için Allah'ın ayetlerini gizleyenler. Öyleyse hususlar ayrı ayrı gerçekleşiyor. Bir insanın evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmesi, yalanlaması söz konusu. Allah'a mülaki olmayı yalanlaması söz konusu. Ve diğerinde ise Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı örtmesi söz konusu. İki grup birbirinden farklı. Hele bir insan bütün bunları söyledikten sonra Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın Resulleriyle alay ederse, o kişi için ikisi de yok. Ne kendi kazançları mizanda girebiliyor, ne de başkalarının ona yaptıkları, ona sağladıkları faydanın, ona sağladıkları hayır, kazandırdıkları derece mizanına girebiliyor. Öyleyse bu insanlar ne kendi gayretleri dolayısıyla, ne de başkalarının kader yüzünden kendilerine kazandırdıkları dereceler dolayısıyla mizanda bir derecenin sahibi değiller. Bütün dereceler iptal ediliyor. Hataları ne? Başlangıçtakilerin Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri. İkinci gruptakilerin Allah'ın ayetlerini örtmeleri. Üçüncü gruptakilerin Allah'ın resulleriyle, bunlar zaten var. Hem tekzip ediyorlar bunlar, hem örtüyorlar, hem de bütün bunların ötesinde Allah'ın ayetleriyle ve resulleriyle alay ediyorlar. Cezalar da tabii farklı. Birinciler yalnız cehenneme gidecek olanlar, hepsi cehenneme gidiyor. Ama birinciler için ölçü bu. Onlar cehenneme giderler diyor Allah Teala. İkinciler için cehenneme gitme sebebi onların kendi kazançlarına sahip olmamaları. Derecat kazanıyorlar ama bu derecatlarının kazandıkları hiçbir derecatın onlara faydası yok. Hepsi siliniyor mizandan. Üçüncüler ise hem dereceleri mizandan siliniyor kendi kazandıkları dereceler hem de başkalarının onlara verdirdiği dereceler mizandan siliniyor. Öyleyse üç ayrı grup insan var. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetleriyle alay edenler. Bu ayetlerden Allah'ın muradının ne olduğunu görüyoruz. Söylediğimiz ayet-i kerimeler yani Kehf 103, 104, 105, 106 Allah'ın ayetlerinden murat Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetler. Nitekim Allah Teala iki defa aynı konuyu söylemiş. Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, onların durumu ne? Allah'a mülaki olmayı tekzip edenler, nefslerini hüsrana düşürenler. Bu sebeple ceza görecekler, cehenneme gidecekler. Allah'a mülaki olmayı örtenler, gene cehenneme gidecekler ama cezaları daha ağır. Allah'a mülaki olmayı örttükleri gibi, hem Allah'ın ayetleriyle, özellikle Allah'a mülaki olma ayetleriyle, hem de Allah'ın Resulleriyle alay edenler, işte bunlar en ağır cezaya çarptırılanlar. Bu üç grup içinde. Tabiatıyla Allah Teala cehenneme gidecek olan insanları yedi grupta mütalaa etmiş. Bunların sadece üçü var konumuzla alakalı olarak. Allah'a mülaki olmak konusunda. Çünkü en son, en ağır ceza şeytani yola tevessül edenlere verilmiş. Kur'an-ı Kerim'de cehennemin esfeli safiline girecek olanlar, zulmani ilimlerle meşgul olanlar, büyü yapanlar, hüddam yapanlar ve buna benzer şeylerle uğraşanlar, onların hepsinin cehennemde gidebilecekleri yer cehennemin en alt katı esfeli safili. Bu yedinci en ağır derece. Bu söylediklerimiz de sırayla o derecelerin içine giriyor. Ama bunlar Allah'ın ayetleri, mülaki olma konusundaki ayetleriyle alakalı ayet-i kerimeler. Öyleyse burada ne gördük? Dört tane grup gördük. Evvela Rad suresinin, Yusuf suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Yunus suresinin yedinci ayet-i kerimesiyle alakalı olanlar. Onlar ki dünya hayatından razıdırlar ve Allah'a mülaki olmayı istemezler. Allah'a dünya hayatına ulaşmayı istemezler. Böyle bir talepleri yoktur. İşte bunlar hep ikinci kademeye kadar yükselmiş ya da hiç yükselmemiş sayılır. Çünkü bunun hiçbir faydası yok. Birinci ve ikinci kademeler olaylar ve olayların sonuçları. Bu sonuçlarda eğer kişi Allah'a ulaşma arzusunu taşımıyorsa kazandıklarının onlara hiçbir faydası yok. Bu insanlar namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler kendileri kurtulacağa ulaşamazlar. Sırf bu hedefleri yerine getirmedikleri için Allah Teala onlara diyor, onlar mutlaka cehenneme gideceklerdir. Bunlar yalnız kendilerine zararı dokunanlar. Lanet nerede başlıyor? Lanet başkalarının da devreye girmesiyle başlıyor. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, eğer başkalarına zarar verici bir unsuru devreye soktularsa, gene cehenneme gidecekler ama bunlardan daha ağır cezaları var. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler olarak geçiyor. Arkasından daha ağır cezaya çarptırılacaklar. Onlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a mülaki olmayı, özellikle mülaki olma konusundaki ayetleri örtenler, başkalarından gizleyenler, bir hedefe, bir maksada mebni olarak bunu yapanlar, hedefleri başkalarını Allah'ın yolundan çevirmek. İşte bu sebeple hem lanetin sahipleri hem de daha ağır bir lanetin sahipleri. İşte Ahzab suresinin 67 ve 68. ayet-i kerimelerindeki onlara en büyük lanetle ayet-i kerimesi bunlarla alakalı. Ve Allah Teala'nın ifadelerine baktığımız zaman demek ki Allah'a mülaki olmayı her kim gizliyorsa, böyle bir gizleme, örtme o insanları mutlaka cehenneme götürüyor. Üstelik de onlar hakkındaki başkalarından olan kazançları yok edilmek suretiyle. Çünkü bunların bütün amelleri hasara uğruyor. Amelleri boşa çıkıyor. Birincilerin amelleri hasara uğruyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ikinci grup boşa çıkıyor amelleri. Yani amelleri istikametinde hiçbir kazançları yok insanların. Hataları ne? hataları Allah'a milaki olmak konusundaki ayetlerini veya direkt olarak hiçbir ayete dayanmaksızın Allah'a milaki olmayı örtmeleri, örtmek, gizlemek, başkalarının gözünden gizlemeleri. Üçüncü grupsa daha ağır bir, dördüncü grup oluyor değil mi? Daha ağır bir cezanın içindeler. Bunlar artık Allah'ın Resulleriyle ve Allah'ın özellikle Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleriyle alay edenler, onlar için mizanda tutulmuyor. Yani hem kendi kazançları boşa gitmiştir, kendi kazandıkları bütün dereceler boşa gitmiştir, hem de kader olarak başkaları kendilerine bir zarar verdiği zaman kazanacakları hayır olan dereceler de onlardan alınıyor, onlar da yok. Onları da kabul etmiyor Allah-u Teala. Ve tabii bu insanların cehennemdeki yerleri daha derinde, daha alt boyutta. Öyleyse görüyorsunuz ki bir insan Allah-u Teala ile olan ilişkilerinde Allah'a verdiği bir büyük yemini var. Bu yemin en büyük yemin. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması. Neden en büyük yemin? Çünkü Allah-u Teala diğer yeminleri 3 defa farz kıldığı halde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını tam 9 defa farz kılmış. Bütün insanların bu büyük yanlıştan korunmasını istiyor. Hangi yanlıştan? İnsanlar genel olarak inanıyorlar ki insan ruhu öldükten sonra Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a götürülür. İşte Allah'a gitmek budur. Allah'a insan ruhunun ulaşması budur. Bu büyük yanlışı yok edebilmek için Allah-u Teala insanların o inançlardan, bu yanlış inançlardan dönerek Allah'ın doğru inancına varabilmeleri için uğraşımlarının zor olduğunu biliyor. Eğer bir insan bu birincisine inanmışsa, yani insan Azrail Aleyhisselam tarafından ruhen Allah'a ulaştırılır tarzındaki bir düşüncenin sahibi ise, bu düşünceyi evvela yok etmesi lazım. Yerine yeni bir düşünce inşa etmesi lazım. Yani bir şato var, perişan olmuş, dökülen bir şato var. Bu şatonun yıkılması yerine bir saray inşa edilmesi lazım. İşte bu Allah'ın altın sarayının inşası eski şatonun yerle bir edilmesine bağlı. Harap olan şato, harabe haline gelen şato yok edilecek. Yani Allah'a dünya hayatında insanın ruhu Azrail Aleyhisselam tarafından ulaştırılır. Dünya hayatında ulaşmak diye bir şey yoktur diye düşünen insanların bu harabe haline gelmiş şatosu yok edilecek. O kişi yerine yeni bir saray inşa edecek. Yani benim ruhum ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaşmalıdır tarzındaki bir inancın sahibi olacak. İşte böyle bir inanca insanların sahip olması diğerlerinden çok daha zor olduğu için diğer iki yeminin tahakkukundan. Çünkü bütün insanlar ben mutlaka Allah'a kul olmalıyım diye düşünür. Bunun nasıl olacağını bilmese de bunu kendisine hedef tayin eder ve bunda bir güçlüğü yoktur. Bir insan nefsimi tezkiye etmeliyim, madem ki nefsimde böyle kötü afetler varmış, öyleyse onları mutlaka tezkiye etmeliyim diye düşünebilir ve buna mani olacak bir husus da yok. Ama bir insan bütün insanlar tarafından zannedilen insan ruhunun Allah'a ulaşması yalnız ölümden sonra tahakkuk edebilir tarzında bir inancın sahibi ise bunu yok etmesi ve yerine mutlaka ben dünya hayatında ruhen Allah'a ulaşmalıyım tarzında bir yeni fikri yerleştirebilmesi ötekilere nazaran çok zor bir olgudur. İşte bu sebeple Allah Teala diğerlerini 3 kere farz kıldığı halde bu hususu tam 9 defa farz kılıyor üzerimize. Ki insanlar bu büyük yanlışın içine düşmesinler. Öyleyse bütün insanlar için son derece açık bir olguyla karşı karşıyayız. Herkes Allah'a bu misaki vermiştir. Ve görüyorsunuz bu misaki, yani ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda, Allah'a mülaki etmek konusundaki ayetleri yalanlamak, onları örtmek veya bu ayetlerle alay etmek, Allah'a mülaki olma ayetleriyle alay etmek, insanı ne kadar büyük cehennem katlarının en altına ulaştırıyor, ne kadar büyük cezalara sebebiyet veriyor. Ve bu istikametteki fikrimizi hele hele bir de başkalarına empoze edersek, o zaman yalnız cehenneme gitmekle kalmıyoruz, cehennemin görüyorsunuz alt boyutlarına Allah-u Teala indiriyor. Ve insanların Allah'ın yolunda olmaları veya Allah'ın yolundan çıkmaları söz konusu. İşte bir insanın Allah'ın yolunda Allah'a doğru seyrisülük adı verilen bir yolculuğu tahakkuk ettirerek ona ulaşması keyfiyeti Allah Teala tarafından üzerimize 9 defa farz kılınmış. Bu hususun yerine getirilmemesinin insanlara neye mal olduğunu beraberce görüyoruz. Demek ki insanlar var. Bunlardan zaten haberleri yoktur. Allah'ın ayetlerinden zaten haberdar olmayan insanlar söz konusu. Bunlar kendi sorumlulukları içinde bir cehennem hayatı yaşayacaklardır. Başka birine bir zararları yok. Ama kendileri de bilmedikleri için bilmemenin cezasını ödemek mecburiyetindeler. Bundan sonrası Allah'ın Allah'a mülaki olma konusundaki ayetlerin tekzip edilmesi noktasına ulaşılıyor. Tekzip etmek için iki tane insan var. Birinci insan ve ikinci insan. Ama tekzip etmekte bir art niyet olabilir veya olmayabilir. Kişi gerçekten samimiyetle öyle zanneder. O zaman o zannın gereği olarak Allah'a mülaki olmak konusundaki bir ayet kendisine getirildiği zaman kendine göre bir yoruma tabi tutarak onu, doğru olduğuna inanarak o yorumu insanlara onu söyler. Bu insanın bir kastı yoktur. Başka insanları Allah'ın yolundan ayırmak, başka insanları şeytana ulaştırmak diye bir kastı yoktur. Samimiyetle öyle zannetmektedir. İşte bunlar yalnız ayetleri tekzip edenler grubuna giriyor. Onlar nefslerini hüsrana düşürenler. Ama ne zaman bir insan bir şeylerin farkına varmışsa ve kendi kibiri, gururu sebebiyle kendisi yola girmeyip de başkalarının da yola girmesine mani oluyorsa, bu insanın yapabileceği bir tek şey vardır. Allah'ın ayetlerini örtmek. İşte Allah'ın ayetlerini örttüğü zaman da Allah'ın cezasının ağırlaştığını görüyoruz. Bu insanın kendi amellerini katiyen Allah-u Teala dereceye almıyor, mizana kabul etmiyor. Daha üst kademede ise bununla yetinmemek var. Yani sadece başka insanları Allah'ın yoluna ulaştırmama konusunda gayret değil, daha da öteye gitmek, Allah'ın Resulleriyle alay etmek var. Allah'ın ayetleriyle alay etmek var. Bu Resulleriyle alay etmek insanın nefsinden kaynaklanan bir olgu. Nefsindeki gurur afeti, kibir afeti, bu dini ben biliyorum. Başka kim bu dini bilir ki tarzında bir ilmin verdiği gururla hiç kimsenin Allah'ın Resulü olamayacağı gibi bir fikrin sahibi olur. Oysa ki Allah'ın Resulleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de vardılar. Ondan evvelki bütün devirlerde de vardılar. Bugün de varlar. Ve bir tek Resul'den bahsetmiyor Allah Teala. Her devirde, her kavmin içinde Resuller bulunacağını söylüyor. Demek ki şu anda dünya üzerinde binlerce Resul yaşıyor Allah'ın mürşitleri. İşte kim Allah'ın bu Resul adı verilen mürşitleriyle alay ederse o kişiler için diyor Allah Teala mizan tutmayız. O kişiler için mizanı tutmadığını söylüyor. Yani kıyamet günü o insanların ne bütün hayatları boyunca kendi yaptıkları amellerden kazançları var ne de başkalarının hasbelkader ona bir zarar vermesi dolayısıyla ona sağladıkları derecat yani hayrın onların mizanlarına alınması var. Öyleyse hiç mizan tutulmayan insanlar bunlar. Allah-u Teala'nın insanları demek ki Allah'a mülaki olma ayetleri ile alakalı olarak derece derece cezalandırdığını görüyoruz. Hepsi Allah'a mülaki olmak konusundaki ayetleri devre dışı bırakmak isteyen insanlar. Bunların inançlarına göre Allah'a dünya hayatına ulaşmak diye bir şey katiyen mümkün olamaz. Çünkü zannediyorlar ki insan ruhu insan vücudundan ayrıldığı zaman insan ölür. Ve öyleyse ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhu vücudundan ayrılması için kişi mutlaka ölecektir. Allah Teala da gördüğünüz gibi bunun tamamen tersini söylüyor. Ve bütün insanların ölmeden evvel ruhunu mutlaka Allah'a ulaştırmasını istiyor. Böyle bir statü içinde insanların muhakkak başarıya ulaşmaları lazım. Başarının tahakkuku ise o inancın ölmeden evvel Allah'a ulaşmak mümkün değildir tarzındaki bir inancın yok edilmesi, yerine Allah'ın 19 tane fiille o istediği Allah'a ulaşmayı gerçekleştirmesi söz konusu. Allah Teala bütün insanlar için yalnız ve yalnız onların mutlu olmasını talep eder bir hüviyette. Allah'ın istediği bir tek şey var bütün insanlardan. Bütün insanların hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşabilmesi. Cennet saadetinin anahtarı olarak da ruhun Allah'a ulaşmasını vermiş Allah Teala. Hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştırmadan yaşıyorsa mutlaka böyle olacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan Allah'ın cennetine kabul buyurulmuyor. Öyleyse konumuz olan muslat, bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmasıyla gerçekleşen olgu, bütün insanlar için gördük ki 9 defa farz kılınan bir farizadır. Bu farizayı bir insanın yerine getirmemesi demek, kendi cennet saadetine mani olması demek. Dikkat edin ki bir insan Allah ile olan ilişkilerinde 28. basamağa kadar çıkacaktır. Ama eğer Allah'ın yoluna girmiyorsa bir insan, kalbinde Allah'a ulaşmak istikametinde bir talebin sahibi değildir. Eğer değilse o kişi sadece başlangıç basamağındadır. Olayları yaşamıştır. Olaylardan da doğru hükmü çıkaramamıştır ve orada kalmıştır. Hiçbir zaman 3. basamağa yükselmemiştir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Çünkü dileseydi mutlaka Allah'a ulaşırdı. Bu olgu gerçekleşirdi. Öyleyse ilmin neresinde olurlarsa olsunlar insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtuluşlarının mümkün olmadığını görüyoruz. Ve Allah'a bu yaklaşım kademeleri, 28 kademenin ikisi müstesna ki onlar kademe sayılmaz çünkü bir yükselme göstermez insan için, diğer hiçbir basamağa o kişilerin yaşaması, ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Hele bu insanlar başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırmak istikametinde bir gayretin sahibi olarak Allah'a mülaki olma konusundaki ayetleri yalanlıyorlarsa, örtüyorlarsa, ketmediyorlarsa, o zaman çok daha ağır bir cehennem azabıyla muhakkak karşı karşıya geleceklerdir. Öyleyse yapılması lazım gelen şey Allah'a mülaki olmaya inanmak ve bu istikamette hepinizin yaptığı gibi bir gayretin sahibi olmak. Hepinizin Allah'a mülaki olarak cennet saadetine ve daha sonra da dünya saadetine ulaşmanızı Allah-u Teala'dan dileyerek bugünkü sohbetime inşallah burada nihayet vermek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun.
1: Allah Teala sizin bir aynanızdır. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah da kendinin işini yapar, size onun karşılığını öder. Zikir boyunca devamlı derecat kazanırsınız. Ve kiramen katibin melekleri böylece sizin kazandığınız derecelerin devamlı kaydını yaparlar. İşte Allah-u Teala'nın melekleri vasıtasıyla sizi zikretmesidir bu. Sizin hayat filminize kazandığınız derecelerin yazılması, kıyamet günü o filme baktığınız zaman bunu hatırlamanızı temin içindir. Allah-u Teala'nın zikri sizin için asıldır. Zikriniz Allah-u Teala'nın katında en önemli işlemdir. Onun için Allah-u Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Ve ancak zikirdir ki sizi Allah katındaki en yüksek dereceye ulaştırabilir. Daimi zikrin sahipleri Allah'ın katında 5., 6. ve 7. takvalara ulaşabilirler. Ahsen takvaya, azim takvaya, Ve bir hakkın takvaya. Buralara sizi ulaştırması Allah-u Teala'nın sizi zikretmesi anlamına gelir. Buralara ancak daimi zikir sahipleri ulaşabilirler. Siz Allah'ı zikrederseniz Allah-u Teala da sizi zikreder. Yani size en büyük mükafatları verir. Zikir bir taraftan Allah'ın isminin tekrarı, bir taraftan hatırlamaktır. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah devamlı sizinle meşgul olur. Bu meşguliyeti boyunca da herkesle aynı anda meşgul olabilir. Bu meşguliyeti boyunca da Allah'ın en sevgililerinden biri olmak varsanızı hep Allah Teala korur. Siz Allah'ı zikrettiğiniz zaman Allah da sizi düşüneceği için, sizi hatırlayacağı için Allah Teala'nın da sizi zikretmesi söz konusu olur. Siz Allah'ın adını zikrediyorsunuz diye, Allah Allah diyorsunuz diye Allah sizin adınızı zikretmez. Ama Allah Teala sizi, siz onu zikrettiğiniz zaman hatırlar. Sizi en güzel hediyeleri sunmak için devreye almanın hazırlıklarını yapar. Ve zikriniz arttıkça mükafatları birer birer size verir. Allah razı olsun.
0: El Fatiha me as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyi, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3 nokta 2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde Arap hatlarıyla fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde Arap hatlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah-u Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah-u Teala, kendini ve çini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestûre isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestûre, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşade müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren talalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyor.

olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler, manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar? Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz, bu kulaklarınız, bu kalbiniz, bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah-u Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün, gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar. Ama Allah'a göre hayatta değillerdir. Onlar bitkisel bir hayat yaşamaktadırlar. Onlar ölüdürler diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, peki bu gözleri, kulakları ve kalbi açılan insanlar, onlar hayata geldiler. Sonra ne olur? Sonra bu insanlara veren için ölüyken diriliyorlar, Allah'a ulaşmayı diledikleri için. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu dileği onun kalbinde işitir, bilir ve görür. Derhal Rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki hicab-ı mestureyi alır Allah-u Teala. Kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah-u Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah-u Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer.

ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça, Allah-u Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak, teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklık İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Ve Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur. 4. safa, 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın, bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa, 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safa, 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar.
Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudunu ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedelsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının
ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani üçüncü basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. Üçüncü basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah-u Teala baş gözlerinizi değil, kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah-u Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını Fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah-u Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah-u Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah-u Teala. Sonra Setedin müntaha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah-u Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir. Allah-u Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye
nasip olacak. Bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve ademi, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam, onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti
yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim etmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde, her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız. İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri, ilim ve irfan kelimeleri hep birbirinin aynı anlamındaymış gibi kullanılıyor. Ama ikisinin de kapsadığı anlamlar farklı farklı. İnşallah bize bugün ilim ve irfan kelimelerinin Kur'an-ı Kerim'e göre farklarını, kapsadığı anlamlarını anlatır mısınız? Allah razı olsun.
1: Allah razı olsun Serdar. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah Teala'nın indinde ilim ve onun daha ötesinde olan irfan biz insanların muhtevası itibariyle farklı değerler taşır. Allah'a göre sadece ilim vardır. Allah ilmin sahibidir. Ama Allah'ın ilmi bizim ilim dediğimiz safayı da irfan dediğimiz safayı da beraberce kaplar. Öyleyse ne zaman biz şu fizik aleme ait bu standartlarda kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermeden algılanabilecek olan dizaynı düşünüyorsak onun adı ilimdir. Kitaplardan öğrenilen, öğretmenlerden öğrenilen kalp kulağı ve kalp gözünün kapalı olduğu, onun dışındaki algılama vasıtalarıyla algılanan ilim, ilim adını alır. Bir kişinin ilmin ötesine geçmesi, onun hikmet sahibi olmasıyla anlaşılır. Öyleyse, dizayna baktığımız zaman, farklı aşamalar görüyoruz. Evvela, kalp gözü ve kalp kulağının fiziği algılayamadığını görüyoruz. Kalp kulağı ve kalp gözü öyle bir kapalı ki fiziği algılayamıyoruz. Daha sonra kalp gözü ve kalp kulağı açılıyor. Yalnız fiziği algılamak üzere. Daha sonra fiziğin ötesine geçiyor. Hikmeti algılayamıyor. Sadece hikmetten evvelki görüntüler ve onlar hakkındaki küçücük bilgiler. En sonunda zemin katın bütün sırları, sonra 7 tane gök katının sırları, ondan sonra salaha ulaşma, Allah'ın zatında görülmesi. İşte böyle bir dizayn nereye kadar ilim safhasını kapsar, nereden sonra irfan adını alır, bunu görelim. Önce baş gözleri var, baş kulakları var. Ama herkesin kulaklarında vakra var. Herkesin kalbinde ekinnet var. Başlangıç itibariyle bütün kalp gözleri ve kalp kulakları fizik standartlarda mürşide karşı kapalıdır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a buyuruyor ki onların sana baktıklarını görürsün. Ama seni görmezler. Sadece bakarlar diyor. Öyleyse bakmak başka şeydir, görmek başka şeydir. Gözler sadece bakar. Gözler görmez. Gören göz değildir. Gözün baktığını aktardığı yerde beynimizde onun görülmesi sağlanır. Hangi kudret, nasıl gözümüze kadar gelen normal görüntüyü tersine çevirerek zihnimizde şekillendiriyor. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer bir mercekle bir görüntüyü bir perdeye veya bir duvara aksettirirseniz görüntünün ters olduğunu göreceksiniz. Ama gözlerimiz yürüyen bir insanı ayakları yerde olarak görüyor. Öyleyse gözümüze görüntü geldikten sonra o zihnimize ulaşıncaya kadar ters çevriliyor, doğru hale getiriliyor ve öyle görüyoruz. Gözler görmez. Gözler sadece bakar. Görmeyi sağlayacak merkeze görüntüyü iletmek için. Kulaklar da aynı pozisyondadır. Kulaklar duyar ama işitmez. İşitme, yani işitilen kelimenin manasına varma zihnimizde şekillenir. Öyleyse kulaklar duyar ama işitmez. İşte Allah-u Teala gözlerde gışave tatlı, kalp gözünde gışave tatlı bir perde olduğunu, kalp kulağında da vakra isimli bir engel olduğunu söylüyor. Dikkat edin, bu engel, perde ve engel fiziği algılamamıza mani olur. Yani biz başlangıçta mürşidimizi düşman gibi görürüz. Hatırlayın küçüklüğünüzü. Size dergahları nasıl öğrettiklerini hatırlayın. Bitli insanların bulunduğu, tüfeğli insanların bulunduğu, cemiyetin sırtına yük olan bir sürü işe yaramaz adam. İşte bunlar dervişlermiş. Hep böyle anlatılmadı mı bize? Öyleyse o standartlarda insanlar bakarlar ama göremezler, duyarlar ama işitemezler. Öyleyse böyle bir dizaynda evvela fiziği görmekten yoksunuz. Yani mürşidimizin kişiliğini göremiyoruz. Aramızda hicab-ı mestur adlı bir perde var. İlmin içindeyiz. Ve bize öğretilen yanlış ilimle mürşidi değerlendiremiyoruz. Sonra her şey adım adım değişiyor. Sonra biz Allah'a varmayı dilediğimiz zaman irfana geçişin ilk adımları geliyor. Ne oluyor? Kulağımızdaki vakrayı alır Allah Teala. Mürşidimizin söylediklerini kulağımız duymuyor sadece. Kulağımız duyduktan sonra zihnimize iletiyor. Eskiden de iletiyordu. Ama artık zihnimiz vakra alındığı için manaya varabiliyor. Mürşidimizin söylediklerini anlamaya başlıyoruz. Ve Allah Teala kalbimizin o birinci perdesini kaldırarak bizim mürşidin fizik standartlarda mürşidi görmemize sebebiyet veriyor. Evvela kalp gözünün ve kalp kulağının dizaynında Allah-u Teala ile ilişkili bir fizik standartlar dizisi var. Bu fizik standartlar bizi hiçbir zaman, onlar varsa, onları aşamıyorsak ilimden irfana ulaştıramaz. İşte ne zaman ki bir insanın kalp gözü fiziğin ötesini görmek için Allah-u Teala tarafından vazifeli kılınır, o zaman o kalp gözü basar isimli sistemiyle, görme sistemiyle görmeye başlar. Bu sistemin işlemesine basiret adını veriyor Kur'an-ı Kerim. Ve kalpteki kulak işitmeye başlar. Mührü açılır. Dikkat edin. Kulağınızdaki vakranın alınması başka şey. Kalbinizdeki kulağın sem'i isimli işitme hassasının çalışmaya başlaması başka şey. Sem'i isimli o hassa çalışmaya başlayınca Allah'ın sesini işitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki basar hassası çalışmaya başlayınca o zaman Allah'ın size gösterdiği fiziğin ötesini göreceksiniz. Ama sadece bir görme olayı, yani bakmanın ötesinde bir görme olayı fizik ötesi için keşfin açılması ve sadece Allah'ın sözlerinin lafız olarak anlaşılması. Ta ki daimi zikre ulaşıncaya kadar. Daimi zikre ulaştığınız zaman hikmet kademesinin içine gireceksiniz. Üç ayrı açıdan değer kazandınız. Bir, daimi zikrin sahibi oldunuz. Ehli zikir oldunuz. Yani tezekkür etmek yetkisinin sahibi oldunuz. Bir. İki, hüküm sahibi oldunuz. Zaten sizin bulunduğunuz bu noktaya hikmet noktası denmesinin sebebi hüküm sahibi olmanıza bağımlıdır. Üç, hayrın sahibi oldunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmadı. İşte burası gerçek anlamda irfana girdiğiniz yerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki men arefe nefsihi arefe rabbihi. Arefe kelimesi urftan geliyor. Urf, irfan kelimesinin kökü. Kim nefsine arif olursa Rabbine de arif olur diyor Allah Teala. Nefsine arif olmak, nefsinin kalbiyle görmek, nefsinin kalbiyle işitmek ve bu işitmenin irfanı muhtevi olabilmesi için mutlaka hikmet sahibi olmak gerekiyor. Hikmetse üç tane ayak üzerine oturur. Daimi zikir, tezekkür, hayır, daima derecat kazanma olayı. Artık derecat kaybetmek diye bir şey söz konusu değil. Çünkü nefste hiçbir afet kalmamış. Afetlerin hepsi tamamlanmış. Ondan sonra da hikmet sahibi olmak. Hüküm sahibi olmak. Hikmet kelimesi hüküm kelimesinden geliyor. Hakim kelimesi, hikmet kelimesi, hüküm kelimesi aynı kökten, aynı manaya dayalı olarak geliyor. Öyleyse aynı köktenmiş gibi görünen bir de hekim kelimesi var. O doktor anlamına geliyor. Hastalıklardan anlayan, hastalıklara arif olan, hastalıklar konusunda irfan sahibi olan. Öyleyse burada da iki nevi doktor görüyoruz. Bir, fizik standartları fizik vücudu tedavi eden doktor. İki, fiziğin ötesinde manevi cepheyi tedavi eden doktor. İşte birincisi fizik standartlardaki alimdir. İkincisi fiziğin ötesindeki standartlardaki ariftir. Öyleyse dizaynı en güzel oluşturan bir muhteva içine girmemiz lazım. Alim kitaplardan öğrenir. Alim fizik standartlarda hocalardan öğrenir. Alim filmlerden öğrenir. Alim aklınıza gelecek olan her kaynağı inceler, baş gözüyle ve başındaki kulaklarla ve bu hudutların içinde zihniyle bir belli muhtevanın adamıdır. O standartlar içinde alimdir. Onun kalp gözü kapalıdır. Kalp kulağı kapalıdır. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman ilmel yakin kademesini görüyoruz. Aynel yakin kademesini görüyoruz. Hakkül yakin kademesini görüyoruz. İlmel yakin ilim olarak Allah'ın fizik standartlarında insanlarına yakin hasıl edebilmek, onlar hakkında derin düşünebilme alışkanlığına ulaşabilmek, onların manasını anlayabilmek, fizik manasını. daha sonra bir başka olayı görüyoruz. Daha sonra fiziğin ötesinin algılanması var. Bu algılanma alanına dikkatle bakın. Burada hikmet yok. İlmin ötesinde bir yerdesiniz. Kalp gözünüz açılmış. Allah Teala size sık sık fiziğin ötesini gösteriyor. Kalp kulağınız açılmış. Allah Teala size o gördüğünüz şeyler hakkında bilgi veriyor. Ama henüz o gördüğünüz şeylerden hüküm çıkarabilecek olan efsafta değilsiniz. Öyleyse yakin olmanızın standardı hala ilim seviyesinde. Ne zaman hüküm sahibi olursanız, o zaman ulul elbab kademesindesiniz. Hikmetin birinci aşamasındasınız. Daha sonra ihlas makamının sahibi olacaksanız, o zaman hikmetin ikinci ve son aşamasına geleceksiniz. Öyleyse kalp gözünün ve kalp kulağının açılması kişiyi irfanla ilim arasında bir geçiş noktasına götürür. Ama irfana geçememiştir, ama ilmi bitirmiştir. Öyleyse bir salon düşünün, iki tane kapısı olsun, o salondan da daha öteye geçilsin. İşte bu iki tane kapılı salonun başlangıcında fizik standartlarda alim olmak var. Sonunda da irfan sahibi olmak var. Öyleyse ilimle irfanın arasından bir salondan geçmek mecburiyetindesiniz. O salonda kalp gözünüz açılmıştır. Fiziğin ötesini gösterdi Allah Teala size. O salonda kalp kulağınız da açılmıştır. Allah Teala size o gösterdiklerinin manasını söyler. Ama henüz sırlara nüfuz edebilecek bir yetkinin sahibi kılınmadınız. Onun için irfan sahibi değilsiniz. O salonun içindesiniz. Yani ilimden irfana geçiş iki tane kapıyla salonun birinci kapısı ve ikinci kapısının arasında cereyan eder. Ne zaman daimi zikre varırsanız o zaman ikinci kapıdan çıkarsınız. İrfanın sahibi olursunuz. Çünkü bu aşamada Allah Teala size bir muhteva kazandırır. Artık hikmet sahibi olursunuz. İşte salonda bulunduğunuz süre irfan sahibi olmanın özelliklerini kapsamınıza almanızı ifade eder. İşte bu sebeple dizayn son derece önemlidir. Allah Teala'nın ilmel yakin seviyesiyle aynel yakin seviyesi arasında ikisinden de birer parça alan bir geçiş alanı var. Bir geçiş safhası var. İlmin muhtevası içindesiniz ama kalp gözünüz açık, kalp biraz da açık. Ama hikmete ulaşamadınız. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek, onun hikmetin de sahibi olması demektir. En az aynel yakin kademesini ifade eder. Öyleyse ayn iki istikamette de kullanılan bir kelimedir. Ayn varlıklar anlamına geldiği gibi Arapçada göz anlamına da geliyor. Yani görerek, bakarak değil, sözüme dikkat edin. Görerek fikir sahibi olmak.
0: Allah.
1: Bu görerek fikir sahibi olduğunuzda orada fiziğin ötesinin standartlarına girdiğiniz kesin. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Ulul elbab kademesi sizin hikmet sahibi olduğunuz yerdir. Yani hikmetin sahibi olmanın Kur'an'daki ifadesine bakarsak, kime hikmet vermişsek ona büyük ilim vermişizdir diyor Allah Teala. Ne demek o büyük ilim? Kur'an-ı Kerim'i kapsayan bir ilim. Yani o ilmin sahibi olduğunuz zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri gördüğünüzde o ayetin 28 tane basamaktan hangisine ait olduğunu net olarak tespit edebilirsiniz. Özelliklerini Allah size öğretmiştir. Evvela 28 tane basamak öğretmiştir. O 28 basamağın 4 tane 7 basamaktan ibaret olduğunu öğrenmişsinizdir. Vel Asr suresinin bu konunun omurgası olduğunu öğrenmişsinizdir. Temel iskeleti olduğunu öğrenmişsinizdir. Aslı olduğunu öğrenmişsinizdir. Öyleyse hikmet sahibi olmak nedir? 28 tane basamağı yerli yerine oturtabilmektir. Öyleyse şimdi ilimle irfanın birbirinden ayrıldığı standartlara 28 basamak açısından bakalım. Bu 28 tane basamağın ilimle alakalı olan kesimi baştan nereye kadar gider? Bir defa 21 basamaktan evvel Allah'ın evliyası olamazsınız. Öyleyse birinci basamakta olayları yaşarsınız. İkinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. İlim sahibi olmak için çaba gösteriyorsunuz. Daha konunun başındasınız. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta kulağınızdaki bakrayı alır. Altıncı basamakta kalbinizdeki ekinleti alır. Yedinci ve yerine ifat koyar. Yedinci basamakta Allah-u Teala irşat makamıyla aranızda bulunan Hicab-ı Mestur'a adlı perdeyi alır. Ve irşat makamından nefret eden bütün insanlar bu noktadan sonra irşat makamına sevgi duymaya başlarlar. Bu seviyede Allah-u Teala herkesin, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişilerin mutlaka sırat-ı müstakime ulaşacağını söylüyor. İlim sahibi oldunuz mu? Hayır. Ne ilim irfan sahibi zaten olamazsınız da bu safhada ilim sahibi de değilsiniz. İlim sahibi olmaya bundan sonra yavaş yavaş başlayacaksınız. Ne yapacak Allah-u Teala? Sünnetullah'ı size ulaşacak. Kalbinizin nur kapısını Allah'a döndürecek. 8. ve 9. basamaklar göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açılacak. 10. basamak. İlmin hazırlıkları içindesiniz. Ve zikir yapıyorsunuz. 11. basamak nefsinizin kalbinde hafif bir birikim başlıyor. %2'yi bulduğu zaman 12. basamaktasınız. Huşu sahibi oldunuz. Peki ilim sahibi oldunuz mu? İlim sahibi olmak konusunda artık bir gayretin içindesiniz. Öğrenmek istiyorsunuz. İçinizde iştiyak var. Ve mürşide ulaşmanın farz olduğunu öğreniyorsunuz. Hacet namazını kılıyorsunuz. Ve Allah-u Teala size mutlaka mürşidinizi gösteriyor huşu sahibi olduğunuz için. Ve mürşidinize ulaşıyorsunuz. Ne oluyor ulaştığınız zaman mürşidinize? Ulaştığınız zaman Allah-u Teala size 7 tane hediye veriyor. Ama en güzeli kalbinizde ne oluyor sualinin cevabı? Kalbinizin mührünü Allah-u Teala açıyor. Kalbinizdeki küfür kelimesini oradan çekip alıyor. Kalbinizin içine iman kelimesini yazıyor Allah-u Teala. İşte burası mümin olduğunuz yer. İşte burası artık sizin ilme açıldığınız yer. Bu mümin olduğunuz noktadan itibaren ilim konusunda artık daha hızlı bir gelişmenin içindesiniz. Çünkü bunları yaşarken bir taraftan da devamlı ilim alıyorsunuz. Nerede olduğunuzu öğreniyorsunuz. Neler yapmanız gerektiğini öğreniyorsunuz. Ve mürşidinize ulaştığınız an 7 hediyeyi veriyor Allah-u Teala size. 7 tane nimet. Birincisi başınızın üzerine mürşidin ruhu gelip yerleşiyor. İkincisi kalbinizin içine iman yazılıyor. Mümin oluyorsunuz. Üçüncüsü, ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Dördüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevriliyor. Beşincisi, o güne kadar Allah Teala size 10 kat verirken, o günden itibaren 100 kat vermeye başlıyor. Ve nefsinizin tezkiye kademeleri yükseldikçe, 100 kat, 200 kata, 300, 400, 500, 600, 700 kata ulaşıyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın 6. hediyesi nefs tezkiyesine başlamanız, 7. hediyesi de salavat adlı bir nurun size ulaşmasıyla fizik vücudunuzun da Allah'a kul olmaya başlaması olayı. Öyleyse burada artık ilmin içine doğru bir muhteva kazandınız. Nefsiniz bundan sonraki kademelerde tezkiye olacak adım adım. Her tezkiye kademesinde biraz daha bir şeyler öğrenecek ve ilmi muktesebatınızı arttıracaksınız. Artık ilmin içindesiniz. Ve nefsinizin emare kademesi, levame kademesi, mülkime kademesi, mutmainne kademesi, radiye, mardiye ve tezkiye kademesi, 7 tane kademe %7 nur birikimiyle nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında fazılların birikmesiyle gerçekleşiyor. Ve bu 7 tane kademe aşıldığı zaman nefsiniz tezkiye oluyor. Şimdi Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde muhtevaya gelin beraberce bakalım. Acaba nereden başladık? Nereye geldik? Allah Teala buyuruyor: "Kema erselna fikum resulen minkum. Yetlu aleyküm ayetina ve yüzekkiküm." İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Allah Teala diyor ki: "Ey sahabe, size sizin aranızdan birini resul olarak gönderdik. Peygamber resul olarak gönderdik, vazifeli kıldık." Niçin vazifeli kılmış? Size Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ne demek bu Allah'ın ayetlerini okusun? Allah'ın ayetlerini okusun da ilim almaya başlayın diye. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veya bütün devirlerde mürşitler insanların ilim öğrenmeleri için Allah'ın ayetlerini onlara okurlar, anlatırlar. İşte bu ilim muhtevasına dikkatle baktığımız zaman onu görürüz. İlim Allah-u Teala'nın indinde bir insanın irşat makamının ona öğretmeye çalıştığı Allah'ın ayetlerinin okunmasıyla, onları öğrenmesiyle başlar. Ve nefsin tezkiyesi boyunca emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye tezkiye boyunca hem ilim gelişir hem de nefs tezkiyesi gelişir. İkisi birbirine paralel gider. Birçok insanın kalp gözü bu safhalarda açılır. Açılmaya başlayan için irfanla ilmin arasındaki salona girilmiştir. Ama henüz Allah-u Teala'nın sırlarına mütalik bir şey öğrenilmez. Allah-u Teala birçok şey gösterir. O şeyler hakkında birçok bilgi verir. Kişinin ilmi devamlı artar. Ama sır muhtevası hayır. Hikmet muhtevası hayır. Bir kişinin ilminin artışı, ilimle irfan arasındaki basamakları aşması, fena makamında, beka makamında, züht makamında ve muhsinler makamında gelişir. Velayetin 4 makamı: fena, beka, züht ve muhsinler. Bu makamların özelliklerini biliyorsunuz. Fena makamı, ruhunuzun Allah'ın zatında yok olduğu, Allah'ın zatının size sığınak olduğu noktada gerçekleşir. Sonra daha ötede size bir taht ihsan edilir ruhunuza. O tahtın üzerinde ruhunuz sonsuza kadar bulunacaktır. Orası onun mekanı olmuştur. Mekansızlığa ahali olmuştur. Ahaliden biri olmuştur. Orası beka makamı. Bir sonraki makam zühd makamı.

yaşamak söz konusu. İşte insanlar için yaşamak asıldır. Bu kademenin bir sonrası fizik vücudumuzun Allah'a teslimidir. Hikmete hala geçemediniz. Ama kalp gözü açılanlar için hikmetten evvelki hikmet alıştırması başlamıştır. İrfanın başlangıç noktasındasınız. Ne zaman daimi zikrin sahibi olursanız, o zaman hepiniz için söz konusu olan hedefe ulaşmaktır. Kim irfanın sahibi olmuştur, o hikmetin sahibi olmuştur. Öyleyse irfan müessesesinin başlangıcı o salonun içindedir. Bütün insanlar için söz konusu olan şey bu dizaynı yerli yerine oturtmaktır. Ve bütün insanlar için söz konusu olan hikmetin muhtevasına girebilmektir. Daimi zikir bunun kesin işaretini taşır. Kim daimi zikre ulaşmışsa, daimi zikre ulaşan kişi bu istikamette hedefe varmıştır. Öyleyse daimi zikir bütün güzellikleri muhtevaya alan bir özellik taşır. Daimi zikir hikmetin kesinlikle elde edildiği yerdir. Öyleyse hikmet makamına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın ihsanını görürüz. Öyleyse burada meselelerin sırlarına girmek vardır. O güne kadar Allah-u Teala size çok şey göstermiş olabilir. Ama ulul elbab olduğunuz zaman zemin katın bütün sırlarını gösterecektir. Zemin katın bütün sırlarını göreceksiniz. Orada ana dergahın muhtevasını göreceksiniz. Altın kapıyı göreceksiniz. Hazreti Ebubekir'in kürsüsünü göreceksiniz. Onarlık insan ruhları sırasını göreceksiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Bu sizi hikmetin sahibi kılar. Artık sırlara girdiniz. Ondan evvel sır yoktu. Allah-u Teala size fiziğin ötesini gösteriyordu. Ama o gösterdiği şeyler herkese gösterdiği ve hikmetin altındaki standartları oluşturuyordu. Ama ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, daimi zikre ulaştığınız zaman sizin için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Daimi zikir ulul elbab kademesinde size zemin katın sırlarını mutlaka kazandırır ve hikmetin sahibi olursunuz. Bu hikmetin birinci aşamasıdır. Sonra ne zaman Allah-u Teala birinci gök katını size göstermeye başlarsa bunun arkası mutlaka gelir. İkinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat ve yedinci katın yedi tane alemi size birer birer gösterilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizayn önemli. Birinci kattaki secde yeri, ikinci kattaki suvarılma havuzları, o büyük salon, giriş, o salonun sağ tarafındaki ikinci salon, iki ayrı toplantı merkezi size net olarak gösterilecektir. Üçüncü kattaki üst kata çıkılarak ulaşılan yeni bir secde mahalline ulaşacaksınız. Sonra üçüncü kattan dördüncü kata mihenk menfezi denilen bir özel silindirin içinden geçerek sonsuz hızla ulaşacaksınız.

dördüncü katta Beytül Makdes'in aslanı göreceksiniz. Sonra beşinci kata yükseleceksiniz. Orada da Beytül Haram'ın aslanı göreceksiniz. Ki hep haç deriz. Dünya üzerinde onun bir benzeri olan Mekke'deki o yere gideriz. Ama aslı oradadır. Beşinci gök katındadır. Sonra altıncı kata yükselirsiniz. Altıncı katın sırları gösterilir. Altıncı kattaki Sıbkatullah olmanın muhtevasını görürsünüz. O buz kalıbına benzeyen nurdan nasıl Allah-u Teala'nın nurlarının çıktığını, orada bulunan ruhların yüzlerini nasıl açık beyaz, açık yeşil beyaza boyadığını hep görürsünüz. Daha sonra artık deriniz, ruhunuzun derisi çatlamadığı bir güne ulaştığınızda artık sizin için söz konusu olan yeni bir muhteva söz konusudur. O muhtevada artık altın kapıdan içeriye geçeceksiniz. Fetih kılıcıyla o içeriye girmeden hemen zincire bir defa vuracaksınız. Altın kapı açılacak. Uçarak içeri gireceksiniz. Bütün bunlar yedi tane katın altısının sırlarıdır. Ve yedinci kat açılınca evvela zikir hücrelerine ulaşacaksınız. Onu sonsuz hızla sonsuza kadar açacaksınız. Sonra Ümmül Kitab'a ulaşacaksınız. Sonra başka alemleri birer birer göreceksiniz. En son zikir hücrelerini göreceksiniz. Ancak oradan çıkışta Sitretül Müntaha'nın ne olduğu hakkında bir fikre ulaşacaksınız. İşte bu muhteva sizi irfanın yedi kademesini birer birer ulaştırır. Burada zemin katı gördüğünüzde irfanın hikmet kademesinin birinci aşamasındasınız. Yedi tane gök katı, yedinci katın yedi alemi hikmetin ikinci ve son kademesidir. Birinci makam ulul erbab makamıdır. Hikmetin birinci makamı. İkinci makam, üst makam ihlas makamıdır. Hikmetin ikinci ve son makamı. Böylece bütün insanlar için söz konusu olan şey hikmet müessesesini yaşadıktan sonra bu yedi tane gök katı ve yedinci katın bütün alemlerinin sizin tarafınızdan öğrenilmesi ve onun muhtevasına, içeriğine sahip olmanız sizi irfan sahibi olmanın hikmet boyutlarına ulaştırır. Öyleyse irfanın başlangıcı hikmetten önceki kademedir. Hikmette ise irfan gerekli bütün boyutlarıyla gerçekleşir ve yaşanır. Kim yedinci katın yedi tane alemini de Allah-u Teala tarafından kendisine gösterilerek görmüşse, o konuda Allah-u Teala ona bilgilerini ulaştırmışsa ve Allah-u Teala ona öğrettiği, gösterdiği ve öğrettiği bilgilerin hangi Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı olduğunu öğretmişse, o kişi salah makamına layık olur. Allah-u Teala mutlaka onu tövbe-i nasuha davet eder. İşte tövbe-i nasuha davet edilen kişi hikmeti aşabilen, hikmetin ötesine geçebilen bir irfan ehlidir. İrfan ehli olmanın son aşaması salah makamıdır. Tövbe-i nasuhla gerçekleşir ve son sır orada çözülür. Allah'ın zatı görülür. Öyleyse Allah-u Teala salahtan evvel de Allah'ın zatını gösterebilir mi? Göstermek isterse ne engel olur ki Allah-u Teala'ya? Ama muktesefak olarak görülen yer orasıdır, salah makamıdır. Ve başınızın üzerinde Allah'ın salah nuru oluşur. İşte burası irfanın ve irfanın en üst kademesi olan hikmetin daha ötesi olan son makamdır. Salah makamı kişiyi salihlerden kılar. İşte bütün insanlar için söz konusu olan şey bu şerefe ulaşmaktır. Salah makamı irfanın sonudur.
Daha ötesi yok. Bütün insanlar için ulaşılabilecek olan en üst makam salah makamıdır. Salah makamı da kendi içinde 7 tane aşama gösterir. Duymuşsunuzdur insanı kamil, kamil insan diye bir ifade kullanılır. İşte kemal derecelerinde olgunlaşmak, velayetin 7 basamağındaki olgunlaşmayı, yani irfandan evvelki kalp yüzünün açılmasını da, irfanı da kapsayan bir özellik taşır. Öyleyse bir insanın insanı kamil olabilmesinin standartları nerede başlar? Bu standartlar o kişinin evliya olduğu noktada başlar. Kemal derecelerinde olgunlaşma dediğimiz olgunlaşma bu standartlarda cereyan eder. İnsanı kamil olmak demek ki fena makamını, beka makamını, züht makamını, muhsinler makamını, ulul elbab makamını, ihlas makamını ve salah makamını ifade eder. Tam 7 tane velayet makamı kişiyi kemal derecelerinin irşat makamına doğru götürdüğü standartların başından alır, kemal derecelerini kişi birer birer aşar. Ondan evvel olgunlaşma yok mudur? Vardır. Ama velayetten evvelki olgunlaşma yükselme şeklinde tecelli eder. Kişinin ruhu zemin kattan yola çıkmıştır. Birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını birer birer aşacak. Yedinci gök katının sitretinin intihasına kadar ulaşacak. Oradan da yokluğa geçip Allah'ın zatına varacaktır. Bu yükselmedir, yücelme değildir. Yücelme bundan sonra başlar. Allah'a ulaşana kadar sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Allah'a ulaştıktan sonra gene sırat-ı müstakim üzerindesiniz ama o zaman onun adı sırat-ı müstakim değildir. Sırat-ı Rabbikel müstakimdir. Yani Rabbinizin, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerindesiniz. Ondan evvel hep yükseldiniz. Zemin kattan birinci kata yükseldi ruhunuz. Birinci kattan ikinci kata yükseldi ruhunuz. Resmen kademeler kat ederek yukarıya doğru yolculuğa çıkıyorsunuz. Ama Allah'a vardığınız zaman yol bitmiştir. Daha ötede bir yol yoktur. Allah Teala ila rabbikel münteha diyor. Senin Rabbin diyor yolun sonudur. Allah'a kadar yol gider diyor. Allah'ta yol biter diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliğini yaşamaktır. Öyleyse bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, kemal derecelerini birer birer aşmakla mümkündür ve konunun güzelliği buradadır. İnsanın her geçen gün biraz daha mutlu bir insan olması, insanın her geçen gün kendisini başka insanlara adaması bu standartlar içinde adım adım gerçekleşir. Kemal derecelerinde olgunlaşmak. İşte bu kemal derecelerinin başlangıcı, o söylediğimiz salonu ifade eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı. Hikmet başlangıçtaki ilimle sonuçtaki irfan arasında bir geçiş dönemi. Velayetin 4 makamı. Kalp gözünüz açılacaktır genel anlamda. Allah Teala size muhtemelen daimi zikre ulaşmadan evvel kalp gözünüzü açarak, kalp kulağınızı açarak sırrı vermeyecektir ama sırdan evvel birçok şeyler gösterecektir. Çok şeyler öğretecektir. İşte irfanın temelindedir kalp gözünün açık olması, kalp kulağının açık olması. Burada ona sahipsiniz. İlmin temelindedir öğrenmek. Buna da sahipsiniz. Öyleyse fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bir kişinin hem ilmin
hem de irfanın muhtevasına sahip olduğu bir yer. Ama ilmin sonu, irfanınsa başlangıcı. Gerçek irfana giriş. Bu dört makamda gerçek irfana giriş deniyor onun adına. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi geçmiştir. Onun için Allah Teala buraya ruhun öğrenilmesi diyor. Dört makamda Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunun öğrenilmesi. Öyleyse her ruha girişte ilimden irfana doğru nasibiniz giderek artıyor. Her geçen gün irfandan biraz daha nasibinizi alıyorsunuz. Ama gerçek irfanın sahibi olan, hüküm sahibi bir insan henüz değilsiniz. Hikmete doğru bir yolculuk yapıyorsunuz. İrfanın da içindesiniz, ilmin de içindesiniz. Ama irfan sahibi değilsiniz. Öyleyse burada sizin için söz konusu olan şey, sizin irfana ulaşmanız, irfan müessesesi bütün insanlar için bir hedef gösterir. Öyleyse Allah-u Teala'nın yolunda hepiniz için söz konusu olan şey, o kemal derecelerinin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. İşte şunu göreceksiniz ki, Allah-u Teala'nın yolunda güzelliklerin hepsi sizin içindir. O güzellikleri yaşamaya çalışın. Neticede kemal derecelerinin sahibi olmanın ne olduğunu göreceksiniz. Hikmetin başlangıç noktasından itibaren, ullelbap makamından itibaren insanlar bir şeyi kesin olarak hissederler. Kendilerini ne kadar başkalarına adarlarsa o kadar mutlu olduklarını hissederler ve yaşarlar. Hikmetin de temelinde bu faktör vardır. Kişinin kendisini başkalarına adaması. Bunun manası Allah'a adamaktır. Çünkü kime, hangi açıdan onu mutlu edecek olan bir davranış ulaştırırsanız, Allah-u Teala bunu kendine yapılmış, kendisi için yapılmış olan bir faaliyet, bir gayret kabul eder. Ve böyle bir olay sizi bir taşla iki kuşa ulaştırır. Neden? Böyle olmasaydı belki zamanınızın bir kısmını nefsinizin istikametinde yanlış şeyler yaparak geçirecektiniz. Ama kendinizi başkalarınıza adadığınızdan itibaren bunu yapamazsınız. Çünkü vaktinizin tamamını faydalı alanlarda kullanıyorsunuz. Herkese bir şeyler ulaştırmaya koşuyorsunuz. Öyleyse zamanın hepsini oraya harcadığınız zaman size derecat kaybettirecek olaylar için zaman kalmıyor. Zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İşte hikmetin temelinde bu vardır. Bütün insanlar zamanı kullanır. Bir kısmı nefsinin emrinde kullanır ve hep şikayet eder kişi. Kendisinin hiç kabahati yoktur. Herkes hatalıdır. Herkesin de ona kötülük etmek gibi bir niyeti vardır. Ve de bu niyetlerini hep bu kişi üzerinde gerçekleştirirler. Kişi bir türlü kendine bakmayı akıl edemez. Hep başkalarına bakar. Hep başkalarının hatalarını arar, bulur. Kendisine karşı yöneltilmiş yanlış davranışlardır bunlar. Ama bir nebzecik kendisine baksa, kendisini düzeltse, başka insanlardan kendisine gelen bütün yanlışlıkların kesileceğini bilmez. İşte bu, ilmin muhtevası içinde bir davranış biçimidir. Ne zaman irfan ehli olursanız, kemal derecelerinde olgunlaşan bir kişisiniz. Orada sizin için bir tek hedef vardır, zamanı faydalı alanlarda kullanmak. İki tane alternatifiniz var. Ya derecat kaybedersiniz her davranışınızla, ya da derecat kazanırsınız. Başka bir alternatif yok. Sıfır noktası hayır, böyle bir şey yok. Her saniye ya derecat kaybedeceksiniz ya da kazanacaksınız. Ne kazanmak ne kaybetmek, ikisi de yok. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Sadece iki tane alternatif var. Her saniye ya derecat kazanırsınız, bir hayırlı işlersiniz, mesela zikir yaparsınız, derecat kazanırsınız.
veya yapmazsınız. Hiç kimseye bir kötülüğünüz dokunmadığı halde gene de derecat kaybedersiniz. Öyleyse bir noktada durmak diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Yani duraklamak, durmak, aynı seviyeyi muhafaza etmek, hayır, bu mümkün değil. Ya yükselirsiniz her saniye, derecat kazanırsınız, ya da her saniye aşağı inersiniz, batarsınız. İşte Allah-u Teala'nın hikmet sahibi kulları, Allah-u Teala'nın irfana ulaşmış kulları, zamanını giderek daha çok faydalı alanlarda kullanabilen insanlardır. Bunlar hikmete ulaştıkları zaman zamanlarının tamamını faydalı alanda kullanmaya başlayacaklardır ki hikmet irfanın gerçek belirtilerinin bütün boyutlarıyla ortaya çıktığı yerdir. Öyleyse bu konuya lazım gelen dikkati vermeliyiz. Daha evvel ilim öğrenebiliriz. Daha evvel bize çok şeyler öğretirler. Biz öğreniriz. Alimlerin kapılarını aşındırırız. Onlara sualler sorarız. Öğreniriz, öğreniriz, öğreniriz. Ama hikmetin sahibi olamayız. Ama irfanın sahibi olamayız. İlimle irfanı birbirinden ayıran temel kapı, kainattaki en önemli kapı, irşat makamıdır. İrşat makamına ulaşılmadan irfan sahibi olunmaz. İrşat makamına ulaşılmadan ilim sahibi olunur. Öyleyse irfanın münteseplerine dikkatle bakın ki hepsinin başının üzerinde mutlaka mürşidin ruhu vardır. Zamanın imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerindedir. İrfan sahibine dikkatle bakın ki o kişinin kalbinde küfür yazamaz. İlim sahiplerinin bir kısmının kalbinde küfür yazar, bir kısmının kalbinde iman yazar. Her iki aşamada da, her iki alanda da ilim sahibi olunabilir. İlmin de muhtevası birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Bir, Allah'ın ilminin sahibi olmak var. İki, şeytanın ilminin sahibi olmak var. İlim sahipleri ikiye ayrılır. Zülmani ilimlerin sahipleri, Rabbani ilimlerin sahipleri. Ama irfan sahipleri ikiye ayrılamaz. İrfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunurlar. Farklılıklara dikkatle bakın. Gölge ve güneş birbiriyle aynı şey değildir. Gece ve gündüz birbiriyle aynı şey değildir. İlimin içinde gece de olur, gündüz de olur, zülmani ilim de olur, Rabbani ilim de olur. Ama irfanın içinde zülmani ilim olamaz. İrfan ve zülmani ilim birbirine beraber hiçbir standart içinde olamaz. Farklılıklara dikkatle bakın. Eğer irfan sahibiyseniz, siz Allah'la birliktesiniz. Eğer ilim sahibiyseniz, Allah'la da berabersiniz. Ama bir takım ilim sahipleri şeytanla birlikte. Büyü yapan insanlar ilim sahibidir, zülmani ilim sahibidir. Onların Allah'ın cennetinden hiçbir zaman nasiplenmeleri söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim kaç yerinde büyücülerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. İlim sahipleri mi? Evet. İlim sahipleri ama zülmani ilmin sahipleri. Diğerleri de ilim sahibi Allah'ın yolunda olanlar, irfan sahibi oldukları güne kadar ilim sahibi olarak devam ediyorlar. Nefslerinde afetler de var ama zülmani ilimlerle meşgul değiller. Rabbani ilimlerle meşguller. Yani bir kısmı gündüz bahçelerinde giderek ilerliyor, bir kısmı gecenin ormanlarında ilerliyor. Öyleyse İkisi de ilim sahibi oluyor. Birisi Rabbani ilimlerin sahibi olarak giderek yüceliyor. Diğeri zülmani ilimlerin sahibi olarak giderek alçalıyor, batıyor. Şeytana yaklaşıyor zülmani ilmin sahipleri. Allah'a yaklaşıyor Rabbani ilmin sahipleri. Dikkat edin ki irfan müessesesi asla şeytanla bir müştereklik gösteremez. Hiçbir standart içinde irfan şeytanla beraber bir ilmi
muhtevasına alamaz. Öyleyse görüyor musunuz ilimle irfan arasında ne kadar fark var? Bir zulmani ilmin sahibi Allah tarafından kalp gözü açılmamış olan birisidir. Kalp kulağı açılmamış olan birisidir. Ama şeytan böyle bir kişiye hayali yoldan görüntüler gösterebilir. Böyle bir şey de mümkündür. Ama Allah-u Teala'nın yolunda herkes muhafaza altında gider. Hedefine kadar kendisinden evvel o yolları geçmiş birisi tarafından oraya ulaştırılır. Ama zulmani ilmin sahipleri her zaman şeytanla karşı karşıyadırlar. Her zaman şeytandan tokat yemeye açıklardır. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Bütün insanlar aslında mutlu olmak isterler. İşte zulmani ilimler, Rabbani ilimler ve irfan üç ayrı kategori gösterir. Sıfırın altı zulmani ilimlerdir. Sıfır ve yukarısı Rabbani ilimlerdir. Nereye kadar? İrfana kadar. İrfanın başlangıç noktası, gerçek irfanın başlangıç noktası, hikmetin başlangıç noktasıdır. Daimi zikirdir. Öyleyse kişinin kalp gözü açıldığından itibaren daimi zikre kadar geçen devrede gördüğü şeyler sırlara mütalik şeyler değildir. Onu irfan sahibi yapamaz. İrfanın başlangıç kademesindedir. Dört ruha girer ama hep irfanın başlangıcındadır. Ancak hikmet neredeyse irfan da oradadır. Öyleyse irfanın başlangıcı dört kademe gösterir. Dört kademelik bir gelişme bizi irfana götürecektir. İrfanın başlangıcından irfana götürecektir. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki aranızdan bir topluluk bulunsun. İrfanla emreden ve münkerden nehyeden. Kim irfanla emredebilir? İrfanın sahipleri. İşte bütün mürşitler maruftur. Bütün mürşitler ariftir. Bütün mürşitler irfanın sahibidir. Her açıdan onlar irfanın sahibidirler. Ama ilmin sahipleri zulmani ilminde sahibi olabilirler. Rabbani ilminde sahibi olabilirler. Öyleyse şeytanın ilmi de ilim midir? Evet, ilimdir. Zulmani bir ilimdir ve insanları sadece cehenneme götüren bir özellik taşır. Öyleyse Rabbani ilimlere baktığımız zaman irfan müessesesi kişinin dünya mutluluğunun bütün muhtevasını içerir. Dünya mutluluğunun başlangıcı ve sonuna ulaşması hep ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Ama zulmani ilimlerin sahibi olan insanlar hiçbir şekilde mutlu olamazlar. Allah'ınsa dinleri indirmekten muradı, insan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu mutlu etmektir. Öyleyse irfan mutluluğa açılan yegane kapıdır. Eğer sadece ilimle mutluluk istiyorsanız bu sadece cennet saadetini ifade eder. İlim kişiyi cennet saadetine ulaştırabilir. Ama irfan cennet saadetinin zaten sahibi olan bir kişiyi sahibi olduğu noktadan itibaren muhtevasını alır ve onu mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. İrfan kişiyi hem iç aleminde hem dış aleminde hem de Allah ile olan ilişkilerinde mutlak bir saadete ulaştırır. İşte irfan, işte ilim. Hepinizin ilmin hudutlarını, Rabbani ilmin hudutlarını aşıp irfan sahibi olarak Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek hepinizin hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.
El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ve İrfan Müessesesi ait olduğu boyutlarıyla izah edildi. Şimdi kardeşlerimizin bu konuda sualleri var. İlim ve irfan konusunda onları sizlere anlatmak istiyorum. Soru 1. Urf, ilimden irfana geçiş demiştiniz. Bu 5 velayet makamını mı kapsıyor? İrfan kelimesinin kökü urftur. Urf kelimesi değerlendirildiği zaman irfan kelimesinin de muhtevasını alan birçok türetilen kelime var bundan. Arif kelimesi böyledir. Maruf kelimesi böyledir. Arefe kelimesi böyledir. Öyleyse emri bil maruf dediğimiz zaman marufu emretmek, urfu emretmektir. İrfanı emretmektir. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı bu standartlar içinde. Öyleyse bu dizayn içerisinde urf kelimesi ilimden irfana geçişi ifade eden özel bir kelime değil. İrfan kelimesinin kökü. Öyleyse ilimden irfana geçişi bir defa daha anlatmakta fayda görüyorum. Bir kişinin ilim sahibi olması demiştik. Kalp gözü açılmadan da rahat rahat gerçekleşebilen bir konudur. Hatta zulmani ilimlerde var. Kalp gözünün, kalp kulağının işi yok orada zaten. Öyleyse bu ilim müessesesi konunun başlangıcından itibaren devam eder gider. Kişi kitaplar okur. Kişi filmler seyreder. Kişi vesikaları inceler. Hayatını belli bir konuya adar. O konunun ilmini yapmaya çalışır. Ve bunu da başarabilir. Ama bunu başardığı zaman o kişi alim olmuştur. Arif olması kendi standartları için mümkün değildir. Hiç kimse mürşidine ulaşamadan arif olamaz. İrfan sahibi olmak mürşide ulaşmadan mümkün değildir. Öyleyse İlimle irfanın arasında bir geçit var demiştik. Ve bir ölçü vermiştik. Bir salon düşünün demiştik. Bu salonun iki tane kapısı olsun. Bir kapıdan giriliyor, irfandan evvelki konu. Öbür kapıdan çıkılıyor, irfana giriliyor. Öyleyse salonun içi, evveli birinci kapısı İlme açılan, ikinci kapısı irfana açılan bir özellik gösteriyor. İşte velayet makamının 4 başlangıç kademesi, fena makamı, beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı bu salonun içidir. Burada Kur'an-ı Kerim'in 4 tane ruhu öğretilir. Bir defa daha Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesine bakarsak daha bir açıklık göreceğiz. Ne diyordu Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için? Onun görevi şudur diyor. Size Allah'ın ayetlerini okur ve anlatır. Burada ilmin başlangıçtan itibaren yavaş yavaş öğretilmesi var. Ama hiçbir zaman
fizik ünitesi söz konusu değil. Sonra diyor, sizin nefsinizi tezkiye eder diyor. 14. basamağa kadar demek ki ilmin ayetlerin açıklanmasıyla öğretilmesi var. Bu normal standartlarda bir ilim. Ama belki birçok sahabenin kalp gözü bu esnada da açılmış olabilir. Burada bir ölçü tutturmak mümkün değil. Allah-u Teala dilediği zaman kişinin kalp gözünü açar. Kalp gözü açılmış diye bir insan irfan sahibi olmamıştır. Kalp gözü açıldığı zaman kişi irfanın daha başlangıcındadır ve o kapıdan da içeriye henüz girmemiştir. Öyleyse dizaynı ait olduğu standartlarda yerlerini oturtalım. Eğer bir kişi daha nefsinin tekamül safhalarındayken kalp gözü açılmışsa o irfanın başlangıç noktasına doğru yola çıkmış olan birisidir. Burada irfanın muhtevasına dikkatle bakın. İrfan sadece kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması değildir. Öyle insanlar var ki ilimden yana hiç nasiplerini almamışlar ama Allah Teala kalp gözlerini açmış. O insanlara sorsanız 28 basamak nedir? Bana fıskı izah eder misin? Kimin kalbinde küfür yazar, kimin kalbinde iman yazar diye bu konuda size cevaplar veremezler. Ama Allah Teala da kalp gözlerini açmış mı? Açmıştır. O zaman onlar kalp gözleri açıldı diye arif olmuşlar mıdır? Hayır, arif olmak şartlarının temelinde mutlaka kalp gözüne, mutlaka kalp kulağına ihtiyaç gösterir. Ama kişi kalp kulağı açıldı diye, kalp gözü açıldı diye arif olamaz. Arif olabilmesi bu vasıfların ötesinde bir idrak müessesesini mutlaka gerektirir. Onların ışığı altında, kalp gözünün ve kalp kulağının ışığı altında kişi bir yeni yere doğru iki ayrı cephede birden ilerleyecektir. Hem ilmi alacaktır, hem de Allah-u Teala onun kalp gözüne ve kalp kulağına gösterecek ve ayrıca izah edecektir. İşte böyle bir dizaynda kişinin arif olduğu yer neresidir? Kişinin arif olduğu yer hikmetin sahibi olduğu yerdir. Bundan evvelki 4 kademe o kişinin irfanla ilim arasında geçen bir devresidir. Bir nevi irfan hazırlığı. Kişinin kalp gözü açık olabilir ama onun arif olduğunu ifade etmez. Öyleyse demek ki birinci 7 basamak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye ayetleri okuyor, öğretiyor. İlim öğreniyorlar. Başlangıç seviye bir ilim öğretimi. Sonra 7. basamaktan 14. basamağa kadar nefslerini tezkiye ediyor. İlim öğrenimleri de elbette 7 basamakta daha devam ediyor. Tezkiye oldular. Bir kısmının kalp gözü açıldı, bir kısmının açılmadı. Tezkiye oldular. Kalp gözü açılanlar fiziğin ötesini görmeye başladılar. Ama arif oldular mı? Hayır. Arif olabilmek demek kemal derecelerinde belli bir yükselmenin mutlaka sahibi olmak demek, arif olabilmek demek, hikmet sahibi olmak demek. Öyleyse 14. basamaktan 21. basamağa varan sahabe velayet makamına ulaştılar. Hepsi Allah'ın evliyası oldu. Onu da Peygamber Efendimiz sizin nefsinizi tezkiye eder demek suretiyle anlatıyor. 21. basamağa ulaşılıyor böylece. Bu 21. basamağa ulaşan bu insanlar, sahabe, acaba yolun neresindeler? Daha daimi zikre hiçbirisi ulaşmamış. Sadece fena makamının sahipleri. Gerçekten bir kısmının kalp gözü açılmış ama neyin, nerede ve nasıl oluştuğu hakkında hiçbirisi kesin bir fikrin sahibi değil. Öyleyse onların arif olmaları için daha 4 tane Kur'an-ı Kerim'in lafzının ötesinde ruhuna girmeleri lazım. İşte bu ruha girmeleri fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu
Fena makamı neresi? Ruhumuzun Allah'ın zatında ifna olduğu, yok olduğu, Allah'ın zatının ruhumuza örtü olduğu yer. Sonra beka makamı, Allah'ın bize bir taht ihsan ettiği nokta. Sonra zühd makamı, zikrimizin günün yarısından öteye geçtiği nokta. Sonra muhsinler makamı, fizik vücudumuzun da ruhumuzdan sonra Allah'a teslim olduğu nokta. Ruhumuz ne zaman teslim olmuştu? Allah'ın zatında ifna olduğu an ruhumuz Allah'a teslim olmuştu. Öyleyse fena makamı, beka makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı. İşte bu salonun içinde olduğumuz yer. Veli olmadan evvelki kademelerimiz hep daha evvelki ilim kademeleri. Burada da hem ilim devam ediyor, hem irfanın başlangıcındayız. Bu dört basamakta. Bir kısmının kalp gözü açılmış ama irfan sahibi hiçbirisi olamamışlar. İrfanı elde etmek istikametinde kalp gözleri açık olan ama sırlara girememiş olan insanlar var. Burası ismi Urf dediğimiz yer değil. Urf müessesesi bütününü ifade ediyor konunun. Yani urf kelimesi, irfan kelimesinin sadece kökü. Ve salonun kapısından içeri giren kişi Allah'ın evliyası olarak giriyor. Dört tane makamı bu salonda geçiriyor. Ve ancak fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra, onu ahsen kıldıktan sonra, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kıldıktan sonra irfan kapısından içeri giriyor. Bundan sonra o irfan sahibidir. Ehli irfandır. Yani ariftir. Maruf ile emredecek olandır. İşte kişinin gerçek anlamda irfan sahibi olduğu yer, onun aynı zamanda hikmet sahibi olduğu yerdir. Üç tane temel özellik gösteriyor konu. Yani salonun öbür kapısından çıkış, üç tane temel özelliğin sahibi olmak demek. Bir, daimi zikrin sahibi kişi. İki, hüküm sahibi kişi. Üç, hayır sahibi kişi. Öyleyse bu kişinin nefsinde hiçbir afet kalmamış. Afetin kalmadığı yerde kişi hikmet sahibidir. Bütün hikmet sahipleri ariftirler. Ondan evvelki kademeler de insanların ilimden irfana geçiş safhasını gösterir. Hem irfan var konunun içinde biraz, hem de ilim var konunun içinde biraz. İlim de giderek artıyor, irfan da, ama kişiyi sırlara girecek, irfan sahibi yapacak bir seviyeye, gerçekten arif diyebileceğimiz bir seviyeye bu dört basamak ulaştırmıyor. Yani velayetin başlangıçtaki dört makamı, fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, kişiyi arif olmak yetkisine ulaştırmıyor. Ama o hedefe her gün biraz daha yaklaşıyor ve her gün o konuda biraz daha besleniyor kişi. Hikmetin sahibi olabilmek için, hükmün sahibi olabilmek için hem ilmi artıyor, hem de kalp gözünün gördüğü, kalp kulağının işittiği sahalar daha genişliyor ve o kişiyi Allah-u Teala bu standartta giderek irfan sahibi yapıyor. Ve irfanın gerçekten sahibi olduğu yer, o kişinin daimi zikre ulaştığı, yani ulul elbab olduğu nokta. Burası hikmetin birinci basamağı, irfanın da birinci basamağı. Sonra irfanın ikinci basamağında kişi bir başka hedefe ulaşmış oluyor. İrfanın ikinci basamağında bu kişi ilmin ötesindeki irfanın üst noktasına çıkıyor ve hikmetin sonu, ama irfanın sonu değil. Öyleyse irfan, hikmeti de muhtevasını alan, hikmetin ötesini de muhtevasını alan bir bütündür. Bütün kemal derecelerini kapsar,
Hikmetse sadece iki basamağı kaplar, iki makamı kapsar. Ulul elbab makamı ve ihlas makamı. İşte kişi ne zaman ihlas makamını aşarsa, bu göğün yedi tane katını bütün ayrıntılarıyla ona Allah-u Teala'nın göstermesiyle ve kişinin Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine bakarsa baksın, o ayetin o 28 basamağın hangisiyle alakalı olduğunu derhal anlamasıyla noktalanan bir olguyu kapsar. Öyleyse bu muhtevada irfan müessesesi bu. Sualin devamı bu 5 velayet makamını kapsıyor diyor. Hayır, 4 velayet makamını kapsıyor. İlimden irfana geçiş 4 velayet makamını kapsıyor. Fena makamı 1, beka makamı 2, zühd makamı 3, muhsinler makamı 4. 5. makam olan ulul elbab makamı geçiş değildir. İrfanın ta kendisidir. Geçiş değildir, hikmetin de ta kendisidir. Öyleyse irfanın hikmetle olan münasebetine baktığımız zaman irfan hikmettir. Hikmetin irfanla olan münasebetine baktığımız zaman hikmet irfanın bir parçasıdır. Hikmet irfanı bütünlemez ama irfan hikmeti bütünler, ötesine de geçer. Öyleyse velayetin 4 makamı geçiş makamıdır. Ulul elbab, ihlas ve salah makamları da irfanı bütünleyen 3 tane temel makamdır. Demek ki hikmetten evvel 5 velayet makamı yok, 4 tane velayet makamı var. İkinci soru, ilim ikiye ayrılıyor. Zülmani ilim, Rabbani ilim. Sual, Edison, Arşimet gibi bilginlerin ilmi Rabbani ilim mi oluyor? O zaman ilim Rabbani ilimle cennete Rabbani ilimler cennete ulaştırır demiştiniz. Onlar için durum nedir? Gerçekten güzel bir sual. İlim Rabbani ilim ve Zülmani ilim olarak ikiye ayrılıyor. Bahsedilen Arşimet gibi, Edison gibi alimler kesinlikle Zülmani ilmin muhtevasında olmayan alimlerdir. Ama ne var ki sahip oldukları Rabbani ilmin içinde geçen onların ilimleri kişiyi Allah'ın cennetine o ilmi biliyorlar diye ulaştırmaz. İşte öyleyse bu ilmi ilim olduğu halde Allah'ın cennetine ulaştırmayan bu ilmi Rabbani ilimlerin ve Zülmani ilimlerin iki kategori olarak sergilendiği bir ortamda hangisine katmamız lazım? Rabbani ilimlere katmamız lazım. Öyleyse Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerinde hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse bu standart içinde bir ayıklama yapıldığı zaman Rabbani ilimler Zülmani ilimlerin dışında kalan bütün ilimlerdir. Zülmani ilim nedir diye bir işaret ortaya koyduğumuzda kesin bir yargıya varacağız. Zülmani ilim şeytan kaynaklı bütün ilimlerdir. Zamanımızda bunların ismi okült kültür olarak geçiyor. Nerede bu kelimeyi görürseniz O-C-C-U-L-T okült. Bu kelime demek şeytanla ilişki kurulan ilim demek. İşte bu şeytanla ilişki kurulan ilimle diğer bütün ilimler birbirinden ayrılır. Edison'a da Arşimet'e de şu fizik ilmine, kimya ilmine, matematik ilmine sır sahibi olmadan giren herkesin sahip olduğu ilim Rabbani ilimler safındadır. Çünkü mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Dikkat edin, şeytan kendisiyle direkt ilişki kurmayan hiç kimseye ne fizikte, ne kimyada, ne başka bir alanda hiçbir zaman bir yardımda bulunmaz. Öyleyse Arşimet'in ulaştığı neticeye de, Newton'un ulaştığı neticeye de, Einstein'ın ulaştığı neticeye de, Edison'un ulaştığı neticeye de hep Allah yardımını
koymuştur. Öyleyse bu ilimler de mutlaka Rabbani ilimlerin içindedir. Onların eksik tarafı acaba nedir? Onların eksik tarafı Allah-u Teala ile ilişkinin ötesine girmemeleri ve Rabbani ilmin bir bölümü olan sayans adını verdiğimiz ilim dediğimiz ama Rabbani ilmin parçası olduğu halde insanları cennete götürmeyecek olan ilimlerin muhtevasını ifade ediyor. Öyleyse bir Edison insanlığa bu kadar faydası olan bir alim. Allah Teala'dan yardım almış mı? Kesin. Eğer onun denemelerini takip etmişseniz birçok yerde başarısızlığının olduğunu ama sonra devamıyla neticeye ulaştığını görürsünüz. Öyleyse aynı şey Graham Bell için de geçerli. O kişi telefon konusundaki yaptığı çalışmalarını Allah'ın bir tesadüf, onların tesadüf dediği ama Allah'ın yardımıyla ulaşmıştır. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın bir evliyası olan El-Cabir, matematiğe negatif değerleri koymasaydı, matematik ilmi de bugün fizik ilmi gibi, kimya ilmi gibi Kur'an değerlerinden yoksun bir ilim olacaktı. Her ne kadar zamanımızda onlara müsbet ilim deniyorsa da müsbet ilim olmayacaktı. Matematik de müsbet ilimlerin dışında kalacaktı. Çünkü Allah-u Teala diyor ki biz her şeyi zıttıyla kayyum kılıp çift yarattık. Öyleyse pozitif değerlerin olduğu bir ortamda negatif değerler yoksa o ilim topaldır. Koltuk değneğiyle yürüyen, sadece tek ayağı olan bir ilimdir. Öyleyse El-Cabir'in ilminde matematiğe negatif değerleri koyarken El-Cabir'in Allah'ın bir evliyası olduğunu görüyoruz. Fiziğin ötesini yaşayan, irfanla yoğrulmuş bir evliya, irfanın da sahibi. İşte o da Edison gibi, diğer isimlerini verdiğimiz kişiler gibi bir ilim değerine sahip, Rabbani ilimlerin bir bölümüne sahip ama onun ötekilerden farklılığı, onun Allah-u Teala'nın özel bir ihsanına da, irfana da sahip olması. Lokman hekim. Hekimliğin bütün standartlarına Allah-u Teala tarafından sahip kılınmış. Sadece ilmi mi var? Hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ona irfan da verildiğini söylüyor. Öyleyse fizik ilimlerde söz sahibi olan birçok insan kesinlikle Rabbani ilimlerin içindedir. Ama kendilerini kurtaracak olan Rabbani ilimlerle kendilerini kurtaramayacak olan Rabbani ilimler birbirinden ayrılıyor. Kendilerini insanların kurtaramayacakları Rabbani ilimler farklılık itibariyle Allah'ın yardımını mutlaka aldıkları için Rabbani ilimlerin içine giriyorlar. Ama Allah-u Teala o insanlara sadece onların ait olduğu ilim dalında yardımını ulaştırıyor. Çünkü kişi hüsnü niyetle Allah-u Teala'nın standartlarının dışına çıkmaksızın, şeytanla bir ilişki kurmaksızın ilim öğrenmek istiyor. İlmin hedefine gitmek istiyor. İnsanlığa faydalı olacak olan bu alimlere Allah-u Teala yardım ediyor. Onları hedeflerine ulaştırıyor. Öyleyse ilmi üçe ayırmıyoruz. Rabbani ilimler, zülmani ilimler, Rabbani ve zülmani olmayan ilimler diye üçe ayırmıyoruz. Zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye zülmani ilimler ve Rabbani ilimler diye ayırıyoruz. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü zülmani ilimlerde mutlaka şeytanın yardımı vardır. Rabbani ilimlerde de mutlaka Allah'ın yardımı vardır. Eğer kişi sadece ilim açısından meseleyi değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar geliyor ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşımıyor. Taşımasa da Allah'ın yardımı söz konusu olduğu için onu mutlaka Rabbani ilimlerin içine alıyoruz. Demin söylediğim gibi Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan da birçok evliya Rabbani ilmin sahibi olmuşlardır. Mesela İbni Haldun bunlardan biridir. Zamanında öyle bir
yıldızlar ilminin sahibiydi ki bugünün sıfırdan sonraki altı rakamını her seferinde tutturmuştur. Yani şu yıldızlarla ilişkili olan kainatın muhtevasını araştıran insanların ilminden bahsediyoruz. Hani kocaman rasathanelerden kainata bakan ve onların standartlarını inceleyen alimler. O zamanlar şimdiki gibi kocaman rasathanesi yoktu şeyin, İbni Haldun'un. Ama söylediğim gibi Virgil'den sonraki esas rakamları mutlaka tutturmuş da Virgil'den sonraki şimdi 9-10 rakama kadar gidiyorlar. 6 rakamı onun mutlaka tutturduğunu görüyoruz. Öyleyse hem Allah-u Teala'nın evliyası, irfan sahibi hem de Rabbani ilminde sahibi. Mesela bir Pir-i Reis öyle bir harita yapıyor ki 15. asırda Kahire'nin 20 kilometre yukarısından çekilen bir fotoğrafla onun çektiği, onun yaptığı harita birbirine %100 uyuyor. Öyleyse bir takım insanlar var, Allah'ın Rabbani ilmine sahip ama bu Rabbani ilim aynı zamanda onu irfan sahibi de kılıyor. İşte bunlardan bir tanesi de biziz. Bugün atomlar konusundaki Allah-u Teala'nın bize öğrettikleri dünya ilminin muhakkak ki çok ötesinde. Öyleyse hem Allah-u Teala irfan sahibi kılıyor, hem de dilerse Rabbani ilimlerden fiziğe ait, kimyaya ait, bizim zamanımızda müsbet ilim denilen, aslında müsbet ilim olmayan birçok ilme ait Allah-u Teala dünyanın ulaşamadığı bilgileri de ulaştırıyor. Onun için fiziğin, kimyanın o standartlarına sahip kılınan insanlar cennete ulaşacak olan bilgilerin sahibi, ilmin sahibi Allah-u Teala tarafından kılınmasalar bile Allah'ın yardımıyla o hedeflere ulaştıkları kesin. Öyleyse ilmi ikiye ayırıyoruz. Rabbani ilimler, zulmani ilimler. Rabbani ilimlerin bir kısmı insanları cennete ve dünya saadetine ulaştırıyor, cennet saadetine ve dünya saadetine. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapıyor. Allah razı olsun. Sonra sualin diğerine geçiyoruz. Üçüncü sual. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Bir insanın düşüncelerinden derecat kaybetmesi, onun suizanına düşmesiyle geçerlidir. Öyleyse insanlar hakkında eğer suizanda bulunursanız, bu hepiniz için yanlış bir şey olur. Size mutlaka derecat kaybettirir. Velayet makamlarında da derecat kaybedersiniz. O makamlarda olmasanız da. Ama şimdi ihlasa ulaşmış, salaha ulaşmış olan birisi için bu geçerli değildir. Çünkü onun suizanda bulunabilmesi için nefsinde afetler olması lazım. Ama yok. Afetler olmadığı için de insanlar hakkında suizanda bulunması söz konusu değildir. Öğrenmek istediği her şeyi Allah'tan zaten soracak, cevabını alacaktır. Zanda bulunmasının anlamı da kalmıyor. Öyleyse suale yeniden bakalım. Velayet makamlarında düşüncelerimizden derecat kaybediyor muyuz? Suali, evet. Kaybediyoruz. Ama kaybetmediğimiz yerde var. O yere dikkatle bakın ki orada zaten suizanda bulunmuyoruz. Öyleyse ne demiş Merkez Efendi? Her şey merkezinde demiş. Öyleyse her şey merkezinde. Allah razı olsun. Bir sual daha. Efendimiz, ilmin bittiği yerden ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mı? Hayır, yok. İrfan sonsuzdur. Sözlerimizin başında bir cümleyle
meseleye dokunmuş ve kapatmıştık.

0: Teala ilim sahibidir diyoruz da insanlar hem ilmin hem de irfanın, ilmin ötesi olan irfanın sahibi olabilirler diyoruz. Bu insanlara özgü bir ölçüdür. Öyleyse insanların ilmiyle Allah'ın ilmi arasında farklılık var. Nasıl bir farklılık var? Allah Teala buyuruyor. Diyor ki biz
1: Allah!
0: her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Şimdi Allah Teala'nın bu yaratma sistemine baktığımız zaman Allah'ın 6 tane alem yarattığını görüyoruz. Zahiri alemi yaratmış. Zahiri alem nedir? Fizik vücudumuzun alemidir. Yani şu gördüğünüz alem, koltuğa dokunabildiğiniz, bardağı elinize aldığınız ve içindekini içtiğiniz standartlarda bu fizik vücudumuza göre fizik bir alemin içindesiniz. İşte bu fizik standartlar ilim adı verilen bir statüyü gösterir. Fizik vücudumuz zahiri alem adı verilen bu fizik alemin bir parçasıdır. Ama bir de nefsimiz var. Nefsimiz zahiri alemin zıttı olan ve ölen bütün insanların nefslerinin hala yaşamakta oldukları, kıyamete kadar da yaşayacakları zahiri alemin zıttıdır. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu muhtevada zahiri alem ve berzah alemi birbirinin zıttı olarak Allah Teala tarafından çift yaratılmış. Sonra bir de ruhumuz var. Ruhumuz emr alemi. O alemin varlığı. Ve bir de şeytan var. Şeytan ve avanesi de onun zıttı olan sıfırın altında olan kesiminde zulmani alemde yaşayanlar. Öyleyse emr aleminin de bir zıttı var demek ki. Etti 4 alem. Cinlerin yaşamakta olduğu alemin adı gayb alemi. Ve gayb aleminin daha ötesini de muhtevaya almamız lazım. Gayb alemi cinlerin yaşadığı alemdir. Onların da nefsleri, bütün yanarak ölen cinlerin nefslerinin yaşadığı onların berzah alemi. Ne oldu? 6 alem. Şimdi anlıyor muyuz Allah Teala niçin biz kainatı 6 yövümde yarattık diyor? Her bir alem için bir gününü, onların zıttı içinde bir gününü harcamış. Allah'a göre bir gün. Öyleyse çok farklı zaman parçalarından bahsediyoruz. Ama 6 yövm yalnız 6 tane zahir gün anlamına gelmez. 6 zaman parçası demek. Allah'a göre 6 tane zaman parçası ve 3 asıl, 3 zıt olmak üzere 6 tane alem. Ama 7 tane alem var diyorsunuz, diyeceksiniz. Evet, 7 tane alem var. Çünkü 7.'si yokluk. Eğer Allah Teala 4. bir alem yaratsaydı, onu zıttıyla beraber yaratacaktı. Alemlerin sayısı 8 olacaktı. Yoklukla beraber 9 olacaktı. Allah yaratırsa mutlaka zıttıyla kaim yaratır. Allah'ın yarattığı daima aslı ve zıttı olmak üzere çifttir. Onun için 6 yevmde 6 alemi yaratan Allah Teala 7.'sini yaratmıyor. 7.'si zaten yok. Yokluk. İşte Allah Teala bütün bu alemlerin sahibi. Öyleyse Allah ilmin sahibidir dediğimiz zaman Allah Teala zahiri alemin sahibidir, onun ilminin sahibidir. Zahiri alemin karşıtı olan berzah aleminin sahibidir. Onun da ilminin sahibidir. Yani Allah'a göre her ikisi de ilimdir. Onun bir belli hedefi aşıp da daha ötesine gitmesine gerek yok. Bizim ilmin ötesine geçebilmemiz için berzah alemini tanımamız lazım. Allah Teala zaten berzah aleminin yaratıcısı. Bizim zahir alemin ötesine

0: geçebilmek için Emre Alemini tanımamız lazım, görmemiz lazım. O konuda bilgi sahibi olmamız lazım. Allah Teala zaten onun yaratıcısı. Öyleyse Allah Teala'nın ilminin ötesinde bir şey yok. Zahiri alem Allah'ın ilminin içinde. Biz de dünyada bu ilmin içindeyiz. Tamam. Ama zahiri alemin zıttı olan berzah aleminin hiç kimse ilim standartları içinde sahibi değildir. O ilmin sahibi değildir. O Allah'a göre ilim olan bu şey biz insanlara göre irfandır. İşte emr alemi de irfanın bir parçasını teşkil eder. Emr aleminin zıttı da irfanın bir başka parçasını temsil eder bizim için. Çünkü biz fizik alemin şuur standartları içinde fizik vücudumuzda olaylara bakarız. Sadece onun algılayabildiği alanı fizik olarak algılarız. Bunun adı ilimdir. Hadi şimdi beraber bakalım. Eksi sonsuzdan sıfıra kadar ulaşan dalga boylarından hiçbirini insanoğlu ne ses olarak, ne ışık olarak, ne renk olarak algılayamaz. Sıfırın biraz ötesinden başlayan, artı sonsuza kadar ulaşan dalga boylarının sadece 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir bölümünü insan algılayabilir. İşte insanın ilmi bu kadar. Sonsuzda, sonsuzun yarısında sadece 6 milim. Düşünebiliyor musunuz? Kainatın en üstün varlığı olan, yaratılan bu zavallı insana bakın. Allah'ın ilmini iki tane sonsuzluk olarak düşünün bir. Sıfırdan artı sonsuza kadar bir ilim. Allah'a göre ilim tabii. Sıfırdan eksi sonsuza kadar bir ikinci ilim. Sıfırdan eksi sonsuza kadar olandan hiçbir algılama nasibimiz yok. Cinler de o arada, yani sıfırla eksi sonsuz arasında gene 6 milimlik bir bölümü kapsayabiliyorlar. Öyleyse muhtevanın bütünlüğüne dikkat edin. Bize göre zahiri alem bu alemdir. Ama cinlere göre bu alem zahiri alem değildir. Bu alem onlara göre zahiri alemin ötesidir. Sadece irfan sahipleri bizim alemimiz hakkında bilgi sahibidir onlarda. Öyleyse bütün bu statü içerisinde fizik vücudumuzun algılama alanının dışında kalan bütün sahalar bizim için irfandır. Ama Allah'a göre bütün o sahaları, zahiri alemi de, onun karşıda olan berzah alemini de, emr alemini de, onun karşıda olan zülmani alemi de, gayb alemini de, gayb aleminin berzah alemini de Allah yarattı. Bırakınız onlar hakkında bir ilmin sahibi olmasını, o ilmin öylesine sahip ki onları yaratıyor her şeyiyle. Öyleyse Allah'a göre hepsi ilimdir. Allah ilmin sahibidir. Ve bizim ilmimizi de irfanımızı da en üst seviye olan irfan kimdeyse hepsini ekleyin. Allah'ın ilminin yanında, irfanın yanında demiyorum. Allah'a göre irfan olayı yok. İrfan bildiklerimizin, algılayabildiklerimizin, normal standartlarda algılayabildiklerimizin ötesine denir. Allah Teala'ya göre normal standartlarda algılayamayacağı hiçbir şey yok. Çünkü bütün kainatı 6 tane alem olarak o yaratmış. Öyleyse şimdi anlaşıldı mı? Allah ilmin sahibidir. İnsansa hem ilmin hem de irfanın sahibidir demekten muradımızı ve söylediğimiz zaman irfan ilmin ötesidir ve insanlar ilmin ötesinin sahipleri olabilirler. O zaman Allah'ın ilmiyle insanın ilmini birbirine karıştırmayacaksınız. Sözlerimi yanlış algılamamaya çalışacaksınız. Allah'ın ilmi öyle bir sonsuz ilimdir ki Allah'ın o ilmi insanın hem ilmini hem irfanını kapsadığı gibi onun çok daha ötesini de kapsar. Şimdi bu açıklamanın ışığı altında suali size tekrar okuyorum. Efendimiz ilmin bittiği yerde ya da ilmin ötesi irfan oluyorsa, irfanın bittiği bir yer ya da ötesi var mıdır? Eğer biz insan isek, mutlaka bir yere kadar ilmin, gene bir yere kadar irfanın algılama alanının sahibi olabiliriz. Ötesi hiçbir zaman biz insanlar için geçerli değildir. İşte onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı kimse ihata edemez diyor. Onu bütün boyutlarıyla idrak edemez diyor. Ama o her şeyi idrak eder diyor. Elbette. Her şeyi yaratan o. Bırakınız idrak etmeyi, o idrakin ötesinde her şeyin sahibi ki, idrake sahip olan bu insanı her şeyle yaratıyor. Fizik vücuduyla yaratıyor. 200 trilyon hücrenin sahibi. Her bir hücresinde 23 çift kromozom, o kişiyi ayak tırnağının ucundan saçına kadar her şeyiyle yeniden yaratabilecek olan bütün özelliklerin sahibi. İşte Allah, ilmin sahibi olan Allah yaratırsa böyle yaratır. Şimdi bizim alemimize göre değerlendirdik olayı, ilmin sahibi olan Allah dedik. Bize göre şu fizik vücudumuz hakkında bilgilerine sahip olduk. İlmin sahibiyiz. Ama Allah Teala bu insanı sadece fizik vücuttan ibaret yaratmamış. Onun nefsini de yaratmış. İşte ilmin ötesine geçtiniz. Allah Teala mı? Ötekini de yaratan. Ona göre nefsimiz de ilmin içerisinde. Ruhumuzu yaratmış. Diyor ki size ruhtan pek az şey verilmiştir. İşte o pek az şey verilen ruhun yaratıcısı gene Allah-u Teala. Öyleyse ruh da Allah-u Teala'ya göre irfan değildir. Sadece ilimdir. Onun bildiği, bütün muhtevasını en derin ilmiyle bildiği bir yaratık. Öyleyse biz zavallı insanların ilmini toplayın bir araya, irfanını toplayın ve Allah'ın söylediği Kur'an-ı Kerim'deki çok güzel bir yere ulaşacaksınız. Bütün ağaçlar kalem olsa, bütün denizlerde mürekkep olsa, insanların yazabilecekleri şey Allah'ın ilminin yanında okyanusta bir damladır diyor. İlmimizde, irfanımızda, her şeyimizde okyanustan bir tane damlayı oluşturuyor. Onun için insanlar her yeni şey öğrendikçe bilmedikleri alan öğrendiklerinden çok daha büyük oranda büyüyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilim ve irfan konusunda söylediklerini ait olduğu standartlarda değerlendirdiğiniz zaman okyanusta damlayı çok iyi idrak edeceksiniz. İşte bu sebepledir ki Allah'ın en çok sevgilileri Allah'la kendileri arasındaki farkı en büyük boyutlarda sezebilenlerdir. Bir damlayla okyanusun mukayesesi. O zaman gözyaşlarınız akmaya başlar. Çünkü onun size verdiklerine karşı hiçbir şey yapamamanın aczini yaşarsınız. Ve bütün gönlünüzce ona bir şeyler yapmak istersiniz. Ona daha çok layık olmak için bir şeyler yapmak istersiniz. Ama size verilen yaşadığınızda sizin elinizdeki imkanlar, hayatınızın, varoluşunuzun imkanları buna hiçbir zaman imkan vermez. Daha fazla bir şey yapamazsınız. Ve Allah-u Teala'nın size seni ben yarattım. Seni neye muktedir kıldıysam onu en iyi ben bilirim. Ne senden ne de başka hiç kimseden sizin yapabileceğinizden daha fazla bir şey istemem demesi sizin gözyaşlarınıza mani olamaz. Seccadelerin gözyaşlarınızdan ıslandığı günler yaşayacaksınız. İşte bu sebeple yaşayacaksınız. Ona onun sizden alması gerekenleri veremediğinizin o korkunç eksikliğini yaşayacaksınız. O zaman ağlamanın ne olduğunu öğreneceksiniz. O zaman hatırlayın Risalet nurlarında Allah Teala'nın bize ne söylediğini. Senin gözyaşların Habibim katımızda en kıymetli hazinedir diyor. O gözyaşları acizin ifadesi. Allah'ın verdiklerine karşı hiçbir şey verememenin ifadesi. Yaşayacaksınız. Ne zaman fiziğin ötesine geçerseniz göreceksiniz ki siz de benim gibi aciz bir insansınız netice itibariyle. O ise her şeyin sahibi. Ve sizi düşünemeyeceğiniz kadar çok sever. Hiçbirinizden vazgeçmez. Siz ondan vazgeçmedikçe. Dikkat edin. Kim cehenneme gidecekse şunu kesinlikle bilin ki Allah Teala asla o kişiyi cehenneme atmak istememiştir. Hiç kimseyi Allah Teala oraya cehenneme atmak istemez. Atmaz da. İnsanlar kendi kendilerini cehenneme atarlar. Hani ne diyorum? Boşlukta bir kılıç var. Misal olarak söylüyorum. Duruyor olduğu yerde. Cehenneme gitmek eğer kılıcı o kafasını o kılıca vurup da kesmekse insanlar kendileri giderler yaptıkları günahlarla. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Her yeni günahıyla bir defa daha kılıca kafayı vurur. Sonunda kılıç o kafayı keser. Yani kişi cehenneme gider. Bu bir benzetme. Ama kılıç sizi kesmiyor. Siz kılıca kendinizi kestiriyorsunuz. Allah Teala sizi cehenneme atmıyor. Siz kendinizi cehenneme atıyorsunuz, götürüyorsunuz. Allah Teala iki tane uçak koymuş ortaya. Üzerinde de yazmış. Bu uçak cennete gider diyor. Ama diyor bunun bir bedeli var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin diyor. Mürşidine ulaşacaksın diyor. Ondan sonra diyor zahmet olacak ama ruhunu da bana bir zahmet ulaştıracaksın diyor. Bunları yapanların hepsi diyor bu uçağa binip benim cennetime gider. Ama diyor yapmazsanız o zaman öteki uçak söz konusu. Bu uçak cehenneme gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin uçağı, mürşidine ulaşmayanların uçağı, ruhunu Allah'a ulaştırmayanların uçağı. Sonra da başka iki tane daha uçak koymuş. Bu uçak diyor dünya mutluluğunu ulaştırır. Hani şu o cennete giden uçağın standartlarını yapıyorsun ya, ona bir şeyler daha ilave etmen lazım. Fizik vücudunu da bana teslim etmen lazım diyor ruhunu teslim ettikten sonra. Nefsini de bana teslim etmen lazım diyor. O zaman diyor bu uçak seni dünya saadetine ulaştırır. Öteki uçağı da diyor ki sen zaten daha cennete gitmenin standartlarını bile gerçekleştiremedin. Ama gerçekleştirseydin de fizik vücudunda nefsini de bana teslim etseydin sen de Allah'ın cennetine gidecektin. Aynı zamanda da dünya saadetine ulaşacaktın. İşte bu uçak seni dünyada mutsuzluğa ve birinci uçakta seni ancak cehenneme götürür. Kaideleri koymuş. Kartlar açık oynanıyor. Her şey gün gibi ortada. Ya aklınızı başınıza toplarsınız, Allah'ın sizin için farz kıldığı, sizi mutlak kurtuluşa götürecek olan hususları gerçekleştirirsiniz, ya da gerçekleştirmezsiniz. O zaman da uçaklar sizi ait olduğunuz yere ulaştırır. Onunla Allah ile dost olursanız sevmeyi öğreneceksiniz. Onunla dost olursanız idrakinizin her geçen gün açıldığını göreceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman ona her şeyi sormak yetkisine sahip olacaksınız. Ve o zaman daha çok artacak aciziniz. Onu tanıdıkça ona köle olmak gereğini duyacaksınız. Ve kendinizi her şeyinizle ona teslim ettiğiniz zaman onun gerçek kölesi olacaksınız. İşte o zaman hürriyetlerin hepsi sizin. Sonsuz bir hürriyetin sahibi olacaksınız. O kadar çok şükredeceksiniz ki, o kadar çok hamd edeceksiniz ki ve arkasından da her ikisini de sonsuzda bir kadar bile gerçekleştiremediğinizin aczini yaşayacaksınız. Yani ona olan hamdiniz de, ona olan şükrünüz de sonsuzda birin bile gerçekleştirilemediğini gösteren bir göstergedir sadece. O her zaman sonsuzu temsil eder. Siz de her zaman bir hiçi. Siz giderek büyüyen bir sıfırsınız. Ben de öyleyim. Bunu onu tanıdıkça ait olduğu yere oturacaksınız. Size verdiklerini en iyi şekilde kullanmaya çalışın. Ona layık olmaya çalışın. Sizi mutlu edebilecek olan tek yaratıcı odur. Ve mutluluğu istiyorsanız Allah'tan başka bir yerde onu bulamayacağınızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Bu ilimler var ya, sizi irfana götürmek için bir vasıtadır sadece. Dünyadaki zevkleri ilimde yaşayamazsınız. Dünyadaki zevkleri irfanda yaşayabilirsiniz. Dikkat edin, cennet saadeti hemen elde edilen, 5-6 ayda mutlaka elde edilen ama kıyametten sonra yaşanan bir mutluluktur. Dünya saadeti 15-20 seneyi gözünüze alın. O standartların içinde elde edilebilen ama adım adım daha üst boyutlarda bu dünya hayatında yaşanan güzelliklerdir. Her ikisine de ehil olarak yaratıldığınızı bilin. Kim olursanız olun, düşünce standartlarınız neyi oluşturursa oluştursun, yapınızda ne olursa olsun, siz hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ehil bir insansınız. Eğer onları elde edebiliyorsanız sakın Allah-u Teala'yı kabahatli bulmayın. Bir tek kabahati var, o sizsiniz. Size verilen imkanları Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta kullanmadığınız için hatalısınız. Hep şeytanın oyunlarına kanan biri olarak yaşamayınızı devam ettirdiğiniz için hatalısınız. Allah'ın sizin için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşmak konusunda gayretler gösterdiğinizi iddia edeceksiniz. Doğrudur. Ama bu gayretler eğer bir faydasız ilmin zebunuysa size fazla bir şey kazandıramaz. İşte ne zaman Allah'ın yolunda Allah'tan yardım alarak üst seviye bir tekamül gösterirseniz, ki bu daimi zikirle başlar, o zaman hayatın ve bu dünyanın gerçekten yaşanmaya değer bir yer olduğunu kesin olarak idrak edeceksiniz. Her şeyinizi ona vermek isteyeceksiniz. Yok olmak isteyeceksiniz. Onun öyle bir kölesi olmak isteyeceksiniz ki her şeyiniz sadece onun olsun. Bunu düşüncenizden fiile çıkardığınız zaman şu dünyadaki en mutlu insan siz olursunuz. Arkasında ne var biliyor musunuz? Her şeyinizi başkalarına adamanız var. Zamanınızı, sıhhatinizi, size verilen Allah'ın her şeyini. Eğer bir gün öyle olursanız, size Allah-u Teala teminat veriyor ki, en mutlu siz olursunuz. Ne kadar kendinizi Allah için tüketirseniz, insanlar ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir hayat yaşarlar. Ve şeytan onları devamlı başkalarına baktırır. Kendi hatalarını aramak zahmetine hiçbir zaman gitmezler. Hep başkalarını hatalı görürler, şikayet ederler. Tartışmalarında da hep kendilerini haklı çıkarmak gayretindedirler. Oysa ki siz ne zaman bir tartışma yaparsanız onlardan yana olduğunuzu ispat ettiğiniz zaman Allah'tan yanasınız. Bir gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zamana kadar yaşamanız için dua ederim. Hayatımız birçok kardeşimizi tanımakla geçti. Benim yaşıtlarımdan birçok insan şimdi rahmetli. Kimi tanımışsak onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalıştık. Birçoğu dedi ki ben önce ilmi öğrenirim, ondan sonra tasavvufa girerim. Ama ömürleri vefa etmedi. Gözümüzün önünde Allah'ın o güzelim cennetini ellerinin tersiyle iterek cehenneme liyakatli oldular. Hepsi bizi ayrı ayrı üzmüştür. Ama ne yazık ki yapabileceğimiz bir şey yok. Herkese Allah'ın güzelliklerini anlatmak bizim görevimiz. Bırakınız normal insanları, şu ilim adamlarının vaziyetine dikkatle bakın. Allah'ın onları da kurtuluşa ulaştıracak olan bütün reçetesini kaç yıldan beri, kaç on yıldan beri hep onlara öğretmeye çalışıyoruz. Alabildikleri o kadar az şey var ki. Allah-u Teala'nın ne demek istediğini bu kadar gayretten sonra anlayabilirsiniz ancak. Onların kulaklarına vakra koydum diyor. Seni diyor duyarlar ama işitmezler. İşitmedikleri sürece o ilim zannettikleri faydasız ilimle, hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin faydasız ilimden Allah'a sığınırım dediği o faydasız ilimle onların ve onların ilmine bilmedikleri halde tabi olanların gidebilecekleri yer sadece cehennem. Ne kadar isterdim cehennemi görmelerini. Eğer görebilselerdi hiçbiri orada olmazdı. Öyleyse hepinizin Allah'ın hem ilminden hem de irfanından nasiplerinizi alarak Allah'ın bütün güzelliklerini en üst boyutta yaşamanızı diler. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dualarımızla Allah-u Teala'dan talep ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Cevdet Kay. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun
1: Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor. Yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor. Manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri, bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
0: Husus, hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere bir araya getirdim. Bugünkü konumuz davranış şekilleri. Biliyorsunuz ki Allah Teala en çok insanı seviyor. Yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok insanı seviyor. Ve en çok sevdiği sizlerden istediği bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Herkes mutluluğu arıyor. Herkes mutluluğun peşinde, saadetin peşinde. Allah insanların büyük kısmı, çoğu, hatta çok büyük bir kesimi mutsuz. İşte bunun arkasında mutsuzluğun sebebini oluşturan faktörü aramak lazım. Bu, Allah'ın tekniğini bilmemekten kaynaklanır. Madem ki Allah-u Teala bizi yaratmış, madem ki Allah-u Teala en çok bizi seviyor, ve madem ki Allah Teala sadece mutlu olmamızı istiyor, öyleyse yaratıcı olan Allah'ın yarattığı bizleri nasıl mutlu edeceğini bilmeliyiz. İşte bu bilginin standartlarına ulaştığımız zaman bunun arkasında daimi zikir görüyoruz. Zikir müessesesini siz arttırdıkça
2: nefsinizdeki afetlerin yok olduğunu, onun yerine ruhunuzun hasretlerinin yerleştiğini göreceksiniz. Ve nefsinizdeki afetlere Allah'ın nurları, faziletler adıyla galip geldiği zaman, %50'den fazla nur oluştuğu zaman nefsinizin kalbinde, siz mutluluğun yarısını yaşamaya başlarsınız. Hedefiniz o nurları daha arttırmaktır. Ve arttırdınız, daha iyi bir zikre ulaştınız. Nefsinizin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla doldu. Ne olur? Mutlak bir dünya saadetinde beraber yaşarsınız. Öyleyse bir insanın saadeti bütün boyutları yaşaması bir yer mi gösteriyor, bir hedef mi gösteriyor? Evet, o hedef nefsinizin kalbinin bütünüyle afetlerden kurtulması ve Allah'ın nurlarıyla dolması. Bunu daimi zikirde sağlarsınız. Ama derseniz ki, biz daimi zikre ulaşmadan da bu mutluluğu yaşamak istiyoruz, o da mümkün. Ama burada kendinizle çok ciddi bir mücadeleyi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse o hedefe ulaşmak için hep o hedefe ulaşmışlara dikkatle bakın. Onlar nasıl davranıyorlar? Onlar acaba ne yapıyorlar? Onların yaptıkları davranışlar onların tabii davranışlarıdır. Nefslerinde afetler olmadığı için afetleri olmayan bir insan hüviyetine davranacaklardır. Yani nefsleri de tamamen Allah'ın nurlarıyla kaplandığı için hayrı istediği, ruhları zaten ezelden beri hayrı istediği cihetler, iç dünyalarındaki kavga bitmiş insanlardır onlar. Bu sebeple mutludurlar. Hem nefsleri hem de ruhları hayrı istediği için hep hayır işleyen insanlardır onlar. Bu sebeple madem ki insanlar hayır işliyorlarsa arkasından mutluluk duyacaklardır, şer işliyorlarsa mutluluk duyacaklardır. Bu insanlar hep hayır işlediklerine göre hep mutluluk duyacaklardır, huzur duyacaklardır. Öyleyse onlar başkalarıyla olan davranışlarının arkasından da huzur duyacaklardır. Çünkü başkalarının kendilerine hep hayır yayılmaktadır. Çevresinden de onlara hayır geri dönmektedir. Bu sebeple de mutludurlar. Onların mutluluklarını oluşturan faktörlere birer birer baktığınız zaman bunların sizde olmadığını görüyorsunuz. Daimi zikre ulaşmadığınız için. Ama bunları düşünce sisteminizde destekleyebilirsiniz. O hedefe zikir olarak ulaşmasanız bile doğru davranış biçimleriyle mutluluğa yaklaşabilirsiniz. İşte bugünkü sohbetimiz bu mutluluğa nasıl yaklaşacağınız konusunda. Demek ki davranış biçimlerimiz mutluluğa ulaşmamızda son derece önemli faktörler. Evvela kendinizi tanıyın. Ruhunuz var, nefsiniz var ve fizik vücudunuz var. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Bütün güzellikler ruhunuzdadır. Nefsiniz sadece afetlerden oluşur. Bütün çirkinlikler ve şeytanın telkinlerine açık olan kesim nefsinizin afetleridir. Fizik vücudunuzu zaten hepiniz biliyorsunuz. Nefsinizin afetleri bu kainattaki en büyük düşmanınız olan şeytanın açık ihticagahlarıdır. Yani her afetinize şeytan tesir etmek gibi bir imkanın sahibidir. Yetmez, şeytan sizin nefsinize tesir ederken bunu hep sizin kendi düşünceniz olarak göstermeye çalışır. Ve iç dünyanızdan gelen yanlış dürtülerin başka insanlara fenalık etmek istikametinde harekete geçen dürtülerin kendinize ait olduğunu zannedersiniz. Oysa ki onları oluşturan şey şeytanın telkinleridir. Şeytan düşünce sahanıza girer ve sizin düşünceleriniz gibi kendi düşüncelerinizi size yutturmaya çalışır. Kendi düşüncelerini size kabul ettirmeye çalışır. Ve hep üzülürsünüz. Neden böyle düşündüm? Neden yanlış düşündüm? Bu yanlış düşüncem nereden kaynaklandı? Ben böyle düşünmüyordum, biliyordum aslını. Ama gene bu olayda gene aynı yanlış düşüncenin esiri oldum. Hayır, o sizin düşünceniz değil. O başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesi. Unutmayın, o sadece sizin mutsuz olmanızı ister. Mutsuz olmanızı temin etmek istediğinde de hep yanlış şeyleri size kabul ettirmeye çalışır. Zulmü kabul ettirmeye çalışır. Başka insanlara eziyet vermenizi kabul ettirmeye çalışır. Başka insanlara yanlış davranmanızı kabul ettirmeye çalışır. Ve bunu tatbik sahasına geçiremese bile düşünce sisteminizde bunu mutlaka tahakkuk ettirir. Ve siz de aslında ben böyle düşünmezdim ama bana ne oldu diye düşünürsünüz. Ben böyle düşünmezdim, başkalarına kötülük etmeyi istemezdim. Ama acaba nereden geliyor bu düşünceler? Bu düşünceler size şeytandan geliyor. İşte yapmanız icap eden şey bu noktadan sonra başlar. Evvela bilirseniz ki sizi üzen hangi olay varsa, o olayın davranışına size iten şey, şeytanın nefsinize yaptığı telkinlerdir. Sizin düşünce sahanıza girerek kendi düşünceniz gibi size yutturduğu onun düşünceleridir. Sakın bu tuzağa düşmeyin. Ne zaman bir negatif faktör içinizden gelirse, başkalarına kötülük etmek istikametinde sizi tesiri altına almışsa, işte o zaman şeytan devrededir. Onunla mücadele edin. Şeytanla mücadele edin. Bu mücadele sizler için mutlaka son derece önemli bir keyfiyettir. Allah-u Teala'nın indinde sizler için olgunlaşması lazım gelen meyve, nefsinizin afetlerine, düşünce sisteminize karşı çıkmak, şeytanın onlar üzerinde vücuda getirdiği negatif davranış biçimini yok etmek, pozitife çevirmek. İşte eğer mutlu olmak istiyorsanız bunu yapabilmek imkanının sahibi olduğunuzu hatırlatırım. Allah-u Teala sizden yana, bunu hiç unutmayın. Bu demektir ki kainattaki en büyük güç, bütün güçlerin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Niye öyle? Çünkü siz tasavvuftasınız. Siz Allah'ın yardımını hak eden bir pozisyondasınız. Mürşidinize ulaştığınız andan itibaren bu olay böyle gerçekleşir. Allah-u Teala buyuruyor ki, eğer inanıyorsanız bana güvenin. Eğer güveniyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Allah'ın yardımıyla halledemeyeceğiniz hiçbir negatif faktör yoktur. Şimdi davranışlarınıza dikkatle bakalım. Etrafınızdaki insanlarla sizlerin arasında hep bir davranış biçimleri alışverişi vardır. Siz onlara bir belli davranış biçimiyle davranırsınız, onlardan bir tepki gelir. Onların tepkisi sizin için bir yeni tepkinin doğmasına vesile olacak olan bir davranış biçimidir. Siz de onların davranışına bir tepkiyle cevap verirsiniz. Sizin bu son tepkiniz onlar için yeni bir etkidir ve bu etki onların davranış biçimini oluşturur. Öyleyse devamlı bir etki ve tepki münasebetleri içindesiniz. Mütemadiyen çevrenizden etki alırsınız, mütemadiyen onlara tepki gösterirsiniz. Mütemadiyen sizden gelen etkiye çevreniz tepki gösterir. Etkiler ve tepkiler hep birbirini kovalar. Ve eğer bunlara hakim olamazsanız, spiral giderek yükselir, negatif istikamette yükselir, öfkeye dönüşür, öfke sonu belli olmayacak kargaşalıklara yol açar. Unutmayın, bunu durdurmak sizin elinizdedir. Etrafınızdan ilk etki, negatif etki size ulaştığı zaman şöyle durup bir an düşünseniz. Ben bu bana yapılan hakarete, öyle bir olayın var olduğunu düşünüyorum. Hakaret etmiş biri size, bu size gelen etki. Düşünüyorsunuz, ben bu hakaretle mukabele edebilirim. Hatta ona bir tane de yumruk atabilirim. Sonucun ne olacağı belli değil. Ama nefsiniz şiddetle sizden bunları yapmanızı ister. En azından ondan daha fazla bir hakaretle ona hakaret etmenizi, olmazsa bir tane yumruk atmanızı, ona bir zarar vermenizi, onun sizin üzerinize vücuda getirdiği o hakaretin verdiği etkiyi yok etmek için şiddetle ondan intikam almayı. İşte nefsinizin isteği budur. Bu isteği oluşturan şey ise şeytandır. Şeytan hepinizle tek tek meşgul olur. Her olayda size mutlaka tesir etmek için bir çare arar. Bütün gayretiyle sizi Allah'ın yolundan saptıracak olan bir takım aktivitelerde bulunmaya davet eder. Bulunmaya zorlar ve baştan da söylediğim gibi bunu kendi düşüncelerinizin kılığına girerek size ulaştırır. İşte spiral büyümeden evvel siz Allah'ın dediğini yaptınız diyelim. Ne diyor Allah Teala? Böyle bir olayla karşılaştığınız zaman kabahatli olmamanıza rağmen kendinizi kabahatli gibi kabul edip karşınızdakinden af dileyebilirsiniz. Hatta ben de sizden Allah'ın huzurunda af diliyorum, beni bağışla diyebilirsiniz. Şeytan bu davranışın küçültücü bir davranış olduğunu söyleyecektir size. Karşınızdakinin sizi küçük görmesine sebebiyet verecek olan bir davranış. Oysa ki realite de bunun tam tersi geçerlidir. Böyle bir şeyi yapabildiğiniz anda şeytanın üzerinizdeki tesirini sıfıra indirmiş oluyorsunuz. Yani gösterilecek olan cehdlerin en büyüğünü sarf etmiş oluyorsunuz ve başarmış oluyorsunuz bunu. Başka birisinin size hakaret etmesi anında nefsinizin ve şeytanın şiddetle sizi ondan daha büyük bir hakaretle ona cevap vermeye zorladığı anda bunu başarabilirseniz eğer kabahatliymişsiniz gibi o kişiden af dilemeyi başarabilirseniz eğer siz olağanüstü bir şey yapmış olursunuz. Normal bir standardın ötesinde bir irade sahibi olduğunuzu evvelen kendinize ispat edersiniz. Son derece önemli bir aşamadır tasavvufta bu. Bunu herkes yapamaz. Şimdi bunu başardığınızı düşünelim. Karşınızdaki ne olur? Karşınızdakinin durumuna dikkatle bakın. Size karşı öfkeli ve hakaret etmiş. Bekliyor. Siz de ona bir hakaret edesiniz de o size daha büyük bir hakaretle cevap versin veya saldırsın. Ona bu saldırı imkanını verecek olan şey sizin ona aynı öfke temposuyla cevap verebilmenizdir. Siz de aynı şekilde ona hakaret ederseniz, aynı standartlarda onu öfkelendirecek olan şeyler söylerseniz ki nefsiniz ve şeytan mutlaka bunları ister, kavganın yeni boyutlar alması için zemini siz de hazırlamış oluyorsunuz. Onun yeniden size saldırması için bir saha oluşturuyorsunuz, bir yol açıyorsunuz. Öyle yapmadınız. Dediniz ki, hatasız olduğunuzu bildiğiniz halde dediniz ki, bu benim hatamdı, sizden af dilerim. Allah'ın huzurunda sizden af diliyorum. Beni bağışlamak lütfunda bulunur musunuz? Bunu söylediğiniz zaman o kişinin size daha fazla saldırmak için beklediği kapıyı açmıyorsunuz. O kapıyı onun yüzüne kapatıyorsunuz. Saldıramaz artık. Onun davranış biçiminin daha ötelere geçirilmesi sizin vereceğiniz o cevaba bağlıydı. Daha sert bir pozisyonda onu yeni negatif davranışlara itecek bir davranış biçimine ihtiyacı var onun. Siz onu vermiyorsunuz. Bu noktada bunu yapabildiğiniz an o kişinin gözlerinde küçüleceğinizi zannedersiniz. Şeytan ve nefsiniz size bunu söyler. Oysa ki eğer diğer kişi olsaydınız karşınızdakini gözünüzde büyütür, onu Allah'ın bir dostu olarak yerlerine oturturdunuz. Çünkü karşınızdaki kişi suçlu olduğunu biliyor. Hatalı olduğunu biliyor, size hakaret etmiş. Bu hataya rağmen siz bu benim hatam diyebiliyor musunuz? Bu büyüklüğü gösterebiliyor musunuz? O zaman kavgayı bitirirsiniz. Siz bir. İkincisi, o kişinin gözünde küçülmezsiniz, büyürsünüz. Gayri ihtiyari kendini ölçecektir. Ben bu asil davranışta bulunabilir miyim diye kendini ölçecektir. Ve bulunamayacağını görecektir. Zaten yapabilseydi ilk hakareti size savurmazdı. O zaman sizin farklı bir kişiliğinizin olduğunu o kişi görecektir. Bu sulha atılan ilk adımdır. Sizin tarafınızdan atılması lazımdır. Başkaları nasıl davranırlarsa davransınlar. Siz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerini uygulamak mevkiinde olanlarsınız. Neden? Çünkü ancak siz çevrenize örnek olacaksınız. Çevrenize Kur'an-ı Kerim'in örneği olacaksınız. Davranış biçimlerini değiştirdiğiniz an başkalarından saygı görürsünüz. Hem kendi mutluluğunuzu hem de çevrenizdeki insanların mutluluğunu sağlarsınız. Bu söylediklerimi vücuda getirmediğiniz bir ortamda yaşıyorsunuz. Hem etrafınızdaki insanlara devamlı kavgalısınız, hem siz huzursuzsunuz, hem de onlar huzursuz. Unutmayın, huzursuzluğunuz çevreyi de negatif olarak etkileyen bir faktördür. Huzursuzsanız, davranış biçimlerinize yansıyorsa huzursuzluğunuz, çevredekileri rahatsız ediyorsunuz demektir. Onlar da sizi rahatsız ediyor. Ve böylece devamlı huzursuzluktan örülü bir duvarın içinde yaşıyorsunuz. Biz Allah'ın bize gösterdiği bu muhteşem dinden uzaklaştığımız sürece hep bu huzursuzluğun içinde yaşamışız. İşte 1993 yılı sonunda Türkiye'deki dava dosyaları sayısı 15 milyon dava dosyası. Ortalama 3 kişi bulunuyor bir dava dosyasında taraf olarak. 45 milyon insan birbirine davalı ve davacı. Herkes huzursuz, herkes sıkıntılı. Neden? Allah'ın mutluluğunuz için gerektirdiği emirleri dinlemiyorsunuz. Tekniği bilmiyorsunuz. Mutlu olmak bunun arkasında saklıdır. Eğer söylediğimi gerçekleştirebilirseniz, bunu sükunetle yapabilirseniz, o size hakaret eden kişinin sizden af dilediğini göreceksiniz. Deneyin. Sonuç mutlaka buraya ulaşacaktır. O sizin Allah-u Teala'nın emrinde kendisi hatalı olduğu halde ona öfkelenmeyen, kızmayan, daha önce gidip ondan özür dileyen, af dileyen bir hüviyete sahip olduğunuzu mutlaka görecektir. Ve göreceksiniz ki arkasından sebepleri açıklayacaktır. Sabah eşiyle kavga etmiştir. Otobüste biriyle ayağına basmıştır. O ona hakaret etmiştir, o ona hakaret etmiştir ve bulunduğu yere bir birikimle gelmiştir zaten. Başkasından alamadığı intikamların birikimiyle gelmiştir. Siz karşısına çıkmışsınız, hiçbir hatanız olmadığı halde size ters bir davranışta bulunmuştur, hakaret etmiştir. Ve gayri ihtiyari bunun sebeplerini size anlatmak mecburiyetinde hissedecektir kendini. Bütün bunları neyle yapıyorsunuz? Bütün bunları sadece Allah'ın size söylediği şeyi gerçekleştirmekle yapıyorsunuz. Allah Teala her halükarda sizin nefsinize değil, ruhunuza itaat etmenizi istiyor. Allah her halükarda sizin şeytana değil, Allah'a itaat etmenizi istiyor. Dikkat edin, ikisi de aynı şeydir. Ruh bütün telkinleri Allah'tan alır. Nefs bütün telkinleri şeytandan alır. Ve bu şeytanın negatif telkinlerini besleyebilecek olan alanların sahibi zeynepsiniz ki başlangıçta %100 böyledir. Şeytanın bütün telkinlerine %100 açık bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan. Nefsinizin bütün afetleri nefsinizin kalbini %100 dolduruyor. Şeytan hepsine tesir etmek imkanının sahibi ve sizin düşünce sisteminizin içine giriyor. Siz düşünüyormuşsunuz gibi yanlış şeyleri size telkin ediyor. Sizin kendi düşünceniz olarak onları düşünüp karşınızdakine siz de saldırıyorsunuz. Bu, eğer tasavvufun içindeyseniz, saldırı yalnız sizin şahsınızdaysa öyle yapmamanız temel şarttır. Söylediğim gibi hareket etmeniz gerek. O anda nefsinizin o öfkesine, öfke adı verilen sisteme hakim olabiliyor musunuz? İşte bütün sır bunun arkasında saklı. O zaman şeytanın belini kırmış olacaksınız. Nefsinizin afetlerini o an olduğu yerde durdurmuş olacaksınız. Ve ruhunuz nefsinizin içinde bir yol açacak kendisine. Bir doğru davranış biçimi. Bunu yaptığınız an kavga biter. Unutmayın. Allah Teala serbest iradeyi kıymetli görmüştür. Onu kutsal kabul etmiştir. Herkesin kendi iradesi Allah'a göre kutsaldır. Siz kendi iradenizin standartları içinde dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Hudut nerede? Başkasının sahasının başladığı yerde. Kendi iradenizin hareket sahası başkasına zarar verdiğiniz noktada durmak mecburiyetindedir. İradenizle her şeyi yapabilirsiniz ama başkalarına zarar veremezsiniz. Orası sizin sahanızı aşar. İşte kendi iradenizle kendi sahanız içinde ne isterseniz yapın. Allah Teala buna karışmıyor. Ama bu davranış biçiminiz başka birisine zarar verdiği anda kendi sahanızı aştınız. Saha aşımı var, limit aşımı var. Başka birine hakaret ettiniz. Başka birinin canını sıkacak bir şey söylediniz. Bunu bilerek yaptınız birinci ihtimal, bilmeyerek yaptınız ikinci ihtimal. Unutmayın, her olayda mutlaka doğru vardır. Doğrular vardır, yanlışlar vardır. Davranış biçiminizin Kur'an'a uygun bir doğru olduğunu düşünüyorum. Öyle kabul ediyorum. Ama o doğruyla, doğru davranışla başka bir arkadaşınıza bir davranışta bulunduğunuz zaman onun üzüldüğünü gördünüz. Kardeşiniz size dedi ki, ben senin bu davranışından şu sebeple huzursuz oldum. O doğruyu yaptığınız zaman siz onun Allah'ın emirlerine uygun olduğundan eminsiniz. Ama bu doğru bile başka birini rahatsız edebilecek olan bir özellik taşıyorsa onu değiştirmek mecburiyetindesiniz. Birçok doğrudan başka birini tatbik edeceksiniz. O tatbik ettiğiniz ikinci doğru olan şey o kardeşinizi rahatsız etmeyecek olan bir hüviyetin içinde olmalıdır. Öyleyse siz her davranışınızla başkalarına sadece huzur veren bir insan olmaya çalışacaksınız. İşte ihlasa ulaşanlar, salaha ulaşanlar bunu yaparlar. Bunu yaptıkları zaman kendilerini zorlamazlar. Siz bunu kendinizi zorlayarak gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Onlar neden zorlamazlar? Çünkü nefslerinde afet yok. Nefslerinde afet olmadığı için nefsleri de hasletlerden örülü, ruhları da hasletlerden örülü. Ve hem nefsi hem ruhu sadece başkalarının hoşuna gidecek hayır olan davranışlar sergilemesini ister bu insanlardan. Ve onlar kendilerini hiç zorlamadan zaten onu yapacak olan bir yapıya ulaşmışlardır. Hep başkalarına mutluluk verecek olan davranışların sahibi olurlar. Siz o vasıfa henüz ulaşmadığınız için, nefsinizde hala karanlıklar mevcut olduğu için ve şeytan oradan tesirle size kendi düşünceleriniz gibi bir şeyleri göstererek başkalarını üzecek davranışlarda bulunmayı telkin ettiği için, düşüncenizi o istikamette oluşturduğu için buna kendi düşünce sisteminizle karşı çıkmak mecburiyetindesiniz. İşte nefsiniz bu tarzdaki bir düşünceye karşı çıkacaktır. Ve aklından geçen o kötülüğü mutlaka yapmaya çalışacaktır. O da hakaret etmeye çalışacaktır. Daha büyük bir şekilde hakaret etmeye çalışacaktır. Ve böylece nefslerin at koşturduğu bir vücut ülkesinde hiçbir zaman mutluluğa ulaşamazsınız. Hep mutsuz bir insan olmak mecburiyetindesiniz. Allah Teala diyor ki olaylar önemli değildir. Önemli olan olayların sizin üzerinizde vücuda getirdiği negatif tesirlerdir. Sizi üzücü tesirlerdir. İslam nedir? İslam bu sizin üzerinizde oluşan negatif tesirleri, sizi üzen tesirleri yok edecek bir mekanizma.

hem de ruhunuzun cephesinden zaten en iyiyi yaptıracak size. Kötüyü isteyecek olan bir iç dünyanız yok. Afetler yok nefsinizde. Afetler yoksa hiçbir zaman nefsiniz size kötü bir davranış empoze edemez, teklif edemez. Aklınızdan böyle bir talepte bulunamaz. Ruhun bütün özellikleriyle dolmuş olan, daimi zikirde olan sizin nefsiniz artık yalnız hayrı isteyecektir. Ruhunuz da yalnız hayrı isteyecektir. Öyleyse sizden başka birine onu üzebilecek olan bir davranış biçiminin ulaşması mümkün değildir. Öyleyse öyle olduğu sürece mutlusunuz. Neden? Hayır işleyen bütün insanların hayrın arkasından duydukları şey sadece mutluluktur. Kimdir mutsuzluğu yaşayan? Şer işleyen insanlar. Her şer, her yaptığınız yanlış davranış, her zulüm sizi 3 defa üzer. Zulmü işlediğiniz için üzülürsünüz. Arkadan ruhunuz nefsinize azap eder, yeniden üzülürsünüz. Sonra bu şerri başkasına işlediyseniz, ona zulmettiniz, ondan da size zulüm geri dönecektir. Bu zulüm size ulaştığı zaman yeniden üzülürsünüz. Arkadan intikam almak isteyeceksiniz, intikamını alıyorsunuz, intikamınızı alıyorsunuz. Yeniden üzülürsünüz çünkü bir günah işlediniz. Arkadan da ruhunuz nefsinizi azap eder, bir defa daha üzülürsünüz. Görüyor musunuz? Bir yanlışlık ard arda zincirin halkalarını nasıl bağlıyor? Etrafınızda olan ilişkilerinizi nasıl kötüye götürüyor? Ama bunu en iyiye çevirmek sizin elinizde. Unutmayın, siz şu anda Mihir Vakfı'nın müktesibisiniz. Zamanın halifesine bağlısınız. Öyleyse dikkat edin, herkes davranış biçimlerinizi takip ediyor. Herkes sizin en iyi davranışları sergilemenizi bekliyor. Onlar diyorlar ki biz yanlış yaparız, biz tasavvufta değiliz. Ama siz yapmayacaksınız diyorlar. Öyleyse yanlışlığı asgariye indirecek, en aza indirecek bir davranış biçimini sergilemek durumundasınız. Mecburiyetindesiniz. Bu her şeyden evvel içinde bulunduğunuz toplumun, bu camianın bir gereğidir. Onlara, Allah'a bağlı olan insanların, Allah'ın dostlarının her olayda nasıl bir davranış biçimi sergileceğini göstermek mecburiyetindesiniz. Bunu ispat etmekle mükellefsiniz. Siz yanlış davranışlar yaptığınız sürece bir defa huzursuzsunuz. Yetmez. Etrafınızdaki insanlarla devamlı zulmani ilişkiler içine girmiş oluyorsunuz. Çünkü sizin onlara yaptığınız her zulüm onlardan zulmün geri tepmesine sebebiyet veriyor. Bu sefer intikam almak sevdasına takılıyorsunuz. Yeniden intikam alarak ona zulmetmiş oluyorsunuz. Ona yeni bir zulüm imkanı daha vermiş oluyorsunuz. Böylece zincir halkaları birbirine negatif istikamette bağlanıyor. Her zulüm başka bir zulmü davet eder. O karşınızdan gelen zulüm karşısında intikam almak sevdasına düşmüş ve bunu tatbik etmişseniz, buna mukabil şeytanın telkinlerine uyarak siz de ona zulmediyorsunuz. Bu demektir ki onun size yeniden zulmetmesi için bir kapı açtınız. O da bu kapıdan geçerek size yeniden zulmediyor. Nefsinizdeki intikam arzusu sizin de tekrar zulmetmenizi icap ettiriyor. Bu nedir? Devamlı sizin huzursuz olduğunuz bir ortamda yaşantınızı devam ettirmenizdir. Aynı zamanda etrafınızdaki bütün insanlarla ilişkileriniz böyleyse onları da devamlı huzursuz kılan bir ortamda yaşıyorsunuz demektir. İsterseniz şöyle bir deneme yapalım. Hayatınızda bir gün çevrenizdeki bütün insanlara yanlış davranışlarda bulunun. Bunun neticesini yaşayın. Ertesi günde hepsinden özür dileyerek doğru bir davranışın biçimini sergileyin onlara. Ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığınızı o zaman daha net olarak görürsünüz. Diyelim ki hayatınızın bir devresinde hep yanlışlıklar yaptınız. Siz huzursuzsunuz. Ama çevrenizdeki insanlar da huzursuz. Eşiniz, çocuklarınız, etrafınızdaki insanlar da huzursuz.

0: dikkat edin sözlerime, siz davranış biçimini düzelttiğiniz günden itibaren hem siz huzura kavuşacaksınız, hem de etrafınızdaki insanlar huzura kavuşacak. Aile yuvanız huzura kavuşacak. Çocuklarınız huzura kavuşacak. Eşiniz huzura kavuşacak. Ve onlardan size gelen övgü sözlerine dikkat edin ondan sonra. Üzülmez misiniz? Ben hayatımın bu kadar kesimini ne yazık ki bu yanlış davranışlar içinde geçirmişim. Tasavvufa layık olmayan davranışlar içinde geçirmişim. Ve bunu bir tasavvuf mensubu olarak yapmışım. Yazık değil mi bana diye düşünmez misiniz? İşte doğru düşüncelerinizin çevreden takdir getireceğini hiç unutmayın. Siz Allah'ın istediği gibi bir insan olursanız, çevrenizdeki insanlar size kızmayacaklardır. Size hayranlık duyacaklardır. Eğer siz şöyle düşünüyorsanız, ben tasavvufun içindeyim, tasavvufun görevlerini yaparım, başka her şey bana mız gelir, ben Allah'a karşı iyi olurum, başkalarıyla değil. Çok yanlış bir düşünce. Allah'a karşı olan vazifelerinizi yaparken, eşinize ve çocuklarınıza karşı yapmanız lazım gelen vazifeleri hiç unutmayacaksınız. İkisini de yapmıyorsanız zaten rezalet. Ama sizin aranızda vazifelerini yapmayan bir insan olduğunu düşünemiyorum. O öyle olsaydı zaten aramızda olmazdınız. Öyleyse yapmak gelen şey, ben tasavvufun gereklerini yerine getiriyorum, başka her şey bana mız gelir demek asla. Asla bu değil. Ben tasavvufun gereklerini hem herkese karşı olan vazifelerimi en üst düzeyde yaparak, hem de kendi vazifelerimi en üst düzeyde yaparak gerçekleştiririm. Bunu demediğiniz sürece huzursuz olduğunuzu yaşadınız. Bunu tatbik mevkine koyduğunuz gün, etrafınızda size karşı hep yanlış davranışlar sergileyen, sizi üzen, sizi hatta dövenlerin değiştiğini gördünüz. İnanamadınız gözlerinize, onlar nasıl bu kadar değişiyor diye. Onları değiştiren şey sizin davranışlarınız. Unutmayın. Hep huzursuz olduğunuz zaman sebepleri başkasına yüklemeye çalışır şeytan ve nefs. İşte o bana böyle davrandı da ben onun için mutsuzum. O bana farklı bir şekilde bir davransa ne kadar mutlu olduğumu görürsünüz. Bunu hep Bektaşi'nin namazına benzetiyorum. Öyle bir namaz kılmış ki, bu Bektaşi dediğim aslında yolda değil. Öyle diyorlar isimlerine. Ve öyle bir namaz kılmış ki, dünyanın en güzel namazı. Etrafındaki herkes, uf demişler, yahu sen dünyanın en harika namazını kıldın. Nasıl yaptın bu işi? Demiş ki, hele bir de abdestli olsaydım, siz o zaman görecektiniz. Bu bir espri tabii. Hep birilerine man ederler ya, Karadenizlerden Temel'e man ederler, Nasrettin Hoca'ya man ederler. Din konusunda da bir şey oldu mu hep bizim Bektaşilere yüklenilir. Aslında Hacı Bektaş Veli'ye dikkatle bakın. Dünyanın en büyük yetiştirdiği evliyalardan birisidir. Bektaşi demek Hacı Bektaş Veli'nin dergahına tabi olan demek. Öyleyse en güzel düşüncelerin orada olması lazım. Şimdi dizayna bakın. Nerede bir espri varsa hep Bektaşilere söylenir. İşte Bektaşi babası demiş ki. Şazetten de anlatayım. Yağmur duvarı yapılacak. İmam etrafına bütün köyün sakinlerini toplamış. Aylardan Ağustos nasıl bir sıcak. Dağın tepesine doğru tırmanıyorlar. Üstelik de Ramazan. Ve pınarın başında bizim baba erenler oturmuş kafayı çekiyor. Aylardan Ramazan. Tabii imam fena halde kızmış bu işe. Söylenmiş senin gibiler yüzünden Allah-u Teala bize her şeye reva giriyor diye. Ve la havle ve la kuvvete çekerek devam etmişler yollarına. Çıkmışlar dağın tepesine. Dua. Akşama doğru yağmur mağmur bir şey yok. İniyorlar bunlar kanter içinde. Bir de bakmışlar bizim baba erenler hala kafayı çekiyor orada. Artık dayanamamış bizim imam. Ağzına geleni söylemiş. Her türlü hakareti yapmış. Bizim baba erenler demiş ki bir dakika ya demiş. Senin derdin ne demiş. Niye bana demiş bunları söylüyorsun demiş. İşte demiş senin yüzünden Allah bize yağmur vermiyor demiş. Çıktık demiş yağmur duvasına sabahtan beri gördün demiş. Sabahtan beri açtık demiş. Ellerimizi hep böyle yaptık. Hiç Allah-u Teala bize dua yağmur falan vermedi. Yanlış yapmışsınız demiş, bana söyleyecektiniz.
1: Hadi be sen de demiş ama.
0: Demiş şimdi görürsün Gündüz'e. Çıkarmış pilotunu bu. Yıkamış, asmış hemen oraya. 2 dakika geçmeden şakır şakır yağmur. Yahu demişler sen Allah'ın evliyası mısın? Hepsi nasıl yaptın bu işi? Yahu demiş aramız açık. Ne zaman demiş bir şeyi yıkayacak ve asacak olsam demiş buraya. Oradan demiş. Gereğini yapar demiş. Şimdi bunların espri. Şimdi söylemek istediğim şey şu. Sizin davranış biçimlerinize dikkat edin. Siz doğruyu yapabilirseniz çevrenizden de size doğru ulaşır. Siz yanlışı yapıyorsanız çevrenizden de size yanlış ulaşacaktır. Onları adeta yanlış yapmaya zorlayacaksınız. Tabii nefsleri varsa. Eğer o yanlışları Allah-u Teala'nın daimi zikre ulaşmış birisine yaparsanız umurlarında bile olmaz. Sizin onlara yaptığınız hakaret, davranış biçimleri vız gelir tırıs gider. Umurlarında bile olmaz. Onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaklardır. Neden? Çünkü onlar nefslerinde afet olmadığı için bütün kötülüklere iyilikle davranan insanlardır. Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği sistem içinde 3 grup insan var. Nefsine tabi olanlar 1. grup. Allah'ın evliyası olmamış olanlar. Bunlar süratle intikam almak isterler. Nefslerin ancak öyle ferahlayacağına inanırlar. Hamdolsun ki bu salonda sadece birkaç tane var böyle. Öyleyse 2. gruptasınız hepiniz. Nedir bu? Evliya oldunuz. Allah'ın mutluluk istikametindeki yolunun yarısını geçtiniz. Nefsinizin kalbinde nurlar karanlıkları aştı. O safhalardasınız şimdi. Öyleyse bu safha affetme safhasıdır. Karşılığında siz mutlu olacaksınız. Size karşı yanlış davranışta bulunan birisini affedeceksiniz. Yetmez. Daha ileri kademeye geçeceksiniz. Ondan özür de dileyeceksiniz. İşte o özür dileyebilenler var ya, onlar onu bir gayretle yapmazlar. Onlar bunun için iradelerini zorlayarak, bu bana hakaret etti ama ben ondan affı demeliyim diye iradelerini zorlayarak bir gayretin içinde değillerdir. Çünkü onlar daimi zikre ulaşmışlardır. Bakınız ne diyor Allah-u Teala Fussilet suresinin 33 ve 34 ve 35. ayet-i kerimelerinde. Onlar ki diyor, ben Allah'a teslim oldum deyip Allah'a çağırırlar diyor. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır diyor Allah-u Teala. Demek ki teslim olmuşlar. Ruhlarını, fizik vücutlarını, nefslerini Allah'a teslim etmişler. Nefslerini teslim ettikleri noktada nefslerindeki bütün afetler yok olmuş. Yerini ruhun hasletleri almış. Artık bütün davranışları pozitiftir. Artık işlerinden hiçbir şey onları başkalarına bir hakarete, başkalarına kötülüğe, başkalarını üzebilecek olan bir davranışa zorlayamaz. Bu mümkün değil. İşlerinden gelen şey o insanlara en güzel şekilde davranmaktır. Bir sonraki ayet-i kerime standardı tam olarak veriyor. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Fussilet 34. Sonuç Fussilet 35. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir. Hazzül Azim, hazların, mutluluğun en büyüğü, azim olanı. Neden öyle? Eğer siz de daha o noktaya ermeden evvel etrafınıza sadece mutluluk saçan bir insan olabilirseniz, onlar size nasıl davranırlarsa davransınlar, etrafınıza mutluluk saçabilen bir insan olabilirseniz, işte onların yaptığı gibi kötülüğe iyilikle mukabele eden bir insansınız. Hedefiniz o olmalı. O güzelliği yaşamalısınız. Bu güzellik hepinize açık. Sadece biraz iradenizle nefsinizin, özellikle şeytanın kötü hedeflerine mani olmaya çalışacaksınız. İradenizi bu istikamette kullanacaksınız. Onların iradelerini kullanmalarına gerek yok. Onlar daimi zikre ulaşmışlar. Zaten hem nefsleri hem de ruhları en iyi davranışı emrediyor. Öyleyse işlerinde kötü bir davranışı emreden bir faktör kalmamış.
2: nefsleri de ruhları da aklın her iki müşaviri de hayrı emrettiğine göre hep hayırla davranacaklardır. Öyleyse siz de onlar gibi olmalısınız. Onlardan farkınız henüz nefsinizde afetlerin var olması. Var olduğu için nefsiniz sizi mutlaka size karşı yapılan bir ters davranışa aynı terslikle hatta daha çok terslikle mukabele etmenizdir. Böylece intikamınızı alarak rahatlayacağınızı zannedersiniz. Tam tersi olur. Hem karşınızdakinin cephesinden küçülürsünüz, onun seviyesinde bir insan olursunuz, o da kendi seviyesindeki bir insanla yapmış olur bu savaşı. Hem de siz huzursuz olursunuz. Her yaptığınız intikamın arkasından mutlaka ama mutlaka üzüntü duyacağınız için. İşte size iki tane alternatif. Ya nefsinizin istikametinde şeytanın düşüncelerini soktuğunu gerçekleştireceksiniz ve her davranışınızın arkasından huzursuzluğu, mutsuzluğu, bütün boyutları yaşayacaksınız veya öyle yapmayacaksınız. Diyeceksiniz ki Allah-u Teala'nın bana emrettiği şey bu değil. Ben niçin tasavvufa girdim? Ve neden başlangıç noktasından bu kadar ötede artık mutsuz değilim? Öyleyse demek ki doğrular var. O doğruları yapmışım ki tasavvufa girdiğim andaki gibi bir insan değilim artık. Öyleyse bu doğruları daha çok güçlendirmek, mutlak bir doğru davranış biçimlerine ulaşmak hepinizin elinde olan bir şey. İşte bunun için iradenizi kullanmak ve savaşı kendinizle yapmak mecburiyetindesiniz. Hiç unutmayın şu sözümü. Sizi mutsuzluğa götüren şeyler başkalarına bağlı olan şeyler değildir. Sizi mutsuzluğa götüren şey sizin davranış biçimlerinizdir. Sizin düşünce standartlarınızdır. Mutsuzluğun sebebini boşuna kendinizi aldatarak başkalarına bağlamayın. Sizi mutsuz eden şeyler başkaları değildir. Başkalarının davranışlarının sizin üzerinizde oluşturduğu tesirlerdir. O tesirleri sıfırlayabilecek olan imkanların sahibisiniz. İradenizi kullanır da o tesirleri yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olursanız, tesiri yok edebildiğinizi göreceksiniz. O zaman göreceksiniz ki mihver sizsiniz. Merkezde kendiniz varsınız. Sizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece size teslim edilmiştir. Etrafınızdaki insanların en kötü davranışlarını sergilediği yerlerde bile mutlu olabilirsiniz. Zaten şunu hiç unutmayın. Bu söylediğim başlangıç noktasıdır. Yani ne dedim? Etrafınızdaki insanların en kötü davranışlarda bulunduğu yer. Bu sizin başlangıçta olduğunuzu gösterir. Başlangıçta siz de onlara kötü davranıyorsunuz. Onlardan da size kötü davranışlar geliyor, aksediyor. Ama yolun ortasında sizin davranışlarınızın yarısı onlara huzursuzluk verecek davranışlar değil artık. Öyleyse onların da yarısından en az size pozitif davranışlar gelmeye başlamıştır. Bu etrafınızdaki herkesin sizi rahatsız etmediği bir ortamdır. Daha ötede sizin bütün davranışlarınız, bütün insanlara karşı pozitif olduğunda, sadece bunları mutlu edecek davranışlar olduğunda, kendinizi onlara adadığınızda, size ve Allah'ın verdiği mutluluğu, onlara verebildiğiniz mutluluğun sergilediği, o mutlulukla ölçebildiğiniz, ona endekslendiğiniz gün, saadetin mutlak olduğunu göreceksiniz. Öyleyse bu noktaya dikkat edin. Sizden çevrenize ulaşan her türlü davranış biçimi, çevrenizdeki insanlara sadece mutluluk verecek bir hüviyete ulaştığı gün, siz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan bir insan olacaksınız. Ve hani o size yanlış olduğunu söylediğim şey var ya, başkalarının davranış biçimlerine mutluluğunuzu endekslediğiniz yanlış. O artık yok. Çevreden size ulaşan bütün davranışların size mutluluk veren davranışlar olduğunu göreceksiniz. Sevildiğinizi göreceksiniz. Hürmet gördüğünüzü göreceksiniz. Ve Allah'a çok şükredeceksiniz. çok hamd edeceksiniz. Seccadeden ıslanacak gözlerinizin yaşlarından. Bu saadete Allah sizi layık gördüğü için ona sonsuz hamd ve şükrediyorsunuz. Öyleyse Allah Teala sizlerden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. Yolu göstermiş. Yolu engelleyen kim? Boşuna başkasını aramayın. Yolu engelleyen, mutluluk yolunuzu engelleyen sadece ama sadece sizlersiniz. Öyleyse o hedefe ulaşmış olanlar bunu zorlanmadan yapacaklar. Siz zorlanarak yapacaksınız. Kendinizi başkalarını mutlu etmeye adayın. Onları mutlu etmek için sebepler arayın. Tanıyorsunuz etrafınızdaki insanları. Onlara hep mutluluk vermeye çalışın. Şeytan size hep onlara mutluluk vermek için sizin mutsuz olmanız lazım geldiğini söyler. Bunlar fedakarlığı gerektirdiği için. Halbuki göreceksiniz ki ilk fedakarlığı yaptığınız andan itibaren bir huzur iç dünyanızı tamamen kaplayacaktır. Şeytan başkalarını kendinizden üstün görmemenizi emreder. Ve bunun için de siz başkalarına hizmet etmeyeceksiniz. Başkaları size hizmet edecek. Onu öneririm. Bir de tersini deneyin bakalım. Siz başkalarına hizmet edin. O hizmeti yaptığınız zaman onların gözünde küçülmezsiniz. Onların gözünde büyürsünüz. Nasıl dedikodu yapan bir insan başlangıçta böyle kendisini başkalarından üstün göstermek üzere bunu yaparsa ama neticede karşısındakinin gözünde küçülürse bunun tam tersi bir işlemi yapacaksınız. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Birisi ötekine dedikodu yapıyor. Başka birini çekiştiriyor, iftiralarda bulunuyor. Bunu yapmakla ne demek istiyor? Ben senin bilmediğin şeyleri bilirim. Ben senden üstünüm arkadaş. Ama o arkadaşı var ya, o düşünmez mi ki falanca hakkında bana bunları söyleyen bu kişi benim açıklarımı yakaladığı anda gidip onları beni çekiştirmez mi ki? Ve yakalayacaktır sizin de. Sizin hakkınızda da o dedikodunun yapıldığını, onun hakkında karşısındakinin hakkında da aynı dedikodunun yapıldığını yakalayacaktır kişi. O zaman dedikoduyu yapan kişi onun gözünde ne kadar küçülecektir? Ne uğruna yaptı bunu? Nefsinin kendisini üstün göstermesi uğruna. Ben senin bilmediğin şeyleri bilirim dedirtebilmek için, öyle düşündürtebilmek için. Bu sadece nefsinizin bir tuzağıdır. Ne yaptı? Üstün görünme arzunuz sizi küçülttü sadece. Huzursuz kıldı. Tersini yapın bakalım. Onlar size hizmet etmesin. Siz onlara hizmet edin. O zaman etrafınızdaki insanların size yükleneceğini, daha çok sizi çalıştıracaklarını, testinizi çıkaracaklarını düşünürsünüz. Deneyin bakalım öyle mi oluyor? Eğer siz karşılıksız bir şeyler sunabiliyorsanız karşınızdaki insanlara, onlardan da size karşılıksız hediyeler gelecektir. Onlar da insan, unutmayın. Bir noktada sizin onlardan üstün olduğunuzu bu açıdan kabul etmek durumundalar. Alternatifleri yok. Düşünce sistemi herkes de aynı standartlarda çalışır. Doğrular o insanların gözünde de yerini alacaktır. Siz yeter ki bu yaptığınız güzelliğin bir menfaat karşılığı olmadığını onlara ispat edin. Allah için bunları yaptığınızı sergileyin. Ve Allah için yaptığınız bütün bu güzellikler sizi herkesin karşısında büyütecektir. Allah'ın kanunları var. Eğer iyilik ekerseniz oradan iyilik fışkırır. Eğer kötülük ekerseniz kötülük fışkırır. Buğday ektiğiniz yerden arpa alamazsınız. Oradan iyilik ektiğiniz yerden iyilik alacaksınız. Zakkum ağacı ektiğiniz yerden zakkum ağacı alırsınız. Her ne kadar kansere iyi geliyorsa da cehennemdeki ağaçlardan bir tanesi olduğunu hatırlatırım. Öyleyse belki de bizim insanımız zakkum ağacı diye başka bir ağaca zakkum ağacı diyorlar. Şuraya ulaşmak istiyorum. Mutlu olmak istiyor musunuz? Bunun yolunun başkalarını mutlu etmekten geçtiğini hiç unutmayın. Siz çevrenize ne ölçüde başkalarını mutlu edebilecek davranışlar ulaştırabiliyorsanız, çevrenizden de size aynı standartlarda davranış biçimleri ulaşır. Ben enayi miyim diye düşünüyorsanız, daha çok iskeleye bağlı olan bir kayığı küreklerle çekmeye çalışırsınız. Çok çalışırsınız. Ama kayık yerinden bir santim bile kımıldamaz. Öyleyse Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Mutluluğunuz sizin elinizdedir. Başka bir insanın, başka bir davranış biçimi sahibinin elinde değildir. Hangi şartlarda olursanız olun, en ağır üzüntüler içinde olsanız, başkalarının zulümlerinin %100 üzerinizde düğümlendiği, onların altında %100 ezilen, sonsuz bir huzursuzluğun içinde olan bir insanda olsanız, sizin içinde mutluluk var. Mutlak olarak var. Yeter ki bu doğru davranış biçimlerini sergilemek için nefsinizle mücadeleyi yapabilirsiniz. O kadar zor mu? Kendinize lütfen dikkat edin. Ben kimim diye bakın bakalım. Etrafımdaki insanlarla ilişkim ne diye bakın. Kendinizi dışarıdan yargılayın. Başka birisiymiş gibi. Başka bir hakim olarak kendinize bakın. Neden mutsuzsunuz? Mutsuz olmanızın arkasında başkalarına verdiğiniz mutsuzluk var. Kendinize hakim olup da o mutsuzluğu önleyebilirseniz, o zaman başkalarından da size mutsuzluk ulaşması mümkün değildir. Öyleyse ben başkalarına yanlış davranışlarda bulunurum. Onlar bana yanlış davranışlarda bulunmasın. Bu tarzda bir düşüncenin sahibiyseniz, ömrünüz boyunca o dediğimi yaparsınız. İskeleye bağlı olan kayığı kantar içinde çeker durursunuz. Kayık hiç hareket etmez. Sizi güzelliklere asla taşıyamaz. Öyleyse hepiniz kendinizi bu akşam bir muhasebeye tabi tutun. Ben kimim deyin. Başkalarına nasıl davranıyorum deyin. Onlarda niçin yanlış davranışlara muhatap oluyorum deyin. Ve arkasında boşuna başkasını aramayın. Orada yalnız siz varsınız. Mutsuzluğunuzu oluşturan bütün faktörler %100 sizin kendinize bağlıdır. Başka insanlara verdiğiniz her mutsuzluğun hesabını kendi iç dünyanızda defalarca ödersiniz. Ve hep söylediklerimi hatırlamaya çalışın. Allah'ın sizden istediği şey çevrenize mutluluk vermeniz. Allah'ın sizden istediği şey mutlak saadete ulaşmanız. Mutlak saadete ulaşmanızın yolu iradenizle nefsinizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Bugüne kadar denediniz. Hele bu saadeti yaşayan kardeşlerimiz daha iyi anlıyorlar ne söylediğimi. Evvelce mutsuzlukların girdabındayken, eşleriyle, çocuklarıyla aralarında uçurumlar varken, hep kendileri mutsuzken hem de etrafındaki insanlar mutsuzken, bir gün mutluluğa ulaştılar. Böyle ulaştılar. Daimi zikre vardıkları için değil, iradeleriyle davranış biçimlerini dizayn ettikleri için. Ondan sonra da düşündüler, neden acaba ben baştan böyle yapmamışım? Baştan böyle yapsaydım, daha başından itibaren bu mutluluğu yaşayacaktım. Öyleyse hemen bu gece kendinizi muhasebeye çekin. Etrafınızdaki insanlarla ilişkilerinizi birer birer irdeleyin. Falancayla aram açık. Niçin açık? O bana böyle yaptı, ben de ona böyle yaptım. Peki ben yarın sabah olursa giderim oraya, ondan af dilerim. Gönlünü alırım. Onunla en iyi ilişkilerin içine girmek için ilk adımı atarım arkadaş ben. Ertesi günde kalbini kırdığım başka birisine giderim. Ondan da af dilerim. Hele onlardan af diledikten sonra benim onlara karşı olan davranışlarım onları hep mutlu edecek istikamette oluşursa, o insanlarla benim aramdaki bütün kavgalar sona erecektir. Öyleyse etrafımızdaki insanlarla kiminle bir anlaşmazlığınız varsa onu yok etmeye çalışın.

0: Hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
1: Düşünün ya, bugün yemeğe olabilir mi? Bir ot olabilir. Bir yağmur. Ama değil mi? Bu dünyanın sinfresinin en üstünde olan insan olarak yaratıldı. Ve Allah Teala sadece bunun için bile ne kadar şükresini anlayışmış anlar. Şu anda kainatta ne kadar canlı varsa hepsinden daha üstün olarak yaratılan sizlersiniz. Allah Teala diyor ki kainatta neyi yarattı? Yarattığın her şeyi insan için yarattı. Ve diyor bunun elinde var. Her şey sizin için yaratılmış. Melekler de, cinler de, hayvanlar da, bitkiler de, koskocaman bir cansız kainat da her şey sizin için yaratılmış. Ayrıca cansız kainat dediğimiz zaman orada da durum yani. Biz canlılıkla cansızlığı kendimize asfizatlarla ayırmışız ama Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ister diyor kâhâ, isterseniz isteyerek gelin dedik diyor köklere veya böyle. Hepsi dediler kimse diyor. İsteyerek geliyoruz. İsteyerek geldiler diyor. Köklere bir yerde konuşuyor Allah Teala. O zaman canlılık, canlılık meselesi biraz yatar gibi geliyor bana yani. Biz insanlara göre canlılık var. Hayvanlar ve bitkileri birbirinden ayırmışız. Hayvanlar soyunları, bitkiler de ötekiler. Özellikle de, bakın size bir misal vermek istiyorum. Öyle bitkiler var ki hareket ediyorlar birbirinin içinde. Gidiyorlar. Öyle bitkiler var ki balıkları yiyorlar, hayvanı yiyorlar. Onların bitki olduğunu nereden anlayacağız? Bunlar hareket, hayvanları yiyorlar. İnsanlar nasıl yiyor? Biz diyoruz, hayvanlar hareket eder, güderler. Bitkiler sabitliyor, sabit olmayanlar var, onlar da yiyorlar. Bitkiler diyoruz, şeyle beslenirler, havadan beslenirler. Bir de bakıyoruz ki hayvan yiyorlar. Ama hayvan yemelerine rağmen özellikleri değişmiyor. Karbonhidratlarına protein alıyorlar. Ama mutlaka aldıkları proteinin ötesinde karbonhidrat alıyorlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer bir nesne bitkiyse mutlaka aradaki karbonhidratı kullanacaktır. Mutlaka oksijen açığa çıkacaktır. Eğer bir nesne hayvan soyundansa, hayvan standartlarındaysa mutlaka bitkilerin çıkardığı oksijeni ana madde olarak, esas madde olarak, hayati madde olarak kullanacaktır. Ve havaya karbonhidratı verecektir. Artık madde olarak karbonhidratı çıkacaktır. İşte ne hareket, ne bir şeyler hayvan yemek veya başka bir şey yemek ama hayvanlar ve bitkiler birbirinden ayıran temel faktör bu. Hayvanlar da mutlaka oksijen alırlar, mutlaka karbondioksit artık madde verirler. Bitkiler mutlaka insanların ve hayvanların artık maddesi olan karbondioksiti hayati madde olarak kullanırlar ve oksijen çıkarırlar artık madde. Nasıl dengeye nasıl kurulmuş?
2: Allah.
1: Birinci grubun artık maddesi ikinci için hayati.
2: Allah.
1: İkinci grubun artık maddesi birinci grup için hayati.
2: Allah.
1: Ne demek istiyorum? Allah'tan başka hiçbir mahluk bizim başkalarına ihtiyacımız yok diyemez. Bütün insanlar oksijene ihtiyacı var. Hiçbir insan o sözlerden geçiyor.

0: Evet, ihtiyaçlıyoruz kesin. Yaşamak için oksijen almaya mecburuz. Hiç yorumumuz yok. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan yalnız olur. Almadan veren yalnız Allah'tır. Öyleyse hep ihtiyaçlıyız. Hep ihtiyacımız var. Bizim de mürşit ilişkilerinde birbirimize ihtiyacımız var. Bir mürşit müritler olmasa şu kadarcık mütinizin sahibi değilsin. Neden? Yalnız kendisi için çalışan bir insandır. Allah'ın yasak ettiği şey. Sizi, hepinizi cemaat halinde yaşayan insanlar olarak başka insanlara faydalı olursunuz diye yarattı Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Ana göreviniz bu. İnsanlara mutluluk vermek. Onunla mükemmelsiniz. Biz kimseye mutluluk vermeyiz, kendimizi mutlu etmeye çalışırız derseniz aslında hiçbir zaman mutlu olamazsın. Çünkü mutluluğun nefsinizi afetleriniz takdirinde arayan bir zamanlısınız. Ne demek istiyorum? Dikkat edin size. Ego'yu temsil eder. Benliği temsil eder. Yalnız benim der. En üstün benim der. Olmasam da der, olmak istiyorum der. Herkes diyor, der bana saygı göstersin. Herkese üstün olayım. Bütün kabahatler başkalarındadır der. Benim de hiç kabahatim yok. Hiçbir zaman hatalı değil. Ana ruh yaşanmasının arkasında sebep arar. Senin sebebi yakalayamaz. Sen başkalarına yardım için yaratıldım der. Görevim der, başkalarına yardım etmek. Onlara ne kadar mutluluk verebilirsem ben o kadar mutlu olabilirim der. İşte bir gün bunu yaşayacaksınız. Başkalarına verebildiğiniz mutluluk kadar mutlu olacağınızı yakalayacaksınız. Ve Allah'ın kavramını öğreneceksiniz. Ne veriyorsanız o kadar. Öğretim o kadar. Başkalarına ulaştırabildiğiniz her şey. Öyleyse olayları yaşarken diğergem olmayı öğrenmek üzeresiniz. Başkaları için yaşayan bir varlık. En üst noktaya ulaştığınız zaman Allah'a en köle olduğunuz zaman en köle olduğunuz zaman ölüyetiniz sonsuzluk.
1: Allah!
0: Ama en köle olduğunuz zaman tam olarak idrak edersiniz ki siz başkaları için yaratıldınız. İnsanlara, sizin dışınızdakilere mutluluğu verebilmek için yaratıldınız. Ve o zaman anlayacaksınız ki mutluluğunuzun temelinde sadece bu veriler var. Onları ne kadar mutlu kılabilirseniz o kadar mutlu olacaksınız. İşte nefsle ruh arasındaki en büyük farklılık burada. Nefsle de Rabbena hep bana der. Burada dikkat edin. Kendinize ne istiyorsanız o istediğiniz şeye dikkat edin. O size sizin için verilmemiştir. Başkalarına hayat hakkı sağlamak üzere aldınız. Sorumluluk aldınız üzerinize. Paranız mı var? Ateşten bir gömle kaldınız. Onun hesabını Allah'tan ayar vermekle mükemmelsiniz. Ne kadar paranız varsa o kadar çok hesap vermek mecburiyetindesiniz. Dikkat edin ki o paralara sizin ihtiyacınız yok. İki tane eviniz varsa bir tanesini alacaksınız. İkincisini kiraya vereceksiniz. 10 takım elbiseniz varsa bir günde sadece bir tek elbise giyebilirsiniz. Ötekiler o gün sizin hiçbir işinize yaramaz. Ve ihtiyacınızdan fazla kazandığınız her şey için siz hesap vereceksiniz. Onlardan başkaları paylaşacak. Öyleyse hesabınız doğru verecek olan helal para kazanmaya çalışacaksınız. Bunun arkasında ruhunuzun güzellikleri var. O hep aranı ödemeye devamlı helal içinde yaşamanızı sağlamaya çalışır. Nefsiniz de ne kadar aranmıyorsunuz varsa hepsini kurlarını söylederek devreye sokar. Sokmaya çalışır. İşte tercihinizi hep ruhunuz istikametini yapmak mecburiyetindesiniz. Ruhunuz Allah'ın bütün güzelliklerini açık. Ne emretmiş Allah-u Teala? Ne emretmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Neyi yasak etmiş Allah-u Teala? Neyi yasak etmişse ruhunuz mutlaka onu yapmak ister. Nefsiniz de bunun tam tersidir. Allah neyi emretmiş? Şeytanın öncülüğünde olan nefsiniz onu yapmamak için her türlü gayreti gösterir. Allah Teala neyi yetek etmiş? Onu yapmak için gayreti vardır nefsinizin. Ne zaman? Nefsinizin afetleri üzgün olduğu zaman. Sonra bunun yavaş yavaş azaldığını görürsün tasarruflarında. Azalacak, azalacak, azalacak. Onların artması, azalması demek, ruhunuzun hasretlerinin artması demek. Yani nefsinizin kalbinden ayrılan her karanlığın yerini ruhun bir hasreti alır. İki kat kılınırsın. İki düşman ordu düşünün. Ordulardan birisi ötekini yeniyor. Her öldürülen kişi karşı koruyucu bir kayıptır. Ama bir de şunu düşünün. Siz düşmanlardan ne kadarını kendi tarafınıza aldınız? Her aldığınız kişi iki kişidir aslında. Onlardan bir kişi yok olduğundur. Sizde bir kişi artmıştır. İşte nefsiniz ve ruhunuzdaki ilişki tam bir ilişkidir. Nefsinizin kaybolan bir afeti nefsi bir eksiklik ifade eder. O afetin yerine ruhun bir afetinin gelişi orada bir fazlalık ifade eder. Yani düşman iki kişi birden kaybetti. Hem nefsin afeti kayboldu, hem de onun yerine ruhun afeti yerleşti. İşte hedefiniz ruhunuzun hasretlerini ait olduğuna okutmak. Ve zikrinizi ne kadar yüksek o kadar çok yeri boşaltmış olursunuz. O boşalan yere o kadar çok Allah'ın nurunu yerleştirmiş olursunuz. Tam nura ne zaman kavuşursunuz? Daimi zikre. Eğer derdiniz ki ben namaz kılıyorum, o da bir zikirdir. Başka türlü bir zikir yapma, işte o zaman yapamaz. Sizi kurtaracak olan şey namazınız değildir. Namazınızı mutlaka kadar kılacaksınız bir defa. Dikkat edin, tasavvuf şakasının bir meselesidir. Evet, başkaları şartlar koşmuşlar. İşte yolculuğa çıktığın zaman oruç tutma. Tutmamak daha uygun. Tasavvuf ne diyor? Ayrıca. Allah Teala bunu koymuş senin için bir kolaylık. Ama ben onu kabul etmiyorum diyor Allah Teala. Kim için söylüyor? Tasavvuf prensipleri için söylüyor. Sahabe için de diyor onlar geceleri uyumadan diyor. Yataklarına girmeyen insanlar var. Şimdi biliyor musunuz? Aşıl musul yatağınızda uyurken onları düşünün 14 asıra ver o salaha ulaşan insanlar yataklarına girmiyorlar. Onlar yataklarına uzanıp uyumazlar diyor. Orada uyumazlar diyor. Zikir yapıyorlar.
1: Allah.
0: Ve uyudukları zaman hiçbir yere dayanmadan uyumayı öğrenmişler. Anlamı ne bunun? Anlamı işte o İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin söylediği şey. Akşam aldığı abdestle sabah namazı kılmak. Yatağın dışında oturarak zikir yaparken hep uyutuyor. Dikkat edin, uyuklamaktan çekinmeyin o zaman. Yeter ki yatakta olmadan zikir yapın, zikir yaparken olsun bak.
1: Allah.
0: Neyi ifade ediyor bu? Her uyuklama hali uykuyla uyanıklık arasında, yani bu alemle öbür alemin arasında bir köprüdür. O köprüde kendinizdeyseniz daimi kendi başlatıyorsunuz demektir. Kendinizin uçmayı düşünün. O zaman Allah'a karşı çok şükredeceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Uyumayın. Oturun seccadenin üzerine ve zikre başlayın. Şart bir. Hiçbir yere dayanmayacaksınız. Yani sabaha kadar abdestli olacaksınız. Şart iki, kan deveranını kesmeyecek bir oturuş tarzı tatbik edeceksiniz. Bu iki standartta çok uykunuzun geldiğini isteyeceksiniz. Hafif uyuklayacaksınız. Hiç çekinmeyin. Kendinize hemen zikir yaparken böyle hafif uyuyacaksınız. Zikre devam edeceksiniz. Uyurken uyuyacaksınız. Parmağınız hala böyle devam ediyor. Tamam. Çok güzel. İşte böyle anlarda uykunun manası şudur. Uykuya dağılmaya başladığınız zaman kendiniz vücudunuzdan ayrılıyor demektir. Uykuya dağıldığınız zaman tamamen ayrılmıştır. Tekrar bir silkenip düşmek mecburiyetindesiniz. Böyle biraz yamuk oturduğunuz zaman. Düşerken hemen kendinize geleceksiniz. İşte bu kendinizi kaybetme ve yeniden kazanma olayları giderek iki köprüyü birbirine yaklaştıracak. Sonra bütün köprüler ön tarafa geçecek. Ben söylediğim olarak geçeceğiz. Yani yukarıdaki şu zaman kadar mesafede değil, daha yakınsınız. Oradan aşağı bakıyorsunuz. Aşağıda siz varsın, tecavüz üzerinde o özel şekilde olsun, zikir hücrelerine soktururlar, öyle oturmuştunuz. Parmağınız bazen kımıldıyor, kalbine kımıldamak, bazen de kımıldamıyor, uyumuşsunuz. İkisinde de uyku halindesiniz. Uyku halinde olmazsa bir zikiriniz zaten orada olamazsınız, yukarıda olamazsınız. İki şart birbirine %100 bağımlıdır. Yukarı çıktınız mı, zikiriniz mutlaka uyuya girmiştir. Uyumazsınız, o uykuya girmezsiniz, ayrılamazsınız. Ve ayrılmayı gerçek anlamda yaşamak istiyorsanız, o zaman uykuya girdiğiniz anda kendinizi uyumaya çalışarak göreceksiniz. Ne demek istediğini yaşadığınız zamanlar. Ama bunu yaşadığınız zaman mesafelerin sıfır olduğunu göreceksiniz. Yani Amerika'da olduğunuz zaman Türkiye'ye gitmek için sizin 10 saat yolculuk mu gerekiyor? Hayır, bir saniye veya bilemezsiniz 10 saniye. 10 saniye sonra neresi düşünürseniz oradasınız. Öyleyse ne demek istiyorum? Allah'ın size o kadar çok ihsanı var ki ona ne kadar şükretseniz, hamletseniz yetmez gelecek bir gün size. O zaman siz de çok ağlayacaksınız. Yani o kadar çok ihsanda bulunacak ki Allah-u Teala ya Rabbi diyeceksiniz ben bunları hak etmedim. O kadar çok şeyi hak etmedim. Bunların karşılığını ödeyemiyorum diyeceksiniz. Ödemenizin mümkün olmadığını acı acı göreceksiniz. O da size hep aynı şeyi söyleyecek. Hepimiz de aynı şeyi söyler. Der ki seni ben yarattım, seni yararak kardeş olduğumu en iyi ben veririm. Senden, sana verdiklerinin ötesinde bir şey istemem diyor Allah Teala. Ayet duydum diyor Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsa ya, onun iktidarının dışında bir şey yüklemeyiz diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Hepiniz belli bir iktidarın, belli bir gücün sahibisiniz. Onun ötesinde bir talebi yok Allah Teala'nın sizden. Dikkat edin. Allah-u Teala'nın izninde hepiniz için hudutlar var. Düşünce alanlarının belli bir statüyü kapsayabilir. Ve sakın böyle bir kapsama alanının içinde başkaları hakkında hüküm vermeyin. Her an sizin bilmeyeceğiniz, aklınızın o andaki standartlarda ermesi mümkün olmayan başka olaylar vardır. O başka olayları siz öğrendiğiniz zaman kendinize göre yorumlar yaparsınız. Hangi standartlarda yorumlarınız? Düşünce sisteminizin ve tecrübenizin ulaşabildiği yere kadar. Onun ötesinde neler olup bittiğini bilemezsiniz. İşte onun için Allah tarafından sakınmanızı istiyor. Belli bir olayın vücuda gelmesinde sizin düşünce standartlarınızın oluşturabildiği ihtimaller vardır, alternatifler vardır. Siz o kadar bilirsiniz. O alternatifleri bilirsiniz sadece. Onların arkasında düşünemeyeceğiniz yüzlerce olay yatabilir. O olayları değerlendirmeye kalkamazsınız çünkü iktidarınız buna yetmez. Onların doğrusunu sadece Allah bilir. Ve dikkat edin Allah yaptıklarından ve yaptıklarından kimseye hesap vermez. Diyor ki benim Resulüm yaptıklarından Resulüm değillerdir. Çünkü diyor onların ihtiyarları yoktur. İhtiyar demek seçme hürriyeti demek. Onların seçme hürriyeti yok soruluyor. Yani o insanlar Allah'ın ancak kendilerine dikkat edin sözlerime söylediklerini değil, yaptırdıklarını yaparlar. İkisi arasında çok büyük farklılık var. Allah'ın söylediğini yapan bir kimse kendi iradesiyle onu yapıyor. Allah emrediyor, o da emri yerine getiriyor. Ama eğer Allah yaptırıyorsa o kişinin iktidarı mevcut değildir. Yani sınırlarınızın nerelere kadar hüküm ferma olduğunu ifade etmek istiyorum size. Hiç kimse hakkında bir hüküm vermeye kalkmayın. Yanlış bir hüküm her zaman olabilir. Ve sizin aklınızdan geçenleri Allah da bilir, biz de biliriz. Nasıl biliriz? Aklınızdan geçeni bildiğimiz için mi? Hayır değil. Allah bize söylediği için. Kadının doğrusu şudur. Hiçbir evliya başka birinin aklından geçen şeyi bilemez. Eğer biliyorsa o onun aklından geçeni bildiği için değildir. Allah ona başka birinin aklından geçeni bildirdiği içindir. İki olay birbirinden son derece farklı. Şeytani yoldaki insanlar ben başka birinin aklından geçeni bilirim diyor. Halbuki bilen o değil, İblis biliyor. Ve İblis ona ulaştırıyor bildiği şeyi. Dikkat edin sözlerime. Allah-u Teala'nın düşünce sistemi sizinkinin çok ötesinde hüküm ifade eder. Herhangi bir olayın vücuda gelmesinde onu vücuda getiren faktörlerin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Bilmeniz mümkün değil. Bir olayın vücuda gelmesinde milyonlarca faktör olabilir. Ve siz sadece o konuda bir iddianın, bir zannın sahibi olabilirsiniz. Ama doğrusu eğer aklınıza yatmıyorsa bilin ki henüz o şuur seviyesinde olmadığınız için onu anlayamadınız. Anlayamazsınız da. Ama şunu kesin olarak bilirsiniz. Allah-u Teala ne yapmışsa, ne yaptırmışsa doğru olan sadece odur. Onun yaptırdığıdır. Ne zaman sizin düşünce standartlarınıza bu aykırı geliyorsa o zaman kendinizi yargılayın. Ve kendinizi Allah-u Teala'nın eline koyun bakalım. Allah'a ulaşabilir misiniz? Onun düşünce standartlarına ulaşabilir misiniz? Niçin zikir ehliyle fikir ehli birbirinden ayrı? Mütefekkirle mütezekir neden birbirinden ayrı? Mütefekkir kendi düşünce sisteminin ulaşabildiği yere kadar düşünceleriyle ilgili der. Ufku kapalıdır. Orada kapalıdır düşüncesinin ulaşabildiği yerde ufuk kapalıdır. Ama mütefekkir öyle değildir. Daimi zikir eyle için olay öyle bitmez. O düşünce sisteminin ulaştığı yere kadar gider. Huzurda aşamazsa Allah'tan yardım ister. Hop, kapı açılır. Onun çok ötesinde yeni bir ufuk onun için olmuştur. Bu mütefekkirdir, zikir eylidir. Daimi zikir sahibidir. Tasarım altındaki kişi ise bunun çok ötesindedir. O yapmaz. Yaptığı başkalarının onun yaptığını zannettiği her şey Allah-u Teala kılıklarına Allah-u Teala'nın söylediği dikkat edin. Habibim, o kumu alıp attığın zaman sen yapmadın, biz yaptık diyor Allah-u Teala. Sahabeyi görmüş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç kum almış, atmış. Neyi görmüşler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bizatihi bunu yaptığını görmüşler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e şunu koyuyor. Hayır diyor, o yapmadı diyor.
1: Allah.
0: Ben yaptım diyor, biz yaptık onu diyor. Ama bunun arkasındaki Allah'ın herhalde söylediği şeye dikkatle bakın. Onlara da Kabe'yi bekliyor. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben size bir hayırda bir faydada bulunamazdım. Eğer Allah'ın benim üzerimdeki mülkiyeti olmasaydı, ben kendime de bir fayda sağlayamazdım. İşte Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Aklınızın ermediği yerde susun ve bekleyin. Allah-u Teala'nın size o ulaşamayacağınız konuda ilham edeceği günleri bekleyin. Ve düşünün, hep düşünün. Hüküm vermeden evvel düşünün, her şeyi yer yerine oturtmaya çalışın. Ve bir gün hikmete ulaştığınız zaman o sizin zanla yanlış değerlendirdiğiniz konuların aslında ne kadar doğru olduğunun sırlarını Allah tarafından verecektir. O sırları öğrendiğiniz zaman onların ışığında bakacaksınız olaya. Diyeceksiniz ki bu olay aslında benim gördüğüm gibi değil, dört dörtlük bir olaymış. Ama ben onu o günkü zihni seviyem itibariyle ne kadar yanlış değerlendirmişim, zanla hareket etmişim. Çünkü arkasında yatan asıl gerçekleri bilmiyormuşum. Aslında hüküm vermek çok kolay geliyor herkese. Falanca şöyle bir olay yapmış, sebebi budur deyip geçeriz. Halbuki bilmeden o kişi hakkında suizler kullanmışlardır. Acaba böyle bir davranış biçiminin arkasında ne var? Onun ne olduğunu ne kadar tatlı içinde düşünebiliriz? Bizim o güne kadar geçirdiğimiz tecrübeleri bir de aklımızın kulutları için değerlendirebiliriz. Ondan ötesi bizim için açık değildir. Ondan ötesinde ne var? Bunu hikmete ulaştığınız zaman Allah'tan sorduğunuz zaman öğreneceksiniz. Ve o zaman çok üzüleceksiniz. Zanla hareket ettiğiniz her konuda çok üzüleceksiniz. Öyleyse sakın zanla hareket etmeyin. Olayların dış görünüşü size ne ifade ederse bilsin, sakın zanla hareket etmeyin. Allah Teala diyor ki, zannın bir kısmı size haram kılındı, size yasak kılındı diyor Allah Teala. Neden böyle bir şey söylemek gereğini duyuyor? İşte o hataları her zaman yapıyorsunuz da onlar. Bütün insanlar için. Madem ki söz konusu olan şey mutluluktur, o saadeti yaşamak hepinizin hakkıdır. Bu saadete dikkatle bakın. Saadet, liyakatle oluşabilmeye olur. Buna layık olmak mecburiyetindesiniz. Ve bunun için talep sahibi olacaksınız, istek sahibi olacaksınız ve talebiniz sizi namaz kılmaya götürecek. Söylediğim tübütler kesildi. Öyleyse namaz kılabilir. Hadi bakalım, hayırlar için. İyyâke nevâhîsevere, iyyâke nevâhîsevere. İktimâs sülâta rızkâs yemin, sülâta rızkâsevere. Enâhu sâbeyi, vâzından kılıyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi Rabbimize sonsuz hak ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Allah Teala bu kainattaki en kıymetli şeyi bize vermiş akıl. Akıl kuyumuz kullanan, nefsimizi kullanan, ruhumuzu kullanan bir mekanizm. Bir hareket alıyor. Dikkat edin. Fizik vücudumuzda, nefsimizde, ruhumuzda, aklımızda emanet edilmiş. Bu sebeple aklın kendini kullanamadığı halde Allah-u Teala'nın bir cezalandırma meclisi takip etmesi söz konusu. Nisa suresi 58. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. İnna Allahe yetmulkü Allah emreder diyor. Sizlere emreder. Neyi? En tuaddül emanati ya ehliha. Allah emanetleri dikkat edin. Emaneti demiyorum. Emanati. Emanetleri iki tane de değil. İkiden fazla oldu da kemik kesip. Çünkü emaneteyim derdi Allah sana iki olsaydı. Emanati diyor. Emanetleri ehline, sahibine iade etmenizi emreder. Var mı, oldu mu?
1: Aynen.
0: Öyle mi? Bir de bak. Allah Teala'nın bize muhakkak ki en değerli olanı sizler. Ve Allah Teala'nın izinde size verilen aklın sizin kullanış tarzı son derece önemli bir faktördür. Allah Teala'nın ifadesine dikkat etmenizi istiyorum. Aklını kullanmayana azap edilmiyor. Akıl kendini ne zaman kullanmamıştır? Ne zaman şerre alet olursa? Ne zaman derecat kaybettiğiniz bir olayı yapmışsanız işte o zaman aklınızı kullanmadığınız demektir. Aklını kullanmayan Allah-u Teala'nın ifadesi gene akıldır. Yani aklın kendini kullanamaması söz konusu. Aklın kendini kullanamaması sebebiyle fizik vücutta, nefste ceza görürler. Aklın kendini kullanamamasının ruha uzaktan yakından en ufak bir tesiri yok. Ruh yaratıldığı an mükemmeldir. Ruh yaratıldığı an ahsendir. Dikkat edin, nefs için Allah-u Teala'nın söylediği şey, biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık diyor Sin Suresi 3. ayet kerimesinde. Nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde hadisede dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılıyor. Yani sonra bana eseri sahibine gönderdik dediğin nefse dikkatle bakın, o eseri sahibindedir. Yani muhtevanın en kötüsüyle karşı karşıyasınız. 19 tane afet bütün boyutlarıyla mevcut. Herkeste eşit bir dağıtım. Yani 10 milyon puandan 19 tane afetin puanı zaten 190 milyon puan eder. Veya milyar. Bu 190 milyar puan herkeste eşittir. Ama afetlerin dağılımı hiç kimse de başka birine denk olamaz. Herkes başkasından ayrı bir özelliğin sahibidir. Yani Allah Teala sizleri yarattığı zaman kopya kağıdı koyarak birbirinizin aynını çıkarmıyor ortaya. Dikkat edin. Mutlaka bir anneden bir babadan gelmek mecburiyetiniz. Başka bir arkadaşınız yok. Öyleyse yarısını ondan alacaksınız, yarısını diğerinden alacaksınız. Herkes de aynı standartların sahibi bir görünen kardeşler de bunları alırken dağılımı, onlarla da farklılık gösterir. Hiç kimsenin böyle bir dağılımda birbirine eşit olması mümkün değildir. Yani Adem Aleyhisselam'dan itibaren kıyamet günü doğacak son çocuğa kadar dünya üzerindeki hiç kimse birbirine eşit olarak, tam olarak benzemek imkanının sahibi değildir. Dikkat edin, milyarlarca, trilyonlarca kart adetinin hiçbiri birbirine eşit değildir. Bu Allah'ın yaratışındaki müstesnalığı, onun yaratışındaki üstünlüğü gösterir. O hiçbir şeyi karbon kağıdı koyarak üstte kopya çekip yaratmaz. Nokta. Yaratmış dedikleri hariç. Buna bak. Bir müşrikleri 1 milyon kişi öptü. 1 milyon kişinin başının üzerine aynı ruhun aynı kopyasını bir anda gönderir. Trilyonlarca melek aynı şeyleri söylemek demiş bu şu anda. Trilyonlarca melek Allah'ı zikrediyorlar. Allah.
2: Allah nefsiniz, göreviniz bunu terbiye edip ruhunuzun hüviyetine, yani aslın hüviyetine ulaştırmak. Ne diyor? Biz nefsi bir ahdini takvim içinde yarattık. Yani film belli bir zaman parçası. Belli bir zaman parçası içinde herkese göre değişir. Ahdine dönüşebilecek olan bir özellikle yarattık diyor nefsi. Kur'an-ı Kerim boyunca ruhun ıslahına ait bir ayet-i kerimeye hiç kimse rastlayamaz. Böyle bir ayet-i kerime 6000 küsur ayet içinde mevcut. 6000 ayet içinde mevcut değildir. Öyleyse düzeltilmesi lazım gelen, ahsene ulaştırılması lazım gelen, ahsene olmayan çirkin bir sistemin sahibisiniz. Nefsiniz. Tamamen kötülüklere dönük bir sistem olarak teslim ediyor size. Ve deniyorum ki işte emanet bu. Bu emaneti benim emrim ahsene dönüştürme. Dönüştürebilirsen sen kazanırsın. Hem cennetime girersin hem de dünya saadetinin sahibi olursun. Yarısını becerdin mutlaka cennetime girersin. Yani bir sevir biçin kendinize. Neyin ki Allah Teala beni 200 sene yaşatsın. Tamam. 200 senelik bir hayat yerine 200 trilyon kere trilyon senelik bir başka hayat bekliyorsunuz. Ya cehennem ya da cennet. İşte o cennete gidişiniz sadece 3 aylık bir gayretinize bağlı. O kadar. Yani ruhunuzun sizden ayrıldıktan sonra yoktuğunuzdan ayrılır. Allah'a ulaşması, görevlerinizi yapsanız sadece 3 aydır. 3 aylık sürenin sonunda hepiniz Allah'ın evliyasınız. Bunu bir ayda tamamlayan kardeşlerimiz de oldu. Öyleyse sonuca dikkatle bakın. Bu devreyi kısaltmakta, yakınlaştırmakta size bağlı. Niçin Allah Teala vakit bitmemiş? 3 ayda onu ahiret yapacaksınız dememiş. 6 ayda yapacaksınız dememiş. seni takvim içinde yarattım demiş. Bir takvim içinde. Bunun manasına çok dikkatle bakın. Herkese göre değişebilen bir takvimden bahsediyor Allah Teala. Hepinize göre takvim değişiyor. Hiç kimse birbirine eşit zamanda Allah Teala'ya ulaşmış değildir. Mutlaka zaman farkı vardır. Öyleyse dikkat edin, bu ruhunuzu Allah'a alıştırmak nefsinizin hakkın olması demek değildir. Yolun yarısında nefsiniz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettirirseniz. Ama nefsiniz teskiye noktasında. Henüz %51 ahsenin yarısını gerçekleştirmiş ahsen olur. Ahsen olmak ne demekti? Tekrar ediyorum. İki tane temel manası var ahsen olur. Bir, güzellerin en güzeli olmak. Nasıl olacak bu? Allah'ın bütün emirlerine tam riayet ederek, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyerek. Ne zaman gerçekleştireceksiniz? Bunu tabii olarak tahakkuk ettirdiğiniz gibi. Nasıl tabii olarak? Eşyanın tabiatına uygun olarak. Yani nefsinizdeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman ancak buraya ulaşırsınız. Neden? Çünkü o zaman ne nefsinizde ne de ruhunuzda hiçbir faktör, hiçbir afet size kötülüğü emredemez. Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamanızı emredemez. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi emredemez. Neden? Emreden nedir? Nefsinizin affetmesidir. Onları yok edip, onların bıraktığı boşluğa ruhunuzun hasretini götürüp yerleştirdiğiniz zaman, monte ettiğiniz zaman, onlarla onu tezyin ettiğiniz zaman, süslediğiniz zaman, tezyin kelimesi kullanıyor Allah selamınıza. İrşada ulaşmayı nefsinizi Allah tezyin etti şeklinde ifade etmiş. Tezyin süslen demek, süsleme demek. Yani nasıl camilerde yazılar vardır, camilerde hat ustalarının yaptığı bir sanat harikası olan güzel yazılar görürsünüz. Allah yazar, Muhammed yazar. O yazdıkları yazılara bakın. İşte onlar o güzelliği ifade eder. Hat sanatının, tezyin, süsleme sanatının güzelliklerini. Peki mevsiminizin kalbi nasıl tezyin ediyor? Süsleyen ruhunuzun hasretleri. Ne zaman ruhunuzun hasretleri fazıllar adıyla girip de faziletleri oluşturmak üzere nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında kümelenirse, toplanırsa, işte bu toplanan hasretler, faziletler adıyla gelir, fazıllar adıyla gelir, yerleştikleri zaman adları fazilet olur. Fazlın çoğulu. İşte bu fazilet müessesesi ruhunuzun hasretlerini temsil eder. Eğer onlar ruhunuzdan size gelseydi, hasret adını alacaklardı. Ama aynı görevleri yapmak üzere vazifelendirilen benzer ruhlar hasret adı altında gelmezler. Çünkü ruhunuzdan gelmiyorlar, Allah'ın kasından geliyorlar. Nefsinizin tasfiye olması için geliyorlar. Önce tasfiye olması için sonra da tasfiye olması için. Yani beraberce Ülvan Suresinin 7. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne demek istediğimizi görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O sizlerin dediklerini dinlemiş olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Hatta lanete dahi uğrardınız.

0: Buralarını da çıkartıyorsun. Evet, hatta lanete dahi uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Müzeyyen kelimesi, tezyin kelimesi aynı bölümden geliyor. Neyle süsledi? Ruhunuzun hasletlerinin Allah'tan gelenlerini tefsir eden faziletlerle, fazlalarla süsledi. Tezyin etti. Ne oldu tezyin tamamlanınca? Tezyin tamamlanınca bir yere ulaştınız. Tezyin tamamlanınca irşada ulaştınız. İrşad meselesi nefsinizin kalbinde hiç karanlık kalmadığı bir noktayı ifade eder. İşte bunda da ahsen oluştur. Allah'ın düşünebilene tam itaat ettiğiniz, yasaklarında hiçbir fiili işlemediğiniz bir nokta. Kendi vücudunuzun da işlemediği nefsinizin de. Öyleyse bir kişinin irşada ulaşması kesin vücudunun Allah'ın sesleme değildir. Bir kişinin irşada ulaşması ondan daha ötelebilmesi ifade eder. Nefsinizin Allah'ın sesleme olduğu bir nokta. 21. basamakta ruhunuz Allah'a teslim olur. 21. basamaktan sonra bu teslim 7 tane safa gösterecektir. Fena makamı, deka makamı, zühd makamı, musimler makamı. Musimler makamında yani 25. basamakta sizin fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. 21. basamakta ne teslim olmuştu? Allah'a teslim olmuştu. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tezgin oldu mu nefsinizin kalbi? Hayır, olmadı. Hala 109 karanlık var içinde. Öyle bir gün ulaşacaksınız ki ihlasa ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık kalmayacak. 109 karanlığı da yok edeceksiniz. İşte orası nefsinizin kalbindeki 109 karanlığın da yok olduğu yer. Orası bizim için Allah Teala'nın bir mükemmeli ulaştırması size. Orada ruhunuzun bütün hasletleri nefsinizi işgal eder. Manası ne? Teslimin gerçek anlamıdır. Allah Teala yani size diyor ki ve ey gafiller diyor. Şimdiye kadar diyor siz nefsinizle idare edildiniz. Şimdi diyor aklınızı toplayın, karşınızda Allah var. Sizin hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden bin kat, en az bin kat fazla seven Allah var karşınızda. Ve ey gafiller, bırakın da sizi o idare etsin diye. Sizin sizden fazla sevdiğine göre kendinize verebileceğiniz mutluluk her neyse onun çok daha ötesini mutlaka size verecek olan bir Allah var. Mantık ölçülerine göre düşünün. Allah Teala size dese ki ey benim kulum, ne istiyorsun? Mutluluk, mutluluk, mutluluk deyip duruyorsun. Niye benim mutluluktan buradın? Ne istiyorsun? Hepsini sorardım. Al. O arabalarını istersiniz, yatlarını istersiniz, her şeyi aldınız. Ve mutlu olacağınızı söylüyorsunuz. Allah alırsınız. Hiçbir zaman maddi şeylerle mutlu olamazsınız. Onların yokluğu hep sizin nefsinizle onların tamamlanması için bir cazibe merkezidir. Ama onların sahip olduğunuz zaman onun değerini kaybettiğini göreceksiniz. Ve nefsinizin kalbinde her zaman bir olay topik noktadadır, en üst noktadadır, zirvededir. Oraya dikkatle bakın. Onu hallettiniz. Aynı anda yerine bir başkası gelmiştir. Bu sefer o sizi düşündürmeye başlayacaktır. Onu da hallettiniz. Arkasından bir başkası gelip yine en üst noktaya yerleşecek. Gene sizi rahatsız edecek. Gene sizi rahatsız edecek. Şu dünyada nefsi olup da rahat eden hiç kimse olmamıştır. Hep belli olmayan noktalarda huzursuzluk, huzursuzluk, huzursuzluk. Malınızın, mülkünüzün arttığını düşünelim bir an için. Hani yaptığınız var, uçaklarınız var, apartmanınız var, hanlarınız, hamamlarınız var. Sonra hepsinin sorumluluğunu yüklendiniz. Kafanız bütün gün onlara meşgul olmaya başlayacak. Ve her birinde yüzlerce faktör sizi devamlı didik didik rahatsız edecek. Falan diyelim kiracısının davranış biçimleri, parayı yatırmaması, evinize kötü bakması, her birisi sizi üzen bir tane faktördür. Çünkü mal, canın yongasıdır. Ve her biri için ayrı ayrı üzüleceksiniz. Dikkatle bakın zenginlerin hayatına. Bir tane gösterin bakayım bana mutlu olasını. Hiç kimse çok zengin olan bir insanı mutlu olarak gösteremez. Bir tek şartı var bunun. Allah'ın yolunda olursa nefsinizin kalbini temizlemeniz. Başka bir alternatif yok. Hiçbir şeyle siz mutlu olamazsınız. İşte bu idrak seviyesine varmadıkça kendinizi kendinize idare etmek istersiniz ve hep mutsuz kalmakta devam edersiniz. Halbuki Allah Teala sizden neden teslim olmanızı istiyor? Hazreti Musa gibi istediği şey. Hazreti Musa kuzuyu kovalıyor, kovalıyor, kızı da boyuna kaçıyor. Kanter içinde bırakmış Hazreti Musa'yı. Yakalamış, sonunda kızıyı başlamış, süt vermiyor ona. Hey demiş kızıcık, neye kaçıyorsun demiş. Benim hatırladım, sana süt vermek, senin karnını doyurmaktır. Senin bir ihtiyacını, zaten yegane ihtiyacı süt almak huzuru. Onu diyor sana vermekti muradım. Allah'a dayanır sizin peşinizde. Bırakmaz sizi. Niçin? Sizi mutlu etmek için. Ne var ki bir probleminiz var. Bunu siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Onun sizi idare etmesi yetkisini siz ona vermek mecburiyetindesiniz. Çünkü hepinizi serbest iradeyle yaratmış. İradenizin gereği olarak iradenize asla asla karışmaz. Bütün insanlar hür iradenin sahibidir. Allah Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez. Ne zaman ki siz kendinizi Allah Teala'ya teslim edersiniz, o zaman iradenizi bağlar. Teslimiyetiniz devam ederse iradenizi refeder. Sonra en son makam bütün insanlar için ulaşılmaz olan bir tek kişinin ulaşabildiği ve tasarruf arası son makam orasıdır. Ama ondan önce bütün makamlar herkes tarafından ulaşılabilir. Zaten felaha ulaştığınız anda mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız. Bütün mesele olayların önemli olmadığını, önemli olanın olayların sizin üzerindeki tesiri olduğunu anlamakla her şey başlar. Allah-u Teala tasavvuf adı verilen İslam'ın yaşanmasıyla olayların sizin üzerindeki tesirini yok eder. Tesir yoksa mutsuzluk da yoktur. Her evi çıktığınız iyi de mutluluk da yoktur diyecek belki o zaman. Ne demek istiyorum? Öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki başkalarını çok fena sevindiren bütün dünya nimetlerini size hiçbir sevinç vermediğini yaşayacaksınız. Bunun mutluluk neresinde diyeceksiniz? Sevinç yoksa dikkat edin, güneşli bir günde bazen ayı görürsünüz. Ama hiç ortalığı aydınlatamaz. Güneşin yanında ayın hiçbir değeri yoktur. İşte hayatınız sonsuz bir güneş olacaktır. Sonsuz güneşin aynalarını mutluluk olarak düşünün. Mutluluğu o boyutunu yaşarken eskiden sevinçliydiniz ay ışığı. Sizin güneşinizin içinde bir aydınlık. Şu kadarcık önemi yok. Yunus'u neden sevinçler sevindirmiyor? Ama aynı Yunus'u hiçbir üzüntü de üzemiyor. Hiç kimse Yunus'un düşmanı değil. Bunların her biri ayrı bir mana taşıyor. Mana şu. Yunus düşmanlığı bitirmiş. İş dünyasında dünya mutlu. Düşmanlığı bitirmiş. Kavgası yok. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bitmiş, sona ermiş. Yok böyle bir kavga. Ve başkalarını çok sevindiren şeyler Yunus'a artık sevinç veremiyor. Çünkü o hep bütün sevinçlerin içinde yaşıyor. Bütün sevinçlerin içinde siz de yaşayacaksınız. Yeter ki bunu isteyin ve bu hedefe ulaşmak için Allah'a teslim olun. Böyle bir teslimiyeti tahakkuk ettirmeniz için en güzel şey zikir yapmaktır. Zikri yalnızsanız sesli yapmaya çalışın. Ne demek istiyorum? Unutturmaz. Allah Allah
1: Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah
0: İşte böyle yapacaksın. Dilinin bu hareketi gösterdiği sürece siz zikri
1: Allah
0: diliniz devam edecektir ve sesiniz devam edecektir. Sesiniz kısılırsa sessiz sesiniz ama yine devam edecek. Niye böyle söylüyorum? Dikkat edin. İçinizden zikir yaptınız, bir süre sonra zikir kaybolduğunu göreceksin. Hep böyle olur. Başlangıçta mutlaka kaybolur. Onu kaybetmemek için dilinizi kullanın. Yine sessiz sesinizle söyleyin isterseniz, dilinizi kullanın. Tesbih kullanın. Elinizi nazınıza koyup, nazınızın açıklarını yakalayıp sakın bırakmamaya çalışın. Yani başkalarıyla beraberdiniz. Tesbihle zikir yaptığınız zaman adamlar diyorlar bu hafif üşütüp galiba. Böyle sabahtan akşam biraz tesbihlerle uğraşıyor. Elinizi o zaman nazınıza koyacaksınız. Hem onların sohbetini dinleyeceksiniz. Her değişinizde siz mutlusunuz. Allah-u Teala'nın zikrini yapıyorsunuz iş dünyanızda. Dünyanız pırıl pırıl aydınlık. İşte karanlık yolda gözleriniz kapalıyken nuru hissedersiniz. Odayı nurun kapladığını hissedersiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da görürsünüz. Ama kapadığınız zaman da görürsünüz. O zaman dersiniz ki o maddi dünyanın bir eseri değildir. İç dünyanın sarılınlaşan bir meyvedir. Çünkü onu gözlerinizi kapadığınız zaman da görürsünüz. Eğer sadece dış dünyanızda olgunlaşsaydı nur, o zaman gözlerinizi kapadığınız zaman onları göremezdiniz. Nur, iç dünyanızda Allah'ın sevgisi bir meyvedir, bir aydınlıktır, bir güzelliktir. Yaşamadıkça anlatması mümkün olmayan bir muhteşem olaydır. Hepinize onları vermek için Allah-u Teala her zaman, her zaman hazırdır. Yeter ki siz isteyin ve layık olun. En büyük anahtar diyorum, başka bir ibadet kullanayım. Niye geldin?
1: Vay!
0: Zikirdir, zikirdir, zikirdir.
1: Allah!
0: Napolyon'daki paradek savaş diyorlar. Neyle kazanılır? Abi üç yere kazanılır diyor. Para, para, para. Ben de diyorum, Allah'ın sevgisi neyle kazanılır? Zikir, zikir, zikir diyorum. Mutluluk neyle kazanılır diyorum. Zikir, zikir, zikir diyorsunuz. Allah'a teslim olmak nasıl kazanılır? Zikir, zikir diyorsunuz. Hep cevabınız bu. Ve savaş nasıl kazanılır? Zikir, zikir, zikir. Dikkat edin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, büyük savaşlar sona erdi diyor. Uhud da bitmiş, büyük savaşlar bitmiş. Şimdi diyor, büyük savaş zannettiğiniz savaşların küçük olduğunu yaşamanızın devri geldi diyor. Artık diyor, asıl büyük savaşı yaşayacaksınız. Nefsinizle yapacağınız savaş diyor. Şimdiye kadar diyor siz, yolun yarısına geldiniz, yenisi kazandınız ama aslında yolun yarısında falan değilsiniz. Daha zikriniz kim bilir kaç günde. 24 saat zikir edeceğiniz yere ulaşacaksınız. İşte bütün insanlar için 24 saat zikir. Günün her saniyesinde zikir. İşte bir gün oraya ulaşacaklar. O zaman başka insanlar size baktıkları zaman hep güzellikleri görecekler. Görmek isteyen.
1: Allah.
0: Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gece teheccüd namazına kalkmadığını düşünürse onun geldiği saatlerle Peygamber Efendimiz saatlerle mutlaka namazda olmalıdır. Şimdi mutlaka o şimdi teheccüd namazını kılıyordur diye gecenin belli bir saatinde Allah-u Teala'nın verdiği ilhamla oraya gitmişse onların hepsi Peygamber Efendimiz saatlerini teheccüd namazı kılarak görmüşler. Ne demek istiyorum? Allah-u Teala'nın olayları vücuda getirmesi hep size göredir. Bir ara Allah-u Teala'dan talebimiz olmuştu. Demiştim ki, Ya Rabbi, biz namaza başladığımız anda hep sabah namazı okunmalı. Aylarca böyle gitti. Sabah namazına biz başladığımız anda Allah-u Teala hep ezanını okuttu bize. Ve ezan dedi, sabah ezanı her zaman aynı saatte okumadan okunmaz, mümkün değildir. Ya evvel okunur ya sonra okunur, ama okunur. İşte o okunduğu anda biz başlıyoruz, başladığımız anda, yani o okunmaya biz başlamıyoruz, yanlış anlamayın seni. Biz başlıyoruz, aynı anda okunuyor. Yani aynı anda dedik, bir saniye sonra, iki saniye sonra, ama 10 saniye sonra değil. Allah Teala bu güzellikleri bize yaşattı. Ne demek istiyorum? Zamanı kendi kaybeder. Bütün güzellikler onundur. Her açıdan güzellikleri yaşamak istiyorsanız, o her açıdan güzellikleri. Açtın değil mi? Açmadın mı? Biraz biraz aralık tut da hadi senin içerisine koy içeriye. Öyleyse Allah Teala'nın indinde her şey en güzel doğru yapıştıktır. Sizin gayretinizde, sizin iç dünyanızın talepleri Allah'ın aygısında yansır. Ve mutlaka size onu ihsan eder. Ne zaman? Şahit olduğunuz zaman. İşte emin olmakla mümin olmak arasında böyle bir farklılık var. Mümin olduğunuz zaman henüz ziyaretin henüz seviyesinde değilsiniz. Onun için ait olduğunuz seviyenin üzerinde bir şeyler istediğiniz zaman Allah Teala size evvela hazırlayacaktır. Liyakatinizi artıracaktır. Liyakatle mükafat daima aşıktır. O liyakat seviyesine ulaşmanız için siz bir gayret sarf ettiğiniz zaman o onun 700 katını size ihsan edecektir. Ve sanki 701'inde siz yaşamışsınız, siz vücuda getirmişsiniz gibi hop mükafatınızı da teslim edecektir. Halbuki yalnız 700'de biri size ait. O mükafatın 700'de biri size ait. Allah'ın anecebatlığına, Allah'ın cömertliğine bakın ki siz bir bozuluk katı inşa ediyorsunuz. Allah Teala onun üzerine 700 katı bir saray inşa ediyor. Ve o sarayı her şeyini siz vücuda getirmişsiniz gibi hop anahtarı kendisi teslim edeceğini sorarıyor. Seni diyor, sen buna layıksın. Ondan sonra ağlamayın bakalım elinizdeyse. Allah-u Teala'nın size verdiği onca nimet, o şükrünü ve hamdini eda edemediğiniz onca güzelliklerin karşısında hiçbir şey yapamamanın haddini yaşayacaksınız. O zaman seccadenin ıslandığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala size hep bize söylediğini söyleyecek. Seni ben yarattım. Senin nelere kadir kıldığını en iyi ben bilirim. Hiçbir zaman senden sana verdiğim imkanların üstesinde bir şey istemem. Ve yapabildikten hepsini zaten yapıyorsun. Öyleyse o Allah'tır. Bilin ki hepinizi sizin kendinizi sevdiğinizden çok daha fazlasın. Allah hepiniz için aynı standartlarda İhsan'da bulunmaz. İhsanlar sizin liyakat seviyenize paralel gelişir. Liyakatınız yükseldikçe ihsanların boyutu büyür, güzelleşir. Kulluğun ne olduğunu anlamaz. Hem anlar hem de yaşarsın. Ve önemli olan yaşamaktır. Bir öğretmenle bir mürşit arasındaki en büyük farklılık budur. Öğretmen öğretir. Mürşit öğretir ve yaşatır. Öyleyse farklılığa dikkat edin. Bütün mürşitler öğretmeye değil, hedefe ulaştırmaya vesiledirler. Bütün mürşitler Allah'ın onlara verdiği mürşitleri Allah'a ulaştırırlar ve bu cennet saadetine ulaştırmaktır. Bir de neslini tasfiye etmeye ulaştırırlar. Bu da dünya saadetine ulaşmak. Ve ne kadar hazin bir tecellidir ki Allah-u Teala ikisinde fark kıldı halde insanlar bunların hepsini 14 asırda ne yazık ki unutmuşlar. Bir güzel nokta var. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsi anlatılır. Ve değişmeyen tek kitap olan Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde incelediğiniz zaman, öğrendiğiniz zaman eğer diğer kitaplarda ilgilenseniz şunu göreceksiniz ki diğer kitaplar İblis tarafından değiştirilmiş. Ama İblis o korkunç kumlarına rağmen en önemli şeyi unutmuş, teslimleri unutmuş. Nasıl olsa mükefferler bunun manasını bilmez diye teslimleri bırakmış, İncil'de de bırakmış, Tevrat'ta da bırakmış, Salm'da neyle onları, Zebur'da da bırakmış. Öyleyse şimdi de müşterimi daha iyi anlayacak sana. Bir gün bütün zamanlar tek bir başlığı tutulacak. O teslimi içerir. Allah'a teslim içerir. Bunun manası, siz Allah'a teslim olduğunuz zaman kayıtlarınızı teslim edeceklerdir. Başka ordular size teslim olacaklar. Siz

kuvvetli sizsiniz. Siz kuvvetli olduğunuz için değil, en kuvvetli olan, kuvvetliyi de yaratan Allah sizinle beraber olduğu için. İnsanlar evliyalara gidiyorlar. Evliya deyince de hep aynı şeyi hatırlanır. Mutlaka bir defa ölmüş olacak. Madde bir. İkincisi türbesi olacak. Eğer ölmüş olmazsa evliya olmaz. Türbe olmazsa hiç olmaz. Hem ölmüş olacak hem türbesi olacak. Ona giderler. Derler ki ben senden şunu istiyorum. Burada büyük bir yanlış var. İstedikleri şeyle şöyle söylüyorum. Söylenmesi lazım bir şey şu. Ben bugüne kadar Allah-u Teala'dan şunu, şunu, şunu istedim. Ya da bir tek bir ek olsun. Ama bana vermedim bugüne kadar. Anladım ki benim duam yetersiz. Eğer sen de benim için Allah-u Teala'dan bunu talep edersen, sen Allah'ın bir sevgilisi olduğuna göre senin duan bereketiyle inşallah Allah bana nasip kılar. Benim için de dua et. Benim için de talepte bulun. İşte senden bunu biliyorum. Allah-u Teala'ya da o kişiye alırken ya Rabbi artık yalnız değilim. İşte Hacı Bayram Veli'ye de uğradım. Onun da inşallah duası benimle beraber. Beraberse biz artık bir kişi değiliz. Sevdiklerinden biri de benimle beraber. Hani onun yüzü sürmeyi soyuyor bize de ihsan eyle. Doğru yol bu. İstemek ondan değildir. İstemek Allah'tandır. Müfit için de aynı şey geçerlidir. Bizden istemeyeceksiniz. Biz sizin için bir vasıtayız. Bir vesileyiz. Bizim duamızı isteyeceksiniz. Ve biz dua edeceğiz. İşte bunda da himmettir. Himmet, mürşidin duasının adıdır. Allah-u Teala dilerse kabul buyurur. Ve o zaman dua yerine gelmiş olur. Kişi o zaman hisseder ki yalnız başına olsaydı Allah-u Teala bunu bana ihsan etmezdi. Mutlaka onun bir sevgilisiyle beraber olsa en azından iki duanın bir arada olması Allah'ın kabulü için çok da güzel şartlar oluşturur. Öyleyse ne olmuşsunuz bir şey mi var? Başı falan kapatmamış değil mi? Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkinize dikkatle bakın. Mutlu olmak için her şeyiniz var. Allah'ı tanıyorsunuz. Biz varız. Her zaman dua etmeye hazırız. Siz yoksunuz. Sizin mutluluğunuz olmalar, çalışmalarda herkes var. Allah var, biz varız. Ama siz yoksunuz. Ne zaman var olacaksınız? Ne zaman Allah-u Teala'dan gerçekten ulaşmak dileğiyle bir şeyler istiyorsanız o zaman lazım. Bir Allah benim içimden geçerleri zaten biliyor. Ben ona neden müracaat edeyim? O Allah'sa sizin müracaat etmenizi bekliyor. Allah'sa o dokunması lazım. Bizi yaratan tek yaratıcı. Her zaman müracaat bekler. Müracaatınız onu üzmez, sinirlendirmez. Onu memnun eder. Çünkü müracaatınız ne ifade eder? Onu Allah olarak kabul ettiğinizi, ona taptığınızı, Allah'ı size mutlu verecek olan yegane makam olarak tanıdığınızı ve istenebilecek olan şeyleri yalnız ondan istemeniz gerektiğini hep bunları idrak ettiğinizi gösterir. Eğer Allah-u Teala'dan talepte bulunmazsınız, o sizin Rabbiniz olur mu? Rab münacat mı ötesiz demek? Terbiyeci olabilmesi için Allah-u Teala'nın sizi terbiye edebilmesi için sizin Allah-u Teala'dan sizi terbiye etmesini dilemeniz söz konusu. Dilemediğiniz sürece hayır. Allah'tan yardım istemeniz söz konusu. İstemediğiniz sürece hayır. Neden size Allah-u Teala akıllı kılmış? Neden size irade vermiş? Aklınız için o iradeyi kullanırsınız da Allah-u Teala'nın ulaşmak istediğiniz hedefleri dileyeceksiniz diye. Diyor ki ucimuz davet et da'i izah de'ani. Beni davet ettikleri zaman dua edenin davetine icabet ederim. İşte oradaki zaman kelimesinin üzerinde durduğunuz zaman göreceksiniz ki bu çok geniş bir zaman. Zamanlar içinde tamam.

0: sizin dileğinizin gücüne göre liyakatiniz gelişir. Liyakatinize göre Allah'ın mükafatı gelişir. Dikkat edin, siz ne zaman başkalarından daha ötede bir arzuyla, bir şevkle Allah yolunda hizmet veriyorsanız, vermeye niyetliyseniz, içinizden bunu hissediyorsanız, bunun adı iştiyaktır. Başkalarından daha üst seviyede bir hizmet verebilme şevki, heyecanı, arzusu, hepsinin beraberliği. Bunlar varsa, bu şevk, bu heyecan varsa içinizde iştiyak sahibisiniz. İştiyak nereye götürür sizi? İştiyak başkalarından daha çok hizmete götürür. Eğer hizmetiniz daha çoksa bunun liyakatinizi arttırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Hizmetiniz arttıkça spiral yükselir, liyakatiniz yükselir. Liyakatiniz yükseliyorsa her liyakat seviyesinin bir mükafatı var. Allah Teala derhal size ödülünüzü, mükafatınızı teslim edecektir her seviyede. Her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay biraz daha mutlu olduğunuzu hissedeceksiniz. Öyleyse bu mutluluğu yaşamaya çalışın. Eğer bir şeyler sizdeki yaşama zevkini, sizdeki dünya mutluluğuna ulaşma gayretini törpülemişse eksiklik var sizde. Allah'tan talebinizde eksiklik var. Şevkinizde, heyecanınızda eksiklik var. Şeytanla mücadelede eksiklik var. Bilin ki şu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki en büyük düşmanınız iblistir. Onun en büyük düşmanı mı? Tabii. Bu sebeplerinizi çok sever. Bayılır. İşte o iblis bulsa bizi bir kaşık suda boğar. Ama bize ne kadar mantığı içsek, şükretsek azdır ki onun koruması altındayız. Ve biz ondan korkmayız ama onu bize hep korkar. Hep korkar. Çünkü onun ne olduğunu biliriz. Şeytan mı? Sadece yalanlardan ibaret bir müessesedir. Hiçbir gücü yoksun. Size hayaller gösterir, o hayallerin doğruluğuna inandırmaya çalışır. Yalanlar söyler, sizi parlak sözlerle kandırmaya çalışır. Sakın kanmayın. Söyleyemem şimdi, bir köylerini söyleyeyim. Ama bir şey yapamaz. Çünkü bunlara girince Allah'ın koruması altına giriyorsunuz. Evren ve şirin koruması altına giriyorsunuz. Allah. Dikkat edin. Tasavvufa girdiğiniz an her ettiğinizden başınız üzerinde başınızın ruhu derhal gelişir.
1: Allah.
0: Derhal oluşur. O bir koruyucudur. Sizi şeytanın tüm tuzaklarından korumak için yeterli. Allah Teala diyor ki Allah izin vermedikçe şeytan size bir şey yapamaz. Allah Teala Bakara suresinin 102. ayet girmesinde bunu söylüyor. Ama Maide suresinin 23. ayet girmesinde diyor ki la yedirüküm men dalle izah edeydim. Siz hidayete erdikten sonra zalayette olanlar, yani şeytanın uşakları, büyüğüyle uğraşanlar size bir zarar veremezler. İnsanlar bunu bilselerdi, herkes sata olsalardı. 14. sıralar sahabeler hiçbirisine şeytan büyüsüyle zarar verememiş. Neden verememiş? Çünkü Peygamber Efendimiz'in ruhu hepsinin üzerindeydi. Onları kırıyordu. Bütün güzellikler sizin için. Ve şeytan güzellikleri bir tarafa bırakıp sizi çirkinliklerin içine almaya çalışır. Bir akrapop gibi, bir örümcek gibi ağlarını düşürmeye çalışır. Sakın aldanmayın. Sadece yalan söyler. Bir defa daha söyleyelim. hangi okuma izliyorsa arkasında mutlaka ama mutlaka şeytanın bir hilesi vardır. Mutlaka sizin akıl hücrelerinize uygun bir yalanla sizin tuzağına düşürmüştür. Ve onun düşünce standartına uygun olarak düşündüğünüz için üzülüyorsunuz. Huzursuz olduğunuzun arkasında siz yoksunuz. Sadece şeytanın yalanları var. Hep yalanları söyler ve devamlı sizi huzursuz düşünmek için bütün gayretiyle çalışır. Gayretin hepinize Allah'ın güzellikleri yerine şeytanın cehennemini bu dünyadayken yaşatmaktır. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Yani bir insan nefsindeki bütün afetler varken dünyadaki en mutsuz insanlardan birisidir. Nefsindeki afetlerin tamamı yok olduğu zaman da dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse tamamen gecelerin hakim olduğu bir devreden tamamen gündüzlerin hakim olduğu değil, tamamen gündüzden bir imanet bir dünyaya ulaşacaksınız. Karanlıkların hiçbir yerini nurlar alacak. İşte bu nokta hepiniz için mutlak saadet noktasıdır. Ne yaptınız? Kısas yaptınız. İşte bunun adı Ulul Elbab'ın kısasıdır. Allah Teala diyor ki, ya Ulul Elbab'ı, ey Ulul Elbab diyor. Kısasta sizin için hayır vardır. Bunu ilk defa söylediğiniz zaman olamaz diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir yanlışlık olmaz. Ama bu bir yanlışlık gibi görünüyor. Neden yanlışlık gibi görünüyor? Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi, farz kılındığı gibi sizin de üzerinize farz kılındı. Ayetin devamında diyor ki ama affederseniz sizin için daha iyi olur. O Sürek Suresi'nin 33. ayet kelimesi diyor ki siz kimseye iyilikle mukavele edin. İşte size 3 tane davranış geçiyor. Kısas uygulamak ne demek? Ne bir tokat atıldığında sizin de aynı tokatı ona iade etmek hakkınız doğuyor. Kim yapıyor bunu? Nefsine tabi olanlar yapıyor. Çünkü yapmasalar nefsleri onları devamlı rahatsız edecek. Allah Teala onlara bir imkan tanımış. Demiş ki ey nefs sahipleri, ey nefslerine yenik düşenler, ey nefslerine huzur edenler, sizlere demiş bir hak verdi. Size bir kötülükte bunun kırılımı aynı kötülüğü size onları yapmaya eğil kılındınız. Yetkili kılındınız. Sonra başka bir gruba bir emir daha vermiş. Affetmek. Kim bunlar? Veli olmuşlar, evliye olmuşlar. Ama daha ilerlikle ulaşamamışlar. Nefslerin de afetlerini yarıdan fazla yapmışlar. Ama tamamına ulaşamamışlar. Bunların görevi kısas değil. Bunların görevi affetmek. Kimden kısas yapıyorsunuz? Nefslerine tabi olanlar. Yani nefsinize tabi olduğunuz sürece kısas sizin için hak. Peki affedenler için kısas hak mı? Hayır, onların olasıyla affetmiyor. Peki daha öteye geçelim, daha emirlikle ulaşanlar, onlar ikisini de yapamazlar. Ne kısa sürdürebilirler, ne de sadece affedebilirler onlara. O kendilerine kötülük yapan insanlara iyilik etmek için Allah Teala mutlaka fırsat verir. O fırsatla onlar kendilerini denerler. Mutlaka bunu yapmak mecburiyetindeler. Kötülüklerin iyiliğe çevrilmesi olayı. Evet, buraya dikkatle bakın. Şimdi sual soruyoruz. Kısası kim uygular? Nefslerine yeni düşenler. Nefslerini tezkiye edemeyenler. Şimdi Allah Teala diyor ki ey Ulu'l-Elbap, kısasın sizin için hayır vardır. Hoppala. Ulu'l-Elbap bizi daimi zikrin sahipleri. Allah'ın emri onlara kısas uygulamak değil. Allah'ın onlara olan emri affetmek bile diyor. Onun da ötesinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Ama kötülüğe iyilikle mukabele etmeyi emrettiği kişilere yani Ulu'l-Elbap'a Allah Teala diyor ki ey Ulu'l-Elbap sizin için kısas da hayır vardır. Yani kısas yapın diyor. Nasıl bir kısas bu? İşte burada şeytanın size ördüğü tuzağın tam zıttını ortası gideceksiniz. Şeytan nefsinizdeki karanlıklara %100 hükmetmekle size bir tokat attı. nefsinizin kalbindeki bütün kötülükleri yok etmekle siz ona bir tokat atacaksınız. Ve kısa sürekli uygulayacak. Karanlıklara nurların mutlak aydınlığıyla bir tokat atmak. Şeytan size bir şey var orada, bir tabak uzatmıyor. Şeytan size nefsinizin karanlıklarıyla hükmet edilir. Ve bu hükmü yaptığına göre siz ondan bir tokat yemiş durumdasınız. Yani karanlıklar size hakim olduğu sürece. Öyle bir gün gelecek ki uçarı yok olacak. Manası ne? Manası nefsinizin kalbini mutlak nurlarla doldurdunuz demek. Doldurdunuzsa şeytanın karanlıkları yerine Allah'ın nurlarının mutlak aydınlığını ikame ettiniz. Eğer karanlık sizi atla bir tokatsa tam onun zıttını siz de ona atıyorsunuz. Ve böylece bir kısas uyguluyorsunuz. Nasıl bir kısas bu? Size mutlak derece kazandıracak olan bir kısas. Hayır vardır diyor. Hayırın manası ne? Size derece kazandıran bütün olaylar hayırdır. Öyleyse Ullerbaum'un kısası nasıl bir kısastır? Her an hayır. Sadece hayır. Bütün davranışları şeytana birer tokat atmaktır. Mukabilde de mutlaka derece kazanmaktır. Şeytana tokat atmaktan muradın ne? Her hayır davranışınız şeytana tokat atma kanalını taşıyor. Çünkü her sizin uğradığınız hayır verdiğinizde onun bu dünyada en çok güzel şeylerdir. Neden bize bu kadar bozuluyor diye düşünüyorsunuz. Arkasında bu var işte. Ve bütün bunların arkasında da sizin çaylarınızı içmeniz var. Söhbetimizin bu kısmını da burada inşallah tamamlıyoruz. Allah'a selamın hepinizden mutluluk, huzur ve bütün güzellikleri dinlememesini, sizlere onları en büyük ölçülerde ihsan etmesini dileyerek bu akşamki sohbetimi inşallah burada bitiriyorum. Sohbetim bitti. Sözlerim çaylarımızı içerken de devam edecek tabi. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat.
1: Sevgili kardeşlerimiz, hepinizden istediğimiz şey sizin daha çok mutlu olabilmeniz. Siz bu yola mutluluk için girdiniz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor ve mutluluğunuz sizin gayretinize bağlı. Mutluluğun kapısı zikir kapısıdır. 24 saatlik bir zaman parçasının yüzde ne kadarını zikirle geçirebilirseniz o kadar mutluluğu yaşarsınız. Bunun istisnası sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunun Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içerisindeki Allah'ın yarayan vücuda gelen gelişmesidir. O gelişme tamamlandığı zaman, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman nefsinizin kalbindeki afetler de yarı yarıya azalmış oluyor. Asıl güzele ulaşmak bundan sonraki gayretinize bağlıdır. Zikrinizi arttırmalısınız, arttırmalısınız, arttırmalısınız. Göreceksiniz ki zikrin artışını paralel bir şekilde mutluluğunuz artacaktır. Hepiniz güzel şeyleri birbirinizden kopya edin. Daha çok zikreden bir kişi sizin için bir örnek olmalı. Siz de aynı hedefe ulaşmalısınız. Hatta aranızda bir zikir yarışması olmalı. Allah ile olan dostluğunuzun seviyesi zikrinizin 24 saatlik bir zaman parçasında genişleyen hüviyetiyle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, 1- çok zikredin. 2- çok zikredin. 3- pek çok zikredin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz.
2: Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alemin errahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Biliyor musunuz, şu tekniğe de hiç güvenilmiyor. Yarım saatten fazla bir zaman sizlerle bağlantı kurabilmek için uğraştık. Teknik açıdan o bizim evden yapacağımız yayını gerçekleştiremeyince, ki evvelce gerçekleştirmiştik, buraya gelmek durumunda kaldım. Buradan devam ediyoruz şimdi inşallah. Burada bağlantı kuruldu. Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükür ederiz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bütün gayretleri boşuna. Bizi birbirimizden ayıramaz. Öyleyse yeniden beraberiz. Allah-u Teala ile siz, ben, üçümüz bir arada, hepimiz bir arada. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim? El ele, gönül gönüle bir beraberliğin içindeyiz. Biz Allah'ın dostlarıyız. Allah'ın dostları her zaman Allah'la beraberdirler. İşte onlara acırız. Şeytanla beraber olanlara. Onlar bir gayretin sahibi olabilirler. Ama bu gayret hiçbir zaman Allah yolunda değildir. O konunun bizi alakadar etmeyen yönü. Ama biz hamd ederiz, şükrederiz ki Allah yolundayız. Öyleyse duvara büyükler en güzel şekilde her şey devam ediyor. Her şey devam ediyor ama bir saat gecikmeyle. Bütün gayretimize rağmen bununla karşı karşıyayız. Sizden teknik açıdan bugün ulaştığımız bu bahtsızlık sebebiyle bizi bağışlamanızı istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Daha güzel ne var ki? İşte beraberiz. O, siz ve ben. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle görünüyor? Bugün konumuz gayret, himmet, nusret. Gayret sizden, himmet bizden, nusret Allah'tan. Böyle başlıyoruz sohbetimize. Böyle giriyoruz Allah'ın mukaddes kapılarından içeriye. Artık onunla birlikteyiz. İliklerimize kadar yayılan bir mutluluk. Ondan bize ulaşıyor, bizi kavruyor ve mutlulukların en yükseğine uçuruyor. Onunla beraberlik, Allah ile birlikte olmak. Sevgili kardeşlerim, bir gün onu göreceksiniz. Hayır, baş gözlerinizde değil, buradaki kalbinizdeki gözle. O zaman dünyalar sizin olacak. Dikkat edin ki herkes onu göremez. Öyleyse neye bağlı Allah-u Teala'yı görmeniz? Ben görülmem demiyor. Len terani diyor. Sen beni göremezsin diyor. Baş gözüyle görmek istersen diyor, sen beni göremezsin. Ben diyor buradaki gözle, kalpteki gözle görülürüm. Her şey ne kadar güzel değil mi? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ı görmekten bahsediyorsak, bilin ki bu sizin gayretinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa, bizi dinleyenler arasında, onlara ilk tavsiyemiz ya da vasiyetimiz, Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz ilk adımı attınız demektir. Ve gayretinizi her gün daha arttırmalısınız. Çünkü Allah Teala'nın duanızı kabul buyurması için Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine göre bir dizaynın içinde olmanız lazım. Diyor ki ucibu davete dahi izade'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Beni diyor Allah Teala

Senden sorarlarsa de ki ben kullarıma yakınım. Dua ettikleri takdirde onların dualarını icabet ederim. Kimlerin? Kullarımın diyor Allah Teala. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar. Ve böylece irşada ulaşsınlar. İfadeye dikkatle bakın. Kullarım beni senden sorarlarsa. Bir Allah-u Teala'nın yaratık olarak kulu var. Yaratılış açısından herkesi Allah yaratmıştır. Herkes bu açıdan Allah'ın kuludur. Yani Allah'ın bir yaratığıdır anlamına geliyor. Ama Allah'ın Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde bahsettiği biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık ifadesi aynı kulluk değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye diyor ki, hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya ki Allah-u Teala bizi kulluğuna kabul buyurdu. Sahabe hayretle soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ey Allah'ın Resulü, biz de Allah'ın kulu değil miyiz? Yaratılış itibariyle diyor, hepiniz Allah'ın kulusunuz. Yani Allah'ın her yarattığı, Allah'ın yaratması istikametinde kuludur, kul hüviyetindedir. Ama aslında sizseniz onun kuluna kabul buyurulmadınız diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman Allah'a kul olmak söz konusu. Ne zaman kul oluruz? Kul olmanın bir hayali safhası var. Yani kuvveden fiile çıkmamış, kuvvede kalmış düşünce platformundaki kulluk. Amen olduğumuz takdirdeki başlangıç noktası kulluğun. Amen olan kişi kulluğun başlangıcındadır. Burası fiziki standartlarda kişinin kul olduğu yer değildir ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir kişi. Ulaştığı anda gerçek anlamda kul olacaktır. Şimdi de ulaşmayı kendisine hedef edindiği için bir fiiliyata ulaşamamış olan kulluğun sahibidir. Ne zaman başlayacaktır kul olma faaliyeti? Allah-u Teala'dan 10 tane ihsan aldığı zaman. Mürşidine ulaşıp da mürşidinin önünde tövbe ettiği zaman. Bu tövbe 10 insanla yapılan bir tövbe olmadıkça kişiyi Allah'a kul olmak istikametinde bir başlangıç noktasına ulaştıramaz. Öyleyse kulluğun kul olmak için harekete geçtiğimiz başlangıç noktası neresidir? Ruhumuzun vücudumuzdan ayrıldığı noktadır. 10 ihsanla kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu mutlaka vücudunu terk edecek, Allah'a doğru yola çıkacaktır. Devrin imamının ruhu başların üzerine gelecektir. O kişilerin yerleşecektir. Ve vücudun içindeki ruha seslenecektir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et. İşte bugünden itibaren artık o kişi için himmet vardır. O Allah'a kul olmak yolunda başlangıç noktasına ulaşmıştır. Ruhu fizik standartlarda sırat-ı müstakime ulaşmış, Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. Bu kul olmanın fizik standartlarda başlangıcıdır. Öyleyse Allah'a kul olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım,
Allah'ın kullarına hitap ediyorum. Bu bana büyük bir mutluluk veriyor. Evet, sizler Allah'ın kullarısınız. Öyleyse kulluğun da mı dereceleri var? Elbette. Mümin olduğunuz noktadaki kulluk, müminler kulluğudur. Ya da kulluğa başlangıç noktasındasınız. Ruhunuz da Allah'a kul olmak üzere harekete geçti. Allah'a teslim olduğu zaman ruhunuz Allah'a gerçek anlamda kul olur. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücudunuz Allah'a kul olur. Nefsiniz Allah'a teslim olduğu zaman nefsiniz Allah'a kul olur. İradeniz Allah'a teslim olduğu zaman iradeniz Allah'a kul olur. Öyleyse böyle bir dizaynda ayrı ayrı vetireler var. Teslimler birbirini takip edecek ve kulluk müessesesi devamlı daha üst seviye bir kulluğu ihata edecek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki Allah'a kul olmak da bu güzelliklerden bir tanesi. Ve ne zaman 14. basamakta Allah-u Teala'dan 10 tane nimeti alıp da tabiyetinizi gerçekleştirirseniz, o gün başınızın üzerinde mutlaka devrin imamının ruhu oluşur. Bu himmetin başlangıç noktasıdır. Mümin suresinin 15. ayet girmesinde Allah Teala diyor ki: dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine, başların üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Onlara Allah'a ulaşma gününün, yevmüt telakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini haber vermek için diyor Allah Teala. İlka kelimesi, mülaki kelimesi, telaki kelimesi, likae kelimesi, hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a vasıl olmak anlamında, Allah'a ulaşmak anlamında kullanılıyor. İşte ulaşmak için ruhunuzun önce yola çıkması lazım. Yola çıktığı an devrin imamının ruhu başınızın üzerinde oluşmuştur. Oluşması ne ifade eder? Himmet için hazır olduğunuzu. Himmet, devrin imamının herkese, Allah'a, o kişi için duada bulunması başlangıcını ifade eder. Duada bulunmak himmet değildir. Himmet, duanın kabul edilmesi halidir. Öyleyse dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mürşidin irşat makamının, devrin imamının duasının tahakkuk edebilmesi için siz bir bazın sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Bu asgari standartlarda mümin olmanızı ifade eder. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor
Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, duanızın kabul edileceği nokta, gayretinizin mükafata layık olacağı nokta mutlaka kalbinizin içine imanın yazıldığı noktadır. Dikkat edin. Allah-u Teala'nın dizaynında sözle mümin olanlar ve kalpleriyle mümin olanlar diye iki tane mümin kavramı geçiyor. Ama sözle mümin olmak Allah'a bir şey ifade etmiyor. Yani bir kişinin ben müminim, ben Allah'a inanıyorum demesi Allah-u Teala'nın indinde o kişinin mümin olarak kabulüne kapı açmıyor. Onlar ki diyor Allah-u Teala sözleriyle derler ki biz müminiz ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Onlar Allah'ın makbul kulları, Allah-u Teala tarafından kabul edilmiş kulları değildir. Daha doğrusu Allah'ın kul olmak istikametindeki kulları değildir. Onlar sadece yaratılış itibariyle Allah'ın kullarıdır. Bu kategoriye ise herkes girer. Herkes yaratılış itibariyle Allah'ın kuludur. Kimi yaratmışsa Allah-u Teala insan olarak o mutlaka Allah'ın kuludur. Yaratılışla alakalı bir kul. Allah'ın halk ettiği herkes, bütün insanlar Allah'ın halk ettiği kuludur. Halk etme açısından, yaratma açısından. Halık halk eder, yaratıcı yaratır. Yarattığı her insan da Allah'ın yaratma fiili açısından kuludur. Ama Allah'a kul olma itibariyle kulu değildir. Çünkü kişinin Allah'a kul olması birinci derecede onun Allah'a teslimleriyle alakalıdır. Ruhunu teslim edecek, fizik vücudunu teslim edecek, iki, nefsini teslim edecek, üç, iradesini teslim edecek Allah'a, dört ve dört ayrı standartta kulluğun sahibi olacak. Hatta bu arada irşada ulaşmak da bir ayrı kulluğu ifade eder. Öyleyse gayret, himmet ve nusret üçlüsünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde mutlaka devrin imamının ruhunun oluşması gerekiyor. Olayın başlangıcına alırsak ne yapıyordu Allah Teala? Seçiyordu. Kalplerinde hayır gördüklerini seçiyordu. Seçtiklerinin arasında kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelen kişiydi. Ve o kişiye Allah Teala rahim esmasıyla tecelliye başlıyordu. Bunun arkasından o kişinin başındaki gözlerde bulunan Hicab-ı Mestura adlı perdeyi ya da örtüyü alıyordu Allah Teala. Sonra kulaklarındaki bakrayı alıyordu. Sonra kalbindeki ekinleti alıyor ve yerine ihbat koyuyordu. Sonra o kişinin kalbine ulaşıyordu. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyordu. Sonra Allah o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyordu. Sonra kişi huşuya ulaşıyordu. Kalbine %2 oranında rahmet girerek Allah'ın rahmetine
yayınlanıyordu. Dikkat edin ki Allah'ın fazlı müminlere aittir. Fazlımız müminlere aittir diyor Allah Teala. Yani kalpleriyle de mümin olanlara, kalplerine Allah'ın iman kelimesini yazdıklarına aittir. Fazlımız müminlere aittir diyor. Hem kişi Allah'a inanacak ve inandığı için de delil edecek ki ben müminim. Ama bu gerçek anlamda bir müminlik olmuyor. Sadece insanlar tarafından kabul edilen bir kavram. Allah Teala o insanları kalbinde küfür yazdığı sürece kafirler mertebesinde tutuyor. Kalbindeki küfrün alınması ise ancak irşada, irşat makamına ulaşıp da tövbenin gerçekleştirilmesiyle tahakkuk ediyor. Allah o zaman hacet namazını kılarsa o kişi mürşidini gösteriyor. Ondan sonra kişi mürşidine ulaştığı zaman devre-i imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. İşte bu her şeyin başlangıç noktası. Evvela himmetin başlangıç noktası. Bu noktadan sonra himmet var. Sonra kalbini açıyor Allah Teala o kişinin. Kalbindeki mühürü açıyor. Kalbin içindeki küfrü dışarı alıyor. Kalbin içine imanı yazıyor. Ne oldu? Kişinin kalbi de mümin oldu. İşte kişinin hem sözle söylediği şey, yani inanç açısından mümin olması, ki kalbinde küfür yazdığı sürece Allah Teala onlara kafirler diyor ne yazık ki. Kalpleri mümin olmayanlara Allah Teala kafirler diyor. İşte Bakara suresi 5 ve 6. ayetler. 6 ve 7. ayetler. Habibim sen o kafirlere ne söylersen söyle onlar için birdir. Onlar değişmezler. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesinde kalpleri mühürlü olanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Yani henüz mürşitlerine ulaşmamış olan kişiler olduklarını görüyoruz. Ayetler dalalette olanlarla kafirleri aynı kategoriye sokuyor. Nisa 167 اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَتَّلُوا ضَلَالًا بَعِيدًا Onlar ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan saptırırlar. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Kafirler dalalette. Kafirler dualarına icabet edilmeyenler. Bu noktaya kadar, kalbinize iman yazıldığı noktaya kadar Rabbani açıdan yaptığınız dualar, manevi yücelme talepleriniz kabul edilmiyor. Kabul etmem diyor Allah-u Teala. Ama öbür taraftan eğer kişiler Allah-u Teala'dan para istiyorlarsa, dünya malı istiyorlarsa, kim bizden dünya malını isterse ona ondan veririz diyor Allah-u Teala. Ama onların ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah-u Teala'nın kafirlerin duasına icabet edilmez dediği dua, onun müsbet istikamette manevi değerlere sahip olmayı talep ettiği dualar. Onları kabul etmem diyor Allah Teala. Onların bu tarzdaki duasına icabet etmem diyor. Yoksa o insanlar dünya malını istiyorsa Allah Teala veririz diyor. Ama Allah'ın yoluna girmiş olanların da böyle bir duayı yaptığını Allah Teala ayrı bir ayetinde açıklıyor. Diyor ki kim bize dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver derse
Onlara da onu veririz diyor. Yani başka birisi de çıkmış, Allah'ın yoluna girmiş, mümin olmuş ve Allah'tan dünya malını da istiyor, ahiret malını da istiyor. Ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Bu kişi Allah Teala'ya yalvarıyor, Ya Rabbi bana para ver. Sonra da bu parayı nasıl harcamam gerektiğini bana emret. Emrine ne ölçüde sadık kaldığımla beni imtihan et. Senin yardımınla inşallah başaracağım diyor kişi. Öyleyse bu noktada, mürşide ulaştığınız noktada devrin imamının ruhu, himmetin sahibi başınızın üzerinde. Mürşidin sadece kendi başının üzerindeki ruhu kiminle hangi ölçüde beraberse mürşidin sadece irşat makamının sahibinin ondan haberi olur. Öteki ruhlarının her biri bir başka insanın başındadır. 1 milyon kişi ölüpse 1 milyon kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. 100 milyon kişi ölüpse 100 milyon kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşur. Devrin imamının elinin öpülmesi gerekmiyor. İrşad makamının herhangi bir noktasındaki bir kişi ona tabi olduğunuz an dikkat edin şartlara 10 tane ihsanla tabi olduğunuz an devrin imamının ruhu başınızın üzerine hemen gidip yerleşir. Bu söylediğimiz gibi himmetin başlangıcıdır. Himmetin var olması devrin imamı ile alakalı bir konudur. Mürşidin duası devrin imamının duasıyla birlikte Allah'a ulaşır. Hangi mürşide tabi olduysa kişi o mürşit de o kişi için duada bulunur. Ha, duanın kabulünü müstecap olmasını ifade eden olay devrin imamının ruhunun talebidir. Öyleyse bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir beraberlik, bir güzellik ve bu güzelliğin yaşanması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu noktadan sonra Allah yolundaki pozitif taleplerimiz, yani sizi manevi istikamette Allah'a yaklaştıracak olan, daha sonra kemal derecelerinde olgunlaştıracak olan fizik vücudunuzun da nefsinizin de iradenizin de Allah-u Teala'ya teslim olmasını sağlayacak olan Allah'ın yardımları, nusret hep bunun üzerine bina edilecektir. Böyle bir şey için sizin gayretiniz, gayret konusundaki liyakatinize bağlıdır. Hangi istikamette bir liyakat sahibisiniz? Bu liyakat mükafatın bazıdır, dayanağıdır. Neye layıksanız o mükafatı mutlaka Allah'tan alırsınız. Ama liyakatiniz iştiyakinize bağlıdır. Allah için ne yapabilirsiniz? Allah için yapabileceğiniz
şey yapabileceğiniz gayret hangi ölçüdeyse o kadar iştiyak sahibisiniz. Eğer alelade bir insanın Allah için yaptığı hizmetin eşidini yapıyorsanız siz iştiyak sahibi değilsiniz. İştiyak bir insanın ortalama bir insandan, alelade bir insandan çok daha ötede Allah yolunda hizmeti kendisine şiar etmesini gerektirir. Böyle olduğu takdirde o kişi iştiyakin sahibi olur. Öyleyse kimdir iştiyak sahibi? Normal insanın çok ötesinde hizmet aşkıyla yanan bir insandır o. Arabanın içinde olanlardan değildir. Arabayı çeken atlardandır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizler iştiyak sahibisiniz. Hizmet etmek istiyorsunuz Allah yolunda. Ordinary insanın, alelade insanın çok ötesinde bir hizmet anlayışının sahibisiniz. İşte siz iştiyak sahibisiniz. İştiyaki olan insan ötekilerden farklıdır. Onların gözlerinin içi güler. Onlara Allah yolunda hizmet etmek hiçbir noktada bir angarya değildir. Aman şu işi de yapayım da yakamdan düşsün. Beni hizmet ehli görsünler. Böyle bir düşünce onların semtine uğramaz. Onlar Allah yolunda hizmet etmek için Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi harcarlar. Zamanlarını, sağlıklarını, enerjilerini, Allah'ın kendilerine verdiği her şeyi. Sırf Allah katında makbul olmak için. Makbul kelimesi kabul kelimesinden geliyor. Kabul edilmek istikametinde kullanılıyor. Kabul edilenlerin içinde de üstün olmak anlamında kullanılıyor. Öyleyse kişi hizmet aşkı için varsa, hizmet aşkı onun kalbini dolduruyorsa Allah yolunda karşılıksız hizmet. O zaman o kişi iştiyak sahibidir. Herkes iştiyak konusunda eşit olamaz. İnsanların iştiyaki daima birbirlerinden farklı olacaktır. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Farklı bir iştiyak dizaynı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın önündeki bütün güzellikler sizindir. Allah yolunda gayretiniz arttıkça iştiyakinizin artması söz konusudur. Dikkat edin ki artan iştiyakiniz liyakatinizi oluşturur. Liyakat layık olmak manasına kullanılıyor. Neye layık olmak? Allah'ın liyakatinize cevap verişine yani mükafata layık olmak. İşte liyakatinizin oluşması
sizin gayretinize, irşat makamının, devrin imamının himmetine ve Allah'ın bu himmeti kabul buyurup size yardım etmesine, yani nusretle mukabele etmesine bağlıdır. Öyleyse siz gayretin sahibi olacaksınız. Başınızın üzerindeki ruh sizin için Allah'a hep duacı olacak. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu duayı şöyle değerlendiriyor. Arşı tutan melekler ve havlehu diyor onların etrafındaki kişi. Arşı tutan meleklerin etrafındaki kişi her devirde devrin imamıdır. Hem huzur namazının imamı olarak görev yapar, hem de Ümmül Kitab'ın anlatımı ona aittir 7. katta. 2. katta başka bir görevle görevlidir. 2. katta su varılma işlemlerinde el öptürme işlemini yapar. 7. kata çıkacak olanları 7. kata çıkarır. Peygamber Efendimiz Hanım'la birlikte. Aynı zamanda zikir hücrelerine her gün sohbet yapar. Zikir hücrelerindeki artık velayeti yaklaşmış olan, zikirlerini tamamlamak üzere olan ruhlara her gün sohbet yapar. Orada 7. katın 6. aleminde, yani zikir hücrelerinin bulunduğu kesimde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayran olabilirsiniz Allah'ın dizaynına. İşte siz bir gayetin sahibiyseniz, o gayretiniz mutlaka pozitif neticeleri oluşturacaktır. İşte Allah Teala'nın söylediği Mümin Suresinin 7. ayet kelimesinde devrin imamı ve etrafındaki arşıttan melekler bazı insanlar için Allah'tan talepte bulunurlar diyor Allah Teala Mümin Suresinin 7. ayet kelimesinde. Derler ki diyor ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de, senin yoluna

ona mağfiret talebinde bulunuyor. Günahlarının sevaba çevrilmesi talebinde bulunuyor. Kim? Devrin imamı. İşte bu himmettir. Çünkü otomatik olarak devreye girer. Mutlaka gerçekleşir. Kim 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, tabi olduğu an onun bütün günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Bu günahların sevaba çevrilmesi yani mağfiret işlemidir. Himmet müessesesi burada iki ayrı isimle anılıyor. Nisa 64'te Allah Teala diyor ki eğer Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve senin önünde tabi olup bizden günahlarının affını isteselerdi, tövbe etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Öyleyse sahabenin talebi üzerine onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine bir defa affediyor, bir defa daha affediyor. Her ikisinin de adı mağfiret. Mağfiret, tövbe sırasında iki defa affı içerir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde onların seyyiatlerini hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Bir defa affederiz, sıfırlarız günahları. Bir defa daha affederiz. Bir o kadar daha ilave ederiz. Böylece günahları sevaba çeviririz diyor Allah-u Teala. Kişinin kaybettiği dereceleri kazandığı dereceler haline getiririz diyor. İşte burada Allah-u Teala'nın mağfireti söz konusu ve eğer devrin imamı açısından meseleye bakıyorsanız o zaman da şefaat söz konusu. Onun talebi üzerine gerçekleşmiştir günahların sevaba çevrilmesi. Onunla günahları sevaba çevrilen kişi arasındaki ilişki şefaat ilişkisidir. Allah ile günahları sevaba çevrilen kişi arasındaki ilişki ise mağfiret ilişkisidir. İşte mağfiretin var olabilmesi, himmetin mutlaka var olmasını gerektirir. Devrin imamının himmeti söz konusudur. Böyle bir himmet var ise, o zaman Allah-u Teala mutlaka o kişinin günahlarını sevaba çevirir. İşte himmetin varlığını Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylüyor. Allah-u Teala günahlarını sevaba çevir talebi var. Aynı zamanda Mümin 15'te de dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diye başlıyor Allah-u Teala. Hem arşı tutan meleklerin orada görevli olduğunu hem de onların ve onların etrafındaki kişinin, devrin imamının talebi üzerine günahları sevaba çevirdiğini ifade ediyor Allah Teala, dereceleri yükselten Allah diyerek. Kullarından layık olanların başlarının üzerine emrinden ruh gönderir diyor. Devrin imamının ruhunu gönderir diyor. Onlara Allah'a mülaki olmak

0: gününün geldiğini haber vermek için. Bu noktadan itibaren himmet vardır. Bu himmet kişinin dizaynı içerisindedir. Yani kişi neye layıksa himmet o kadarını ihata eder. Karar merciği devrin imamı değildir. O talebin sahibidir. Karar merciği Allah'tır. Öyleyse devrin imamı herkes için en güzelini talep eder. Ama Allah'ın nusreti herkese aynı seviyede gelmez. Allah'ın nusreti, yardımı kişinin liyakatine paralel olarak gelecektir. Başlangıçtaki Allah'ın yardımı kişinin iştiyakine paralel olarak gelecektir. Bu kişinin gayreti, irşat makamının himmeti ve Allah'ın nusreti bir araya geldiği zaman kişinin liyakati mutlaka artacaktır. Ve Allah Teala kişinin liyakatini artıracaktır. Arttırdığı liyakat seviyesinde o kişiye mükafat verecektir. Bu sebeple kişinin mükafatları giderek daha üst boyuta ulaşır, kişinin gayretlerine paralel olarak. Allah'ın mükafatı manevi açıdan o kişinin kalbinin basar hassasını, üzerindeki gışaveti oradan alarak açmak şeklinde tecelli eder. Kişinin kalp gözü açılır. Allah'ın gösterdiği her şeyi görmeye başlar. Sonra mı kişinin kalp kulağı açılır. Muhtemelen aynı anda gerçekleştirir Allah Teala bunu. Kişi Allah'ın söylediklerini duymaya başlar. Bu vahiy almaktır. Allah devamlı artık onunla konuşacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey en güzel standartlarda tahakkuk ediyor. Böyle bir dizaynda hepinizin en güzele ulaşabilmesi söz konusu. Bu sizin iştiyakinizin oluşturduğu gayrete, bu gayretin üzerine monte edilen devrin imamının himmetine ve Allah'ın bu himmeti kabul etmek suretiyle size yapacağı yardıma, nusrete zemin hazırlar. Böylece kişinin iştiyaki, o kişinin gayretinin giderek artmasını ifade eder. İştiyak varsa o kişi Allah yolunda her geçen gün biraz daha fazla hizmet edecektir. Yetmez. Hizmet ederken Allah'a hizmet etmenin o doyumsuz zevkini yaşayacaktır. Onun için insanlar ikiye ayrılır. Allah yolunda hizmet bir takım insanlar için sadece bir angaryadır, ağır bir yüktür. Ama etraftakilere mahcup olmak istemedikleri için hizmet yapar görünürler. Halbuki parmaklarının ucuyla mevtayı kaldırmak gibi bir ifadedir bu. İşe asılmazlar. Bütün gayretleriyle o işin olması için mücadele etmezler. Dostlar alışverişte görsün, ben de hizmet ediyorum görüntüsüne girerler. ve etraflarındaki insanları ve Allah'ı aldatacaklarını zannederler. Oysa ki sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah yolunda hizmete mecbur değildir. Allah'ın kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur. Kişinin içinden geliyorsa hizmet edecektir. İşte o hizmet Allah için makbuldür. Kalpten gelen, Allah için yapılan gayret, bu Allah'ın mutlaka nusretine sebebiyet verir. O kişi Allah'ın yolundaysa bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Sevgili kardeşlerim, ağaçlarda evvela tomurcuklar açar. Sonra yapraklar oluşur. Sonra meyve olgunlaşmaya başlar. Ve güneşin o meyveyi olgunlaştıracak olan tesiri oluşmadıkça meyve hüviyetine giremez. İşte güneşin o meyve üzerindeki Ağustos güneşinin, Temmuz güneşinin, o güneşin oluşturduğu tesir meyveyi meyve yapar, tatlandırır. Meyve hüviyetine getirir. İnsanlara faydalı bir faktör yapar. İşte o güneşi koyan Allah'tır. Allah'ın da kişilere yaptığı yardım onların liyakatine paralel bir seyir gösterir. Onların başlangıçta iştiyakine paralel bir seyir gösterir. Sonra o kişilerin bu iştiyak liyakatlerini arttırır. Her artan liyakat seviyesinde Allah'ın o kişiye olan mükafatı giderek büyür, büyür, büyür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizayn söz konusu. Her şeyin en güzelini Allah-u Teala ihsan etmeye her zaman hazırdır. Yeter ki siz iştiyakin sahibi olun. İrşat makamı her zaman sizin için himmete hazırdır. Yeter ki siz iştiyakin sahibi olun. İştiyakiniz arttıkça bu iştiyakin üzerindeki himmetin dozajı artacaktır. Bu ikisinin beraberliği ise mutlaka liyakatinizi artıracaktır. Artan liyakatiniz Allah-u Teala'nın daha çok mükafatına sebebiyet verecektir. Bu hedefe sizi götürense Allah'ın üzerinizdeki nusretidir. Yani Allah'ın size yardım elini ulaştırmasıdır. O Allah'tır. Yardım onun için asli unsurdur. Her an yardıma hazırdır. Sizin liyakatinize paralel bir yardım her açıdan mutlaka size ulaşacaktır. Dikkat edin ki Allah'ın nusreti bir, sizin daha çok başarılı olmanız için sizin hem istidadınızı, daha çok hizmet ehli etme konusundaki ehliyetinizi arttırır, daha çok istidat kazandırır size bir belli hedefi gerçekleştirmek üzere. Bu Allah'ın nusretidir. Allah'ın nusreti daha üst kademede sizin artan liyakatinize, Allah'ın nusretiyle artan liyakatinize, istidadınıza, mükafata ehil olma seviyenize Allah'ın bir de mükafat vermesi nusretinin ikinci safhasıdır. Öyleyse Allah'ın nusreti size sizin iştiyakinize paralel olarak gelir. Bu Allah'ın nusreti sizin iştiyakinizi arttırır. Yani sizin iştiyakiniz gayretinizi arttıran bir faktördür. Artan gayretinize paralel olarak irşat makamının himmetini alırsınız. Bu himmet Allah'ın katında makbul bir hüviyetteyse, yani siz gerçekten Allah yolunda hizmeti kendinize şiar etmişseniz, bunu zevk alarak yapıyorsanız, size paha biçilmez bir zevk veriyorsa Allah yolunda hizmet, o zaman himmet mutlaka sizin üzerinizde pozitif bir nusret oluşturacaktır. Allah Teala sizin Allah yolundaki gayretinizin müşevik unsuru olarak, size hedefe ulaştıracak unsur olarak bir yardımcı faktörü mutlaka beraberinde ister. O himmettir. Bu ikisi, sizin gayretiniz ve himmet bir bütünlüğü oluşturursa, o zaman Allah'ın nusreti mutlaka gelecektir. Bu nusret sizi daha üst iştiyak seviyesine çıkartacaktır. Üst iştiyak ise yaptığınız hizmet, onun arkasındaki nusret, onun arkasındaki himmet ve bu himmete dayalı Allah'ın nusreti ile size daha üst liyakat kazandıracaktır. Öyleyse Allah'ın liyakat kazandırıcı faktörü olan nusret hem iştiyakinizin artması için bir sebeptir, hem de size Allah Teala yardımcıdır. Allah yolunda hizmeti kendinize zevk edindiyseniz, işte o zaman Allah'ın nusreti ne kadar zevk edindiyseniz o kadar üst seviyede size ulaşır. Böylece gayret, himmet ve nusret üçlüsü sizi liyakatlerin en üstün noktalarına doğru götürür. Liyakatiniz arttıkça ruhunuzu, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve daha üst seviyedeki liyakat noktasında iradenizi de Allah'a teslim edebilecek olan bir noktaya ulaştırır Allah Teala sizi. Hizmetiniz bu konudaki müşevik unsurların arasında ön safta olan bir faktördür. Zikrinizin yanı başında. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yine vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamadan bir saatlik süreyi tamamladık. Sizlere doymak mümkün değil. Sizler bütün güzelliklerin sahibisiniz. Her geçen gün Allah'ın üzerinize vücuda getirdiği güzellikler daha da artacaktır. Her şey en güzel standartlarda oluşacaktır. Hepinizden bir saatlik bir gecikmenin, elimizde olmayan teknik sebepler sebebiyle oluşması muhtevası içerisinde sizlerden af dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Yüce Rabbimizin sizleri hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, zülcene hayır kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ayrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Sıratel lezzina en'amte

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle inşallah bir defa daha bir aradayız. Yeni bir konuda, tasavvuf ve Kur'an kavramları konusunda konumuz şeytanın tuzakları. Kod numarası 2.1.3.31. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytan, kainattaki en büyük düşmanınız. Hiç kimse onun yapabileceği kötülüğü size yapamaz. Hiç kimse bu konuda onun kadar korkunç bir hüviyetin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bu dünyadaki insanlar size yapabilecekleri şeyler itibariyle en fazla sizi öldürebilirler. Belki birçoklarınız daha ne yapsınlar diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ölmek hiç de zannettiğiniz gibi bir şey değil. İnsanlar hep ölmekten korkarlar. Şu dünya hayatının öldükten sonra yaşayacakları hayattan daha güzel olduğunu zannederler. Fizik vücut evvela ölmekten korkar. Oysa ki ölüm sadece bir nevi uykudur. Aranızda uyumaktan korkanlar var mı? Korkuyorlarsa gördükleri rüyalar sebebiyledir. Onları da güzelleştirmek herkesin elinde. Zaten uyumak istemeseniz de uyku gelip size üzerinize çökünce farkını bile varmadan uyuyup kalırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın kişiliğine dikkat edin. Bir tek maksatla yaşar. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutsuz etmek. En büyük hedefi budur. Çünkü siz Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Onun en büyük düşmanının soyundan. Ve sizler hepimiz Adem Aleyhisselam'ın zürriyetiyiz. Öyleyse intikam almak istiyor. Adem Aleyhisselam yüzünden Allah-u Teala'nın huzurundan kovulduğu gibi bir inancın içerisinde. Oysa ki Allah-u Teala onu Adem Aleyhisselam yüzünden kovmadı cennetinden. Onun yaptığı hata sebebiyle kovdu. Sadece Allah'ın ondan istediği şey Adem Aleyhisselam'a secde etmesiydi. Çünkü Adem Aleyhisselam Allah'tan bir ruh taşıyordu. Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği bir ruha sahipti. Ve ne cinlerde, ne meleklerde, ne şeytanlarda ruh mevcut değil, olması da imkansız. Sadece insana has bir özellik, imtiyaz, üstünlük. İnsanlar sadece Allah'ın kendilerine emanet verdikleri ruhu Allah'a ulaştırmak üzere vücutlarının içinde taşırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'a secde edin emrini verince Allah-u Teala, bütün melekler, cinler, şeytanlar hepsi secde ettiler. Bir tek İblis secde etmedi.
Şeytan deyince hepiniz iblisi hatırlayacaksınız. O. Kainattaki en büyük düşmanınız. Düşünün ki sizin sadece mutsuz olmanız onun temel hedefidir. Allah'ın emrine itaatsizlik eden sadece bir kişi oldu, İblis. Ve Allah Teala seni emrime itaat etmekten men eden nedir ya İblis diye sordu İblis'e. İblis dedi ki beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Onu ise çamurdan yarattın. O necistir dedi. Ben ondan üstünüm dedi. Oysa ki iblis burada da kıynetinin gereği olan hileye sapmıştı. Allah Teala ben ona ruhumdan üfürdüm. Ona secde edin emrini veriyor. Yani secde edeceğiniz şey aslında benim ruhumdur. Onun içinde de o ruh var. Ona ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Bu emanetin sahibi ona bu sebeple benden bir emanet taşıdığı için secde edeceksiniz diyor Allah Teala. O emanete insanı layık görmüş, ne melekleri layık görmüş, ne cinleri layık görmüş, ne şeytanları layık görmüş, ne hayvanları. Sadece insan adı verilen bu mahluku uygun görmüş, ona vermiş ruhu emanet olarak. Ve İblis diyor ki, üstelik de isyan ettiği halde beni azdırmana yemin ederim ki diyor Allah-u Teala'ya. Allah'ın huzurunda Allah'a iftira ediyor. Yani onun hiç kabahati yokmuş. Allah onu azdırmış. Azdırdığı için de o Adem Aleyhisselam'a secde etmemiş. Yani onu iblisçe davranışlara iten Allah diye Allah'ı bile suçlayabilecek olan bir hüviyeti var bu korkunç mahlukun. Son derece zekidir. Deha derecesinde bir zekaya sahip. Korkunç bir mahluk. Bütün zekasını, bütün ustalığını, hünerini sizleri mutsuz etmek için kullanır. Ve bütün insanlar farkına bile varmadan ömürleri boyunca onların beyinlerini yıkar. İşlerindeki sesin şeytana ait olduğunu insanlar bilmezler. Kendi düşünceleriyle Allah'ın yoluna yaklaşamadıklarını zannederler. Kendi düşünceleriyle Allah'ın hedefine ulaşamadıklarını zannederler. Ve kendi düşünceleriyle kendilerine göre bir doğru yol seçtiklerini düşünürler. Halbuki seçtikleri yolu onlara seçtiren iblistir. Devamlı beyinlerini yıkayarak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde diyor ki, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Hangi kavme Resul gönderdiysek ard arda gönderdik. Yani o kavimleri hiç Resulsüz bırakmadık. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimlerdeki Resulleri oranın insanların çoğu inkar ettiler diyor. Çoğunluk mutlaka inkar etmiş. Arkasında ne var dersiniz? İnsanların kendi duyguları mı zannediyorsunuz? Hayır. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışında zaten mevcut olan, var olan, kıyamete kadar yaşama iznini Allah'tan almış bulunan İblis bütün bunları o yapıyor. İnsanların işlerinde bir ses,
Hep Allah ne emretmişse onun aksini insanları ikna etmeye çalışarak onlara kabul ettirmeye çalışarak bütün ömürleri boyunca onların içinde devamlı bir kavgayı sürdürür. Biliyorsunuz ki hepinizin içinde ruh var. Ruhunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister ve sesini her zaman duyurur. Ama onun karşısında bir başka ses daha duyacaksınız içinizde, bugüne kadar hep duydunuz. Allah neyi emretmişse onları size yaptırmamak için akla gelmez bahaneler icat eden bir kurnaz mahluk. Hedefine ermek, bütün insanların Allah'ın yolunun dışında kalması olarak tanımlanmıştır kendisi için. Ve sadece bu istikamette bir gayretin sahibidir. Böyle yaptığı için de onu teşhis ettiğiniz gün aslında o size pozitif bir kılavuz da olabilir. Dikkat edin, bütün söyledikleri Allah'ın yasak ettikleridir. Bütün söyledikleri Allah'ın emirlerine itaat etmemeniz doğrultusundadır. Öyleyse o pozitif bir kılavuzdur aynı zamanda. Neden? Eğer size ne söylüyorsa onun aksini yapmayı usul haline getirebilirseniz, her yaptığınız Allah'ın emirleridir. Her yaptığınız Allah'ın yasaklarından kaçmaktır, kurtulmaktır, İçtinab etmektir. Öyleyse hani bir tabirimiz var bizim, her zaman kullanırız. Faydasız alanları faydalı alanlar haline getirmek. Zamanın akışı içerisinde ne zaman başka insanlara kötülük etmeyi düşünürseniz, onları üzmek isterseniz, onlara zarar vermek isterseniz, nerede iblis sizi pençelerine geçirmişse, o zaman faydalı bir alanda, Allah'ın ülkesinde yaşamıyorsunuz. Zaman adı verilen müesseseyi faydasız bir alan haline getirdiniz o süreç içerisinde. Onu yaşadınız. Faydasız bir alanda yaşadınız. Öyleyse hayatınızı nasıl zamanın akışı içerisinde faydalı alanlar haline getirebilirseniz, o zaman mutlu olacaksınız. Öyleyse şeytan bu konuda size bir gerçekten kılavuzdur. Eğer söylediği her şeyin aksini yaparsanız, onu yaptığını yapacağına pişman edersiniz. Ama vazgeçmez, kendini ele vermekte hep devam edecektir. Belki bir gün aldatırım ümidiyle. Sevgili kardeşlerim, en büyük düşmanınızı dikkatle tanıyın. Net olarak davranışı şudur: Allah neyi emretmişse mutlaka o emri yapmamanız için her vasıtayı kullanacaktır. Ne emretmiştir mesela? Sabah namazına kalkmanız, tatlı uykunuzdan uyanmanız. Uykuyu size tatlı göstermek için her şeyi yapar. Böyle bir dizaynda iblisi ait olduğu standartlarda değerlendirin. Der ki, artık havalar soğudu. Şimdi kalkıp da kendini ne diye üşüteceksin? Allah'ın dizaynında öğleye kadar sabah namazı kılınabilir. Bütün namazlar vakti geçtikten sonra kaza edilir. Ama sabah namazı kaza edilmez, eda edilir. Öyleyse bu durumda senin sabahın şafağında daha güneş doğmadan kalkıp da uykunu bölmenin ne anlamı var ki? Sen uyumuna bak, rahatına bak. İşte bunu söyleyen odur.
Allah Teala sabah namazını farz kılmış üzerinize ve diyor ki namaz vakitleri üzerinize farz kılınan bir emirdir. Vakitleri içinde kılınması lazım gelen bir emirdir Allah'ın namazı. Öyleyse bütün vakitlere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün vakitlerde namazınızı zamanında eda etmeyin, mecburiyetindesiniz. Bundan sizi alıkoymak için her şeyi yapar. Öyleyse ne zaman aklınıza ruhunuz namazı getirse, iblis o sesi duyar. Derhal harekete geçer. Şeytan ve şeytanlar, herkesle beraber olan şeytanlar var. Bir insan şeytanlar var, bir cin şeytanlar var, bir de şeytan şeytanlar var. Öyleyse insan şeytanlar da var mı? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de insan şeytanlardan bahsediyor. Yani yaratılışları insan hüviyeti şeklinde. Bir insan anne babadan doğmuşlar. İnsan hüviyetindeler. Ruhları, nefsleri, fizik vücutları var. İnsanlar bunlar. Ama şeytani bir standart içinde eğitilmişler iblis tarafından. Zülmani ilimleri öğrenmişler. Ve başka insanları da kendi standartlarına uyarlamak istiyorlar. Bu insanların yaptığı şey, şeytanın yaptığı şeyle aynı. Siz Allah'ın yoluna girmek istiyorsunuz. O insanlar da sizi Allah'ın yolundan men ediyorlar. Cinlerin içinde de bu tarzdakiler var. Allah'ın yoluna girmek isteyenleri Allah'ın yolundan men edenler. İşte bunların adına insan şeytanların, cin şeytanların ve bütün şeytanların toptan adına Allah Teala tağut diyor. İblis şeytanlardan sadece bir tanesidir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca pek çok defa şeyatini kullanıyor. Yani şeytanlar. Öyleyse herkese tesir etmek için onunla birlikte olan şeytanlar devamlı onu etkileri altında tutarlar. Allah Teala bazen sadece bir tek şeytandan bahseder, bazen şeytanlardan bahseder, bazen insan şeytanlardan, bazen cin şeytanlardan bahseder. Onların da adına tağut der. Ama hepsi şeytan kelimesinin parantezi içine giren bütün insanlar, cinler, bizatihi şeytanlar hepsi tek bir amacın sahibidir. İnsanları ve cinleri Allah'ın yolundan saptırmak, kendi hüviyetlerine ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bugün bu zülmani ilimleri, şeytanın ilimlerine zülmani ilimler diyor Allah Teala. Bunlardan bir tanesi Türkçe'de büyü denen sihirdir. Bunlardan bir ikincisi hipnoz. Bir üçüncüsü insanların üzerine cinleri saldırtma işlemi, hüddam. Bir dördüncüsü, insanlara hayaller göstermek, doğrunun yanına hayalleri yerleştirebilmek.

Ve fiziğin ötesindeki davranış biçimleri, insanların bir takım ilimlere sahip olmaları iki kaynaktan oluşur. Birisi Rabbani kaynaktır. Allah-u Teala onların Allah'tan yardım olarak sahip oldukları gizli ilme ilmi ledün diyor. Gizli ilim diyor. Allah'ın gizli ilminin içinde Allah'ın insana olan güveni nispetinde onlara verdiği ilimler söz konusu. Bunlardan bir tanesi tayin mekandır. Nefs tayin mekanı, fizik vücut tayin mekanı, daha doğrusu arada ruh tayin mekanı var, ondan sonra fizik vücut tayin mekanı var. Hazreti Süleyman'a tayin mekanı verdiğini Allah-u Teala çok açık bir şekilde ifade ediyor. Allah'ın ilmi ledününün sahibi olan Hızır Aleyhisselam'a Hazreti Musa ondan ilim almak üzere ona tabi olarak yaklaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynında ilmin öğrenilmesi ve öğretilmesi söz konusu. Bu öğrenim standartları içerisinde İblis bütün insanları Allah'ın yolundan ayırabilmek için kendi ilmini, zünvani ilmi ki o ilmi Allah'tan almıştır. İnsanlara öğretmeye çalışır. Zamanımızda 8 tane uydudan insanlara zünvani ilimleri öğretmeye çalışan bir grup var. Bu insanlar dünyanın her tarafında faaliyetteler. Transandantal meditasyon öğretiyorlar insanlara. Yoga öğretiyorlar. Zünvani ilimleri öğretiyorlar. Üniversiteler açmışlar. Bütün hastanelerde ve okullarda transandantal meditasyon bir kurtuluş vesilesi olarak insanları rahatlatan bir faktör olarak insanlara tanıtılıyor ve insanlar şeytanın bu tuzağına maalesef düşüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Kur'an-ı Kerim'e ve ondan evvel indirdiği bütün kutsal kitaplara zikri koymuş. Allah'ın isminin tekrarıyla şekillenen bir muhteşem olay. Allah'ın katından ne zaman Allah'ın ismini tekrar etmeye başlarsanız, başlangıçta rahmet ve faz isimli iki tane nur gelir. Ne zaman 10 tane ihsanla Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan aldığınız 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsanız, o noktadan itibaren rahmet ve fazlın yanında rahmet ve salavat da gelir. Bu Allah'tan gelen nurlar Allah Teala'nın 14. basamağa ulaştığınız zaman kalbinizde yaptığı son işlemle kalbinizin muhtevası artık iman kelimesinin yerini aldığı yeni bir muhtevadır. Kalbinizi Allah Teala kalbinizdeki küfür kelimesini çekip almış. Kalbinizin evvela mührünü açmış. Sonra da üçüncü işlem olarak kalbinizin içine iman kelimesini yazmıştır.
mührün açılması bir, küfür kelimesinin dışarı alınması iki, kalbinin içine imanın yazılması üç. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orada artık kalbinize iman yazılan bir insan oluyorsunuz. Ne olacak mı diyorsunuz kalbime iman yazılırsa? Kalbinize iman yazılırsa bilin ki iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Zikirle Allah'ın kalbinize gönderdiği faziletleri kendisine çekmek ve kalbinize yerleştirmek imkanının sahibidir. Bunu gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala tarafından kalbinize yazılmıştır. Ve kalbinize yazılan bu iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllarla nefsinizin kalbi adım adım işgal edilmeye başlanır. Allah'ın nurları nefsinizin kalbini işgal eder. İşgal ettikleri hacmi artık karanlıklar gelip dolduramazlar. Bu sebeple devamlı nefsinizin kalbi nurlarla dolacaktır. Emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 nur birikimi nefsinizin kalbini %51 nura ulaştıracaktır. Yani nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın bütün emirlerine itaat edecektir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecektir. %49 kalmıştır karanlıklar. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada. Ve daimi zikre kadar nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık vesaire adım adım yok olacaktır. Şeytanın hakimiyeti adım adım elden gidecektir. Unutmayın, şeytan ve onun hempaları, onun ortakları, şürekası sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilirler. Bir illüzyonistin sizlere gösterdiği, bütün insanlara gösterebildiği hakikatin dışındaki şeyler, şeytanın sadece bir oyunudur. Kendi yolunda olan herkese sonsuz sayıdaki şeytan devamlı yardımcı olurlar. El-Sülvani ilimler bu zamanımızda da, bütün zamanlarda da hep var olmuştur. Ve insanların çoğu ne yazık ki bunu benimsemiştir. Bugün de aynı olay gündemdedir. Bugün de insanların çoğu bunları benimsiyorlar, tatbik ediyorlar ve hayatlarını zehir ediyorlar. Öyleyse şeytana dikkatle bakın. Şeytan kainattaki en büyük düşmanınız, bir tek gayenin sahibidir. Sizi mutsuz etmek. Ve öylesine kurnaz bir mahluktur ki bu mutsuz etme standartlarını kullanırken hep sureti haktan görünür. Yani sizi gerçekten yeni bir davranışa itmekle, mesela transandantal meditasyona sizi yaklaştırmakla, onun yeryüzündeki temsilcileri rahatlatabileceklerini söylerler sizi. Oysa ki transandantal meditasyon boyunca nefsinizin kalbine şeytanın karanlıkları sadece daha hızlı bir şekilde akar. Nefsinizin kalbi karanlıklarla daha konsantre bir noktaya ulaşır. Kalbinizde şeytanın karanlıkları temerküz eder.
daha koyu bir karanlığı oluşturur ve daha çok mutsuz kılar sizi sadece. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Birinde Allah bütün kutsal kitaplarına ve Kur'an-ı Kerim'ine, son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı kainat, bundan sonra bu şeriatla idare edilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa bu şeriatla idare edilmiştir. Bundan sonra da bu şeriat kainatın ezeldeki tek şeriatı. Hangi peygamberi Allah-u Teala kitap indirmişse hepsine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e verdiği şeriatı vermiştir. Tek bir şeriat, tek bir halif dini kainatta, bütün kainatta hep Allah-u Teala tarafından teklif edilmiştir. Resulleri kanalıyla insanlara mutlaka ulaştırılmıştır. Ve insanların çoğu her zaman reddetmişlerdir. Ve iblis böyle olması da birinci etkendir. Herkesle ayrı ayrı meşgul olur. Herkesin düşünce platformuna mutlaka girer. Ve onun sessiz sesini taklit ederek sanki o kişi kendi kendine konuşuyormuş gibi iş dünyasındaki seslerden birini oluşturur. Kişi muhakeme edecek ya, muhakeme etmesi için bir pozitif bir negatif, iki tane düşüncenin var olması lazım. İki karşıt unsurdan bir karara varması lazım kişinin. Bunlardaki Allah'tan uzaklaştıran, şeytana yaklaştıran, cennetten uzaklaştıran, cehenneme yaklaştıran, ahlaktan uzaklaştıran, ahlaksızlığa yaklaştıran, nurdan uzaklaştıran, karanlıklara yaklaştıran hep şeytandır. Hiç kimse kendi düşünce sistemiyle şeytana tabi olmaz. Böyle bir tabiyetin gerçekleşmesinde şeytan birinci sınıf bir yer işgal eder. Başka hiçbir mahluk şeytanın yapabileceği tahribatı sizin üzerinizde gerçekleştiremez. Bu konudaki en başarılı mahluk odur. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, içinizdeki sesi dikkatle dinleyin. Hemen onu yakalayacaksınız. Gerek Kur'an-ı Kerim'den, gerek bizden doğruları öğrendiniz. Doğru düşünmeyi öğrendiniz. Ahlaklı olmayı öğrendiniz. Artık bizim insanımızın dünyasında nadir bulunan bir müessese bu. Ahlaklı olabilmek. Sevgili kardeşlerim, iblis bütün insanları ahlaksız yapmak üzere çalışır. Hedefi bütün insanların Allah'ın doğrularından mutlaka sapmalarıdır. Eğer bir toplumda senetlerin, çeklerin %80'i ödenmiyorsa o toplumda artık ahlaktan bahsetmek mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, iblis Osmanlı'nın torunlarını ne hale getirmiş görüyorsunuz.
sizler geleceğin ümitlerisiniz. Ahlaklı bir toplumun temelini teşkil eden fertler olarak. Hiç kimseyi aldatmayan, sözüne güvenilen, verdiği sözü mutlaka tutan, Allah'a dayanan, Allah'a güvenen ve toplumun güven noktasında olan, merkezinde olan sizler, geleceğin teminatısınız. Ahlaksızlığa prim verildiği bir zaman parçasında yaşıyorsunuz. Toplumun büyük kısmı ahlaki ölçüleri artık dikkate almıyor. Ve bu bozuk toplumu, ahlak müesseselerini yitirmiş olan insanlar toplumunu daha da ahlaksız kılmak üzere faaliyetler var. İnsanları ahlaka sevk etmek, onları dürüst, güvenilir insanlar olarak geleceğe hazırlamak istikametinde hareket eden bizim standartlarımızdaki bütün yayın vasıtalarını kapatmak gibi bir hedefleri var insanların. Ahlaksızlığı bir meziyet gibi kabul eden bir zavallı zihniyet ülkenin üzerine gelmiş, çöreklenmiş. Onlar ne söylerlerse söylesinler. İnsanları nasıl bir korkunç ahlak düşüklüğüne ulaştırmaya çalışsınlar. Ne kadar çalışırlarsa çalışsınlar, mutlaka toplumun içinde temiz kalabilenler olacaktır. Onlar sizlersiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve topluma ahlaki

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytanın insanlara ne kadar hakim olduğunu bu sonuçtan çıkartın. Sadece İstanbul'da her gün 4000'den fazla hırsızlık vakası var. Hiç kimse borcunu ödemek gereğini duymuyor. Geriye dönen senetler, çekler %80'i aşmış durumda. Böyle bir ortamda sevgili öğrencilerim, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dürüst kalabilen nadir insanlardansınız. Dürüst olmayanlar sizleri hazmedemezler. Yok olmanız için gayret sarf edeceklerdir. Ahlakın korkunç bir şekilde düşüşü söz konusu. Bizim karşımızda olanlara göre kabahatimizi öğrenmek istiyoruz. Acaba bu ahlak fıkhtanına uğramış olan, ahlak buhranına uğramış olan toplumu ahlaklı bir toplum haline getirmek üzere faaliyette bulunmamız mı insanların canını acıtıyor? Bir de mülteci diyorlar, mülteciymişiz. İnsanları Allah'a çağırdığımız için mi mülteciyiz? İnsanların ancak Allah'a çağrılmalarıyla nefslerinin kalbinde zikirle böyle bir temizlenme, çirkinden güzele dönüş, ahlaksızlıktan ahlaka dönüş var olduğu için mi yanlış yapıyoruz acaba? Biz Allah'ın başörtüsü konusundaki farzını söylediğimiz için mi mürteciyiz? Allah Teala böyle söylüyor. Ama biz kimseyi mecbur etmiyoruz. Kardeşlerimizin arasında hala büyük kısmı başörtüsüz. Öyleyse şu irtica dediğiniz şey acaba neresinde bunun? Yoksa Kur'an'ın tefsirini yaptığımız için mi mürteciyiz? Hani şimdiye kadar hep Allah'ın hakikatlerinden insanları uzaklaştıran bir din anlayışı böyle bir ahlaksızlık potasında insanların eğitilmesine sebebiyet vermiş. Türkiye 1920'lerin küçük Amerika'sı olmuş. Ve sadece o tek çıkış yolunu, tek kurtuluş yolunu önerdiğimiz ve öğrettiğimiz için mi mülteciyiz? Sevgili kardeşlerim,

İzmir'deki bir toplantı yerimizi kapatmışlardı. Yani mescidimizi. Suç delili, tesbihler, suç delili bütün mescitlerde olan ve kıbleye dönük olan tarafta mutlaka

bulunan Allah kelimesi, Muhammed kelimesi, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali kelimeleri ve kitapçılarda devamlı satılan hiçbiri bir suç unsuru olmayan bütün dini kitaplar. Bu suç unsurlarıyla gelip mühür takılıyor kapıya. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Türkiye Avrupa Birliği'ne katılmak niyetinde devamlı Avrupa Birliği'nden değişmesi gerektiğini söylüyor sistemin. Devamlı telkinler geliyor. İnsan hakları, insan hakları, insan hakları diye. Ve insan hakları hiçe sayılıyor. Anayasamız insanlar fikirlerini, dedikleri gibi yayınlamak imkanının sahibidirler der. Ama din konusu ortada olunca bunun önüne set çekilir. Öyle bir insan yetiştirme söz konusu olmuş ki zamanla insanlar adeta Allah'a karşı düşman olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'a düşmanlığın var olduğu ortamda hiçbir konuda başarılı olunamaz. Türkiye küfranı nimet etmiş bir ülkedir. Böyle olunca cezalandırılması, Allah Teala tarafından cezalandırılması tabii bir şey. Bu cezalandırılmadan bir an evvel kurtulması için şu korkunç ekonomik kriz Türkiye'yi kasıp kavuran 2 milyondan fazla insanın işten atılmasına sebebiyet veren, evlerine ekmek götüremeyen insanların her gün biraz daha arttığı bir Türkiye. İşte bunların, bütün bunların arkasında sevgili kardeşlerim, hep iblis var. Hep şeytan var. Herkesle ayrı ayrı meşgul olan iblis. İnsanları devamlı kötülüğe, daha çok kötülüğe, daha çok kötülüğe itiyor. Ve dizayn korkunç. İnsanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir negatif dizaynın içerisindeler. Böyle bir müessese söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes bir ahlaksız ortamda, ahlaksızla ortak olmuş durumda gibi. İşte bunun arkasında her şeyden evvel, ama her şeyden evvel iblis var, şeytan ve insan ve cin şeytanlar var. Ve başarmışlar mı? Sualinin cevabı kesin. Her devirde insanların çok büyük bir kısmının cehenneme gitmesinin arkasında, her devirde ön planda mutlaka iblis olmuştur. Nerede insanlığın aleyhine bir tuzak kurulmuşsa arkasında mutlaka
o vardır. Ve insanların devamlı kendi düşünceleri sözü vererek beyinlerini yıkar. İnsanlar zannederler ki düşünce standartları kendilerine aittir. Oysa ki şeytan onları devamlı etkiler. Daimi zikre kadar hepinizi etkileyebilecektir. Nefsinizdeki afetler azaldıkça etkileme alanı daralır. Ama etkilemeye gene devam eder. Sevgili kardeşlerim, şunu müşahede ediyorum. Ne zaman sizi iblisle karşı karşıya bırakırsak, yani bu konuda kendin düşün ve bu konuda karar ver dediğimiz her noktada İblis bizim sahneden çekilmemizi bir ganimet telakki eder. Ve sizi üst seviyede etkilemeye başlar. Ne yazık ki bu etkileme alanının içindeki sizler kendi düşüncelerinizin dizaynı altında bir yerlere gittiğinizi zannedersiniz. Ama o fırsatı ganimet bilmiştir. Bizim devreden çıkmamızı ve sizi devamlı negatif olarak etkilemektedir. Eskiden de yaptığı gibi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bir sıkıntı hissediyorsanız, bilin ki arkasında iblis var. Size çengellerini, kancalarını, tırnaklarını takmış. Ve gayesi sadece sizi huzursuz etmek. Yapmanız lazım gelen şey doğru mukayese yapmaya çalışmak. Mukayese İblisin hilelerini ortaya çıkarmak için son derece önemli bir müessesedir. Eğer bir huzursuzluğa düşmüşseniz, evvelce böyle bir huzursuzluğa düşmüşseniz, arkasında iblisin tuzağını biz size mutlaka anlatmışızdır. Ve neden hüzün? Çünkü arkasında iblis var. Ve insanları mukayese ettiğiniz zaman bir kısım insanların hem kendilerinin Allah'a karşı bir savaş verdiklerini hem de bizim dergahlarımızda kardeşlerimize karşı savaş verdiklerini görürsünüz. Davranışlarıyla, konuşmalarıyla. Onlar her zaman Allah'ın emirleriyle çatışmaktadırlar. Dizayna dikkatle bakın. Nerede kardeşlerimiz arasında hizmet etmekte olan insanlardan topluma karşı olanlar söz konusuysa, hizmetin yapılmasına katkıda bulunmak yerine engel olmaya çalışıyorlarsa, bu insanlara dikkatle bakın, onlar hep kendilerine haksızlık ettiğini, edildiğini ifade ederler. Hem hizmetten kaçarlar, dost oldukları, grup kurdukları birkaç kişi
aynı şeyleri yaparlar daima. Ve bunlara rağmen bu insanlar üzerinizde tesir icat edebilirler. Sizin huzursuz olmanıza sebebiyet verebilirler. Onların da arkasında hep iblis var. Onları farkına bile varmadan bir tuzağa düşürmüş iblis. Farkına bile varmadan Allah'a karşı bir savaş veriyorlar. İblis herkes için ayrı bir formül kullanır. Nefslerine, gururlarına düşkün olan insanlara o istikamette ilaç verir iblis. Onlara da başkalarına verilen emirler verildiği zaman onlara bu dokunur. Derhal onlar bellidirler. Toplumun daima dışında kendi diledikleri istikamette davranmak isteyen ve hizmete sureta giren, hizmet yapıyor görünmek için bir gayretin sahibi olan insanlar. Bunu yaparken de toplumun yapısını bozmak için yanlışlarını hep sürdürürler. Bir kısmı istemeden bunu yaparlar. Bir kısmı farkına varmaları için ikazımıza rağmen yapmakta devam ederler. Sevgili kardeşlerim, İblis farkına bile varmadan sizi avucunun içine alır. O zaman mukayese etmelisiniz. Hangi noktada hüzünlendiniz? Neden? Hangi noktada karar vereceksiniz? Bir muhteva içerisinde düşünün. Unutmayın ki aslında sizi hiç yalnız bırakmayız. Bırakırsak biliriz ki iblis üzerinizde tesirler icra edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nerede huzursuzluk varsa, sıkıntı varsa orada iblis mutlaka vardır. İnsan ve cin şeytanlar mutlaka vardır. Şeytanın ahlak buhranına sürüklediği insanlar vardır. Ve toplum giderek tefessüh eder. İşte iblis ve tuzaklarından sadece küçük bir ikisi. İblisin tuzakları, şeytanın tuzakları bir defada anlatılabilecek olan bir özellik taşımıyor. Bu konu tekrar tekrar gündeme gelecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileriz. Hepinizi Zülcenahayn kılsın dileriz. Üniversitemizin değerli mensupları, vakıflarımızın değerli mensupları, radyolarımızın, televizyonlarımızın, uydumuzun, dergimizin değerli mensupları, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını ve böylece Zülcenahayn kılmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah
1: ve berekatühü. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinden inşallah sonsuz sebep ediyoruz. Evet,
2: Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dünyada rahat yoktur konusunda şeytanın insanları aldatmasıdır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bildiğiniz gibi kainatta en çok insanı seviyor. İnsanın mutluluğunu istiyor. Hem ahiret saadetini istiyor, hem de dünya saadetini istiyor. İblis de insanların yalnız huzursuz olmalarını ve mutsuz olmalarını istiyor. Ve bu istikamette çeşitli yalanlar çıkarmış insanların arasına, salmış bu yalanları. Ve ne yazık ki insanların çoğu da bu yalanlara inanmış. İşte bu yalanlardan bir tanesi de la rahate fid dünya sözü. Dünyada rahat yoktur. Şeytan böyle söylüyor ama Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri hiç böyle söylemiyor. Dünyanın sadece rahat olmasını değil, bütün insanlar tarafından mutlak bir saadetle yaşanmasını istiyor. Evvela biliyoruz ki Allah'ın kainatta en çok sevdiği varlık insandır. Yarattığı bütün mahlukatı arasında Allah en çok insanı seviyor. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah-u Teala dünyayı da, kainatı da insan için yaratmış. İşte Bakara suresi 29. ayet-i kerime Hüvellezî halekaleküm mâ fîl ardı cemî'a. Odur ki o yüce Allah der ki arzda yarattığı her şeyi sizin için yarattı diyor ey insanlar. Bütün kainatın da insan için yaratıldığını ve insanın emrine verildiğini görüyoruz. Yasin suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki وَاَتْفَحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Odur ki o yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, bütün dünyalarda yarattığı her şeyi insanın emrine, sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Demek ki her şey, bütün kainat insan için yaratılmış ve insanın emrine Allah-u Teala tarafından sunulmuş. Öyleyse bu iki hususu birleştirdiğimiz zaman şunu görüyoruz ki gerek dünya, gerek bütün kainat ya da daha kısa bir ifadeyle Allah'ın insandan başka yarattığı her şey insan için yaratılmış. Öyleyse Allah'ın indinde en kıymetli varlık insandır. Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği mahluk insandır. İşte bu insan adlı mahluku madem ki Allah-u Teala en değerli olarak buluyor, her şeyi onun uğruna yaratmış, öyleyse en çok insanı seviyor. Ve en çok sevdiği bu mahlukunun da mutlaka saadete ulaşmasını istiyor. İşte Allah'ın bütün insanlardan istediği şey nedir? Allah insandan ne ister diye bir sual sorulursa onlara net olarak şunu söyleyebilirsiniz ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey istiyor. Onların yani insanların mutluluğunu, insanların saadetini. Allah-u Teala insandan onun saadetinden başka hiçbir şey istemiyor. Saadetini istiyor ve saadetin şartlarını vermiş. O şartları insanlar yerine getirirse ki hepsini farz emirler olarak indirmiş Allah-u Teala. O şartları insanlar yerine getirirse mutlaka cennet saadetine ulaşacaklar. Mutlaka dünya saadetine de ulaşacaklar. Ve Allah'ın istediği şey la rahate fid dünya değil, dünyada rahat yoktur değil. Aksine dünyada hepinizin mutlu olmasını istiyorum tarzındadır. Öyleyse Allah-u Teala dünyada rahat yoktur demiyor. Allah-u Teala dünyada bütün insanların mutlak saadete ulaşmasını istiyor. Tam dünyada rahat yoktur sözünün tersini istiyor. Bütün insanların dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Yeter mi? Yetmez. Sadece istemekle kalmıyor. Bunu bütün insanlara farz kılmış. Şu dünya üzerinde insanların dünya saadetine ulaşmasını bütün insanların üzerine farz kılmış. İşte saadet dediğimiz isminin üst seviye olanı budur, dünya saadeti. Allah Teala saadeti yani mutluluğu iki etapta dizayn etmiş. Birinci etapta ahiret saadeti var. Allah Teala ezelde hepimizden yeminler, misakler ve ahdler almış. Nefslerimizden yemin almış ki nefsimiz tezkiye olsun diye. Ruhlarımızdan misak almış ki ruhumuz Allah'a ulaşsın ve Allah'a teslim olsun diye. Ve fizik vücutlarımızdan da ahdlar almış ki fizik vücutlarımız şeytana kul olmaktan kurtulsunlar da Allah'a kul olsunlar diye. Öyleyse Allah Teala'nın biz insanlardan üç tane yemin aldığını veya yemin, misak ve ahd aldığını görüyoruz üç ayrı cesedimizden. Hedefi ne? Hedefi son derece açık. İşte Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayet-i kerimeleri, 4 ayet-i kerimelerinde Allah'ın hedefi açık bir şekilde görünüyor. Diyor ki Allah Teala, ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Yani Allah'a verdiğin nefsini tezkiye etmek konusundaki yemin vardı ya, işte o yemini yerine getir. Sonra ruha sesleniyor Allah Teala. İrci ila rabbike, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Yani Allah'a verdiğin misaki, ruhunu Allah'a ulaştırma yeminini, ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yeminini yerine getir. Sonra fizik vücuda sesleniyor. Fetkuli fi ibadi. O zaman nefsini tezkiye ettiğin zaman, ruhunu da Allah'a ulaştırdığın zaman, bu iki olguyu gerçekleştirdiğin zaman kullarımın arasına gir. Fizik vücutlar bildiğiniz gibi Allah'a, hepimiz fizik vücutlar olarak bu vücutlarımızı şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul edeceğimizi dair misak vermişiz. Ahd vermişiz. Bu ahd Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde demek ki çok önemli bir yer kaplıyor. Ve Allah-u Teala çoğu zaman üç yeminimizin hepsine birden ahdler diyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz, fizik vücudumuzun verdiği ahd, şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma konusunda. Ve kim bu ahdini yerine getirirse, yani Allah'ın kullarının arasına girerse, 30. ayet-i kerime yürürlüğe giriyor. Diyor ki Allah-u Teala, vethuli cenneti ve cennetime gir. Öyleyse Allah-u Teala'ya verdiği nefsini tezkiye etme yeminini kim yerine getirirse, ruhunu Allah'a ulaştırma misakini kim yerine getirirse, fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme ahdini kim yerine getirirse, bu yeminleri yerine getiren insanların demek ki Allah-u Teala tarafından cennet alınacağı kesin ve cennetime gir diyor. Öyleyse burada Allah'ın birinci hedefi, cennet hedefi açıkça belli. Madem ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri ezelde hepimizi bir araya toplamış, bütün zaman parçalarında yaşayacak olan insanların hepsini onların babalarının sırtlarından zürriyetlerini çıkarmak suretiyle Araf 172'ye göre huzurunda toplamış. Bu huzurunda topladığı insanları da Allah-u Teala net bir şekilde vazifelendirmiş. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesine göre onlardan nefslerinden yeminler almış, ruhlarından misaklar almış, fizik vücutlarından ahdler almış ve üstelik de bunların hepsinin yerine getirilmesini farz kılmış. Muradı ne? İşte muradı bu. Kim Allah-u Teala'nın yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini Allah'ın bütün insanlara farz kıldığı bu yeminleri, üç tane yemini yerine getirirse o kişinin mekanı cennet oluyor. Öyleyse Allah-u Teala madem ki bütün insanları huzurunda toplamıştır ezelde, madem ki bütün insanlara ben sizin Rabbiniz değil miyim, elestü bir Rabbiküm dedikten sonra bütün insanlara ahd verdirmiş, misak verdirmiş, yemin verdirmiş, arkasından da bunları insanlara farz kılmış ve madem ki bunları yerine getirenlerin hepsi Allah'ın cennetine gidecek, o zaman Allah'ın muradı son derece açık. Bütün insanlar huzurunda toplanmışsa, ki böyle olduğu kesin, öyleyse Allah insan adı verilen bütün mahlukatının mutlaka cennete gitmesini istiyor. Allah'ın hedefi, Allah'ın isteği bu kadar açık ve net. Allah ne kadar insan yaşayacaksa, bütün zaman parçalarında ne kadar insan yaşayacaksa, zaman parçalarının hepsinde yaşayan bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmasını istiyor. Mutlaka bütün insanlar Allah'ın cennetine gitmeli. İşte Allah Teala bunu insanların üzerine farz kılmış. Nefsimizin tezkiyesi 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a ulaşması 3 defa üzerimize, ruhumuzun Allah'a ulaşması 9 defa üzerimize farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması da 3 defa üzerimize farz kılınmış. İşte Allah-u Teala böylece 3 ayrı istikametteki yeminlerimizi yerine getirmemizi istiyor. Ve hepimiz için söz konusu olan Allah'a verdiğimiz bu yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmek. Getirirsek ne olur? Getirirsek biraz önce söylediğimiz gibi Allah'ın indinde yeminlerini, misaklerini, ahdlerini yerine getirenler madem ki cennetliktir, kim Allah'ın üzerine farz kıldığı nefsini tezkiye etmek konusundaki yemini yerine getirirse o kişi cennetliktir. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmak konusunda Allah'a verdiği misakini yerine getirirse o kişi cennetliktir. Kim de fizik vücudunu şeytana kul etmekten kurtarıp Allah'a kul etme konusundaki ahdini yerine getirirse o kişi de cennetliktir. Öyleyse demek ki Allah bütün insanların zamanın hangi parçasında yaşayacak olursa olsun bütün insanların mutlaka Allah'ın cennetine gitmesini istiyor ve bunu bütün insanlara farz kılmış. İşte bu dünya saadeti değil, bu ahiret saadeti. Konumuz bundan sonra başlıyor. Bir insanın cennet saadetini elde edebilmesi tam 21 basamak geçmesine bağlı. İşte birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi var. Üçüncü basamakta bir insanın kalbinde Allah'a ulaşma konusunda bir ateşin yanmaya başlaması var. Allah'a ulaşmayı kişinin arzu etmesi var. Kalbinin bu istikamette yanmaya başlaması var. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla kişinin üzerine tecelli ediyor. Artık bütün yardımları ard arda gelecektir Allah-u Teala'nın. Ve beşinci basamakta Allah ilk garantisini veriyor kişiye. O kişi Allah'ın rızasına tabi olduğu için Allah onu sebillerine, mürşitlerine ulaştırmayı garanti ediyor. Altıncı basamakta Allah kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor ki o insan irşat makamının söylediklerini işitebilsin. Yedinci basamakta kalbindeki ekinleti alıyor ve kalbine İhbat isimli bir idrak meclisi getiriyor ki bu kişi irşat makamının söylediğini fıkıh edebilsin, idrak edebilsin. Böylece ilk 7 basamağı bitiren kişi Amenu olanlar ismiyle anılıyor Kur'an-ı Kerim'imizde. İman için başlangıç seviyesine ulaşmış olanlar. Böyle bir insan bu seviyeye kadar ne olur? 1- Allah'a inanır. 2- Allah'a dünya hayatında ulaşmaya inanır. Ruhunu ulaştırmaya inanır. 3. Allah'a dünya hayatındayken ruhunu ulaştırmanın farz olduğuna inanır. 4. Kendisinin de bu farzı yerine getireceğine inanır. İşte böyle bir kararlılık içinde olan kişi aminu olmuştur. ilk 7 basamağı aşmıştır. Böyle bir kişinin muhakkak hidayete ereceğini Allah-u Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde zaten belirtiyor. Bundan sonra ne olur? Kişi ikinci 7 basamağa başlar. Ve bu 7 basamakta da sırasıyla şu olaylar vücut bulur. 1. Allah o kişinin kalbine hidayet koyar. Tekabin suresi 11. ayet-i kerime. Sonra Allah-u Teala bu kişinin kalbini Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. Nefsinin kalbini Allah'a çevirir. Muradı ne? Allah'tan gelen rahmet ve faz ve salavat isminde 3 tane nur o kişinin kalbinden içeri girebilsin diye. 3. basamakta Allah o kişinin göğsünden kalbine bir yol açar. Rahmetin, fazlın, salavatın 3 tane nurun o kalbe girmesi için. 4. basamakta kişi zikre başlar ve zikir boyunca o kişinin göğsüne gelen Allah'ın rahmeti ve fazlı kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbinden içeriye yalnız rahmet girebilir. Çünkü kalpler mühürlüdür. 5. basamakta kalpten içeri girebilen bu rahmet kalpte belli bir miktarda aydınlığı oluşturur. Bu oluşan aydınlık o kişinin iç dünyasında %2 çevresinde bir aydınlıktır ki bu kişiyi huşu sahibi kılar. 5. basamak. Huşu sahibi olan kişiye Allah'ın sözü var. Eğer bu insanlar hacet namazını kılarlarsa Allah mutlaka o insanlara mürşidini göstereceğine dair söz vermiş Bakara suresinin 45. ayet kelimesinde. İşte her kim huşu sahibi olduktan sonra hacet namazını kılarsa mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Ve kişi böylece huşu sahibi olur, mürşidini de görür. 6. basamak. Ve her kim Allah'ın kendisine göstermek lütfunda bulunduğu mürşidine ulaşır, onun önünde tövbe ederse, Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre, Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine göre, Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesine göre tövbe ederse, işte bu kişi mürşidin önünde tövbe yapan bir insandır. Bu tövbe gerçekleştiği zaman Allah'tan 7 tane hediye alır. 1. Mürşidin ruhu onun başının üzerinde yerleşir. 2. Bu ruhun üzerinde bulunan daire şeklindeki bir nur dolayısıyla o kişinin kalbine devamlı artık Allah'ın nuru girmeye başlar. 3. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. 4. Kişinin kendi ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime, mürşidin bulunduğu dergaha ulaşır. 5. Allah o kişiye bir başağında 100 buğday tanesi bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar her sevabı karşılığı hediye vermeye başlar. Yani bir tek sevaba karşılık 700 katını verebiliyor Allah-u Teala bu insana. 6. hediyesi Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazması. Kişi Allah'a göre o gün mümin oluyor. 14. basamakta mümin oluyor kalbinin içine Allah imanı yazdığı için. Ne olur bir kişinin kalbine iman yazılırsa? Bu kişi başka bir cepheden daha mümin olur. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlar müminlerdir ki nefs tezkiyesine başlamışlardır diyor. Islah-ı nefse başlamışlardır diyor. Ve onları Allah cennetine alıp hesapsız rızıklandıracaktır buyuruyor. İşte kişi burada bu sebeple de mümin olur. Ne demek istiyoruz? Ne zaman Allah bir kişinin kalbine imanı yazmışsa, kalbinin içine imanı yazmışsa bu mührün, kalbin üzerinde bulunan mührün içine yazılmadır. Ve o kişi zikretmeye başladığı zaman Allah'tan gelen rahmet ve faz göğüse girer, göğüsten kalbe ulaşır demin söylediğimiz şifreli yolu açarak ve kalbin içine girebilmek için mührü aşağı doğru bastırır. Artık mühür içine iman yazıldığı için hareketli hale gelmiştir. Ve rahmetin, fazlın ve salavatın zikir sebebiyle o kişinin kalbine ulaşan bu 3 tane nurun sebebiyle o kişinin kalbindeki mühür aşağı doğru iner, zulmet kapısına kadar bastırılır, zulmet kapısını kapatır. Zikir boyunca bu sebeple zulmet kapısı devamlı kapalıdır. Bu sebeple şeytan zikir boyunca karanlıklarını o kalbe ulaştıramaz. Buna karşılık rahmet ve fazl beraberce ve salavat beraberce o kişinin kalbinden içeri girer. Bu demektir ki bu kişi nefs tezkiyesine başlamıştır. Çünkü Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala rahmet ve fazlın beraberce bir insanın kalbine girmesi halinde o kişinin nefs tezkiyesine başladığını ifade buyuruyor. Öyleyse ne zaman bir insanın kalbine rahmet fazl beraberce girer? Ne zaman o kişi mürşidine ulaşmışsa, Allah onun kalbine imanı yazmışsa o takdirde girer. Hangi insan Allah'ın gösterdiği mürşid olmak kaydıyla ona ulaştığı takdirde mutlaka ve mutlaka Allah o kişinin kalbine imanı yazar. Bu ise kişinin nefs tezkiyesine başlamasına sebebiyet verir. İşte Allah'ın yedinci ihsanı da kişinin nefs tezkiyesine başlamasıdır. Böylece 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Kişi iki sebepten dolayı, hatta üç sebepten dolayı mümin oluyor. Bir, Mümin suresinin 40. ayeti kerimesine göre nefs tezkiyesine başladığı için. İki, kalbine iman yazıldığı için Hücurat suresinin 14. ayeti kerimesine göre mümin oluyor. Üç, Enam suresinin 153. ve Sebe suresinin 20. ayeti kerimesine göre ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaştığı için mümin oluyor. Demek ki 14. basamağa gelen kişi mümindir. Mümin olanları da Allah-u Teala cennetine alacağına göre o kişi mutlaka Allah'ın cennetine müşerref oluyor. Dikkat edin, bir kişinin kalbine iman yazılmamışsa Allah-u Teala tarafından. Bir, o kişi bu sebeple nefs tezkiyesine başlayamamışsa. İki, ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşamamışsa. Üç, o kişi mümin değildir. Öyleyse Allah'a göre mümin olmaktan bahsediyoruz. Allah'a inanmıştır. Bu, Allah'a göre mümin olmayı yeterli kılmıyor. O kişi öyle olmadığı için, mümin standartlarına ulaşamadığı için Allah'ın cennetine ulaşması da ne yazık ki mümkün değildir. Ama Allah-u Teala'nın indinde mümin olanlar için, nefs tezkiyesine başlayanlar için kurtuluş muhakkak garantide. Çünkü Allah-u Teala daha 7. basamakta olan kişinin mutlaka yaşarsa Allah'a ulaşacağını Hud suresinin 29. ayet-i kerimesiyle garanti etmiş. Öyleyse bundan sonra ne olur? Kişi mürşidine ulaşmıştır. Mürşidinin tebligatına uyacaktır. Mürşidinin tebligatı ise son derece açık olarak Allah'tan aldığı emirlerin tebliği şeklindedir. Kişinin zikri devamlı artacaktır. Bu kişi başkaları gibi 5 vakit namaz kılmaz, 7 vakit namaz kılar, kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti. Bu kişi başkaları gibi yalnız Ramazan ayı boyunca oruç tutmaz, Ramazan ayının ötesinde de her perşembe günü oruç tutmaya devam edecektir. Kandil günleri de oruç tutacaktır. Bu kişi başkaları gibi bir zekat nisabı zekat vermez, 2 zekat nisabı zekat verir. Çünkü birin de sahibidir. Bu kişi daimi zikre ulaşmak üzere yola çıkmıştır. Herkes gibi namazlardan sonra 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allah-u Ekber deyip benim zikrim bitti demez. Bu kişi daimi zikri için yola çıkmıştır. Her geçen gün Allah'tan aldığı emirlerle zikrini giderek arttıracaktır. Ve hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın emirlerini üst seviyede yapan birisiyle karşı karşıyayız. Çünkü bu kişi Allah'ın yoluna artık girmiştir. Ne yapacaktır? Mürşidinden aldığı emirler gereğince zikrini giderek arttıracaktır. Ne sağlayacaktır bu? Madem ki Allah kelimesi bir şifredir, bu kelimenin tekrarı zikri oluşturuyor ve Allah kelimesinin kullanılması halinde de mutlaka Allah'ın katından rahmet ve fazl isminde iki tane nur geliyor. Bu kişinin başının üzerinde mürşidin ruhu da oluştuğuna göre kalbine devamlı Allah'ın salavatı geliyor. Ahzab suresinin 43. ayet-i kerimesine göre bu kişinin kalbini aydınlatacak olan, zulmetten nura ulaştıracak olan, öyleyse bu kişinin kalbi zikir boyunca Allah'tan gelen nurlara muhatap olacaktır. Ne kişi Allah'ın emriyle zikrini giderek arttıracağı için Allah'tan gelen nurlar yavaş yavaş o kalpte yerleşmeye başlayacaktır. Kul öyle bir zikir sayısına ulaşacaktır ki, o zikir sayısına ulaştığı takdirde nefsinin kalbinde bu nefsin afetlerinin tezkiyesi zımnında %7 nispetinde bir nur oluşacaktır. İşte o zaman bu kişi nefsi emmareyi
3: tamamlamış olan birisidir. Yani şerri emreden nefs kademesi birinci kademe tamamlanmıştır. Kişi zikrini arttırmaya devam edecektir. İrşad makamının aldığı emirlerle öyle bir zikir seviyesine ulaşacaktır ki bu Allah'tan devamlı gelen nurlar onun kalbinde bir %7 daha aydınlık oluşturacaktır. O zaman levame kademesi de tamamlanmıştır. Yani kişinin nefsini levmettiği, nefsini kınadığı kademede tamamlanmış olacaktır. Nefsini suçladığı kademede tamamlanmış olacaktır. Sonra kişi zikrini giderek daha artıracak, nefsi mülhime de tamamlanacaktır. Yani kişi Allah'tan ilham almaya başlayacaktır. Şeytandan insan zaten her zaman ilham alır. Ama Allah'tan ilham alma konusu bu noktada gerçekleşir. Şeytandan siz istiyorsunuz diye ilham almazsınız. Şeytan siz istemeseniz de mütemadiyen kalbinize o pisliklerini hep gönderecektir. Sizi yanlış yollara sevk etmek şeytanın yüklendiği bir görevdir kendisi açısından. Çünkü sizi huzursuz etmek istiyor, mutsuz etmek istiyor. Bunun gereğini her an yapacaktır. Hep devamlı nefsinizin 19 tane afetine tesir edip sizi hep günaha sürüklemek isteyecektir. Hedefi iblisin budur. Bu sebeple herkes her an şeytandan ilham alır. Bu kişinin isteğine bağlı bir olay değildir. Şeytan onlar istemese de devamlı gönderir. Ama Allah'tan ilham almak o kadar kolay bir şey değildir. Ancak bu kademeye geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan ilham alırsınız. O da herkes almaz, bir kısım insanlar alır. Daha ileride herkesin alacağı bir yere ulaşılır. Öyleyse üçüncü basamak nefsimizin, üçüncü basamağı nefs-i mülkime Allah'tan ilham almaya başlamış bir basamak. %7 daha insanın kalbindeki nurların oranı artar. Bir adım daha atıyor kişi, nefs-i mutmainneye ulaşıyor. Yani doyuma ulaşmış bir nefs, Allah'ın verdikleriyle yetinen bir nefs, Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğunu idrak etmiş bir insan. Çünkü nefsindeki hırs adı verilen afeti artık bu kişi yenmiş. Böylece bir %7 daha aydınlık o kalbe yerleşir, nefsin kalbine. Daha sonra bu kişi mutmain olduktan sonra Allah'tan razı olacaktır ve bir %7 daha aydınlanacaktır nefsinin kalbi. Aynı anda hemen arkasından nefsin kalbinde %7 aydınlık daha oluşacaktır. Çünkü kim Allah'tan razı olursa Allah da hemen arkasından ondan razı oluyor. İki rıza birbirinin arkasından gerçekleştiği için bu kademede %7 değil %14'lük birbirinin arkasından 1.7 daha aydınlık o kişinin kalbinde oluşur. Ve nihayet 7. kademeyi kişi haklar. Bu tezkiyedir. Artık o kişinin ruhu Allah'a doğru yaptığı yolculuğu tamamlamıştır. Allah'a ulaşmıştır. İşte şunu görüyoruz. Demin demiştim ki kim mürşidine ulaşırsa, sözlerime dikkat edin, herhangi bir mürşitten bahsetmiyorum. Kişi hacet namazını kılmışsa 12. basamakta huşu sahibi olup 13. basamakta Allah ona mürşidini göstermiştir. 14. basamakta da bu kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmıştır. Allah göstermedikçe bu olay gerçekleşmez. Böyle olduğu takdirde sözümüz geçerlidir. Böyle olduğu takdirde, yani kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsa, işte o kişinin ruhu o ulaştığı an vücudundan ayrılır. Nebe suresi 38 ve 39. ayet-i kerimeler gereğince. Allah Teala diyor ki o mürşidin önünde yapılan tövbe işlemi için o arşı tutan melekler diyor, orası o zaman inerler. Allah'ın mürşidine konuşma hakkı verilir. Mürşid tövbeyi tekrar eder. Tövbe alan kişiye konuşma hakkı verilir. O da tövbeyi tekrar eder. Ve arştan inen bütün melekler Allah-u Teala derler ki ya Rabbi, bu tövbe edip de Allah'ın yoluna giren kişiyi istiğfarına muhatap kıl. Yani onun günahlarını sevaba çevir. Ve bu nokta o kişinin ruhunun vücudundan ayrıldığı noktadır. Nitekim Allah-u Teala Nebe 39'da diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. Dileyen kişi kendisine Allah'a götüren sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için me'ab olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde demek ki insanın ruhunun vücudundan ayrılması söz konusu. İşte bu ayrılan ruh bakıyoruz ki Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor ve nefsin her temizlenme kademesinde bu ruh Allah'a doğru bir gök katı yükselebiliyor sırat-ı müstakim üzerinde. Neticede o kişi nefsi tezkiyeyi tamamladığı zaman, yedinci katı tamamladığı zaman nefsinin kalbinde aydınlıklar, nefsin afetlerinin temizlenmesi dolayısıyla %49 olur. İki de huşu sebebiyle yerleşmiş olan nur vardır. Bu sebeple o kişinin kalbindeki nurlar artık karanlıklara hakim olur. İşte burası şeytanın hakimiyetini o insan üzerinde kaybettiği yerdir. Düşünün ki başlangıçta Allah'tan hiçbir nur gelmeyen bir insanın kalbi için Allah-u Teala onlar hastadır diyor. Burada şeytanın %100 hakimiyeti altında bir kalp görüyoruz. Çünkü bütün afetler faaliyettedir. Kalp yalnız karanlıklardan oluşmuştur. Karanlıkları temsil eden afetler 100 üzerinden 100 de şeytana muhataptır. Ama her kademede bu %7'lik nur gelmesiyle, yerleşmesiyle o kalbe, o kişinin nefsinin kalbi tezkiye adını verdiğimiz, Allah'ın bize farz kıldığı, nefsimizi temizlediğimiz bir yerde nefsimizin kalbindeki nurların karanlıklara hakimiyeti söz konusudur. İşte bu nokta şeytanın hakimiyetinin %50'nin altına düştüğü, en az %49'a düştüğü bir noktadır. Bu nokta şeytanın hakimiyetinin artık yarıdan aşağıya indiği, öyleyse şeytanın artık nefsimizin kalbine hakim olmadığı, Allah'ın hakimiyetinin kurulduğu bir noktadır. Ve bu sebeple Allah'ın indinde o kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Ruhu da Allah'a ulaşmıştır. İşte tezkiyeyi anlatan Fatır Suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu hususu söylüyor. Diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi bunu kendisi için yapmış olur ve ruhu Allah'a doğru seyreder, Allah'a ulaşır. İşte Allah'a doğru seyretmek, Allah'a doğru hareket halinde olur, Allah'a doğru yola çıkmak, seyri sülük adlı bir yolculuktur ki, burada bu konu tamamlanır. Yani nefsin 7. tezkiye kademesinin tamamlanmasında. Böylece 14. basamakta mürşidine ulaşan bu kişi 7 basamaklık daha bir yolculuk yapmıştır ve 21. basamağa ulaşmıştır. Ne olmuştur? Nefsi tezkiye olmuştur. Allah'a verdiği yemini yerine getirmiştir. Kişi bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Sonra ruhu Allah'a ulaşmıştır. Bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Ve nihayet fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Bunun için Allah'ın cennetine muhatap olacaktır. Öyleyse bu kişi Allah'a verdiği 3 yemini burada yerine getirir. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği ve bütün insanların mutlaka ulaşmasını istediği cennet saadetine bu kişi ulaşır. İşte konumuz bundan sonra başlıyor. Dünya saadeti. Bugünkü konumuz la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur sözünün ne kadar yanlış, hatalı ve insanlara şeytanın o insanları huzursuz etmek için uydurduğu bir yalan olduğunu anlatmak istikametindeydi. Demek ki Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği şey bütün insanların cennete gitmesi ve Allah-u Teala unutmayın bütün insanların mutlaka cennete gitmesini istiyor. Yetmez. Bütün insanların dünya saadetine ulaşması da Allah'ın temel emridir. İşte bir insanın dünya saadetine ulaşması bundan sonraki 7 tane velayet mertebesinde gerçekleşecektir. Bu insan Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmiştir, cennet saadetine nail olmuştur ve Allah'ın velisi olmuştur. Çünkü nefsi tezkiye olduğu için o kişi takva sahibi olmuştur. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesine göre. Ruhu Allah'a ulaştığı için takva sahibi olmuştur. Kaf suresinin 31 ve 32. ayet-i kerimelerine göre ve bu kişi fizik vücudu şeytana kul olmaktan iştinab edip Allah'a kul olduğu için takva sahibi olmuştur. Bakara suresinin 177. ayet-i kerimesine göre. Öyleyse üç ayrı cepheden de Allah'a verdiği üç yemini yerine getirmesi istikametinde de bu kişi üç ayrı istikamete takva sahibi olmuştur. İşte takva sahibi olanların Allah'ın evliyası olduğunu söylüyor Allah Teala. Yunus suresi 61 ve 62. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsarun. Onlar Allah'ın evliyasıdır ki onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Diyor ki Allah Teala sonra işte onlar takva sahipleridir. Şimdi sözüme dikkat edin. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Yani sadece ahirette müjdeler vardır. Onlar sadece cennete girerler demiyor Allah Teala. Onlara ahirette de dünyada da müjdeler vardır. Onlar ahiret saadetinin de cennetin de sahibidirler. Dünya saadetinin de sahibidirler. Şimdiye kadar saydığım 21 basamakta bir insan bu iki saadetten birincisine muhatap oldu. Cennet saadetine. Cennet saadetini bir insanın alabilmesi, elde edebilmesi Allah'a verdiği yeminleri yerine getirmesine bağlı. Bu evvel emirde mürşidine ulaşmasıyla bağımlı olan bir husus. Ondan sonra kişi nefsini tezkiye ediyor, ruhunu Allah'a ulaştırıyor, fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ediyor. Ve üç ayrı istikamette takva sahibi olduğu için evliya oluyor. Evliya olunca da cennet saadetinin mutlak sahibi oluyor. İşte evliyalığın üst mert, evliyalığa ayak bastığı an kişi cennet saadetinin sahibidir. Evliyalığın son basamağına geldiği zaman Allah cennet saadetine bir de dünya saadetini ekliyor. Böylece bu kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oluyor. İşte konumuzun bundan sonrası bir insanın hangi şartlar altında, niçin ve nasıl cennet saadetine ulaştıktan sonra dünya saadetine de ulaştığını sizlere anlatmak. İşte kişi evliya oldu. Böyle bir insanın ruhuna bakalım beraberce ne oldu? Ruh o kişinin vücudundan ayrıldı, mürşidine ulaştığı an. Allah'a doğru bir yola çıktı. Seyri sülük adı verilen sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculuğa. Neticede de Allah'a ulaştı. Allah'a ulaşan ruh ne olur? Bu sualin cevabı 22. basamaktır. Allah'a ulaşan ruh Allah'ın zatında İfna olur, fani olur, yok olur. Ne zaman insanın ruhu Allah'a ulaşırsa, 21. basamak, arkadan mutlaka Allah'a teslim olacaktır. Allah'ın zatında ifna olarak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi bu olaya, Allah'ın o kişinin ruhuna sığınak olması diyor, me'ab olması diyor. Demek ki Allah bizim ruhumuza me'ab oluyor, sığınak oluyor. Bizim ruhumuzda Allah'a varan bir ruh oluyor. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de evvab adını kullanıyor Allah Teala bu hedefe ulaşanlara. İşte bu makam velayetin ilk makamıdır. Evliyalığın ilk makamıdır. Bu makama fena makamı denir. Yani ifna olma, fani olma, Allah'ın zatında ruhun yok olması, fani olması anlamında fena makamı deniyor. O kişi artık Allah'ta fani olmuştur. Allah'ın zatında ruhu yok olmuştur. Allah'ın zatı bu kişinin ruhuna sığınak olmuştur. Sonra ikinci makama geçiyor kişi, zikrini daha arttırıyor. Ve bu makam Enam suresinin 125 ve 126. ayet-i kerimelerinde belirtilmiş. فَلَهُمْ دَارِ السَّلَامُ اِنْدَ رَبِّهِمْ diyor. Onlara Rablerinin indinde, indi ilahide teslim yurdu vardır. Bu teslim yurdu bir taht, altın bir taht, üzeri mücevherlerle kişinin liyakatine göre daha çok süslenen bir altın taht. Adı sürür veya eraik, Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Ve Allah Teala fena makamından

bunlar Allah'ın kendilerine ihsan ettiği o tahtlarda sonsuza kadar muhkim olacaklardır. Orada baki olacaklardır. Bu sebeple orada kalacaklardır. Bu sebeple bu makama kalmak, beka makamı deniyor. Velayetin ikinci makamı. Bu kişi zikrini burada bırakacak mıdır? Hayır. Daimi zikre doğru kişi giderek yaklaşıyor ve zikrini arttıracaktır. İşte bu noktada zikrin artmasının bir işareti var. Zikir ne zaman günün yarısını aşarsa, günün yarısından daha ötede bir zamanı işgal etmeye başlarsa, o kişi Allah-u Teala'nın indinde zühd sahibi olur. Zahit olur. Neden? Çünkü Allah-u Teala Yusuf suresinin 21. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Onlar Yusuf'u az bir bedelle sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler diyor. Bir şeyin zıttına değer vermek zahit olmayı ifade ediyor. Yani onlar Yusuf'a karşı Yusuf'u değerli bulsalardı satmayacaklardı Yusuf'u. Demek ki Yusuf'a değer vermiyorlar. Bu sebeple Yusuf'a karşı zahitler. Öyleyse ne zaman bir insan günün 13 saatini zikirle geçirmeye başlarsa, yani günün yarısından daha fazlasını, o kişinin zikirli geçen süresi her gün zikirsiz geçen süreden fazladır. Yani bu kişi Allah-u Teala'ya ispat ediyor ki zikirsizliğe karşı zahittir. Zikre verdiği önem, Allah'ın en büyük ibadetine verdiği önem burada anlaşılıyor. Niye öyle söylüyoruz Allah'ın en büyük ibadeti? Çünkü Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki اُتْلُوا اُوْهِيَ مِنَ الْكِتَابِ وَاَكُمُ السَّلَاتِ اِنَّ السَّلَاتِ تَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Habibim onlara sana vahyettiğim Kur'an'dan oku ve anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz fuhuştan ve münkerden nehyeder, men eder. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor. İşte bu zikir bir insanın kalbini aydınlatabilen tek faktör olduğu için böyledir. Ve kişinin kalbi gördük ki tezkiye kademesinde yarıdan daha fazla nurlarla kaplandı. Artık karanlıklar duruma hakim değil, aşağı düştü. Şimdi bu kişi zikrini günün yarısının ötesine geçirdi. Öyleyse günün yarısından çok daha fazla bir zamanda zikreden bir insanla karşı karşıyayız. Nefsindeki aydınlıklar da artık tamama doğru yaklaşıyor. İşte kim zikrini günün yarısından öteye aşırırsa demek ki bu insanın Allah-u Teala'nın indindeki ismi zahittir. Velayetin üçüncü makamı. Sonra ne oluyor? Zühd sahibi olduktan bir süre sonra kişi Allah'a fizik vücudunu teslim ediyor, veçhini teslim ediyor. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, nasıl diyordu? فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse nasıl bir teslim bu fizik vücudumuzun Allah'a teslimi? Kişi ölümlere bakıyor. Ve bakıyor ki ölüm Allah'ın emridir. Hiç kimse de buna karşı gelemez. Yani Allah bize emanet olarak verdiği fizik vücudunu dilediği an öldürür. Öldürme emri onundur ve bu istikamette kimsenin yapabileceği bir şey yoktur. İşte hal böyleyse o kişi Allah-u Teala'nın indinde bu hedefe ulaşacaktır ve mutlaka ölecektir. Ben ölmek istemiyorum demesi bir şey ifade etmiyor, kişiyi kurtaramıyor. Öyleyse kişi farkına varıyor ki bu fizik vücut kendisinin olduğundan emin olduğu, kendisini temsil eden bu fizik vücut aslında onun değil, Allah'ın ona verdiği bir emanet sadece. Öyleyse emanetin sahibine ve emanete ihanet etmeme kararı alarak fizik vücudunu Allah'a teslim edebilir. Bu kararı alan bu kişi Allah'tan aldığı talimatı aynen uyguluyor. Nasıl bir insan emanete ihanet

0: etmez. Emanetin sahibinden talimat olur. Bana verdiğin emaneti nasıl kullanacağım diye. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Talimatını iki istikamette vermiş. Birinci istikamet emirler. Şunları, şunları, şunları yapacaksın diyor Allah Teala. İkinci istikamet nehiler. Şunları, şunları, şunları da diyor yapmayacaksın. İşte ne zaman fizik vücut Allah'tan aldığı emirleri ve nehileri tatbik edebilir bir noktaya ulaşırsa o kişinin fizik vücudu o zaman Allah'a teslim olur. Dikkat buyurun ki bu noktada artık o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %10'a falan düşmüştür. Ruhun hasretleri de %90 nispetinde bir aydınlığın sahibidirler yaklaşık olarak. Öyleyse bu kişinin nefsinin kalbindeki afetler, onu hep uçuruma sürükleyecek olan, günaha işlemesini temin edecek olan afetler, artık %90 güçlerini yitirmişlerdir, kaybetmişlerdir. %10 güçleri kalmıştır. Bu kadar az güçle de onlara hakim olmak artık zor bir şey değildir. Bu sebeple bu kişi nefsin bütün afetlerini kontrol altına alabilmiştir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği nehileri de yapmayan bir insan hüviyetine gelmiştir. İşte böyle bir insan Allah'ın indinde veçhini yani fizik vücudunu Allah'a teslim eden insandır ve teslim olayı burada tamamlanır. Demek ki bu insan 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etti. Şimdi 25. basamaktayız. 25. basamakta da fizik vücudunu Allah'a teslim etti. Böylece iki teslim gerçekleşti. Bundan sonra ne olur? Üçüncü teslim için hazır hale gelir kişi. Çünkü daimi zikre artık ulaşmıştır. Demek ki fizik vücudunu teslim ettiği anda henüz daimi zikre ulaşmamıştır. Yakın bir gelecekte daimi zikre ulaşacaktır. Ulaştığı zaman yeni bir basamağın sahibidir. Artık o kişi beşinci basamaktadır. Velayetin beşinci basamağında veya Allah'a yaklaşım basamaklarının 26.sında. İşte burada o kişinin adı Ulul Elbab'tır. Ulul sahipleri demek. Elbab da Allah'ın sır hazineleri, sırları, Allah'ın sırrı ihata eden özü anlamına geliyor. Ve kişi ne zaman Ulul Elbab olur? Bakarız Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesi cevap veriyor. Onlar ki otururken de, ayaktayken de, yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte onlar ulul elbaptır diyor. Demek ki bir insan ne zaman daimi zikre ulaşırsa o kişi artık ulul elbap oluyor. Ne olur? Şu olur, o kişinin kalbi mutlak aydınlığa ulaşır. Karanlıklar hiç kalmayacaktır. Ve kalp gözü, kalp kulağı ve kalpteki fuat hassası çalışmaya başlayacaktır. Allah Teala bütün kalplerin bir kalp gözü olduğunu, yani basar hassasıyla mücehhez olduğunu, görme hassasıyla mücehhez olduğunu, bütün kalplerde semi hassasının bulunduğunu, işitme hassasının bulunduğunu ve bütün kalplerin fuat hassasıyla mücehhez bulunduğunu, yani gördüğünü ve işittiğini idrak edebilecek bir kapasiteyle yaratıldığını ifade ediyor. Ama başlangıçta kişinin ne kalbi ne görüyor, ne işitiyor, ne de fuat hassasının sahibi. Aksine baştan aşağı karanlıklarla kaplanmış bir kalpten bahsediyor Allah Teala. Böyle kalplere kasiyet bağlamış kalpler diyor. İşte böyle kalplerde Allah'ın demek ki Allah Teala'nın indinde bir insanın muktesef hak olarak kalp gözünü, kalp kulağını ve kalpteki fuat hassasının Allah Teala'dan alması, onları kullanmaya başlaması Allah Teala'nın bir ihsanı olarak gerçekleşir. Bu daimi zikrin vücuda getirdiği bir hediyedir. Demek ki kim daimi zikre ulaşırsa Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesine göre bu insanlara ulul elbab diyor Allah Teala. Ve bu insanlara hediye ediyor, kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor, kalpteki fıkıh hassasını da açıyor. Böylece bunlar açılmadan evvel sadece ilmel yakine kadar yakin kademelerinin birincisini tamamlayabilen bir insan, bu ulul elbab olduktan sonra artık bundan sonraki kademeleri olan aynel yakin ve hakkel yakin konusunda da harekete geçmiştir. İşte Allah Teala kalp gözü açıldıktan sonra kişiye gök katlarının sırlarını göstermeye başlar. Ve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katı ve 7. gök katının 7 tane alemi hakkında o kişiye lüzumlu şeyleri gösterir. Siddet-i müntahaya kadar gördükleriyle bu kişi aynel yakin sahibi olur. Ayn varlıklar demek. Varlıklar aleminin sırlarına sahip olur kişi. Varlıklar alemi hakkında yakin sahibi olur. Sonra bu kişi zikrini daha da arttıracaktır. Ve artan zikriyle bu kişi için söz konusu olan şey daha sonraki kademede Rabbini de görmek ve böylece hakkel yakinin sahibi olmaktır. İşte ulul elbab dediğimiz zaman daimi zikrin sahibi olan insanlar. Bunlar Allah'tan öyle ilham alırlar ki her suallerinin karşılığı kendilerine Allah-u Teala tarafından cevap şeklinde iletilir. Bu sebeple Allah-u Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde فَاسْتَلُوا اَهْلَ الزِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ diyor. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Çünkü zikir ehli kendilerinin bilmesine gerek yok. Bilmedikleri şeyleri Allah'tan sorarlar. Allah da onlara ihsan ederse bilmediği şeyleri öğretir. Böylece kişinin demek ki ulul elbab olduktan sonra, daimi zikre ulaştıktan sonra kalbine gelen nurlar artarak devam eder. Ve öyle bir gün gelir ki, kısa bir zaman sonradır zaten bu, o kişinin nefsinin kalbinde hiçbir karanlık kalmaz. Bu kalp baştan aşağı nurla dolar. Artık karanlıkların kalmadığı, nurun %100 olduğu bir yeni noktaya varmıştır kişi. İşte bu noktaya ulaşan kişiye Allah-u Teala yeni bir isim veriyor. Muhlis. Kişi halis oluyor. Yani nefsinin kalbinde artık muhtevayı bozacak olan hiçbir afetin kalmadığını görüyoruz. O kişinin nefsinin kalbi mutlak bir aydınlıkla pırıl pırıl aydınlanıyor. Hiçbir karanlık nokta kalmıyor ve kişi halis oluyor. İşte Beyne suresi 5. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş, muhlis kullar olmakla emrolundular, diyor Allah-u Teala. İşte burası o kişinin İslam olduğu yerdir. Çünkü artık nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Üçüncü teslim gerçekleşmiştir. Bir insan ne zaman bu üçüncü vücudunun da teslimini yaparsa, o kişi Allah'a gerçek anlamda teslim olur. İşte burada teslimler tamamlandığı için bu kişi İslam olmuştur diyoruz. Neden teslimler tamamlanmıştır? Çünkü bu kişi 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiştir. 1. teslim. 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. 2. teslim. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmiştir. 3. teslim. Ve böylece bu kişi Allah'a teslim olmuştur. Yani İslam kelimesinin muhtevasında olan birincil, asıl muhtevayı gerçekleştirmiştir. İslam kelimesi sin, lam ve mim kökünden geliyor. Yani seleme, teslim kelimesi bu kökten gelen ve İslam'ın esasını teşkil eden asıldır. Teslim, İslam dediğiniz zaman Allah'a teslim olmuş birisi olacaktır bu. Önce ruhunu teslim etmiş birisi olacaktır. Sonra fizik vücudunu, sonra da nefsini. Üç vücudunu da Allah'a teslim etmiş birisi olması lazım. İşte her kim üç vücudunu da Allah'a teslim ederse o kişi İslam şerefine erer. Bu makam, ihlas makamı kişinin halis olduğu ve Allah'a teslimlerini tamamladığı bir makamdır. Artık hedefine ulaşmıştır. İslam olmuştur. Ama bu son merhale değildir. Bundan sonra Allah-u Teala bir seher vakti o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Ve Allah'ın söylediği kelimeler tek tek tekrarlanmak suretiyle bu kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirecektir. Allah bir insanı ne zaman tövbe-i nasuha davet eder? İhlastan sonra davet eder. Neden? Çünkü tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Bizim tövbelerimizi bozmamıza sebebiyet veren şey nefsimizin afetleridir. Bir insanın nefsinin afetleri var olduğu sürece o kişinin tövbesini bozması her an mümkün olabilir. Çünkü nefsin afetleri o kişiyi tövbesini bozmaya zorlayacaktır. Ama nefsin afetleri tamamen yok olmuşsa böyle bir kişinin tövbesini bozması artık mümkün değildir. Bir kişinin nefsinin afetlerinin tamamen yok olup olmadığını ise en iyi bilen Allah'tır. Çünkü kalbe devamlı Allah nazar eder ve nazarlarının sonunda da ne zaman bir kişinin kalbinde artık hiç karanlıkların kalmadığını, nefsin afetlerinin tamamen yok olduğunu, afetlerin boş bıraktığı yerlere ruhun bütün hasretlerinin gelip yerleştiğini görürse, ondan sonra o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. İşte Allah kimi tövbe-i nasuha davet ederse, o kişi artık Tahrim suresinin 8. ayeti kerimesine göre salihlerden olur. Yani başının üzerinde salah nuru oluşur. Önünde ve sağında Allah'ın salah nuru. Böyle bir insan tövbe-i nasuhunu tamamlamıştır. Ve tövbe-i nasuhtan sonra başının üzerine salah nuru oluşmuştur. Bu kişi salihlerden olmuştur. Bu velayetin son basamağıdır, 7. basamağıdır. Kişi burada artık velayetin en üst noktasına, evliyanın en üst noktasına, salah makamına ulaşmıştır. İşte kişi ihlas makamındayken ve salah makamındayken Allah-u Teala'nın indinde İslam olmuştur, İslam şerefine ermiştir. İslam kelimesi iki tane temel mefhum içerir. Birincisi teslim dedik, demin söyledik bunu. İkincisi ise sulh ve sükun. Yani bir insanın sulh ve sükuna ulaşması. İşte Allah'ın bugünkü konumuzla ilişkili asıl ifadesine şimdi ulaştık. Çünkü Allah Teala sulh ve sükun diye dünya saadetini kastediyor. Görüyoruz ki böyle bir hedef, dünya saadeti ancak ihlasa ulaşan bir kişiye Allah'ın nasip ettiği bir hediyedir. Ve bu bir insan için dünya saadetidir. İşte göreceğiz ki bir insan bu noktaya ulaştığı zaman o kişi hem iç aleminde huzura kavuşur, dünya saadetinin birinci bölümünü oluşturur, hem dış aleminde huzura kavuşur, başka insanlarla olan ilişkilerinde, hem de Allah ile olan ilişkilerinde huzura kavuşur. Böylece bu insanın üç ayrı cepheden de dünya saadetinin sahibi olduğunu görüyoruz. İşte bir insan gerçekten sulh ve sükûne ulaşmış mıdır? Allah Teala bunu üç ayrı cephede mütalaa ediyor. O kişinin iç aleminde sulh ve sükûn, mutluluk ve huzur. O kişinin dış aleminde sulh ve sükûn, mutluluk ve huzur. Yani başka insanlarla olan ilişkilerinde. Ve nihayet o kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükûn, yani mutluluk ve huzur. İşte ihlasa ulaşan bir kişi bu hedeflerin üçüne de ulaşmış olan bir insandır. Yani la rahate fid dünya sözü bu insanlar için geçerli değildir. Ve Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yerde burasıdır. Çünkü bunu Allah üzerimize farz kılmıştır. Yani dünya saadetine ulaşmayı Allah bütün insanların üzerine farz kılmıştır. Öyleyse Allah istiyor insanların dünya saadetine ulaşmasını. Üstelik de bütün insanlara farz kıldığına göre hepsinin dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Öyleyse Allah'ın talebi buysa ve bu hedefe ulaşan insanlar da hep var olmuşsa insanlık tarihinde, öyleyse la rahate fid dünya, dünyada rahat yoktur sözü geçersizdir. Aksine Allah'ın istediği şey dünyada rahat etmeyin de ben sizi cennete alacağım değil, cennette de rahat edin, cennet hayatı yaşayın, dünyada da rahat edin, dünya saadetine mutlaka ulaşın tarzındadır. İşte gerçekten Allah-u Teala bütün insanların daha sonra açıklayacağımız dünya saadetinin standartlarına ulaşmasını gerçekten istiyor mu? Üç ayrı cephede bunu farz kıldığını görüyoruz Allah-u Teala'nın. Üç ayrı emirle bunu gerçek garanti etmiş Allah Teala ve bütün insanlara farz kılmış. Bir, daimi zikir emri. Allah Teala biliyor ki bir insanın dünya saadetine ulaşması daimi zikrin sahip olmasıyla mümkündür. Bu sebeple bütün insanlara daimi zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime. Fezkurun Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Bir insan üç halde bulunabilir. Oturur haldedir. Bir, ayaktadır. İki, bir de yatıyor haldedir. Ve Allah Teala hepinizin yan üstü yatmanızı istiyor. Muradı mı ne? Muradı şu. Eğer yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde dizayn ederseniz ve de vücudunuzu sağa döndürerek yatarsanız eğer, o zaman ön cepheniz tamamen kıbleye gelecektir. Ve Allah Teala hepinizin böyle yan yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü böyle yattığınız takdirde yastığın üzerinde biraz kulağınızı oynatırsanız kulağınızda kalbinizin atışlarını duyacaksınız. Ve kalbinizin çift attığını duyacaksınız. Yani kalbiniz böyle atmaz. Ama böyle atar. Her attığı çift eceyle de mutlaka Allah kelimesini tekrar eder. Bitirir. İkinci seferinde yeniden Allah der. Yeniden Allah der. Kalbiniz siz yaşadığınız sürece hep Allah kelimesini tekrar edecektir. Unutmayın bir de kalbinizin, hepinizin kalbinin üzerinde Allah, Allah kelimesini yazmıştır Arap harfleriyle. İşte Almanların meşhur Zubut atlasında, anatomi atlası yani insan vücudu atlası, oradaki kalp resmine dikkatle bakarsanız son derece net olarak işte şunu Allah kelimesini net olarak, son derece net olarak yakalarsınız. Allah kalbin en mutena yerine ismini yazmış. Yani diyor ki bu insan, onu diyor ben yarattım diyor. Altına da diyor tuğrama attım Allah. İşte üzerinde Allah'ın tuğrası bulunan bütün kalpler, bütün insan kalpleri, hepinizin kalbi devamlı Allah diye atar. Allah da sizden bir şey istiyor. Kalbinizin her çift atışında siz de içinizden Allah kelimesini içinizdeki bir sesle söylemenizi istiyor. Onun için daimi zikri farz kılmış. Eğer bir insan içinden, içindeki sesle kalbinin her atışında Allah demeyi usul haline getirirse, seneler sonra bir de bakacaktır ki bu iş gerçekleşmiştir. Ve kalbinin her atışında o kişinin içindeki ses ayak uydurmuştur kalbinin ritmine ve devamlı Allah kelimesini tekrar etmektedir. Böyle bir insan daimi zikrin sahibi olmuştur. Hangi işi yaparsa yapsın kalbinin atışları da devam eder. Hayattaysa zaten devam edecek. Ama daha önemlisi kalbinin atışlarının her birisinde o kişinin içindeki sesin Allah demesi de devam eder. O kişinin iradesiyle değil, artık olay devamlıya dönüşmüştür. Kişinin içindeki ses sonsuz bir şekilde Allah'ın ismini tekrar etmektedir. Peki bu kişi uyanıkken böyledir. Uyuduğu zaman da öyle midir? Aynen öyledir. Çünkü o içindeki ses o kişiye bağlı değildir artık. Daimi zikrin sahibi olan insanın kalbindeki ses hep devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisini hatırlayın. Ben uyurum ama kalbim uyumaz diyor. Kalbi uyumaz yani kalbi atar diye mi uyumaz? Hayır. Attıkça Allah kelimesini içindeki ses tekrar ettiği için. İşte siz de yan üstü yattığınız zaman kulağınızdaki sese paralel olarak daima Allah kelimesini söyleyerek uyursanız çoğu zaman göreceksiniz ki uyandığınız zaman da o ses tekrar ediliyor. İçinizdeki ses Allah, Allah, Allah demeye tekrar ediyor. İşte o zaman demek ki o geceyi sabaha kadar hep zikirle geçirdiniz. İşte Allah'ın bir büyük hediyesi ve istiyor ki bütün insanlar hem uyanıkken hem uyurken işlerindeki ses devamlı bir şekilde Allah'a zikretsin. Demek ki bu farz kılınmış. Başka neyi farz kılmış Allah-u Teala? İrşadı farz kılmış. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesiyle bir insanı teslime ulaştıran, bir insanı dünya saadetine de ulaştıran, ahiret saadetinin ötesinde dünya saadetine de ulaştıran bir başka faktör, irşat faktörü. Allah bütün insanlara farz kılmış. İşte Bakara suresi 186. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Ucibu davetet da'i izâ de'ani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Allah Teala buyuruyor ki beni davet ettikleri zaman davet edenin davetine muhakkak icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın bir daveti var bütün insanlara, hepimize irşad. Hepiniz diyor irşada ulaşın. Benim davetim budur diyor. Bu davetle irşad hepimizin üzerine farz kılınmış. Bununla yetinmemiş Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde davetleri de farz kılmış bir defa daha. İşte diyor ki istecibu li rabbiküm min kable en yetiye yevmün la meredde lehu minallahi. Allah'tan o geri çevrilmesi mümkün olmayan gün gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Ölmeden önce Allah'ın davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Bütün insanların ölmeden evvel Allah'ın davetine icabetini emrediyor. Öyleyse demek ki herkes irşad için davetli ve irşada davet de ayrıca farz. Bütün insanlar irşada ulaşacaklar. Ulaşmaları açık bir şekilde emredilmiş. Peki başka bir emir var mı Allah-u Teala'nın? Evet, üçüncü bir emir. İnsanı ahiret saadetiyle birlikte dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan üçüncü bir emir. Nedir bu emir? Teslim. Allah-u Teala Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amenüthulu fissilmi kafeten. Ey ameni olanlar, hepiniz teslime girin. Demek ki bütün ameni olanların Allah'a teslim olması açık bir şekilde emrediliyor Allah-u Teala tarafından. Nisa suresi 58. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala diyor ki hepiniz Allah emanetleri ehline teslim etmenizi hepinize emreder diyor. Emanetleri, sizdeki emanetleri sahibine, ehline teslim etmenizi Allah emreder. İşte bizde de Allah-u Teala'nın 3 tane emaneti var. Birisi ruhumuz, 22. basamakta teslim edilir Allah-u Teala'ya. İkincisi fizik vücudumuz, 25. basamakta teslim edilir. Üçüncüsü nefsimiz 27. basamakta Allah'a teslim edilir. Ve böylece kişi Allah için yaptığı teslimleri tamamlar. Öyleyse teslimler de üzerimize farz kılınmış. Şimdi bu dünyada rahat yoktur sözünün gerçek olmadığını bundan 14 asır evvel bütün sahabenin Allah'ın bu farz emirlerini yerine getirerek saadeti yaşadıklarını görüyoruz. Biliyorsunuz ki o devre asr-ı saadet deniyor. Saadet asr-ı saadet devri. Saadet zamanı deniyor. Bütün sahabe bu üç emri de yerine getirmiş. İşte bütün sahabe irşada varmış mı? Evet. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki ey sahabe, Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Anlıyoruz ki 14 asır evvel bütün sahabe irşada ulaşmış. Sonra acaba sahabe daimi zikre ulaşmışlar mıydı? Ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Ve Ali İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde ulul elbabı tarif etmiş. Otururken, ayaktayken ve yatarken hep Allah'ı zikreden kişiler ulul elbaptır diyor. Yani zikri daime ulaşmış olan kişiler bütün sahabenin ulul elbab olduğunu görüyoruz. Öyleyse hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Peki bütün sahabe teslime de ulaşmışlar mı? Ona da ulaştıklarını görüyoruz. Çünkü teslim keyfiyeti, üçüncü teslim ne zaman gerçekleşir? 27. basamakta gerçekleşir. Salah, ihlasta gerçekleşir. Kişi halis olduğu zaman nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Son teslimini gerçekleştirmiştir. Teslimlerini tamamlamıştır. Ve bütün sahabenin bu teslimlerini tamamlayarak mürşit olduklarını görüyoruz. Bir kişinin mürşit oluşu hangi basamakta gerçekleşir? Bir kişinin mürşit oluşu 28. basamakta gerçekleşir. Allah tövbe-i nasuha davet ettiği kişilerden mürşit olarak seçtiklerini onlara tebliğ yapmak suretiyle kendilerine bildirir. Der ki irşada memur ve mezun kılındı. İşte Allah-u Teala bu noktada kulunu irşada memur ve mezun kılmıştır. İrşada yetkili kılmıştır. İşte bir insanın bu noktaya gelişi onun mürşit olduğunu ifade eder ki Fussilet suresi 33. ayet-i kerime bunu söylüyor. Onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Fussilet 34'te Allah-u Teala bu insanların kötülüğe karşı iyilikle mukabele ettiklerini de ifade buyurmuş. Şimdi acaba 14 asır evvel sahabe mürşit olmuşlar mı? Allah'a çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde böyle olduğunu görüyoruz. Bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Çünkü Allah Teala diyor ki Habibim de ki ben ve bana tabi olanların bizim hepimizin bir görüş üzere kalp gözlerimiz açık olarak rüyetle Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir, işte bu yoldur. Demek ki bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. Öyleyse onlar irşada ulaşmışlar da 28. basamağa ulaşmışlardı. Öyleyse mutlaka dünya saadetine de sahip olmuşlardı. Peki bunlar bu sahabe kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek imkanına da kavuşmuşlar mıydı? Evet. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar size buğz ettikleri halde, kötü davrandıkları halde siz onlara karşı muhabbet duyarsınız diyor. Çünkü siz kitabın bütününe itibar edersiniz. Öyleyse sahabe kendilerine yapılan kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlardı. Peki kısaca onlar mürşit miydiler? Eğer mürşitseler zaten teslimleri tescil edilmiştir. Evet, mürşittiler. Çünkü Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin mürşit olduğunu kesinleştiriyor. Diyor ki o sabikun el evvelin var ya, onların bir kısmı ensardan da bir kısmı da muhacirinden de bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da. Anlıyoruz ki sahabeye, ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlar var. İşte o tabi olanlar varsa bütün sahabe kendilerine tabi olunmuş olan kişilerdi. Öyleyse hepsi mürşittiler. Kendilerine tabi olunan kişilerdi. Öyleyse hepsi muhakkak Allah'a teslimlerini tamamlamışlardı. İki açıdan tamamlamışlardı. Hem Fussilet suresinin 33. ve 34. ayet-i kerimelerine göre ne oluyor orada? Yani onlar Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlar, bir de kötülüğe karşı iyilikte bulunanlar. Bunların hepsinin gerçekleştiğini gördük. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala bunu kesinleştiriyor. Bütün sahabenin Allah'ın mürşitleri olduğunu açık bir şekilde ifade ediyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi de onu söylüyor. Benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer diyor. Yani ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse gördüğümüz o ki bütün sahabe Allah'a verdikleri bu üç yemini de yerine getirmişler. Allah'ın kendilerine farz kıldığı daimi zikir emrini yerine getirmişler, irşat emrini yerine getirmişler, teslim emrini yerine getirmişler. Hepsi de mürşit olmuşlar. Ve öyleyse hepsi salahın sahibi olmuşlar. Acaba bunların hepsi o söylediğimiz mutluluğun, dünya saadetinin sahibi miydiler? Allah-u Teala net olarak bunu ifade ediyor. Çünkü o devre hepimizin söylediği şey asr-ı saadet. Hepsi bu hedefe ulaştıklarına göre, üç farzı da yerine getirdiklerine göre mutlaka dünya saadetinin de sahipleriydi. İşte bu dünya saadeti dediğimiz şeyi acaba bir insanda nasıl yakalayabiliyoruz? Gerçekten bir insan dünya saadetine ulaşmış mıdır? Yoksa ulaşmamış mıdır? Bunu net olarak görmek mümkün. İşte Allah-u Teala dünya saadetini, ahiret saadetini ilave olarak verdiği dünya saadetini üç cephede inceliyor. Bir, insanın iç aleminde sulh ve sükun. İki, insanın dış aleminde yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sulh ve sükun. Üç, insanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun yani mutluluk. İşte İslam dediğimiz zaman demek ki birinci konu teslimmiş. Teslim olmak asıl. Bu teslimi tamamlayanlarınsa mutlaka sulh ve sükuna yani dünya saadetine de ulaştığını görüyoruz. İşte bunlar dünyada rahat yoktur sözünün gerçek olmadığını bütün dünyaya ispat edenler ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu ispat etmişler. Öyleyse şimdi bakalım bir insanın iç aleminde sulh ve sükun nasıl gerçekleşir? Olaya baktığımız zaman kişinin iç aleminde başlangıçta sulh ve sükunden eser bulunmadığını görüyoruz. Yani başlangıç kademelerinde insanın kalbine Allah'ın nurunun girmediği başlangıç kademelerinde o kişinin nefsinde sadece afetler var. Bu afetlerin hükümranlığı altında nefs. Bu sebeple nefsin vücudun kumandanı olan akla yaptığı bütün talepler şer talebidir, günah talebidir. Nefs yalnız muhtevasında afetler bulunduğu için hep günahı ister, günah işlenmesini ister akılda. İşte Allah-u Teala'nın bu günah işlenmesini isteyen nefse verdiği cevap ruh iledir. İnsan vücudunda Allah'ın bir bekçisi var, ruh. Ne zaman nefsten akla bir şer talebi ulaşsa, şer isteği ulaşsa, ruh derhal harekete geçer. O da o afetin talebinin tam zıttı olan bir hayır talebiyle akla müracaat eder. Öyleyse akla birbirinin hemen arkasından bir günah talebi geliyor, bir de hayır talebi geliyor. İşte ikisi de taleplerinden vazgeçmediği için o kişinin iç aleminde nefsle ruh arasındaki kavga kaçınılmazdır. Bu kavga devam ettiği cihetle o kişinin iç aleminde sulh ve sükundan bahsedilemez. Kişinin iç aleminde huzursuzluk vardır, kavga vardır, kargaşa vardır, kaos vardır. Çünkü savaş vardır. Nefsle ruh devamlı olarak birbirinin kuyusunu kazıyor, birbiriyle savaşta. Öyleyse kişinin içinde nefsle ruh devamlı kavgada olduğuna göre böyle bir kavganın var olduğu statü içerisinde o kişide sulh ve sükunun mevcut olmadığını görürüz. Çünkü savaş varsa sulh yoktur. Öyleyse kişinin nefse emanede ve bütün başlangıç kademelerinde huzursuz olmasının, iç aleminde huzursuz olmasının birinci sebebi sulh ve sükunun o kişinin iç aleminde sağlanamamasıdır. Birinci sebep. İkinci sebep o kişinin nefsi sadece akla şer konusunda müracaat etmekle kalmıyor, aklı kandırıyor, sık sık aklı kandırıyor ve onun günah işlemesine sebebiyet veriyor. Bir insan ne zaman bir hayır işlerse, bu hayrın arkasından mutlaka huzur ve mutluluk duyar. Çünkü her hayır kişiye mutluluk verir ve huzur verir. Ama ne zaman bir günah işlerse, tabiatıyla tam huzur ve kavuşmasının tersi olan işlemi yapmıştır. Bu sefer de mutlaka her günahın arkasından o kişi huzursuzluk ve sıkıntı duyacaktır. İşte bir insanın iç aleminde huzursuzluk duymasının ikinci sebebi başlangıç kademelerinde budur. Sık sık günah işliyor, her günahın arkasından da huzursuzluğu duyuyor. Yetmez, arkasından bir başka olay daha var. Akletmeyene azap ederiz ayeti kerimesi gereğince ruh günaha sebebiyet veren nefse her günahın arkasından mutlaka onun günahına paralel bir azap tatbik eder. İşte bu azabın tatbik edilmesiyle kişi bir defa daha, üçüncü defa daha iç aleminde huzursuz ve sıkıntılı olacaktır. Kişinin iç aleminde bu huzursuzlukların devamı o kişi için bir sıkıntı verici faktördür. Ve bu sebeple kişi iç aleminde huzursuzdur ve sıkıntılıdır. Demek ki bir insanın iç aleminde huzursuz ve sıkıntı olmasının 3 faktörü var. Birincisi nefs ile ruh arasındaki devamlı kavga. İkincisi kişinin sık sık günah işlemesi. Üçüncüsü de her günahın arkasından ruhun nefse azap etmesi. Kişinin dış aleminde, iç alemindeki bu huzursuzluk ne zaman biter? İhlasta mutlaka biter. Neden biter? Çünkü ihlasta o kişinin nefsindeki bütün afetler yok olur. Afetlerin yerlerini ruhun hasletleri alır. Ve bu hasletler o kişinin iç aleminde o kişiye mutlak bir huzur sağlar. O kişinin iç aleminde artık nefste afetler yoksa, afetlerin yerini ruhun bütün hasletleri almışsa mutluluk olacaktır. Şu sebepten. Madem ki nefsin afetleri yok olmuştur, yerini ruhun hasletleri almıştır, öyleyse nefsin akla yapacağı bütün talepler, bütün istekler artık hayır istikametinde olabilir. Yalnız hayrı isteyebilir o kişinin nefsi. Ruh da zaten hep hayrı istemekteydi ve böylece nefsin istediği de hayırsa, ruh da aynı şeyi istiyorsa, hayrı istiyorsa ikisinin arasındaki kavga sona ermiştir. Öyleyse savaş bitmiştir, yerini sulh ve sükun almıştır. İşte İslam kelimesiyle Allah'ın anlatmak istediği, bütün insanlara ulaştırmak istediği sulh ve sükun burada olgunlaşır. Bu nokta kişinin sulh ve sükuna ulaştığı o noktadır ki burada kavga bitmiştir. Öyleyse ihlasa ulaşan bir kişi iç alemindeki kavga biten bir insandır. Bu sebeple sulh ve sükunun sahibidir. İki, bu kişinin madem ki bütün talepleri hayır talebidir nefsinin, ruhunun bütün talepleri de hayırdır. Öyleyse bu kişinin nefsi de ruhu da aynı şeyi istiyor. Aynı şeyi istediğine göre mutlaka hayrı vücuda getirecektir. Aklın iki müşaviri de hayrı istediğine göre akılın yapabileceği bir tek şey vardır, hayrı işletmek. İşte her hayrın arkasından da kişi hiçbir zaman huzursuzluk duymaz, mutlaka bir huzur duyar, mutluluk duyar. Bu sebeple bu kişi hep hayır işleyeceği cihetle hep iç aleminde mutluluk duyacaktır, huzur duyacaktır. Sonra bu kişinin ruhunun nefsine azap etmesi mümkün mü diye bakalım. Bu da mümkün değil. Çünkü kişi artık günah işlemiyor. Günah işleseydi ruhu nefsine azap edecekti. Hiç işlemediğine göre, hep hayır işlediğine göre ruhunun nefsine azap etmesi de hiçbir zaman söz konusu olmayacak. Öyleyse demek ki kişi üç ayrı cepheden de iç aleminde huzur içindedir. Peki dış aleminde de olay aynı mıdır? Bu kişi huzur içinde midir ihlasa ulaşmışsa? Evet, öyledir. Mutlaka huzur içindedir. Bunun için gene nefse emanede ve başlangıç kademelerinde olan birinin dış yapısını inceleyelim. Acaba neden bu kişi huzursuzdur ve sıkıntılıdır başka insanlarla olan münasebetlerinde? Bir, bu insan sıkıntılıdır ve huzursuzdur çünkü nefsinde afetler duruma hakim olduğu için çevresindeki insanlara karşı davranışlarında mutlaka hatalar yapacaktır. Yani onlara zulmedecektir. İşte bir insan çevresindeki insanlara her zulmedişi onun günah işlemesi demek olduğu için her zulmün arkasından mutlaka huzursuzluk duyar. Yetmez, her günahın arkasından ruh nefse azap edeceği cihetle bu kişi bir de azaba duçar olur. Ruh tarafından azap edilir kendisine, nefse. Öyleyse bu kişi ikinci bir seferde bu azap sebebiyle huzursuz olacaktır. Burada olay bitiyor mu? Evet, kişinin davranışları burada bitiyor ve kişi huzursuz. Peki böyle bir insanda bundan sonra acaba neler olur? Bir insandan çevresine huzursuzluk yayılıyorsa, zulüm yayılıyorsa her etki kendi istikametinde tepki doğuracağı için çevresindeki insanlar da bu kişiye zulmedeceklerdir. Öyleyse çevresindeki insanlar da bu kişiye zulmettikleri için bu kişi dehşetle üzülecektir, bundan sıkıntı duyacaktır. Ve bu zulmün arkasından o kişi huzursuz olmakla kalmayacaktır. İntikam afeti harekete geçecek, intikam almaya çalışacaktır. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlemiş olacağı için yeniden huzursuzluk duyacaktır. İntikamını alamazsa, intikamını almak isteyip de alamadığı cihetle şuuraltı birikimi başlayacaktır ve kişide stres oluşacaktır. Bu sebepler huzursuz olacaktır. Ayrıca intikamını alabildiği takdirde bir de ruhu nefsine şer işlediği için azap edeceği cihetle bir defa daha huzursuz olacaktır kişi. Öyleyse bu kişi birçok açıdan birden huzursuzdur. Dış aleminde başkalarına zulmettiği için huzursuzdur. Ruhu nefsine bu sebeple azap ettiği için huzursuzdur. Başkaları da kendisine zulmettiği için huzursuzdur. Kendisine zulmedince intikam aldığı için huzursuzdur. İntikamın arkasından ruhu nefsine azap ettiği için huzursuzdur. İntikamını alamazsa başka bir sebepten daha huzursuzdur. Şuuraltı birikimi sebebiyle. Ama salaha ulaşan, ihlasa ulaşan bir kişi bu huzursuzluklardan hiçbirisini yaşamaz. Ne yapar bu insan? Bu insan Allah-u Teala'nın indinde müstesna bir yerin sahibidir. Nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Bu sebeple ruhun bütün hasretleri gelip kendisine yerleştiği için içinden gelen bütün talepler, nefsin talepleri de ruhun talepleri de hayır olduğu için etrafındaki insanlara zulmetmez. Onların mutluluk duyacağı davranışlarda bulunur. İşte bu davranışlar sebebiyle kendisi hep huzur içinde olacaktır. Tabiatıyla arkadan ruhunun da nefsine azap etmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü hep hayırla sonuçlanan davranışlarda bulunuyor kişi. Hal böyleyse bu kişiden çevresine hep hayır yayıldığı için çevresinden de kendisine hayır geri dönecektir genel anlamda. O zaman çevresindeki insanların kendisine yaptığı her davranış onu ayrıca mutlu edecektir. Ama acaba herkes mi ona karşı hayırlı davranışlarda bulunacak, zulmetmeyecek? Hayır, bu mümkün değildir. Mutlaka bir takım kişiler ona zulmedeceklerdir. Ama onların zulmetmesi bu kişiye hiç tesir etmeyecektir. Çünkü bu kişinin nefsinde o tesiri üzüntüye çevirecek olan hiçbir afet mevcut değildir. Yani ne öfke, ne kin, ne gayz, ne intikam, ne haset, üzülmeye sebebiyet verecek olan hiçbir nefs afeti mevcut değil. O zaman bu kişi başkasının zulmü dolayısıyla üzülmesi mümkün olmayan bir noktadadır. Yetmez, başka bir sebepten daha üzülmez. Bilir ki kendisine zulmeden kişi derecat kaybeder. Kendisi de onun kaybettiği derecatı mutlaka kazanacaktır. Allah Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır diyor. Şerri tarif ediyor. Size derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir diyor. Öyleyse eğer başka birisi bu kişiye zulmetmişse, zulüm sebebiyle bu kişi derecat kazanmışsa, demek ki başka birinin zulmü onun hayra ulaşmasına sebebiyet veriyor. Öyleyse zulüm hayır getirdiği cihetle bu kişi hayatından memnundur, üzüntü duymaz. Peki böyle bir insan intikam alamıyor diye şuuraltı birikimine düşer mi? Bunun da mümkün olmadığını söylüyor Allah-u Teala. Neden düşmez? Çünkü zaten intikam almayı istemiyor ki intikam alamadı diye şuuraltı birikimine ulaşsın. Öyleyse bu insan başkalarına hep hayırlı davranışlarda bulunduğu için huzurludur. Bu sebeple ruhu nefsine hiç azap etmeyeceği için huzurludur. Çevresinden kendisine hep huzur verici davranışlar geri döndüğü için huzurludur. Eğer çevresinden böyle bir davranış gelmezse bu sefer de nefsinde afetler olmadığı için huzurludur. Bir de hayra ulaştığı için huzurludur. Bu kişi hiçbir zaman intikam almayacağı için huzurludur. Ve intikamını alıp da huzursuz olmadığı olayının hemen arkasından ruhu da nefsine azap etmeyeceği için huzurludur. Bu kişide hiçbir zaman şuuraltı birikimi oluşmayacağı için o kişi hep huzurludur. Öyleyse demek ki ihlasa ve salaha ulaşan bir insan dış aleminde de yani başka insanlarla olan ilişkilerinde de mutlak bir huzurun ve saadetin içindedir. Peki böyle bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğa ulaştığını söyleyebilir miyiz? Evet. Başlangıçta bir insan Allah ile olan ilişkilerinde neden mutsuzdur, neden huzursuzdur? Çünkü Allah'ın emirleri vardır. Namaz kıl diyor, oruç tut diyor, zekat ver diyor, şunları şunları yap diyor. Bunları yapmıyor kişi. Yapmadığı cihetle de mutlaka iç aleminden tepki görüyor ve huzursuz oluyor. Allah'ın emirlerine karşı gelmenin onun iç alemine verdiği bir huzursuzluk meselesi. Diğer taraftan böyle bir insan Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemekten çekinmez. Çünkü nefsinin afetleri hep o yasak edilen fiilleri işlemesini ona emreder. Akıl sık sık bu emre itaat eder ve şer işler, günah işler ve kişi bu sebeple Allah'ın emirlerine yasak ettiği fiillere riayet etmemiş olur, karşı gelmiş olur. Ama ihlası ulaşan bir insanda ne Allah'ın emirleri istikametinde ne de Allah'ın nehirleri istikametinde bir problem yoktur. Ve Allah-u Teala'nın indinde o kişi için hep mutluluk ve huzur vardır. Neden mutluluk ve huzur vardır? Allah-u Teala emir vermiş. Namaz kıl diyor. Bu kişi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyor. Allah-u Teala 5 vakit emir verdiği halde. Allah-u Teala emir vermiş. Ramazan ayı boyunca oruç tut. Bu kişi Ramazan ayı boyunca oruç tuttuktan sonra bütün sene her perşembe orucunu devam ettiriyor. Kandil günleri de oruç tutuyor. Allah-u Teala diyor ki daimi zikre ulaş. Bu kişi daimi zikre ulaşmış. Teslim ol demiş, olmuş. İrşada ulaş demiş, ulaşmış. Allah'ın bütün emirlerini en üst seviyede yerine getirmiş. Ve yerine getirmekte. Öyleyse bu insanın Allah'ın emirlerini yerine getirmemek istikametinde bir problemi olup onu huzursuz edemez. Peki Allah'ın yasak ettiği fiiller konusunda ihlasa ulaşmış birinin durumu nedir? Allah neyi yasak etmişse onları bu insanın yapması mümkün değildir tabiatan. Neden? Çünkü nefsinde kendisini o günah işlemlere sürükleyecek olan, günah işlemleri talep edecek olan nefsinin afetleri mevcut değil. O kişinin nefsinde hiçbir afet olmadığı cihetle o kişi Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemek imkanına sahip değildir. Muhtevasında bulunan bütün hasletler ona Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeyeceği için hiçbir zaman işlemesi mümkün değildir. Öyleyse bu insan Allah ile olan ilişkilerinde de hem emirler istikametinde mutlu ve huzurludur, yani sulh ve sükuna ermiştir, hem de nehiler, yasaklar istikametinde mutlu ve huzurludur, yani sulh ve sükuna ermiştir. Öyleyse 3 ayrı cepheye tek tek baktığımız zaman bu kişinin nefsinin, bu kişinin iç aleminde sulh ve sükun oluşmuş mudur ihlas ve selahta? Evet, oluşmuştur. Bu kişinin dış aleminde sulh ve sükun oluşmuş mudur? Evet, oluşmuştur. Bu kişinin Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükun oluşmuş mudur? Evet, o da oluşmuştur. Böylece görüyoruz ki bir insanın 3 ayrı cepheden de sulh ve süküne kavuşması İhlasta ve salahta mümkün olabiliyor. İşte ihlas, bir insanın her şeyini Allah'a teslim ettiği bir nokta olduğu için teslim noktasıdır. Yani kişinin İslam olma noktasıdır. İslam olduğu noktada ise bu kişi demek ki hem teslime ulaşacaktır, hem de bugünkü konumuz olan sulh ve sükuna, yani dünya saadetine. Öyleyse gördük ki bundan 14 asır evvel bütün sahabe sulh ve sükuna ulaşmışlar, dünya saadetine ulaşmışlar. Ve insanlık tarihinin her devrinde mutlaka sulh ve sükuna, dünya saadetine ulaşan insanlar hep mevcut olmuştur. Öyleyse bu insanlar ahiret saadetinin ve dünya saadetinin de sahip olduklarına göre dünyada da mutluluğu, huzuru bütün boyutlarıyla yaşadıklarına göre bu insanlar için la rahate fid dünya sözü, yani dünyada rahat yoktur sözü geçerli değildir. Anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim bize açıkça bütün insanları mutlak saadete, dünya saadetine davet ediyor. Yetmez. Bunları insanların üzerine farz kılıyor 3 ayrı grup ayet-i kerimeyle. Bütün insanların dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Ve dünya saadetine bir takım insanlar bunları yaptığı için mutlaka ulaşıyorlar. Herkesin ulaşması Allah'ın temel dileği. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde La rahate fi dünya sözü asla geçerli değildir. Dünyada rahat yoktur sözü bir şeytanın aldatmacasıdır. İnsanlara iblis bu yalanı söylüyor ki insanlar buna inansınlar da şu dünyada hiç rahat yüzü görmesinler diye. Ve böylece iblis muradına ersin diye. Biliyorsunuz ki iblisin iki talebi vardır. Bir, insanlar dünyada huzursuz yaşasınlar. İki, ahirette mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gelsinler. İşte bugünkü konumuz olan la rahate fid dünya konusunu burada tamamlamış oluyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem ahiret saadetine, cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Allah Teala'dan dileyerek, bu istikamette dualar ederek bugünkü sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun dualarımızla. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle faz ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle fazla, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyze bilahi minneşe.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Muhakkak ki Allah Teala biz insan adı verilen mahluklarını bir hedefe dayalı olarak yaratmıştır. Bu hedef mutluluktur. İnsan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını Allah Teala hedef olarak almıştır. Bu sebeple Kur'an bir mutluluk rehberidir.

Allah Teala buyuruyor ki ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Li yabudun. Li için, yabudun abd olmak, kul olmak için.

Kul olmak da Allah'a ibadet etmek de aynı kökten geliyor. İbadet kelimesiyle abd kelimesinin kökü aynı köktür. Ve Allah-u Teala'nın temel muradı açık ve kesin olarak kişiyi Allah'a kul etmektir. Bu ise mutluluğun ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Çünkü herkesi Kur'an-ı Kerim Allah'a mülaki olmayı dilemeye mutlaka davet eder. Bu ise o kişiyi üçüncü kat cennete taşıyacak olan, bu ise o kişiyi dünya mutluluğunun yarısına ulaştıracak olan bir muhteşem dizaynı vücuda getirir. Allah Teala bu insana adı verilen mahluku yaratmış ve ona emir veriyor. Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Ermiş evliya olmayı dile. Evliya her ne kadar bir çoğul kelime ise de veli kelimesinin çoğulu, veli dost demek. Evliya da lügat manası itibariyle dostlar demek. Ama Türkçemizde tekil kullanılıyor. Hacı Bayram Veli mi derler mesela? Ha, o evliyadır. Yunus Emre mi? Ha, o evliyadır. Ve de türbeler görürüz. İşte falanca evliyanın türbesi deriz. Gerçekten dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak girmiş ve kullanılıyor. Biz de kullanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle hasbihal etmek, sohbet etmek, mutluluktan bahsetmek öylesine mutluluk verici bir olay ki bundan büyük haz duyuyoruz. Allah-u Teala'nın bizi tayin ettiği görev işte budur. İnsanları, onları hidayetin her kademesine ulaştırmaya davet etmekle aslında biz mutluluğa davet etmiş oluyoruz. Mutluluk, bildiğiniz gibi bir insanın iç dünyasında, yani nefsiyle ruhu arasında veya iç dünyasındaki eğer ruhu Allah'a doğru yola çıkmışsa, nefsinin afetleriyle nefsine dolacak olan fazıllar arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Mutluluk, afetlerin yok olması ve fazılların afetlerin yerini nefsimizin kalbinde almasıyla gerçekleşen bir hedeftir, bir vetiredir, bir fenomendir. İnsanın davranış biçimleri dizisinin içerisinde onun mutluluğu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar mutlu olsunlar diye yaratılmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyen insan mutluluğa yelken açmıştır.

Gemi iskeleden demir almıştır. Bu kişi ne olacaktır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah Teala o ifadeyi işitir ve bilir. Hem bilir hem de işitir. Derhal rahim esmasıyla kişinin üzerinde Allah Teala Rahman esmasıyla tecelli eder. Peki Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli etmez mi kişi de? Eder. Ama mürşidine ulaştığı zaman Allah'ın Rahim esmasıdır ki o kişinin kalbine nurların girmesini olgunlaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah'la onun en çok sevdiği kulu olan, en çok sevdiği yaratığı olan insan arasında muhteşem bir bağlantı söz konusudur. O, insanları yaratandır, insanların sahibidir. Başka insanlar böyle olduğunu kabul ederler ya da etmezler. Ama biz onun, Allah'ın bizim sahibimiz olduğunu, bizim de onun azatsız kölesi olduğumuzu en iyi biliniz. Neden en iyi biliniz? Ondan öğrendiğimiz için. O yaratandır. İnsanlardan kim olursa olsun, en akıllı geçinenler de, gerçekte akıllı olsalar da, netice itibariyle sadece bir yaratıktırlar. Hepimiz bir mahlukuz, yaratıkız. Yani Allah-u Teala tarafından halk edilmişiz. Onun tarafından yaratılmışız. O kadar. Ve yaratma kudretimiz yoktur. Biz insanlar yaratmanın sahibi değiliz. Bir yaratıkız. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak bir kişinin kavgayı bitirmesidir. İç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsinin kalbindeki afetlerle ruhunun kalbindeki hasletler arasındaki kavgayı. Afetler o kişinin doğuşundan itibaren o kişiyi hep Allah'ın emirlerini yapmamaya ve yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Nefsin kalbindeki afetler hep şeytanla ilişki içerisindedir. Ve şeytanın ekmeğine yağ sürer durumdadırlar. Şeytan ne ister? Allah'ın yasak ettiklerini kişinin yapmasını. Şeytan ne ister? Allah'ın emrettiklerini kişinin yapmamasını. Allah'ın karşısında bir varlık mı? Evet, her açıdan Allah'ın karşısında bir varlık. Biliyor ki cehennemin en alt katı, esfel-i safilin onun yeridir. Oradan kurtulması ebediyen mümkün olmayacaktır. Kıyametten sonra orada olacaktır. Ta ki Allah-u Teala sonsuza kadar insanlar cennet ve cehennem hayatını yaşadıktan sonra insanlar ve cinler Allah-u Teala gökleri çatlatsın. Cennetin ve cehennemin gökleri çatlasın. Yani gökler de cennet de cehennem de enerjiye dönüşsün. İçindeki insanlar da enerjiye dönüşsün. Ve Allah-u Teala enerjiyi nasıl yarattıysa öyle yok etsin. İşte bu sondur. Sevgili kardeşlerim, kıyamet bir son değildir. Kıyamet
yeniden başlayan bir hayatı ifade eder. Kıyamete kadar insanların büyük kısmı ölmüş olacaktır. Kıyamet gününde hayat olan küçük bir kesim hayatta olacaktır. Ama onlar da kıyamet günü sura birinci üfürülüşte öleceklerdir. Öyleyse kıyamet günü söz konusu olduğunda ne olur? Kıyamet günü söz konusu olduğunda herkes ölür. Evvelki ölenler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü yaşayanlar da sura birinci üfürülüşünde öleceklerdir. Sonra sura ikinci defa üfürülecektir İsrafil Aleyhisselam'ın üflemesiyle ve ölenler yeniden canlandırılacaktır.

Right. Allah Teala'nın dizaynı odur ki sura 3. üfülüş sonucu ifade eder. Canlanan insanlar mahşer meydanına gideceklerdir. Orada hayat filmlerini göreceklerdir. Oradan herkes mutlaka cehenneme gidecektir. Önce cehennemin dışında bir toplanma söz konusu olacaktır. Allah'ın dostları cehennemin iç yapısını görerek oradan ayrılacak ve cennete ulaşacaklardır mutlak olarak. Geri kalanlar orada cehennemde sonsuza kadar acı çekeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah-u Teala'nın temel hükümlerini bilmedikleri için hem bu dünyayı hem de ahireti kendilerine cehennem kılmaktadırlar. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, o kişi nefsinin afetleri aynen durduğu cihetle her an iç dünyasında kavga olan biridir. Dış dünyasında da kavga olan biridir. Allah ile olan ilişkilerinde de. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği sürece nefsinin bütün afetleri ona tesir etmeye çalışacaktır. Şeytan afetleri azdıracak ve kişiye tesir edecektir. Allah'ın emirlerinin yapılmamasını, yasak ettiği fiillerin işlenmesini sağlayacaktır. İşte bugün dünya üzerinde insanlar arasında devamlı bir çatışma söz konusudur. İnsanlar nefs tezkiyesi ve tasfiyesi müesseselerini çoktan asırlar önce unutmuşlardır. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda herkes için söz konusu olan şey, Allah'ın söylediklerini dikkatle öğrenip onu hayatlarına geçirmek, yani tatbik etmektir. Öyleyse ne olur? Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse cehennemden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şey mutlaka Allah'a mülaki olmayı dilemektir. Öyleyse hangi ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dilemeyenin ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâ'inâ ve râdû bil hayâtet dünyâ ve etme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn." Buyuruyor ki Allah Teala, onlar ki kesin surette, muhakkak surette bize mülaki olmayı, ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya işlerinden mutluluk duyarlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir.

0: Ne diyor Allah Teala? Onlar muhakkak surette bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla olacaktır. Ölçü budur. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa o kişi cehenneme gider. Sonsuza kadar da cehennemde kalır. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi de cennete gider. Sonsuza kadar cennette kalır. İşte buyurun seçin. Ya Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz ve bu hidayet çağının gereğini yapacaksınız. O zaman mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse cehenneme gitmesi asla söz konusu olmayacaktır. Bu kişi dilediği andan itibaren cehennemden kurtulmuştur. Sonra Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktır. Tabi olduğu anda kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudunda mutlaka ayrılacaktır. Devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşacaktır. Orada yukarıya çıkan kafileler halindeki gruplardan birine tabi olacaktır. Yani ana dergâhtan, bu dünya üzerindeki ana dergâhtan önce birinci kata diğerleriyle birlikte, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına çıkacaktır. Ve yedinci gök katta yedi tane alem geçecektir. Ve nihayet Sitretül Müntaha'ya ulaşacaktır ruh. Zikir görevini tamamladıktan sonra altıncı alemde Sitretül Müntaha'ya ulaşan bu ruh oradan uçarak, yükselerek Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ulaştığı zaman bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamaktadır. 14. basamakta mürşidine ulaşır. Tabiyetiyle ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra bu kişi nefsinin kalbindeki afetlerin %51'ini yok eder. Zikir adı verilen bir ibadetle. Bu ibadet Allah kelimesinin tekrarıdır. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi Allah'ın ismini tekrar ettikçe bu sayı artar. Sayı arttıkça kişinin ruhu evvela birinci gök katına ulaşır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yedinci gök katında yedi tane alem geçmesi lazımdır bu ruhun. Ancak ondan sonra yedinci alemdeki zikir hücrelerinde zikrinin ölçüsünü tamamladığı zaman, o hedefi yerine getirdiği zaman ruhu Sitretül Müntaha'ya ulaşır tek başına. Ve Sitretül Müntaha'dan Allah'ın zatına doğru yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu bir muhteşem olaydır. Herkese bütün kapılar ardına kadar açıktır. Kişi ya Allah'a ulaşmayı diler, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. Çünkü diyor ki, Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını seçer Allah Teala. Niçin seçer? Allah'a mülaki olmayı dilesinler diye. Ama bu seçilenlerden %10'dan daha azı, ancak o kadar kişi Allah'a ulaşmayı diler. Dileyenler de diledikleri anda cehennemden kurtulurlar. Evet, sadece bir tek dilekle. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bunu dileyen kişi Allah Teala'nın indinde bir hedefe ulaşmıştır. O hedef cennettir. Kişi bir tek dilekle birinci kata ulaşır. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi yeterli bir sebeptir. Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Söylediğimiz ayet gereğince Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiydi. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Böylece yünüp kelimesi, münibine kelimesi, münip kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Allah'a mülaki olmayı dilemek manasına geliyor. Ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah'a ulaştırıyor. İşte sevgili kardeşlerim, kapı ardına kadar herkes için açık. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar cehennemden kurtulabilirler. İşte asrımızın faciası burada ortaya çıkar. Çünkü şeytan Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in zamanında hidayet bütün boyutlarıyla yaşanmışken, oradan sonra asırlarca süren bir gayretten sonra hidayeti unutturmayı başarmış insanlara. İnsanlar artık hidayet deyince hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol diyorlar. Bu doğru yol nereye götürür diye sual sorduğunuzda cevabı yok. Kimse cevap veremiyor. Alimlerimizin yazdıkları kitapları okuduğumuzda, bizim de ilk defa okuduğumuzda gözlerimiz fal taşı kadar açıldı. Çünkü Kur'an tefsirleri Kur'an'ın ne lafzını ne de ruhunu yansıtmıyordu. Alimler devreye girmiş ve bu devreye giriş onlara Allah'ın Kur'an'daki gerçeklerini unutturmuş. Alimlere tesir eden de mutlak olarak şeytan, en büyük düşmanı olan insanın bu bilgilerden mahrum olması lazım ki kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de sahabe adı verilen, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşadılar. İşte İslam'ın 7 safhası deyince gene zamanımız alimlerinin hiç bilmediği bir başka konu. Onlar kendilerinden evvel gelen alimler, devrimizde yaşayan alimler için söylüyoruz, din alimleri için. Kendilerinden evvel gelen alimler neler söylemişlerse sadece onları biliyorlar. Kur'an'ın da okumasını biliyorlar, manasını da biliyorlar. Ama Kur'an'ı manalandırırken kendilerinden evvelki din alimleri neler söylemişlerse onları aynen Kur'an tefsirlerine almakla yetiniyorlar. Ve film buradan itibaren kopuyor. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması birçok alim tarafından reddedilmiş. İşte ülkemizde mevcut olan 22 tane Kur'an-ı Kerim mealini hepsini aldık, inceledik ve baktık ki sevgili kardeşlerim, hidayet kavramı, hidayet nedir sualinin cevabı olarak doğru yol şeklinde dizayn edilmiş. Diyoruz ki hidayet nedir? Doğru yoldur diyorlar. Çok güzel diyoruz. Hay Allah razı olsun. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Hidayet mi doğru yoldur, sırat-ı müstakim mi dediğimiz zaman bunun cevabı yok. Birinci sual. İkinci sual, yol dediniz. Hay Allah razı olsun. Peki bu yol nereye götürür? Hiçbirisi Allah'a götürür diyemiyor. Ne sırat-ı müstakim için ne de hidayet için. Oysa ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştıran yol olduğunu kesinleştirmiş. Nisa 175'te Allah Teala buyuruyor ki aranızdan hanginiz Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı, yani ruhunu Allah'ın zatında yok etmeyi dilerse, Allah onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Vasıl eder diyor. Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakim diyor Allah Teala açık ve kesin olarak. Ve sırat-ı müstakim için sırat-ı ileyye müstakim tabirini kullanıyor Allah Teala. Bana istikametlenmiş sırat, bana istikametlenmiş yol diyor Allah Teala sırat-ı müstakim için. Sırat-ı ileyye müstakim. Sevgili kardeşlerim, bütün gerçekler bir kaset eseri olarak değil, insanların hiçbirisi bunu kasetle yapmamış. Ama devreye giren iblis, alimleri kullanarak insanların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmelerini engellemeyi başarmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Neden? Çünkü Allah Teala bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiği zaman, açıkça Allah Teala davet etmişse, kişi bu davete icabet ettiği zaman, Allah'a mülaki olmayı dilediği zaman zaten kişi cehennemden kurtuldu. O kadar da bırakmıyor Allah Teala, ona yardımı devam ettiriyor, mürşidine ulaştırıyor onu. Mutlaka ulaştırıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilerse mürşid sevgisi veriyor Allah Teala ona ve mürşidine ulaştırıyor. Mürşidine ulaştıktan sonra da bu kişi bütün ibadetlerini normal standartlarda yerine getirmeye başlayan birisi oluyor. O kişi ondan evvel namazı sevmeyebilir, orucu sevmeyebilir, zikri sevmeyebilir, ibadetlerin için çok güç olabilir. Bunların hiçbir önemi yoktur. Çünkü o kişi Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra Allah Teala mutlaka o kişinin eksiklerini giderecektir. Namaz kılmayı sevmiyorsa Allah ona namazı sevdirecektir. O kişi oruç tuttuğunda acıkıyorsa Allah onun açlığını giderecektir. Bütün eksiklerini Allah Teala telafi edecektir, yok edecektir. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen o kişi mutlaka mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra da mutlaka Allah'ın zatına ulaştırılacaktır Allah tarafından. İyi de böyle bir şeyin olabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi gerçekleştirmesi lazım. Nefs tezkiyesi gerçekleştirebilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olması lazım. Nur birikimi tahakkuk ettirecek olaysa sadece zikirdir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Bu zikir yoksa hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? O zaman Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bir emri var, zikir. Bütün ibadetlerden büyük, bütün ibadetlerden daha üstün olduğunu söylediği, namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha üstün olduğunu kesinleştirdiği bir zikir müessesesi var. Allah'ın ismini tekrar etmek. Onu da defterden silmişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtuluşa ulaştıracak olan faktörleri bugün söyleyenler diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunları yapan kişi mutlaka Allah'ın cennetine gider. O kişi bir takım günahlar işlemiştir. Bu günahlarının karşısında bir süre cehennemde Allah onları leblebiyi kavuracaktır. Hafif tertip. Sonra onları hop oradan alıp cennete ulaştıracaktır. O kişiler ömürlerinin geri kalan zamanını, kıyametten sonraki devreden başlıyoruz, sonsuz bir zaman, o zamanı cennette geçireceklerdir. Asılsız, yanlış, Kur'an-ı Kerim'de hiç böyle bir husus yer almıyor. Tam aksine, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Ayet-i Sürede Künuz Suresinin 7 ve 8. ayetleri, o kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına bakın. Her şey o kadar güzelken, Allah Teala bir hiç karşılığı, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırmayı garanti etmişken, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve cehennemden kurtulamıyorlar. Ama onlar inandırılmış ki İslam'ın 5 şartını gerçekleştirdikleri takdirde mutlaka cennete gideceklerdir. Cennet mutluluğu onların olacaktır. Hayır kardeşlerim, bu mümkün değil. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Allah'ın emirleri 1. Hedefler, 2. Bu hedeflere ulaştıracak olan vasıtalar. Vasıtaları da emretmiş, emirleri de emretmiş. Emri ne? Hedef emirleri Allah'ın, ruhumuzu, fizik vücudumuzu, veçhimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili izleyenler, biz bunları sizlere anlattığımız güne kadar hiçbiriniz bizim dışımızda bir din adamından, bir profesörden bunu dinlediniz mi? böyle bir şeyi söylemeleri söz konusu değil. Çünkü hidayeti bilmiyorlar. Hidayeti doğru yol olarak tarif ediyorlar. Şimdi bu ruhun ve cin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi konuları hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Biz bunları size açıklayana kadar. Bunlar Allah'ın bize verdiği hedefler. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek, nefsimizi Allah'a teslim etmek, irademizi Allah'a teslim etmek, her biri birbirinin daha üstündeki kademeleri oluşturan, daha üst seviye cennetleri oluşturan Allah'ın güzellikler demeti. Bunlar hedefler. Ruhu ve çi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ama namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekat vermeden, hacca gitmeden, parası olanlar için hac meselesi, kelime-i şehadet getirmeden hiç kimse bu hedeflere ulaşamaz. Doğru mu? Doğru. Peki bu 5 tane şart bu hedeflere ulaşmak için yeter mi? Hayır, yetmez. Bu 5 şartın ötesinde, bu 5 şartın 5'inden daha çok önemi haiz olan, daha çok Allah'ın katında kıymetli olan zikir var. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Allah-u Teala tarafından farz kılınmasına rağmen, Allah-u Teala tarafından günün yarısından daha fazla zikirde, daimi zikirde farz kılınmasına rağmen, İslam'ın 32 farzına baktığımız zaman bunların arasında zikir mevcut değil. 54 farzına baktığımız zaman 54 farzın içinde de zikir yok. Zikirsiz hiç kimsenin ruhunu Allah'a teslim edebilmesi mümkün değil. Nefs tezkiyesi yapamaz. Yapamazsa ruhu asla vücudundan ayrılamaz. Sevgili kardeşlerim, öylesine bir korkunç tuzak kurmuş ki iblis, bütün insanları İslam'ın 5 tane şartına bağlamış, bir de düğüm atmış üzerine ve de insanlar zannederler ki namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ile İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete gidecekler. Bunlar Allah'a ulaşma dileğini ihtiva etmiyor. Ruhun Allah'a ulaşmasını ihtiva etmiyor. Mürşide ulaşıp tabiyeti ihtiva etmiyor. Fizik vücudu teslimi, nefsi teslimi, iradeyi teslimi ihtiva etmiyor. Yani bütün Kur'an yok edilmiş hedefler itibariyle. Sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra. Ve biz bu hakikatleri söylüyoruz diye din adamlarımız onların bu konudaki eksikleri ortaya çıkacak diye bizi karalamadıkları isim kalmadı. Hiçbiri söylediklerimizi bilmiyor. Peki bilmemekte haklılar mı? Evet, haklılar. Neden haklılar? Çünkü mezun oldukları üniversitelerde onlar doktora yaparken ve daha evvelki kademelerin hiçbirinde, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıfların hiçbirinde bu Kur'an'ın bu hükümleri anlatılmıyor. Tasavvuf dersleri ders olarak alınmış ama Kur'ani karşılıkları mevcut değil. Ve de tasavvuf bir fazla meşgaledir. Siz İslam'ın 5 şartını gerçekleştirin ve orta yolu tutun diye insanlara nasihatler etmişler. İşte bütün bu müesseseleri bir araya getirdiğimiz zaman şunu görüyoruz. Din adamlarımız İslam'ın 5 şartını kendilerini cennete götürecek olan bir husus olarak kabul ediyorlar ve buna gerçekten samimiyetle inanıyorlar. Çünkü onları öğreten daha evvelki nesiller böyle öğretmişler. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Böyle bir şey asla mümkün değildir. Peki cehennemden neyle kurtulabilir insanlar? Bir dilekle. Sadece bir tek dilek. Allah'a münaki olmayı dilemek. Dilemeyenler mutlaka cehenneme gider. Dileyenler de mutlaka hedefe ulaşırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlar adını alıyor. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun ellezine aminu ve kanu yettekun lehumul büşra fil hayat et dünya fil ahireti. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yani ya Rabbi sen niye onları cennetine aldın da beni niye cehenneme attın diye mahzun olmazlar. Onlar cehenneme gitmekten de korkmazlar. Çünkü cehennem onlar için geçerli değildir. Allah'ın kitabını öğrenen, Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrenen kişi bunun böyle olduğunu biliyor. Herkese de öğretiyor. O biziz. Din adamlarımızın bunları bilmemekte bir kasıtları var mı? Hayır, yok. Bilmemek onlar için bir yüz karası mı? Hayır, değil. Okullarında bunu öğrendiler ve bu ilmi, öğrendikleri ilmi öğretmek sebebiyle ücret alıyorlar. Ama bir korkunç sonuç var ortalıkta. O öğrettikleri ilimde 70 milyondan fazla insanı sadece cehenneme götürebilirler. İşte konunun faciası, trajedisi burada başlıyor sevgili kardeşlerim. Onlara söylediklerimizi dinlemiyorlar bile. Ne korkunç bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah size Kur'an'ı öğretecek. İnsanları kurtuluşa ulaştırmak için her şeyi bileceksiniz. İlan da edeceksiniz herkese. Ama insanlar size hem düşman olacaklar hem sizi karalayacaklar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanın nefs tezkiyesi yaparak ruhunu Allah'a ulaştırması ona üçüncü kat cenneti temin eder ve insanlar bunu kendi öğretilerinde bu olmadığı için tatbik etmiyorlar, öğrencilerine öğretmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne öğretenlerin ne öğrenenlerin cehennemden kurtulması hiçbir şekilde mümkün değil. Ve Allah-u Teala bize bunu öğrettiği için mi suçlu oluyoruz? Ha benim zavallı kardeşlerim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah kurtuluşu koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ama insanlar oradaki hakikatleri bilmiyorlar. Ne İslam'ın 7 safhasını, ne bunların farz olduğunu, ne de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve bütün sahabesinin 7 safhanın 7'sinde yaşadıklarını, ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiklerini bilmiyorlar. Öğrenecekleri günler yaklaştı. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, saadet adı verilen müesseseyi bütün yönleriyle sizlere yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarımızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bana söyleyin bakalım. Ne kadar sevdiğinizin ölçüsünü mü istiyorsunuz? Her gün 24 saatlik bir zaman parçasında Allah'ı yüzde ne kadar zikrediyorsanız siz Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Hiç zikretmiyorsanız hiç sevmiyorsunuz. Sadece kendinizi seviyorsunuz.
0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını ister. Bütün mukaddes kitaplar, şu anda elde kalan Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim hep aynı hedefe yönelik olarak Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Allah-u Teala insanların mutluluğun şahikasına çıkmasını istiyor. Mutluluğu en üst boyutta yaşamasını istiyor. Yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı incelediğimizde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz. 7 safa, 4 tane de teslim. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu. Sonra mürşidine tabi olacak. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyecek. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olacak. Bu tabiyet neticesinde ruhu Allah'a ulaşacak. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan olay ikinci devrede mürşide tabiyetle noktalanıyor. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Dördüncü safha fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Kişinin zikrini çok büyük ölçüde arttırması lazım. Günde 18 saati aşması lazım. Gerçekleştirirse kolay bir dizaynla bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye ulaşacaktır. Daimi zikre vasıl olacaktır. Yani ulul elbap olacaktır. Lüplerin sır hazinelerinin sahipleri. Neden lüplerin sahibi? Çünkü Allah ile her an konuşabilen, her an ona sual sorabilen, ondan cevap alabilen bir kişi olmuştur artık. Daha üst boyutu var mı? Evet, kişi bir gün Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek ve Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirecek. İşte o zaman bu kişi mucizlerden birisi olacaktır. Altıncı kademe. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecek ve yedinci kademeye ulaşacaktır. salihlerinden olarak iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte size yaklaşık 4 dakika içinde bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmış olduk. Aynı zamanda İncil'i anlatmış olduk. Aynı zamanda Tevrat'ı anlatmış olduk. Hepsi bundan ibaret sevgili kardeşlerim. 7 safa 4 tane de teslim. İşte bunlar konunun temeli. Bu standartların içinde her şey oluşacak. Ama bunları yaşamak boşuna bir olgu olmasa gerek. Allah Teala nefsini evvela tezkiye edilmesini istiyor. Yani yarı yarıya afetlerden kurtulmasını ve bunu Allah garanti ediyor. Ama sonraki safa yarıdan ötesi kişisel gayrete vabeste. Sevgili kardeşlerim, unutmayın bizler insanız. Ve başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu yaşantımızda hepimiz için dikkat edilmesi gereken temel faktörler var. Davranışlarımızda insanlara sadece mutluluk ulaştırmalıyız. Allah Teala'nın bütün insanlar için temel emri budur, insanları sevmek ve onları mutlu kılmak için gereken her şeyi gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları takdirde mutlu olmaları mümkün değildir. Mutlu olmanın birinci safhası nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Bunu Allah garanti ediyor. Ama ikinci kısım, nefsin %51'den %100'e kadar nurlarla dolması olayı kişisel gayrete %100 dayalıdır. Allah'ın yardımcı oluşu devre dışı kalmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynın sonuçlanması, hedefe doğru gitmesi boyunca etrafınızdaki insanlarla ilişkileriniz önemli olan bu konu. İnsanları ne kadar seviyorsunuz? Bu onlar için yapabileceğiniz fedakarlığa bağlı. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu da Allah için yapacağınız fedakarlığa bağlı. Allah ile fedakarlığınız ölçüsü zikirdir. Çünkü zikir Allah Teala tarafından 24 saat olarak emrolunmuştur. Önce az zikir, sonra günün yarısından daha fazla zikir, yani çok zikir, sonra da daimi zikir, zikri daim. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, ulaşmanız lazım gelen hedeftir. Allah için olduğunuz zaman, aynı anda başkaları için de olursunuz. İşte Allah için olmanın en üstün noktası orasıdır ki iradenizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu, etçinizi, nefsinizi ve iradenizi. O zaman mutluluklar hep sizin olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir bütündür. Mutluluğunuz herkese yayılmalı, etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Bu sizin gayretinizi mutlaka odaklayacağınız bir konudur. Bu sebeple Allah-u Teala insanların sevilmesini istiyor. İnsanları sevin diyor. Sevin ki onları mutlu edebilirsiniz. Sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Nefret eden bir insan ömrü boyunca mutlu olamaz. Nefreti hep onu şeytanın hakimiyeti altında yaşatacaktır. Nefret şeytanın hakimiyeti altındaki bir duygudur. Nefsin afetlerinden bir tanesidir. Nefsin afetlerinden hangisi olursa olsun hepsi şeytanla birinci derecede ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala biliniz ki hepinizi sever. Ama sevgisinin artması sizin sevgiye ulaşmanızla perçinlenir. Şöyle bir bakın bakalım kendinize. Allah'a ne veriyorsunuz? Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı? Evvela bileceksiniz ki farz 5 vakittir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 sünnet daha ilave etmişlerdi ona. Yani günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Her gün 7 vakit namaz. İşte bizim bir özelliğimiz de odur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izinden gideriz. O peygamberdir. Biz bir peygamber değiliz. Ama onu takip etmek asli görevimizdir. O bizim nebimizdir, peygamberimizdir. Allah kanunları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnet-i seniyesiyle Allah'ın koyduğu kanunlar içerisinde hüküm ferma olur. Onun için kuşluk sünneti, yani sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınan bir namaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti

Ne yapmış? Nasıl yapmış? Öyleyse biz de ona uymalıyız mutlaka. Onun gibi yaşamalıyız. Elbette hiç kimseye onun gibi yaşamak nasip olmaz. O bir peygamberdi. Ama onun gibi olmaya çalışmak Allah-u Teala'nın temel emridir. Peygamberiniz de diyor sizin için esas bir örnek vardır diyor. Asli örnek. O bütün insanlığa örnek olmuştur. Ve bizim de yapmamız lazım gelen şey, o ve sahabesi ne yaptıysa, Allah için ne yaptılarsa onları gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, o ve sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse sizler de daimi zikrin sahibi olmak için elinizden gelen gayreti esirgememelisiniz. Elinize saati alıp en kolaydan başlayın. Günde bir saat zikirden mesela. Ama ertesi gün bu 60 dakikayı 61 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 62 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 63 dakika yapacaksınız. Bu dakikalar çoğaldıkça eskisine alışık olduğunuz için size çok gelmeyecek.

Bunu 24 saate çıkarabilmeniz için 24 tane 60 dakika kullanmanız lazım. 10 tane olsa 600 gün, 20 tane olsa 1200 gün, 25 tane olsa 1500 gün. Yani 365 günlük bir devrede bir yıl olduğuna göre 4 yılda bu hedefe ulaşabilirsiniz. Sadece her gün birer dakika zikrinizi arttırmak suretiyle. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan yardım isterseniz yardımın geldiğini görürsünüz. O zaman sizin için söz konusu olan şey Allah'ın adını kesintisiz olarak zikretmektir. İsterseniz dilinizi kullanarak sessiz bir şekilde Allah kelimesini zikredebilirsiniz. Onu da kullanmayıp iç dünyanızda Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Elinizi nabzınıza koyabilirsiniz. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini dilinizi bile kımıldatmadan tekrar edebilirsiniz. Bunlar zikrin varyasyonları. Ama yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah yolunda gayret eden Allah'tan yardım alır. Yardım alansa mutluluğun yakalayıcısıdır. Mutluluğu o insanlar avlayabilirler. Zikriniz daimi zikre ulaştığı zaman karşınızda kızacağınız, nefret edeceğiniz hiç kimse kalmayacaktır. İnsanların hepsini seveceksiniz. Size kötü davranabilenleri de. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi

ne kadar çok sevdiğini düşünün. Düşünün ki siz bir kuş olarak, bir balık olarak, bir ağaç olarak yaratılmadınız. Bir insan olarak yaratıldınız. Yani kainattaki Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız. Sadece insan olarak yaratılmanız bile Allah'a ne kadar çok şükretmenizi gerektirir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün, denizlerden bir balık olduğunuzu. Bir kuş olduğunuzu. Ama siz insansınız. İnsan olarak yaratılmak, bu konuda şuurlandırılmak Allah-u Teala tarafından aklınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. Sağlığınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. O kadar çok hamd edecek, şükredecek şeyiniz var ki. Geçinebilecek kadar para kazanıyorsanız ona hamd edin, şükredin. Eğer yetersiz seviyedeyseniz, biliniz ki arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Liyakatiniz arttıkça Allah'ın size verdiği artacaktır. Sakın haram lokma yiyenlerin o kazandıkları haram para sizi etkilemesin. Haram yiyen bunun bedelini Allah'a mutlaka ödeyecektir. Siz Allah için olacaksınız. Allah için yaşayacaksınız. Allah için kazandıklarınızın bir kısmının başkalarına ait olduğunu düşünerek onlara vereceksiniz. Her gün siz verdikçe Allah Teala'nın size verdikleri azalmayacak, çoğalacak. Bu söylediğimiz birçok insana garip gelir. Hem vereceğim hem de çoğalacak. Evet, aynen öyle. Hem vereceksiniz hem de elinizdeki para daha çok kişiye vermek üzere çoğalacak. Bilmediğiniz yerlerden paralar gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi kademeleri birer birer yükseldikçe Allah'ın onu her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevdiğini görecek ve yaşayacaktır. İşte bu sevgi denizi içerisinde Allah-u Teala o kişiye, o başkalarına ne kadar çok verirse Allah da daha çok verecektir. Elindeki o dağıtılacak olan miktar giderek büyüyecektir, azalmayacaktır. Hiç bilmediği yerlerden ona başkalarına verebileceği imkanlar sağlanacaktır. Bunu yapan Allah'tır. Allah veriniz diyor fakirlere, veriniz diyor ki biz de size verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah rızası için ve başka insanların rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allah için olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Allah için olmak başkaları için olmakla birbirine çok yakın iki noktadır. Allah Teala
herkesin geçinebileceği bir para vardır, bir miktar vardır. Ondan daha fazlasını veriyorsa, o daha fazlanın büyük kısmı başkaları içindir. Allah yolunda kullanılmak içindir. Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirir. Siz Allah için olmayı dilediğiniz an aslında kendi mutluluğunuzu dilemiş olursunuz. Ve adım adım o hedefe doğru yürürken her geçen gün güzelliklerin arttığını göreceksiniz. Her geçen gün yaşantınız sizi daha mutlu kılacak olan bir dizayna içerecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala ile olan ilişkilerinizde mutluluğu en güzel boyutlarda başkalarına yaşatmayı devam ettirdiğiniz sürece siz mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes mutlaka sizin onlara mutluluk götürmeniz lazım gelen insanlardır. Onlarla ilgilenin. Problemlerini öğrenin. Dertlerine derman olmaya çalışın. Kim bunları yaparsa o başkaları için yaşayan bir insan olmuştur. Kendine ayıracak zamanı yoktur. Bu sebeple dünyadaki insanların en mutlusudur. Başkaları için yaşamak bu açıdan mutluluk açısından son derece önemli bir müessesedir. O, başkalarına nasıl yardım ederim diye düşünmekten, başkalarına nasıl faydalı olarak olabilirim diye düşünmekten ve her an onlara bu yardımı ulaştırmak düzeyinde olmasından hayatının her dakikasını mutlulukla geçiren bir insandır. Kaynak budur. Başkalarını mutlu etmeye çalışmak, başkaları için yaşamak. İnsan ancak o zaman şunu görecektir. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan, bunu her başardığında mutlu ettiğinden daha büyük bir mutluluğa, başkalarına ulaştırdığı mutluluktan daha büyük bir mutluluğa sahip olur. Çünkü Allah-u Teala ona iki katını verir. Sevgili kardeşlerim, her taraftan etrafımızdaki insanları, onları mutlu edecek bir dizayn içerisinde hedef alırsanız, bunu yapabildiğiniz sürece asıl mutlu olanın siz olduğunu göreceksiniz. Ne kaybedersiniz ki? Bir deneyin. Allah-u Teala'nın koyduğu mutluluk kanununu, huzur kanununu Kur'an açık ve kesin bir şekilde şekillendirmiş. Akrabaya, ihtiyaç sahiplerine verin diyor. Ayrıca yardım edin diyor. Kimin bir problemi varsa o problemi çözmekte ona yardımcı olun. İster problemin çözülmesinde yardımcı olun, ister parasal yardım yapın. Hangi açıdan insanlara bir yardım ulaştırabilirseniz, siz o sırada mutlu bir insansınız.
Allah'ın emrettiği boyutlarda bir yardımcısınız. İşte bunu hayatınıza bir bütün olarak yerleştirebilirseniz, artık sizin hayatınız başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya hayatı olacaktır. Davranışınız, konuşmalarınız, her an, her yerde yaptığınız şey o olacaktır. Başka insanlara yardım etmek, onların dertlerini, problemlerini çözmeye çalışmak. Bunu yaptığınız sürece bütün mutluluk kapıları her bir kişi tarafından size Allah-u Teala tarafından açılmış olacaktır. Onlar sadece sebeptirler, vasıtadırlar. Mutluluğun sahibi sizsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun iki katı siz mutlu olursunuz. Her insan sizin için bir kapıdır. Mutluluk kapısı. Ona ne verebiliyorsunuz? Onu neyle mutlu ediyorsunuz? Onun gözlerindeki mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ülkemiz uzun zamandan beri Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri unutmuş durumda. Şu Osmanlı'ya dikkatle bakın. Dünyada en az suç işlenen ülke. Şu anda dünyada en çok suç işlenen 5. ülkeyiz. Her güzel şeyimiz ölmüş. Her güzel şeyimizi katletmişler. Başkalarına yardım, Allah için olmak, Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Çünkü Allah Teala başkalarına yardım etmemizi açık bir şekilde emrediyor. Yardım etmemizi istiyor. Öyleyse yardım etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki kim başkalarının yardımına koşarsa Allah da onların yardımına koşar. O insanlara daha çok verebilmesi için yardım eden kişiyi ödüllendirir. O kendisine paraların nereden geldiğini anlayamaz bile. Ama her zaman o insanlara yardım edebilecek olan bir imkanın sahibi olduğunu görecektir. Verdikçe elindeki azalmayacaktır, devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Gerçekten öyle mi diye. Denediğiniz zaman onu göreceksiniz. Allah'ın size yardımı her geçen gün artacak. Daha çok hizmet edesiniz, daha çok yardım edesiniz diye. Daha çok yardım ettikçe onun size verdikleri sizin yardımınızdan çok daha fazla artacak. Allah ile olan ilişkilerinizde bileceksiniz ki seven sevinir, nefret eden sevilmez. Şeytanın tuzağına düşmeyin.
İnsanları düşman olarak görmeyin. Sizi sevmeyen insanlar olabilir. O onların problemidir. Ama siz onları gene sevmelisiniz. Nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Öyle davranışlarınız olur ki Allah Teala size o davranışı yaptırmıştır. Ama insanlar bunu nefsleri istikametinde değerlendirmişlerdir. O zaman yanlış sonuçlara ulaşacaklardır. Ama doğrunun sahibi Allah'tır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Başka insanlara değil, Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için insanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, sizler Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşayın. Arkanızda Allah'ın sevgisinin giderek büyüdüğünü, sizi kapladığını görün. Allah'ın sevgisi sizi kaplarsa siz sevilen bir insan olursunuz. Allah-u Teala tarafından sevilen bir insan. Sevgi mutluluğun kanadıdır. Mutluluktan uçarsınız. Allah Teala bize sevmeyi öğretti. Biz sevdik. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Hayatınız bu dünya üzerinde geçecek, yaşayacaksınız. Neden mutsuz bir yaşam olsun ki? Mutluluğunsa anahtarı varken neden sizi mutsuzluğa götürecek olan yanlış şeyleri yapıyorsunuz? Bizim aramıza ilk defa katılan kardeşlerimiz bir başka dünyadan gelirler. Geldikleri dünyada insanlarda hırs vardır, öfke vardır, kıskançlık vardır, nefsin bütün afetleri vardır. O aramıza katılan kardeşimizde de aynı şeyler vardır. Ama nefs tezkiyesini yeterli boyuta çıkardığı zaman, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki bunu Allah gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuş olacaktır. Ve bunu Allah Teala sağlamış olacaktır. Herkes için durum yaklaşık aynı şeydir. 7-8 aylık bir devre içinde kişi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Aslında daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu, Allah'a ait olan ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Herkese Allah-u Teala'nın hibe ettiği bir şeydir. Karşılıksız Allah-u Teala veriyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki insanlara mutluluk vermeye çalışın. Bazen mutluluk vermeye çalışırken sizin yaptığınız davranış biçimlerinin arkasında yatan Allah'ın
hedefini bilemedikleri için üzülen insanlar olacaktır. Onları üzmemek konusunda her türlü gayretin sahibi olmalısınız. Bütün olayların bir dış görünüşü vardır, bir de Allah cephesinden değerlendirilmesi. Sevgili kardeşlerim, siz sadece Allah'ın, O yanılmaz olan tek varlıktır. Emirlerini gerçekleştirin. O ne yaptırırsa en güzeli mutlaka O'dur. Ve sadece Allah için olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha üniversitemizin bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Bir tasavvuf ve Kur'an kavramları konusunda. Konumuz irade ve akıl ilişkileri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, irade ve akıl. Akıl deyince aklınıza gelmesi lazım gelen, ilk etapta gelmesi lazım gelen şey akletmek. Akıl sizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Ve akletmenizin belli bir seviyesinden sonra nimet hüviyetini kazanır. Akıl herkese eşit standartlarda Allah Teala tarafından verilen şu fizik vücudunuzu, beyninizi kullanmak suretiyle, beyninize tesir göndermek suretiyle fizik vücudunuzu şu dünyada idare eden kuvvetin adı akıldır. Kainattaki her şey Allah'ın bu akıl adını verdiği sistemle yönetilmektedir. Akıl herkeste aynı standartların sahibi olan tek bir akıldır. Bütün kainata kumanda eden akıl tek bir akıldır. Ama bu aklın kumandasının sonuçları sadece beyin adı verilen bir vasıtanın kullanılmasıyla oluşabilir. Akıl öyle bir hastadır ki, öyle bir yaratıktır ki, akıl da bir yaratıktır. Allah'ın bir mahlukudur. Bu akıl beyninize kumanda etmek suretiyle size hükmeder. Tabii beyninizin kapasitesi hangi alanlarda ne kadarsa sadece o kadar tesir edebilir. Tesir sahası beyninizin algılama standartlarıyla orantılıdır. Öyleyse aklınızı kullanmak deyince Allah-u Teala neyi ifade ediyor? Aklın size ulaştırdıklarını tatbik mevkiine koymanızı ihata ediyor. İşte akıl etmek veya akıl etmemek aklın kullanılması demektir. Ya da aklın beyninizi kullanma standartlarında Allah'ın emrettiği hedeflere doğru yürümeye başladığınızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse akıl etmeyenler kimlerdir? Akıl etmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İlmin dışında kalanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dalalette kalanlar, küfürde kalanlar, Allah'a kul olmanın dışında kalanlar, Allah'a teslim olmanın dışında kalanlar, kul olmayacaklar, teslim olmayacaklar, Allah'ın rızasına ulaşamayanlar, hep onlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve akıl müessesesinin kullanılmasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler
birinci bölümü ifade ederler. Kurtuluşları olmayan insanlar, gidecekleri yer ne yazık ki cehennem olanlar, müşterek vasıfları Allah'a ulaşmayı dilememeleri, yani akletmeyenler, akıl edemeyenleri insanların. Öyleyse kimdir akıl edenler? Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Akıl edenlerden bahsediyoruz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca soruyor. Hala akıl etmeyecek misiniz? Akıl etmez misiniz? Buradan Allah Teala'nın muradı ne? Buradan Allah Teala'nın muradı size verdiğimiz aklı dikkatle size faydalı alanlara ulaştırmaya çalışın. Aklın sizi Allah istikametinde kontrolü altına almasına zemin hazırlayın. Dikkat edin ki akıl onun kumanda ettiği kişinin hayata getirildiği yerde o aleme ait, o kariyeye ait, o topluma ait şuur kazanır. Bir ortamda bir kişi dünyaya geliyor, o ortamda Allah'ın bütün emirleri çiğneniyor. Emirler asla yerine getirilmiyor. O ortamda Allah'ın yasak ettiği her türlü fiil işleniyor. Ve akıl orada şuurlanıyor. Orada o şartlar altında şuur kazanıyor. Yani kişinin mantığı, kişinin muhakemesi o şartlara göre oluşuyor. Öyleyse akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Dikkat edin ki başlangıç noktası mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, hayır o akıl edemeyen birisidir ve ne yazık ki gideceği yer cehennemdir. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olmasını ortaya koyalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya ve tme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizayn önemli olan bu. Diyor ki onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar onlar diyor. Ve hüküm, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. İşte bu kelimeye dikkatle bakın. Nerede bu kelimeyi görürseniz, ayetlerimden gafil olanlardır diyorsa Allah-u Teala, işte onlar akıl etmeyenlerdir. Bulundukları ortamda şuur kazanmış olan akılları, onları Allah'ın yoluna götüremeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı tabir budur. Akıl etmeyenler. Öyleyse şimdi gelin beraberce akıl etmeyenlerin durumuna bakalım. Akıl etmeyenler. Muhteva ne? Muhteva
bakacağımız ayetler Mülk Suresinin 8, 9 ve 10. ayetleri. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki onlar cehenneme ulaştıklarında cehennemin kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara derler ki diyor Allah Teala, cehenneme girecek olanlara derler ki size nezirler gelip de buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ayrıca ona dedik ki biz seni dalalette görüyoruz. Sen dalalette olan birisin. Eğer biz o Resul'ün, o Nezir'in söylediklerini işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, o zaman burada cehennemde mi olurduk? Demek ki işitmek ve akıl etmek, yani idrak etmek müessesesi söz konusu. Öyleyse aklın bir muhteva kazanması, asıl olan o. Aklın bulunduğu alemde kazandığı şuuru pozitif alanda beslemek, pozitif alanda onu hedeflerine ulaştırmak, o bütün insanların görevidir. Akıl, ait olduğu ortamda şuur kazanır. O alemde yeni bir tecrübenin sahibi olacaktır. Ve oradaki şartlara göre kendisini dizayn edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynı bir yere oturtuyoruz. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği takdirde o aklını kullanmayanlardan biri olmaktan kurtulmuştur. Ama aklını henüz kullanmaya başlamamıştır. Aklını kullanmayanlardan biri olmaktan kurtulan bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an o noktadadır. Dilediği an Allah-u Teala ona rahim esmasını tecelli edecektir. Ve onun gözlerindeki hicabı mestureyi alacaktır. O zaman irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır Allah-u Teala. Rahim esmasını tecelli ettiği için bu olaylar arda arda tahakkuk eder. İrşat makamının söylediklerini işitmeye, yani onların manasına varmaya başlayacaktır kişi. Daha sonra da kalbindeki ekinleti alacaktır. Kişi kalbine indirdiği zaman Allah'ın dizaynını, irşat makamının söylediği Allah'ın dizaynıdır. Onu idrak edecek, fıkıh edecek. İşte neyle? Allah'ın kalbindeki ikineti alıp yerine ihfat koymasıyla. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıp gözlerin görmesini temin etmesiyle, kulaklarındaki vakrayı alıp kulakların duymasını, işitmesini temin etmekle kişi akıl etmiş olacak. Akıl etmiş olan kişi idrak eden kişidir. Akıl etmek bu noktada başlar. Ve bu noktadan itibaren, Allah'a ulaşmayı dileme noktasına itibaren o kişi akıl etmiş bir kişidir. Ama akıl etme seviyeleri birbirinden farklılık göstererek devamlı kişiyi tekamüle doğru götürür. Üçüncü basamakta kişi akletmeye başlar.
akletmeye başladığı an kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla kılınmıştır Allah Teala tarafından. Allah'a ulaşmayı dilediği an kişi akletmiştir. Dikkat edin ki kişinin akletmeyi devreye sokacağı an Allah'a ulaşma dileğinin oluştuğu andır. Onun arkasından kişi akledecektir. Yani önce akletmeye bir hazırlık devresi var. Allah'a yönelmeyi dilemenin, Allah'a yönelmenin, Allah'a ulaşmayı dilemenin başladığı noktadan evvel bu kişinin irşat makamının sözlerinden onları anlamasa da pozitif etkilenmesi söz konusu. Bu etki varsa kişi o etki alanı içerisinde akletmek için hazırlık şartlarının sahibi olacaktır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği zaman akletmeye başlamış demektir. Ve Allah Teala o kişinin zikriyle onu huşu sahibi yapacaktır. Sonra mürşidini gösterecektir. Allah o kişiye mürşidini sevdirecektir. Allah'ın bir kişiyi seçmesiyle beraber Allah'ın o kişiyi diğerlerinden ayırdığı vakasıyla karşı karşıyayız. Onların hepsine Allah Teala bir nebze yardımda bulunur, seçtiklerinin hepsine. Allah'a ulaşmayı dileyecekleri bir ortama, onları ulaştırmak için birincil imkanlar, alternatiflerin karşılaştırılması arenasını hazırlamak için o kişiye Allah-u Teala tarafından sunulur, gösterilir. Kişi birileriyle karşılaştırılır. Televizyonlardan, radyolardan bir şeyler kulağına çalınmaya başlar. Bu Allah'ın o kişiye başlangıç yardımıdır. Bu yardım seçimle oluşur. Allah'ın seçmediklerine bu yardım hiçbir zaman gelmez. Onlar Allah'ın yolundan ayrı olarak yaşarlar, başka insanların vebalini alırlar ve bu dünyadan giderler. Vebal alarak kendi günahlarının ötesinde başkalarının da günahlarını yüklenerek giderler. Geri kalanlara Allah-u Teala ondan sonra irşat makamlarından işiteceklerini anlayabilmeleri için bir ilk yardım yapılır. Bu yardım gözlerdeki hicab-ı mestürenin, kulaklardaki vakanın, kalpteki kekinin alınması yardımı değildir. Bir hazırlık yardımı. O kişinin ilk kararı verilmesi için İrşat makamının sözlerinden esinlenmesi, kesin tesir altına girip de Allah'a ulaşmayı dilemesi değil, esinlenmesi imkanı verilir Allah-u Teala tarafından. Bu, o kişinin aklını kullanması için kendisine verecek olan ihsanlara Allah-u Teala tarafından o kişiyi hazırlamaktır. O kişinin Allah-u Teala tarafından hazırlanmasıdır. Ve Allah'a ulaşmayı dileyince ard arda insanlar gelmeye başlar. Bunlar da o kişiyi daha 5-6 dakika içinde akıl edebilir bir noktaya ulaştırır. Bu akletmenin birinci safhasıdır. Ne zamanki kişi mürşidine ulaşır,
akıl etme standartları ikinci safhanın muhtevasını taşır. Artık kalbinin içinde iman kelimesi vardır. Küfür kelimesi alınmıştır kalbinden kişinin. Yedi tane iman şartının, 19 tane iman şartının sahibi olmuştur kişi. Ve sevgili kardeşlerim, 19 iman şartının sahibi olması demek, o kişinin artık ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere kendine düşenleri yapabileceği bir seviyeye gelmesi demek. Kalbinin içindeki küfrü Allah-u Teala alıyor, kalbinin içine imanı yazıyor, kalbinin mühürünü açıyor evvela, başın üzerine devrin imamının ruhunu getiriyor, o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor, ruhunu Allah'a doğru yola çıkarıyor, kişi nefs tezkiyesine başlıyor, kişi bu nefs tezkiyesinin başlangıcının ötesinde fizik vücudunu Allah'a kul etmeye başlıyor, iradesini kullanmaya başlıyor. Öyleyse dikkat edin, burada iradi yapı aklın hizmetindedir. Ne zaman kişi akıl etmeye başlarsa iradi yapı aklın hizmetinde, nefsin afetlerini hizaya sokmak üzere büyük gayretler sarf etmeye başlar. Bu akıl etmenin ikinci safhasıdır. Akıl etmenin başladığı noktada ne vardı? Başladığı noktada kişide sadece bir dilek vardı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalanlar mı? Onları Allah yaptı. Allah o kişiyi teçhiz etti, cihazlandırdı. Allah'a ait olan kapılar kapalıyken hepsini açtı Allah-u Teala. Kişinin akletmesi için gerekli şartları hazırladı. Ve kişi akıl etti. Bu birinci akıl etme devresidir. Ve burada iradenin rolü cüz'i bir roldür. Küçücük bir roldür. Çünkü kişi ne muhteva taşıdığını bu olayın bilmiyor. Sadece bir dileğin sahibi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bundan sonra Allah-u Teala onun iradesini adım adım kullanabileceği bir noktaya ulaştırıyor. Bu birinci safhadaki irade kişinin sadece Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlayan bir irade. İrade güzellikler istikametinde, Allah'ın emirleri istikametinde bizi koruyan, ona yönlendirmeye çalışan bir kuvvettir. Aklın sadece pozitif alanda emrindedir. Aklın negatif alanda emrinde olan inattır. Nefsin inat afeti. Öyleyse iradenizi nefsinizin afetleriyle devamlı savaş halinde tutacaksınız. Bu iradenin başlangıç noktası. Sonra o iradenin başlangıç noktasının arkası, ötesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, nelerden bahsediyoruz? İradenin adım adım aklın emrinde sizleri nereden nereye taşıdığından bahsediyoruz. İkinci aşamada irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefs tezkiyesi iradi yapının varlığını gösteren, namaz kılmak iradi yapının varlığını gösteren, zekat vermek
iradi yapının varlığını gösteren birer müessesedir. İrade artık vardır. Kişi Allah'ın emirlerine boş vermiyor. Allah-u Teala iradeyi kişinin emrine otomatik olarak veriyor. Yani o kişi namazı seviyor. İradenin namaza onu yaklaştırmasıyla. Orucu seviyor o kişi. İrade oruç tutmasını zevkli bir hale getiriyor. Öyleyse kişinin akletmeye başlaması iradeyi teçhiz ediyor. İradeyi cihazlandırıyor. Ve vücuttaki Allah'ın teçhiz ettiği standartlar, gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki değişiklik, göğsünden kalbine kişinin nur yolu açmak, kalbin nur kapısını Allah'a çevirmek, kalbin içine imanı yazmak, her biri kişinin namazı, orucu, zekatı, haccı sevmesi için birer iradeyi devreye sokan, pozitif istikamette kişiyi ona hazırlayan birer vasıta. Ve iradenin birinci cephede devreye girmesi evvela aklın devreye girmesiyle mümkün. Her kişi irade yapısını kullanabilmiş değil Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Sadece bir dileğin sahibi. Bu dileğin gerçekleştirilmesi konusunda kendisine düşenleri henüz yapmıyor. Daha başlamamış. İradi yapı burada bir yakın gelecekte var olması lazım gelen Allah-u Teala tarafından o kişiye verilmiş ama kullanılmaya başlanmamış bir kuvvet. Ne zamanki nefs tezkiyesi başlıyor, ne zamanki ibadetler başlıyor, o zaman iradi yapı artık bir güç olarak devrededir. Kişiyi Allah'a taşıyan bir güç. İrade, aklın emrinde ilk fonksiyonlarını eda ediyor. Ve onların mutlaka yapılması lazım ki Allah-u Teala iradeyi kişiye teslim ediyor. Kişi iradesiyle aklının hizmetinde aklın gereklerini yerine getiriyor. İbadetler artık onun için bir işkence değil, bir angarya değil. İbadetler artık onun için yapılması lazım gelen, ona huzursuzluk vermeyen, hatta yavaş yavaş zevk vermeye başlamış hususlar oluyor. İbadetlerini bu kişi mutlaka gerçekleştirmeye başlıyor. Bu kişinin ister Allah'a tevekkülü olsun, ister olmasın, bu kişi mutlaka ibadetlerini sever. Allah-u Teala'nın ona verdiği irade, Allah'ın üzerindeki, o irade üzerindeki tesiriyle kişiyi ibadetlerini yapan, üstelik de ibadetlerin ona angarya olarak görünmediği bir hüviyete ulaştırır. 14. basamağa kadar kişi böylece gelir. 14. basamakta bu kişinin iradesi görevlerini layık olduğu boyutta gerçekleştirmesini ifade eder. Çünkü artık zikir onun için hayati unsurdur. Zikrinin giderek artması gerekir ki 33 bin zikre ulaşsın da ruhunu Allah'a ulaştırsın. Ve kişi iradi yapısı 7. basamakta taleplerle devreye giren ama 14. basamağa ulaşmadan evvel zikir yapmaya başlamış, namaz kılmaya başlamış ve bunlar ona artık zor gelmeyen bir insan. İradi yapı 3. basamaktan itibaren devrede. 14. basamaktaki iradi yapı
O kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmasını mutlak gerçekleştirecek olan bir hüviyet kazanıyor. Yani kişi bu devrede zikrini 7.000 zikirden 33.000 zikre kadar çıkaracak olan bir iradi yapının sahibidir. Allah'a tevekkül etse de sahibidir, etmese de sahibidir ve zikirleri gün geçtikçe artarak kişi yoluna devam eder. Allah'ın aklını kullandığı için o aklın emrinde, hizmetinde olan pozitif istikametteki emirleri nefse zorla yaptıran, nefsin yapmak istemediği pozitif istikametteki emirleri nefse zorla yaptıran, yasak ettiği fiilleri de işletmemek konusunda ona mani olan bir iradi yapı var artık kişide. Ama bu iradi yapı neticeye %100 müessir değil. Kişi ibadetlerine başlangıçta kaçırıyor, onlara gerekli dikkat ve ihtimamı göstermiyor. Ve gün geçtikçe yavaş yavaş bu platformda kendisine düşen vazifeleri irade ona adım adım hissettiriyor. Namaz kaçırınca üzülmeye başlıyor kişi. Zikir yapamazsa bir gün onu sıkıntıya sokuyor. Ertesi gün fazlasıyla telafi etmeye başlıyor. Yani artık dişliler pozitif istikamette dönmeye başlamış. Dişlileri döndüren ise Allah'ın yardımı, yani o kişiye verdiği iradi yapı. Yardımın temelinde bu iradi yapı var. Öyleyse ne oluyor? Kişi başlıyor zikir yapmaya, namaz kılmaya, oruç tutmaya ve zikri adım adım yükseliyor. 7.000 zikir, bir daha 7.000 zikir, 7.000 zikir, 9.000, 11.000, 13.000, 15.000, 17.000, 19.000, 21.000, 23.000, 25.000, 27.000, 29.000, 31.000 ve 33.000 zikre kadar bu minval üzere yürüyor kişi. 14. basamaktan 21. basamağa geldiği zaman zikirlerinin kalbine taşıdığı rahmet fazla salavattan salavatlar nefsinin kalbinde koruyuculuk görevini yapmışlar. Fazıllar iman kelimesinin etrafında %49 oranında yerleşmiş ve rahmet nurları %2 oranında bir mühür vücuda

kendisine verdiği iradi yapıyı ikinci kademede daha da pekiştirmiş ve zikrini, bütün ibadetlerini üst seviyede gerçekleştirebilecek olan bir dizaynı Allah-u Teala ona teslim etmiş. İradi yapısı kişinin bütün ibadetlerini muntazaman yapmayı tahakkuk ettiren bir hüviyet kazanmış. Ve giderek zikri artıyor, artıyor, artıyor. 33 bin zikirde ruhunu bu kişi Allah'a ulaştırmış. Nefsinin kalbi %49 fazilet, %2'de rahmet olmak üzere %51 nur kazanmış. Böylece nefs tezkiye olmuş. Ruh da Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuş. Bu kişi akıl edenlerden. Akletmenin ikinci seviyesi bu. Akletmenin birinci seviyesi 7. basamak, ikinci seviyesi 14. basamak. Ve birinci teslim burada gerçekleşiyor. Konunun bundan sonrası iradi yapıyla birinci derecede alakalı. Çünkü bu noktaya kadar Allah'ın verdiği iradi yapı Allah'ın kontrolünde. Allah iradi yapıyı öyle bir teçhiz ediyor ki o irade, o fizik vücuda Allah'ın bütün emirlerini yaptırıyor. Hem de severek yaptırıyor. Tekrar edelim ki kişi Allah'a tevekkül etmiş olsa da yaptırıyor, olmasa da yaptırıyor. İradi yapı ikisi arasında bir farklılık tanımıyor henüz. Ne zaman ki kişi 33 bin zikre ulaşır, ruh Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olur, 21. basamak ve 22. basamak. Bu noktada Allah-u Teala iradi yapıyı kendi kontrolü altında tutmaktan beri kılar kendisini. Artık irade o kişinin aklının kontrolüne girmiştir. Allah'ın kontrolünden çıkmıştır. Çünkü Allah kişiye verdiği sözü yerine getirmiştir. Neydi söz? Sen bana ulaşmayı dile, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım. Nefsini mutlaka tezkiye ederim. Neydi konu? Seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparım. Ve evliyam olursun. Benim evliyalarımdan birisi olursun. Dünya saadetinin de yarısından fazlasını sana veririm, diyor Allah Teala. İradi yapıyı Allah kontrolü altında tutuyor. Ve bu iradi yapıyla kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor. Aslında kişi ulaştırmıyor. Allah ulaştırmış oluyor. Çünkü Allah'ın sözüne dikkat edin. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Kim ulaştırırmış? Allah ulaştırırmış. Allah ulaştırıyorsa iradi yapı Allah'ın kontrolü altında. Sonra mı? Sonra iradi yapıyı Allah Teala kişiye teslim ediyor. Ve dalgalanma burada başlıyor. Burada iki nevi insan var. Bir, Allah'a tevekkül edenler. Bunlar iradelerinin sahibi olmaya aday olanlar. İradi yapılarını Allah için kullanmaya kararlılar. Allah'ın mutlak yardımı, 21. basamağa kadar gelen mutlak yardımı devreden çıkıyor. Allah iradeyi akla teslim ediyor. Bu teslimden sonra kişinin aklı, eğer o ana kadar yaşadığı ortamda etkilenme alanını pozitif istikamette bir hüviyete sokmuşsa, o zaman ne olur? O zaman o kişinin iradesi zikri arttırmaktan vazgeçmez. İşte bu kişi Allah'a tevekkül eden,
Allah'ın

kendisine vekil kılandır. Ne demek istiyoruz? Allah onun vekili olunca, o kişi Allah'ı kendisine vekil edince, irade vekil olan Allah'ın yardımını almaya başlar. Eğer kişi Allah'a tevekkül etmemişse, irade kendi yetkisindedir. İrade Allah'tan o yardımı alamaz. Ve kişinin aklının emrindeki irade kişiyi Allah'a ulaştırdıktan sonraki cephelerde daha üst seviyeye götürmez. Akıl neşvinema bulduğu, geliştiği, şuur kazandığı ortamın şartlarına uyacaktır. O şartlar o kişiyi daha üst seviye bir evliya yapmaya namzet değilse, kişiyi etkilemiyorsa Allah'ın güzellikleri, akıl şuurlandığı ortamın esiri ise, evvelce şuurlandığı ortamın esiri ise, aklın emrindeki irade, aklın geliştiği, aklın şuurlandığı kadar iradi gayretin içinde olur. Böylece ne olur? Konu nereye ulaşır? Böylece konunun ulaştığı yerde kişinin iradi yapısının akla bağlı olarak hedefleri yavaş yavaş askıya aldığını görürüz. Ama kim Allah'a vekil tayin etmişse, Allah o kişinin vekili olarak aklını kullanmaya başlamıştır. Allah o kişinin vekili olarak hem aklı pozitif istikamette eğitir, hem de aklın emrinde olan iradeyi devamlı teçhiz eder. Devamlı cihazlandırır. Devamlı onu kontrolü altında tutarak onu nimetlendirir. Ve bu nimetlendirmektir ki iradeyi Allah istikametinde devamlı zikir artışlarına vasıta kılar. Dikkat edin ki irade 21. basamağa kadar Allah'ın kontrolü altındadır. 21. basamakta Allah'ın kontrolünden çıkan iradeyi eğer kişi Allah'a tevekkül ediyorsa Allah'ı vekil ettiği cihetle gene Allah kullanmaya devam eder. Tevekkül vekil etmek demektir. Mütevekkil insan Allah'ı kendisine vekil eden insandır. Yani Allah'ın emrine boyun etmiş, boyun eğmiş, onun emrine girmiş insandır. Müvekkil, vekil edilen demek. Vekil, müvekkilin vazifelendirdiği kişi. Vekil edilenin vazifelendirdiği o zaman Allah'tır. Ve Allah o kişinin kendisini vekil etmesi sebebiyle onun iradi yapısını nasıl o kişiyi vuslata ulaştırana kadar devamlı zikrini arttırmışsa o istikamette Allah ona mutlaka yardımcı olacaktır. Bu
Allah'ı o kişinin vekil etme müessesesi bir muhteva taşır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ı vekil eden kişi Allah'a güvenen kişidir. Ve o güvendir ki Allah'ı o kişinin iradesini kontrolü altında tutmaya, devam etmeye götürür. Allah ondan aldığı iradeyi hangi süreç içinde alıyor? Allah'a ulaşmayı dilediği andan, üçüncü basamaktan itibaren 21. basamağa kadar Allah kişinin iradesine el koyuyor. İrade Allah'ın kontrolünde. Her geçen gün iradenin muhtevası o kişinin bütün ibadetlerini yapmasını, daha üst seviyede yapmasını sağlıyor. Ama 21. basamakta teslimiyet tamam, ruh Allah'a teslim edildi. Allah ulaştırdı iradeyi kontrolüne alarak. O noktadan itibaren Allah devreden çıkıyor. Allah'ın devreye yeniden girmesi mümkün mü? Evet, mümkün. Eğer o kişi Allah'ı vekil tayin edebilirse. Tevekkül bu demek. Allah'ın iradeyi kontrolü altında tutmaya devam etmesi için Allah'ı kişinin kendisine vekil tayin etmesi. O zaman iradi yapı kişisel değil, ilahi bir güçlenmeyle güçlenecektir. Ve kişi zikirlerini devamlı arttıracaktır. Bu zikri arttırma müessesesi kişisel standardın dışında Allah'a teslim edilen bir iradi yapıyı ifade eder. Ve 25. basamakta bu iradi yapı fizik vücudu Allah'a teslim edecek bir sorumluluk ruhu kazanır. Sorumluluk müessesesi kazanır. Yani kişi nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmadığı halde, henüz %19 afet kalmasına rağmen nefsinin kalbinde, bu kişi iradi yapısı Allah'ın elinde olduğu için, irade Allah'ın emrinde olduğu için, o kişinin bütün Allah'ın emirlerini yerine getirmesine, yasak ettiği fiilleri asla işlememesine sebebiyet verir. Ama nefsin kalbinde hala afetler var. Var ama onların karşısında da Allah'ın mutlak kontrolü altında olan bir irade var. Fizik vücudun tesliminde bir insanın geriye kalan %19 afeti hiçe sayması, Allah'ın iradi yapısına verdiği destek sebebiyledir. Vekilin vekaletini, Allah olan vekilin vekaletini en güzel standartta yerine getirmesi sebebiyledir. O Allah elbette en güzel şekilde tahakkuk ettirecek. Sadece Allah'a güvenen, Allah'ı vekil tayin eden kişiler için geçerli. Daha sonra mı? Daha sonra o kişi mutlaka daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaktır. Allah'a ne kadar güveniyorsanız o kadar yardım alırsınız. Allah'a ne kadar iman ediyorsanız o kadar yardım alırsınız.

Sevgili kardeşlerim, bu Allah'la sizin aranızdaki bir ilişki. Hazreti İsa Allah'a o kadar çok güveniyordu ki denize, dalgalanan denize dur dediği zaman deniz duruyordu. Hazreti İsa durdurmuyordu. Onun güvendiği Allah durduruyordu. Allah'a olan o büyük güveni sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a öyle bir güven duyuyordu ki o putperestlerin kendisine söylediği şu ayı ikiye bölersen biz o zaman sana tabi oluruz sözü üzerine öyle bir güvenle Allah-u Teala'ya müracaat etti ki Ya Rabbi bu ayı fethetmeni dilerim diye o öyle bir güven duyuyordu ki Allah-u Teala mutlaka bir şeyler yapacaktı. Yaptı Allah-u Teala ayı ikiye böldü. O insanlar gereğini yerine getirmediler. Konumuzun dışında. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'a güveni, Allah'ın ona karşı olan vazifesini, Allah'ın ona karşı olan güveninin oluşturduğu bir sonucu doğurdu. Allah'a duyduğunuz güven ne kadar üst seviyedeyse Allah söylediğinizi o kadar gerçekleştirir. İkisi birbirine %100 doğru orantılı olarak bağlıdır. Allah'a en çok tevekkül eden Allah'tan en büyük yardımı alır. Bu yardımlar giderek sona doğru yürür. Ve kişiye daimi zikre ulaştıran aslında Allah'ın onun iradesine koyduğu ipotektir. Bunu kişi istemiştir. Kişi Allah'a güvenmiştir. Ya Rabbi ben daimi zikre ulaşmak istiyorum. Ben bunu yapabilecek olan bir insan değilim. Ama sana güveniyorum. Öyle güveniyorum ki bunu yapacağına kesin inanıyorum ben. Beni daimi zikre ulaştıracağına. Bu iman ne zaman tomurcuklanır içinizde? Ne zaman saçınızın ucundan ayak tırnaklarınıza kadar vücudunuzun her tarafını bu Allah'a olan güven kaplar, o zaman Allah-u Teala sizi daimi zikre ulaştırır. Hep O ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o noktaya ulaşmadan evvel de Allah-u Teala'nın hediye verdiği çok insan vardır. O noktaya ulaştırmamıştır. Daimi zikre ulaştırmamıştır. Ama o kişiyi makam sahibi yapmıştır. Yapar. O da güvenin bir parçası. Ama o güven de Allah'ın kişiyi daimi zikre ulaştırdığı kişideki güven, tevekkül birbirinin aynı değildir. Birincisi kişiyi mutlak olarak daimi zikre ulaştırıyor. İkincisi kişiyi daimi zikre ulaştırmıyor. Ama Allah Teala o kişiye daimi zikirdeymiş gibi görev veriyor. Onu makam sahibi kılıyor. Orada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'a tevekkülün tam seviye olamaması. Ne oluyor? Allah Teala kişiye yardım ediyor, onu makam sahibi ediyor. Allah Teala bekliyor o kişiden. O daimi zikre ulaştırdığı kişinin güvenini bekliyor. O güven gelse onu da oraya alacak. Ama o güven mevcut olmayınca Allah Teala onu daimi zikre ulaştırmıyor. Eğer güven faktörü gerekli boyutta yerli yerine gelecek devrelerde de oturmuyorsa ve kişi Allah'ın kendisini oturtmak istediği
arenadan başka insanların hedef tayinini yanlış yapmaları sebebiyle ağır ağır uzaklaşıyorsa, bir noktadan sonra makamların geri alınması devri gelir. Burada iradi yapı adım adım Allah'ın iradesinin kontrolünden çıkmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizdedir. Unutmayın, Allah'a olan güveniniz, Allah'a olan imanınızı dizayn eder. Bu imansa Allah'ın iradenizi kullanma seviyesini tayin eder. Siz neyseniz Allah'tan size gelen yardım o kadardır. Hangi boyutların sahibiyseniz o kadar yardım alırsınız. Allah'ı ona ne kadar güveniyorsanız o kadar vekil sahip edebilirsiniz. Daha ötesi yoktur. Allah için olmayacak şey yoktur. Kişiye her türlü hediyeyi vermeye hazırdır. Ama kişinin güveni ne kadarına uyum sağlayabilirse. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam öyle bir tevekkülün sahibiydi ki o inanıyordu. Ben Allah'ın huzuruna fizik vücudumda çıkabilirim. Ben Allah'a bu istikamette güveniyorum. O benim Rabbim. Beni o kadar çok sever ki huzuruna beni fizik vücudumla alır. Bu imanın sahibi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam tekrar geri dönmek üzere Allah'ın huzuruna kabul edildi. Hazreti İdris de, Hazreti İsa da Allah'ın huzuruna çıktılar ama bir daha dönemediler geri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da aynı imanın sahibiydi ama onun imanı geri dönebilecek olan boyutu da ihtiva ediyordu. Öyleyse istediğiniz şey nedir Allah-u Teala'dan? Onu gerçekleştirebilmesi Allah-u Teala'nın sizin Allah'a duyduğunuz tevekkülün boyutuna paraleldir, boyutuna eşittir. Allah beni o kadar seviyor ki ben Allah-u Teala beni dilediğim an uçurur diye kesin bir kanaatin sahibi olan kişi, kesin bir imanın sahibi olan kişiyi Allah mutlaka uçurur. Öyleyse imanınızı geliştirmek hepinizin gayretiyle olgunlaşan bir meyvedir. Başarı kazanmanız için Allah'tan ayrıca yardım isteyebilirsiniz. Onu başarmanız için Allah size ne kadar güven duyuyorsa, ki sizin güveninize paralel bir güven Allah'ta da karşıt olarak vardır daima. Ne kadar güveniyorsanız o da size o kadar güvenir. Ve daimi zikir kademesinde size verdiği irade, ihlas makamında üst seviye iradedir. Daha sonra salahın dördüncü kademesinde irşada ulaştığınız zaman Allah'ın iradesi size çok daha üst seviyede destek olur. İrade, sizin iradeniz, aklınızın ve Allah'ın belli oranlarda ona sahip olduğu bir varlıktır. Allah'a ne kadar güveniyorsanız, Allah iradenize o kadar çok hakim olur, sahip olur. Allah'a ne kadar az güveniyorsanız, tevekkül ediyorsanız, iradeniz sizin iradenize o kadar çok bağlanır. Yani sizin Allah'a tevekkülünüzle iradenizin aklınıza bağlanması ters orantılıdır.
Allah'ın iradenizi kullanması ise Allah'a olan güveninizle doğru orantılıdır. Akıl her zaman iblisin de tesirinde kalabilir. Akıl her zaman çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Akıl her zaman Allah'ın da tesir altında kalabilir. Sizin bu üç tane faktörden hangisine karşı sevginiz varsa, yakınlığınız varsa, eğiliminiz varsa o yüzdeler üzerinden hükümlenirsiniz. Ve aynı zamanda yükümlenirsiniz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, top her zaman sizde. Allah her zaman yardımcınız ama hudutlu. Ona hangi ölçüde inancınızla, hangi ölçüde tevekkülünüzle, yani ona duyduğunuz güvenle neyi teslim ediyorsanız o kadar yardım alırsınız. Allah Teala diyor ki, bana göre olmayacak şey yoktur. Kainatı ben yarattım. Sizin için de her şeyi yaparım ama onu sizin için yapacağıma ne kadar inanıyorsanız o kadar yaparım diyor. Sevgili kardeşlerim, anlıyor musunuz ne demek istediğimi? Allah her zaman sizinle beraber. Öyleyse bu Allah'a tevekkülün son aşaması, iradenizi onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim, tam teslim etmenizdir. Sizi o noktaya kadar getiren Allah, orada iradenizi tamamen alır. Çünkü o noktadan itibaren artık iradenize ihtiyacınız yoktur. Ama Allah'a olan tevekkülünüz var ya, Allah'a olan güveniniz, Allah'a olan imanınız, sizin taleplerinizi Allah'ın ne ölçüde yerine getireceği konusunda ne kadar ona inanıyorsanız o kadar yardım alırsınız. Onun için sizlere, bize ulaştığınız zaman söylediğimiz, her zaman söylediğimiz şey şudur. Allah'a güvenin ve korkmayın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a güvenin ve korkmayın. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın sizleri Zülcenahayn kılması dualarımızla. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat ala mesal ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Hamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve lallâhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere, saadetten bahsetmek üzere. Allah Teala insanları bu açıdan iki kısma ayırıyor. Saitler, şakiler. Saitler mesut olanlar. Şakiler de mesut olmayanlar. Gidecekleri yer birinci grubun cennet, saitlerin. İkinci grupta şakiler, gidecekleri yer cehennem. Mesut kelimesi, saadet kelimesi, sait kelimesi aynı kökten geliyor. Kök, mutluluk kökü. Mesut olma kökü. İnsanlar ya mutludurlar ya mutsuz. Ama insanların çok büyük bir kısmının hemen peşin olarak mutsuz olduğunu söylemek mümkün. Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir? Bir, cennet mutluluğudur. İki, dünya mutluluğudur. Öyleyse cennet mutluluğunun tarifini vermeye gerek yok. Herkes cennet mutluluğu konusunda çok şeyler bilir. Ama dünya mutluluğundan ne haber? Tasavvufun dışında olan insanlara mutlu musun diye sorduğunuz zaman cevap alırsınız. Mutlu olduğunu söyler kişi. Acaba gerçekten mutlu mudurlar? Dersiniz ki, bak, Allah'a ulaşmayı sen diliyor musun? Hayır, dilemiyorum. Ne demek bu? Allah'a ulaşmak diye de bir şey mi varmış? O zaman dilemiyorsan sen mutsuz bir insansın. Böyle dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size birazcık öfkelenir. Ne münasebetler, sen benim mutsuz olduğumu nereden biliyorsun? Ben aslında çok mutluyum. Sevgili kardeşlerim, böyle bir tartışmaya sakın girmeyin. Sen mutlusun, mutsuzsun diye tartışmaya girdiğiniz zaman o belki de kurtulacak olan bir kişiyi, mutluluğa sizin vasıtanıza ulaşabilecek olan bir kişiyi, belki de orada kaybedebilirsiniz. Onun gerçekten cennet saadetini kazanmasını, dünya saadetini kazanmasını farkına bile varmadan belki de engellemiş olursunuz. Hiçbir zaman insanlarla iddialaşmaya girmeyin. Sen mutlu musun, mutsuz musun diye. Ama insanlara mutluluğun reçetesini verin. Onların ne durumda olduğuyla ilgilenmeden. Siz Kur'an'da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştiriyorsunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırmak, onların mutluluğa ulaşmasını temin etmek. Bunu gerçekleştirdikçe sizlerin sayesinde insanlar Allah'ın yolunun ne olduğunu öğrendikçe, Allah'ın yoluna
girdikçe her geçen gün onların mutluluğu adım adım artacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böylece siz de başka insanların mutluluğu yaşamasında methaldar olacaksınız. Buna sebebiyet veren olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar mutlu olmalı. Talebimiz, dileğimiz, niyetimiz ve görevimiz bu. Ama ne var ki insanlar mutlu olmayı istiyorlarsa bizim dilememizle, sizin dilemenizle hiç kimse mutlu olmaz. O kişinin mutluluğu dilemesi lazım. Ne yani, mutluluğu dilemeyen insan mı var diyorsanız doğrudur. Mutluluğu dilemeyen hiç kimse yok. Herkes mutlu olmak istiyor. Ama bir sualimiz var. Peki, çok güzel. Öyleyse neden bu insanların %90'dan fazlası mutsuz? Şu dünya hayatını yaşarken bin türlü sıkıntı içerisinde, huzursuzluk içinde hayatlarını geçiriyorlar. Neden? Çünkü mutluluğun reçetesini bilmiyorlar. Sadece ilmin sahibi değiller demek yetmez. İlim onlara takdim edildiği zaman ellerinin tersiyle ilmi geri çeviriyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu ilim bizim ilmimizin değil, bizim ilmimiz değil. Allah'ın ilmi. Evvela birinci madde, Allah en kıymetli mahluk olarak insanı yarattı. Allah'ın en çok sevdiği mahluk, üzerine titrediği mahluk, her şeyi uğruna yarattığı mahluk insandır. Sizin sevdiğiniz birisi varsa onun için ne düşünürsünüz? Ne istersiniz? Onun nasıl yaşamasını, nasıl olmasını istersiniz? Eğer onu seviyorsanız mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? İşte Allah'ın da en sevdiği mahluk olan insanı Allah mutlu kılmak istiyor. Kur'an-ı Kerim de dahil olmak üzere bütün kutsal kitapları, mukaddes kitapları bu hedefe yönelik olarak Allah-u Teala indirmiş. Bütün kitaplar bir mutluluk davetiyesidir. Bütün kitaplar bir mutluluk reçetesidir. Bütün mukaddes kitaplardan bahsediyoruz. Yani nebilere indirilen şeriat kitaplarının hepsi mutluluk davetiyesidir. Mutluluk reçetesidir. Yani mutluluk kılavuzudur. Aynı zamanda mutluluk garantisidir. Sevgili kardeşlerim, eğer ben size desem ki Allah mutluluğunuzu garanti etmiş, haberiniz var mı? Bizim kardeşlerimiz diyecekler ki elbette haberimiz var. Onun için mutluluğa talip olduk. Onun için buradayız. Evet. Ama peki ya geri kalanlar, sevgili kardeşlerim? Onlar gözümüzün önünde birer cehennem yolcusuysa, sadece bilmedikleri için ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, o zaman onlara acımaz mısınız? Aa, benim can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman onlara acımaz mısınız? Onun için Allah-u Teala fitne katilden beterdir diyor. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki milyonlarca insan, 10 milyonlarca insan cehenneme gidecek bu ülkeden. Sadece Allah'ın hakikatlerini bilmediği için din adamlarının da çok büyük bir kısmının gideceği yer orası. Gene aynı sebeple Allah'ın hakikatlerini bilmedikleri için, Kur'an'ı unuttukları için,
dinlerini Kur'an'dan öğrenmedikleri için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gözümüzün önünde ...60 milyondan fazla insanın cehenneme doğru yaklaşması söz konusu ve kulaklarını Allah'ın söylediklerine tıkamaları ve kurtuluş reçetesini tatbik etmemeleri. Sevgili kardeşlerim, sanki zor bir şeyden bahsediyormuşuz gibi, daha kolay ne olabilir diye düşünüyorum. Daha kolay ne var ki? Allah Teala diyor ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması gerek, üzerinize farz ve siz bunu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğiniz an, yani sadece bunu gerçekleştirmeyi dilediğiniz an, Allah-u Teala'dan dilediğiniz an Allah sizi mutlaka cennetine alır. Matematik bir ifade, bir dilek eşittir cennet. Sevgili kardeşlerim, insanların yapması lazım gelen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Bitti. Reçete bu kadar. Emir bu kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kimdir? O kişi bir. Allah'a inanan birisidir. O kişi kimdir? İki, o kişi ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştıracağına da kesinlikle inanan bir insandır. Üç, ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın üzerine farz kıldığı bir hususu dilemiştir. Sevgili kardeşlerim, belli başlıları 12 tane olan ruhunuzu ölmeden Allah'a ulaştırma konusundaki farzların sayısı çok yükseldi. Önümüzdeki günlerde onları inceleyip sizlere inşallah yeni bir hüviyette tekrar sunmak istiyoruz. Sayı çok daha yukarılarda. Hidayet ayetleri, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşması konusu yüzlerce ayetle ifade edilmiş Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan farz olanlar da bizim sizlere belli başlarını söylediğimiz 12 tane değil, çok daha fazla. Hepsi de Kur'an ayeti sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açık bir şekilde davet etmiş. Ne olmuş? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması lazım geldiğine inanmışlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Diledikleri anda da şeytana kul olmaktan iştirak etmişler. Kurtarmışlar kendilerini. Ve sahabe dediğimiz kişiler kim bunlar? Allah'a ulaşmayı dileyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar, onların hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuş. Peki bu kesin mi? Evet, kesin. Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, sahabeden bahsediyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olduysa
Onların hepsi felaha erdiler. Felah, askeri standartlarda birinci kat cennet. Kurtuluş. Cehennemden kurtuluş. Bütün sahabe, kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun yaşadığı devrede tabi olanlar sevgili kardeşlerim. Şu tabiyet müessesesini yok etmek için ne kadar büyük gayretler sarf etmişler şu iblisin takımı. Ama başaramadılar. Kur'an-ı Kerim'i yok edemiyorlar. On binlerce nüshası dünya üzerinde, insanların evlerinde, duvarlarda, duvarlara asılmış bir vaziyette torbalar içinde duruyor. Öyleyse yok etmeleri mümkün değil. Ama iblisin kurnazlığı orada ki yok etmemiş. Kur'an-ı Kerim aynen duruyor ama gizlemeyi başarmış. Ne yapmış bu iblis sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını mı değiştirmiş? Bir harfine bile dokunamamış. Bir kelimesini bile çıkaramamış Kur'an-ı Kerim'den. Ne yapmış? Unutturmuş. Kur'an-ı Kerim'i unutturmuş insanlara. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i unutmuşlar. Ya ama bu kadar üniversitede bu kadar ilim okunuyor din adına, isimlerini bile doğru dürüst bilmiyoruz o okunan ilimlerin. Evet, zaten problemimiz burada. O ilimler var diye Kur'an unutulmuş. O ilimler yüzyıllar boyunca adım adım Kur'an-ı Kerim'in yerini almış. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmış. Ne olacak yerde saptırmış? Allah'ın yolunun dışında olan insanları Allah'ın yoluna alıp hidayete erdirecek yerde, insanları hidayetten saptıracak bir ilim çıkmış ortaya. Allah Teala ona peygamberi vasıtasıyla, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla faydasız ilim denilmiş, dedirtmiş. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde? Diyor ki, faydasız ilimden Allah'a sığınırım. İşte nedir faydalı ilim, nedir faydasız ilim? Gelin bakalım beraberce. Sadece ikiye ayıracaksınız sevgili kardeşlerim. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İki, dilemeyenler. Faydalı ilim bu dileği öğrenmektir. Faydasız ilim reddetmektir. Bu yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, Allame-i Cihan olsanız, eskiden böyle bir tarif vardı. Allame-i Cihan denirdi. Cihanın en büyük alimlerinden olsanız demek, gene de paçayı kurtaramazdınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bir Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala bu kadar basit indirgiyor. Ne kadar basit indirgiyor? Ya Allah'a ulaşmayı dilersin, Allah'ın cennetine girersin, ya da dilemezsin. O zaman gideceğin yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, daha basit bir ifade olabilir mi? Kör kör parmağım gözüne diyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diyoruz. Dilemiyorsanız gideceğiniz yer cehennem diyoruz. Ey oradakiler diyoruz, şu kulağınızı açın da bizi dinleyin diyoruz. Allah'ın emri bu. Onlar da diyorlar ki, eski köye yeni adet. Hayır, eski köye yeni adet değil. Eski köylerin hepsinde bu adet vardı. Her huzur namazının imamının yaşadığı devirde, ki hiçbir devirde insanlık huzur namazının imamı olmadan yaşamadı. Öyleyse her devirde
mutlaka huzur namazının bir imamı var olmuştu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın vurguladığı husus ne? Allah-u Teala negatif cepheyi tam olarak açıklığa kavuşturmuş. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. Nasıl diyor? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ بِلَٰيكَ مَوَاهِمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır, diyor Allah-u Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir, diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, sadece ikiye ayrılmış insanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler, edilemeyenler. Geri kalanların hepsi detay. Asıl unsur, Allah'ın büyük hakikati bu ayette yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, gidecekleri yer cehennem, mutlaka kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Allah'ın ayetlerinden gafil oldukları için bunu yapacaklar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya aksi olursa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Hadi gelin beraberce bakalım. Zümer Suresi 17. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Ne diyor Allah-u Teala? Onlar şeytana kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kurtardılar kendilerini. Şeytana değil, tağuta, insan ve cin şeytanlara, her türlü şeytanlar tağut adını alıyor. Onlar tağuta kul olmaktan kaçındılar, içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Yani hem cennet müjdesi hem dünya saadet müjdesi. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Konu sahabe ile ilişkili zaten. Bütün sahabenin Allah'a kul oldukları kesinleşiyor. Kulumunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktası. Bu Allah'a yönelmedir. Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'yı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Kişinin ruhu o kişi hayattayken Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse muhtevaya bakalım. Ne olur ulaşırsa? Ulaşırsa üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ama bilin ki bu insanlar sadece ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başka hiç kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadise Allah'ın dizaynı içinde Allah'a ulaşmayı dileyenler, kurtuluşa ulaşanlar onlar. İsimleri amin olanlar. Öyleyse amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın cennetine girecekleri kesin olan kişilerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkatle bir noktaya bakın. Allah Teala ve Asr suresinde amin olanların hüsranda olmayanlar olduğunu söylüyor. Ve asri al zamana asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne aminu. Ama aminu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimse hüsranda olmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olmak ne demekti? Kişinin günahlarının sevaplarından fazla olması demekti. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdi bu insanlar? Günahları sevaplarından fazla olacaklar olanlar, kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem olanlar, kazandıkları derecelerin günahlarının sevaplarından fazla olması halinde gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. Ama amin olanlar hüsranda olanlardan değil, yani sevapları günahlarından fazla olanlar, bir başka ifadeyle mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurtuluş bir dilek, felah, kurtuluş. Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. O kadar. Dilemeyenin kurtuluşu mümkün değil. Şimdi bu hakikati biliyorsanız eğer ve insanların özellikle din öğretenlerin bundan haberleri bile olmadığını görüyorsanız, bütün ikazlarınıza rağmen onlar hala konuyu ciddiye almıyorlarsa, 60 milyondan fazla insan cehenneme gidecekse, bu ihmal sebebiyle ya da bu kasıt sebebiyle, o zaman üzülmez misiniz sevgili kardeşlerim? Cennet mutluluğu herkesin hakkı, dünya mutluluğu da. Biliyor musunuz? Şu dünya hayatının en az yarısını mutlu olarak geçirebilirsiniz. Yani her 24 saatin yarısını, 12 saatini mutlu olarak geçirebilirsiniz. Dünya saadetinin yarısını Allah Teala bir sözünüze bağlamış. Bir söz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir dilek. Eğer dilerseniz hiçbir kuvvet sizi cehenneme götüremez. Ama dilemezseniz
Hiçbir kuvvet sizi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse bu cennet saadeti tamam. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o dileyen kişi 5-6 aylık bir ömrü varsa mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı diler, 1. kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti başkalarından farklı değildir. Yani mutlu bir insan değildir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, 2. kat cennetin sahibi oldu. Dünya saadeti başladığı anda başkalarından farklı değildir. Ama bu kişi burada başladığı anda dediğim ne? Tabiyetini gerçekleştirdiği anda nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesine başladığı anda mutsuz insanlardan bir farkı yoktur. Daha yeni başlamıştır nefs tezkiyesine. Ve kişiyi mutlu edecek faktör nefsin temizlenmesidir. Nereden temizlenmesidir? Afetlerden temizlenmesidir. Ve kişi zikir yapıyor. Allah'tan gelen rahmetle fazla rahmetle salavat göğsüne geliyor. Göğsünden Allah'ın açtığı, göğsünü yararak açtığı yoldan içeri giriyor. Kişinin nefsinin kalbine geliyor. Kalbinin mührünü ard arda gelen rahmet, fazla salavat nurları vurup

Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlarla dolar. Faziletler %2 rahmetin ötesinde faziletler nefsin kalbini bütünüyle doldurur. Ne zamana kadar? Zikir devam ettiği süre içinde. Peki ne olur? Bu gelen nurlar ne yapar? Bu gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin karşıtı olan manyetik alana sahiptir. Bu sebeple iman kelimesi fazılları kendisine çeker. Ve fazıllar iman kelimesine ulaştıkça ona yapışıp kalırlar. Böylece iman kelimesinin etrafında bir yerleşme, yer edinme söz konusu olur. Fazıllar, fazıl isimli nurlar iman kelimesinin etrafında birikmeye başlarlar. Ruh zemin kattan birinci kata kadar yükselir diğer ruhlarla beraber ama orada kalır. Diğerleri yukarı çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde insan ruhu ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimlerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşır. Yedinci gök katında 7 tane aleme geçer. Allah'ın zatına ulaşır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbinde ise 7 defa 7 yani 49, %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet oluşmuştur. Yani rahmet nurlarının ve fazilet nurlarının toplamı %51'e ulaşmıştır. Ne demek bu? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalbi bütün insanların kalbi gibi kapkaranlıktı. %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, isyan, nefret, nefsin kalbi bu afetlerle %100 doluydu. Doluysa ne olur? Doluysa kişi dünya hayatında mutsuzdur. Neden? Çünkü nefsiyle ruhu arasında kesintisiz bir kavga vardır. Dengededir. Nefsle ruh aynı güçtedir. Nefsin kalbinde sadece afetler vardır. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen afetler. Ruhun kalbi ise hasletlerle doludur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapmak isteyen, yasak ettiği fiilleri ise işlemek istemeyen. Yani iki müessesenin tabiatları birbirine tamamen ters. Nefsin istediğini ruh istemiyor. Ruhun istediğini nefs istemiyor. İkisi de yaratılışlarının gereği olarak kendi dediklerinin olmasını istiyorlar. Vücudun kumanda olan akıl taraflardan sadece bir tanesine geçit verir. İşte akıl Allah'ın bütün emirlerinin yasak olduğu, bütün emirlerinin işlenmediği, bütün yasakların da serbest bırakıldığı bir ortamda kendine gelmişse, bir ortamda şekillenmişse, şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri işleme yetkisi verecektir nefse. Allah'ın emirleri içinde geçit vermeyecektir. Allah'ın emirlerini yaptırmayacaktır. Gene nefs tarafından her olayın arkasından bir zafer kazanılacaktır. Ve böylece kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmediği için Allah-u Teala'dan gelecek olan o olayın hemen arkasından gelecek

gelecek olan azapla azaplanacak. Yasak ettiği fiilleri işlediği için gene azaplanacaktır. Ve böylece kişi devamlı bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşayacaktır.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bu konumuzun başlangıcı kim nefs tezkiyesine başlarsa başladığı noktaya kadar hayatı hep mutsuzlukla geçecektir. İş dünyasında devamlı bir kavga var olduğu için nefs ile ruh arasında bir diyalektik kavga. Vazgeçilmesi mümkün olmayan bir kavga. Çünkü iki unsurun faktörleri birbirine tamamen zıt olarak yaratılmış. Kavga kaçınılmaz. İş dünyanızda kavga var. Kavga varsa iş dünyanızda mutsuzsunuz. Hem emirler cephesinde mutsuzsunuz, Allah'ın emirlerini yerine getiremiyorsunuz. Hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için. Hem de mutsuzsunuz, her seferinde bu iki güç, yani nefsiniz ve ruhunuz, devamlı bir savaş halinde olduğu için. Nerede kavga varsa, nerede savaş varsa, orada kavga ve savaşın olduğu yerde, orada kaosun olduğu yerde mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Ve kişi iç dünyasında, bu dünya hayatında, iç dünyasında huzursuzdur. Peki huzurun sağlanması neyle mümkün olabilir? Bir tek sebeple mümkün olabilir, kavganın bitmesi. Biter mi? Elbette biter. Allah Teala size nefs vermiş ama o nefsin ahsene dönüşebilecek olan özelliğiyle beraber teslim etmiş size. Biz diyor nefsi, insanı diyor ama nefsi kastediyor. Bir ahseni takvim içerisinde yarattık. Ahsene bir zaman parçasında bir takvim içerisinde ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala'nın mutluluk dizaynının iç dünyanızda geçerli olmadığını o zaman anlayacaksınız. Nefsinizi, onun içindeki afetleri tanıdığınız zaman mutsuzluğunuza isim koyabileceksiniz artık. İç dünyanızdaki kavga. O kadar mı? Hayır. Mutluluğunuzun daha önemli bir sebebi dış dünyanızda. Neden? Nefsiniz var. Başka insanlara karşı kötü davranıyorsunuz. Nefs üstün olmak ister. Üstünlüğünü başkalarına ispat etmek ister. Üstünlüğünün mutlaka başkaları tarafından kabul edilmesini ister. Ve bu nefsiniz sahip olduğu vasıflar itibariyle bu hüviyettedir. Ve bütün insanlar nefs sahibidir. Herkes başkalarından üstün olduğunu ispat etmek için bir faaliyetin içindedir. Bunu yaparken ne yazık ki bir takım insanlar başkalarını kırarak bunu gerçekleştirirler. Onlara sadece onlardan üstün olduklarını zekayla, konuşmakla, sahip olunan ilimle değil, zor kullanmakla kabul ettirmeye çalışırlar. Kuvvetli, zayıfı ezer. Ve arkasından da her bu tarz olay tahakkuk ettiği zaman Allah mutlaka o kişiye azap verir. Yetmez.
Bu kişi kime fenalık yaptıysa, kötülük yaptıysa, kötülük yaptığı kişi o anda, zayıf olduğu anda buna katlanacaktır ama mutlaka intikam almak için fırsat bekleyecektir. İntikam fırsatını yakaladığı zaman mutlaka intikam alacaktır. Alırsa ne olur? Alırsa o kişi birinci etapta kötü davrandığı kişiye, kötü davrandığı cihetle Allah Teala ona azap etmişti. Bu sebeple kişi huzursuz olmuştu. Ne zaman ki o kişi kendisine intikam alır, bu kişi gene üzülür. Kendisine karşı bir haksız fiil işlendiği kanısındadır. Ve ikinci defa üzülecektir, huzursuz olacaktır. Ve iç dünyasında o da karşı taraftan intikam almak isteyeceği cihetle intikamı hazırlayıcı bir cephe oluşacaktır iç dünyasında. Mutlaka intikam almak isteyecektir. İşte burada her iki ihtimalde de kişi huzursuzdur. Eğer intikamını alabilirse bir günah işlediği için haksız yere bir başkasına kötü bir davranışla onu zararlı edecek bir davranışta bulunduğu için Allah Teala ona azap edecektir. İntikamını alamazsa şuur altı birikimi sebebiyle, stres sebebiyle huzursuz olacaktır kişi. Ama her halükarda bu kişi mutlaka huzursuz olacaktır. Öyleyse bu kişi dış dünyasında da huzursuzdur. Başkalarına kötü davrandığı için huzursuzdur. Onlar kendisinden intikam aldığı zaman huzursuzdur. Bu da onlardan intikam aldığı zaman gene huzursuzdur. Hep huzursuzdur ve sıkıntılıdır. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olan bu kişi, dış dünyasında başka insanlarla olan ilişkilerin her cephesinde, her safhasında huzursuzdur. O kadar mı? Hayır. Allah ile olan ilişkilerinde de huzursuzdur. Neden? Allah'ın emirlerini gerçekleştirmez. Umurunda bile değildir Allah-u Teala'nın emirleri. Namaz kılmaz, oruç tutmaz, zekat vermez. Özellikle zikir yapmaz. Hep huzursuzdur. Zikir yapmayan herkes mutlaka huzursuzdur sevgili kardeşlerim. Emirler cephesinde huzursuzdur. Emirleri yerine getirmediği için. Allah mutlaka ona azap eder. Nehiler, yani yasaklar cephesinde gene huzursuzdur. Allah'ın yasakları onun umurunda bile değildir. Nefsi hangi kötülüğü isterse onu işlemektedir. Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller onun için normaldir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne görüyoruz? Nefsi emarede olan bir kişi, yani nefsinde afetler mevcut olan, o afetleri yok edemeyen bir insan için iş dünyasında da huzursuzluk söz konusudur. Nefsi ile ruh arasındaki savaş sebebiyle. Dış dünyasında da huzursuzluk sebebi huzursuzluk söz konusudur. Başkalarıyla nefsi devamlı çatışma halinde olduğu için, kavga halinde olduğu için, emirler ve nehiler cephesinde de Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Emirleri de yerine getirmemektedir. Yasakları da işlemektedir. Öyleyse bu kişi iç dünyasında huzursuz, dış dünyasında huzursuz, Allah ile olan ilişkilerinde gene huzursuz.
aklını başına toplamadığı sürece hep bu huzursuzluk devam edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse çözüm var mı? Elbette var. Bizi yaratan Allah, en çok sevdiği mahlukunun, kainatı uğruna yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Reçeteyi koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Reçete bir maddelik. Kahvenizden bir yudum almak kadar basit. Bir cümle. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu hayatı yaşarken ulaştırmak istiyorum. Tamam. Bu kadar. Bu bir gerçek arzu olarak sizden sadır olmuşsa Allah-u Teala mutlaka onu işitecektir, görecektir, bilecektir kalbinizdeki bu talebi, bu isteği. Ama kendinizi aldatmayın sakın. Ben Allah'a ulaşmayı diledim ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor diyorsanız, Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz kesindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Peki bu size ne sağlar? Allah'a ulaşmayı dilemek, dünya saadetinin yarısını sağlar. Cennetin üçüncü katına kadar bir imkan sağlar size. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız gün cennetin üçüncü katının sahibisiniz. Bir ve ikinci kat gerilerde kaldı. Üçüncüye ulaştınız. Dünya saadetinde yarısı, en az yarısı sizin. Aslında durum %75'lik bir dilimi gösteriyor. Ama başarmanız mümkün değil. Çünkü şeytan devamlı sizinle uğraşacaktır. Ve başarınızı gölgeleyecektir. Ama ne kadar gölgelese, dünya saadetinin yarısını yaşamanıza engel olamaz. Üçüncü basamakta Allah'a dilersiniz. 12 tane ihsan veren Allah Teala sizi 14. basamakta mürşidinize ulaştırır. Tabiyetinizi sağlar ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız basamak 21. basamaktır. 21. basamağa kadar nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Ruhunuzun kalbi %100 mutluluğa dönük. Yani Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin de %51'i aynı şekilde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Nefsinizin kalbindeki %49'luk bir bölüm hala aynı, Allah'ın bütün emirlerine karşı yasak ettiği fiilleri de işlemek istiyor. Ama bu rakam %49'dur. Yani %25 civarında. O zaman %75 mutlu olmanız lazım ama olamıyorsunuz. Nasıl nefsinizle ruhunuz dengedeyken %50-%50 olduğu halde siz yarı mutlu yarı mutsuz bir insan değil, mutsuz bir insansanız, şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle böyleyseniz, burada da aynı olay var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada da aynı dizayn söz konusu. Şeytan nefsinizin kalbinde %51 nur olmasına rağmen, ruhunuzun kalbi %100 nurla dolu olmasına rağmen bu muhtevada iblis size tesir ediyor.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuz 14. basamakta vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar ama devrin imamının ruhu sizin başınızın üzerindedir. Nefsinizi kontrol altında tutacak kuvvet odur. Denge bozulmamıştır. Ama mutluluğunuz gene %50'yi ancak geçer, ancak oraya ulaşırsınız. Şeytan devamlı her an sizinle uğraştığı için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ama ne olur? 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır ve sonra da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın evliyası olursunuz. Mutluluğun %50 çevresinde oluştuğu bir dizayn bu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Şu dünyada mutluluğu istiyorsanız, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu sizi saadete %100 ulaştıracak olan bir faktördür. Ama Allah'ın garantisi altında olan kesim %51 nur birikimine kadardır. Bu Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Ama Allah bundan sonra sizi bırakmak niyetinde değildir. Siz onu bırakmadıkça. Yani Allah'a tevekkül edebilirseniz, Allah'a vekil edebilirsiniz kendinize, o sizin fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizi sağlayacaktır. İradenizi tekrar ilahi iradenin kontrolü almasıyla, fizik vücudunuzu teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşmanızı sağlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olduktan sonra daimi zikre ulaştıracaktır Allah Teala size. Siz Allah'a tevekkül edebilirsiniz. O olayı yaşadığınıza göre, Allah Teala ruhunuzu verdiği söz gereğince kendisine ulaştırdığına göre şöyle düşünmeniz gerekmez mi? Madem ki ben Allah'a ulaşmayı diledim, Allah da dileği kabul etti ve ruhumu Allah'a ulaştırdı. Öyleyse ben fizik vücudumu da Allah'a teslim etmeyi dilersem ve bunun için yapılacak olan her şeyi yapmaya hazır olursam Allah Teala mutlaka benim fizik vücudumu da teslim alacaktır. Bu düşünce tarzı tevekkülün temelidir. Ve Allah'a tevekkül ediyorsanız mutlaka Allah fizik vücudunuzu da teslim alacaktır. Aynı standart nefsiniz için de geçerlidir. Daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Daha ötesi iradenizin de Allah'a teslimidir. Hepsi tevekkülle gerçekleşir. Ve fizik vücudunuzun Allah'a tesliminde mutluluğunuz %80'i aşar. Daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinizde %100'ü bulur. Mutlak anlamda mutlu bir insansınız. İşte Allah Teala'nın hepinizden istediği şey bu dünya mutluluğunu yaşamanızdır. Her kademede de bir cennet katı yükselirsiniz. Ve devam ederseniz yolunuza en sonunda iradenizi de Allah Teala'ya teslim edip 7. kat cennetinde sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat.

0: عليه المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ar-Rahman Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahman Rahim. Malik yevmiddin. İyyake na'budu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir istihare tasarrufi konular bahsinde sevgi konusunu inşallah işlemek üzere bir aradayız. Kod numarası 4.1.11.65. Sevgi, Allah'ın dizaynında insan hayatının temelini teşkil eder. İnsanda bulunmasını Allah'ın en çok istediği haslet sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah Teala tarafından sevilirsiniz. Sevginiz Allah'a dönüktür. Sevginiz insanlara dönüktür. Hayvanlara dönüktür. Her şeye dönüktür. Yeter ki sevin sevgili kardeşlerim. Allah'ın de kıymetli olmak istiyor musunuz? Yapmanız lazım gelen şey sevmektir. Severseniz kıyamazsınız. Severseniz zulmedemezsiniz. Severseniz Allah'ın sevdiği olursunuz. Severseniz sizden etrafınızdaki herkese sevgi saçılır. Siz bir sevgi yumağı olursunuz. Ve çevrenize güneş nasıl ışık saçıyorsa sevgi ışıkları saçarsınız. Siz severseniz herkes de sizi sever. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, seviniz. Bu Allah'ın temel hedefidir. Hepinizi Yüce Rabbimiz sevginin sahipleri olarak görmek istiyor. Sevmenizi istiyor hepinizin. Allah'ı sevmenizi, etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor. Biz insanlar sosyal mahluklarız. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Aile bu standardın en küçük cüzüdür. İnsan tek başına sosyal mahluk olmak muhtevasını yaşayamaz. Mutlaka bir ailede doğdunuz. Bir anneniz var, bir babanız var, hayatta veya rahmetli, ama siz de varsınız, aileniz de var. Allah aileyi mukaddes bir yuva olarak kabul eder ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlenebilecek çağa gelmiş olan gençlerin hepsini evlendirmek konusunda büyük gayretler sarf etmiştir. Herkesleri seferber etmiştir. İnsanları evlendirsin, ev bak sahibi olsunlar, aile yuvası kurulsun, bir ailenin bacası tutsun diye. Öyleyse sevgi ailede temel faktörü ifade eder.
babadan başlayan, anne de devam eden, çocukların en büyüğünden en küçüğüne doğru inen bir sevgi halesi, ailede mutluluğun en büyük kaynağıdır. Hiçbir zaman babanın çocuklara olan sevgisi annenin sevgisiyle mukayese edilemez. Anne daima çocuklarını babadan fazla sever. Her çocuk annenin kanından, canından bir parçadır. O dünyaya getirmiştir çocuğu. Onun vücudu o noktaya ulaşmıştır. Öyleyse sevgi müessesesine baktığımız zaman ailede babadan anneye, anneden en büyük çocuğa, sonra daha küçüğe, daha küçüğe, daha küçüğe doğru giden bir sevgi merdiveni söz konusudur. Öyleyse büyükler küçüklere karşı sevgi besleyecek. Küçükler büyüklere karşı yalnız sevgi beslemeyecek. Aynı zamanda saygı da besleyecek. Ailede eğer saygı yitirilmişse orada anarşi vardır. Saygı esastır. Saygının mutlaka devamı gerekir. Sevginin yanı başında ailede disiplini temin etmek babanın temel görevidir. Osmanlı'da ailenin en yaşlı erkeği bu görevi üstlenirdi. Bugün de böyle pederşahi aileler hala mevcuttur. Böyle bir ailede liderlik vasfı ailenin en yaşlısınındır. Yetki onadır. Ailenin sorumlulukları onun üzerine bina edilir. Öyleyse burada sisteme baktığımız zaman yukarıdan aşağı inen bir sevgi çağlayanı görürüz. Sevgi hepinizden etrafınızdaki kişilere akan bir sevgi çağlayan olmalıdır. İşte başka insanlarla beraber yaşadığınızda artık eşit seviyede insanlar söz konusudur biz insanlar için. Allah'a göre eşit seviyede insan yoktur. Herkes birbirinden mutlaka derece farklılığına sahiptir. Milyarlarca dereceden insanlar hep değişik paylar alırlar. Yetmez. Her saniye insanoğlunun derecatı değişiklik gösterir. Ya her saniye pozitif haneye, kazanılan hanesine değerler yazılır. Ya da her saniye kaybedilen hanesine değerler yazılır. Her ikisi de vardır, geçerlidir.

Ve bizim için de her saniye olmasa da birçok dakikada öksürük geçerli. Bu öksürük bizim ezeli dostumuz. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki sağlığımıza bir etkisi yok. Öksürürüz. Ve vücut müdafaasını yapar. Bu öksürüklerin sonucunda da mikroplar dışarı atılır. Şimdi sevgiden bahsediyorduk, öyle değil mi? Sevgi ailede ve tasavvufta yukarıdan aşağı bir seyir takip eder. Her tasavvuf dergahında, dergahın sahibi Allah-u Teala tarafından da dergahın mürşidi orada en üstün noktadadır. Sevgi ondan etrafındaki herkese yayılacaktır. En çok sevilenler Allah-u Teala'nın da en çok sevdikleri olacaktır. Onlar daha çok sevileceklerdir. Öyleyse sevgide eşitlik söz konusu mudur? Değildir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sevgisinde eşitlik yoktur. Herkes sahip olduğu derecata paralel bir sevilmeyle sevilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın en çok sevdiğinden en az sevdiğine doğru bir milyarlarca insan serisi art arda gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız, bizim size söyleyeceğimiz en güzel söz, sevinin sözü olacaktır. Eğer severseniz mutlu olursunuz, nefret ederseniz mutsuz olursunuz. Unutmayın, sevgi ruhun bir hasletidir. Nefret, nefsin bir afetidir. Birincisi sizi mutluluğa ulaştırır. İkincisi mutsuzluğa. Neden? Çünkü şeytan nefsinizin afetlerine her zaman tesir etmek için bir gayrettedir. Çoğu zaman da kendi düşüncelerinizi sanarak şeytanın söylediklerine nefsiniz itibariyle itaat edersiniz. Ne diyor Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münker ve fuhuşla emredilirler. Nasıl yapıyor şeytan? Unutmayın. Şeytan, şeytanlar sadece afetlere tesir edebilirler. Ruhun hasletlerine en ufak bir tesiri söz konusu değildir şeytanların. Herkesin etrafında her zaman bir şeytan mutlaka vardır. Şeytan veya şeytanlar. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir emrine itaat etmemenizi söylüyorsa işte o şeytandır. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın bir yasağını yasak da olsa yapmanızı istiyorsa o gene şeytandır. Siz değilsiniz. Öyleyse insanlar bir hedefe, negatif bir hedefe ulaşırlarsa mutlaka şeytanın ihvası, şeytanın tesiri orada vardır. Bundan büyük zevk alır. Yani sizin günah işleyerek derecat kaybetmeniz, o anda Allah-u Teala'nın size olan sevgisinde bir eksilme, şeytan için büyük bir hazdır. Bundan mutluluk duyar bütün şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok basit değil mi? Herkesi seveceksiniz. Sizden etrafınıza her zaman onları mutlu edecek davranışlar ulaşacak. Sevginin dışarı taşan göstergesi
başkalarına ulaşan mutluluktur. Eğer insanları seviyorsanız, her zaman onları mutlu edecek bir şeyler yapabilirsiniz. Birkaç kelime, birkaç cümle, onlarla ilgilendiğinizi belirten herhangi bir işaret, davranış, yaklaşım, hepsi etrafınızdaki insanları mutlu kılacaktır. Zor mu? Nefsinizin size asla müsaade etmeyeceği bir husus işte budur. Hiçbir zaman nefsinizdeki afetler insanları sevmenize uygun zemin hazırlamaz. Bütün insanlar da kulvara nefsleri %100 afetlerle dolu olarak girerler. Ve Allah'a ulaşmayı dileyene kadar da hiçbir değişiklik olmaz. Kişi açık ve kesin bir standart içinde şeytanın emrindedir. Ve insanları ne kadar çaktırmamaya çalışsa, gizlemeye çalışsa, aslında iç dünyasında hep başkalarına kötülük etmek, onlardan intikam almak, onlardan üstün olduğunu onlara kanıtlamak, her zaman iç dünyasındaki hakim unsur budur. Hep buna çalışır insanlar. Ne zaman ki daimi zikre ulaşacaksınız, o zaman bu film bitecek. Bu kara film yerini beyaz filme terk edecek. Hem çok seveceksiniz, hem de çok sevileceksiniz. Unutmayın, sevenler sevilir. Gene unutmayın, seven sevdiğine koşar, nefret eden nefret ettiğinden kaçar. Onunla karşılaşmak istemez, birlikte olmak istemez. Neden kardeşlerim? Bazılarınız etrafındaki insanlara karşı sert ve haşin ve sevilmiyorlar. Arkasında sadece onlardaki sevgisizlik var. Ne uğruna bunu yapıyorsunuz? Etrafınızdaki insanları neden kırıyorsunuz? Hangi sebeple onların üzülmelerine sebebiyet veriyorsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Biliyorum ki kim böyle yapıyorsa ben bu huyumdan kurtulmak istiyorum diyecek bize. Ama kurtulmanın yollarını gösterdiğimiz zaman onun tatbikatı gerçekleşmiyor. İnsanlar kolay kolay huylarından vazgeçmiyorlar. Bütün bunları, hepsini, bütün negatif faktörleri devreden çıkaracak olan tek hedefe ulaştırıcı ibadet zikirdir. Zikri ibadetlerin en üstünü olarak değerlendirin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. En güzel standartlarda büyük gayretlerin sahibi olun. Sevin. Ve göreceksiniz ki mutlaka sevilirsiniz. Öyleyse sevmek mukaddestir. Nefret her zaman şeytan tarafından kullanılan bir pisliktir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın mı olmak istiyorsanız önce Allah'ı seveceksiniz. Ne kadar çok severseniz o kadar çok Allah'a ait olursunuz. Bunun manası Allah-u Teala'nın da sizi o kadar çok sevmesidir. Siz Allah'ı bir ünite seviyorsanız bilin ki Allah-u Teala sizi en az 1000 kat sever. Siz 2000 ünite sevdiğiniz zaman onun sevgisi 2000 kata çıkar. 2000 ünite olur.
Siz Allah'ı 3 ünite severseniz, o sizi 3000 ünite sever en az. Öyle bir sevgi ki karşılıksız. Ve sonsuz mükafatları sevdikçe arttırır. Niçin geldiniz bu dünyaya? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Hedefiniz mutlu olmak değil mi? Öyleyse size en büyük anahtarı teslim ediyor Allah Teala. Sevin demekle. Sevgiyi kendinize usul ittihaz edin. Davranış biçimlerinin en değişmezi olarak ona sarılın. Allah sevgisi sizi mutlaka onun kullarını sevmeye götürecektir. İster kulları sevmekten başlayarak Allah'a yönelin, o zaman sevginiz adım adım artarak Allah-u Teala'ya ulaşır. İster Allah'ı sevmekten başlayarak kullara dönün, gene sevginiz adım adım artacaktır. En çok Allah'ı seveceksiniz ama insanların da en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir sevgi sıralamasını isteseniz de istemeseniz de kalbiniz vücuda getirecektir. Hatta birçok insana göre gene birçok insan sevgiye layık değildir. Bu düşünce yanlıştır sevgili kardeşlerim. Herkes sevgiye layıktır ama layık oldukları kadarına. Öyleyse onların daha çok sevgiye layık olmaları için değişmeleri lazım. Kin ve nefret dolu bir insan başkalarına ne kadar kötülük ederse etsin, mutlaka iç dünyasında bir küçücük sevgi kalmıştır. O sevgiyi onun davranışları sebebiyle ondan nefret eden insanlar, onun kullanmasının imkansız olduğu bir noktada onun etrafındadırlar. Eğer ondan, bir insandan, çevresindeki herkese nefret yayılıyorsa, kin yayılıyorsa, insanları sevmiyor, onlardan nefret ediyorsa, onların en güzel ulaşmalarını değil, kendisinin en güzel ulaşmasını, başkalarının en kötü ulaşmasını istiyorsa bir insan, o sevgisizdir. Dikkat edin, başka insanlarda olan güzel şeyleri siz Allah'tan isterseniz eğer, ya Rabbi onlara verdiğin gibi bana da ver derseniz, bunun adı gıptadır. Allah Teala bunu yasaklamaz. Siz sevgiyi dolu olan insanların davranış biçimlerine bakarak, ya Rabbi onlar ne kadar güzel insanları seviyorlar, bu sevgilerini herkese dağıtıyorlar. Bana da sevgi ver, ben de çok sevgi dolu olayım, ben de insanlara sevgiyle davranayım derseniz, Allah Teala size de verir. Bunda hiçbir yanlış yok. Bunda çok güzel bir görüntü var. Kim insanlara sevgisiyle örnek olmuşsa ve başka insanlarda ona verdiğin gibi bana da o sevgiyi ver de ben de dağıtayım diyorsa, bu Allah Teala'nın katında makbul bir davranış biçimidir. Adı gıptadır. Ama kim yalnız bana ver, başkalarına verme diyorsa, ondakini ondan al da bana ver diyorsa, o zaman orada gıpta yoktur. Orada haset vardır. Haset nefsin bir afetidir. Gıpta ruhun hasletidir. Güzelliklere susamak, aynı güzelliklerin sizde de oluşması için zemin aramak, Allah'tan yardım istemek, bu Allah Teala'nın bir güzelliğini yaşamaktır sevgili kardeşlerim. Her şey siz sevgiyle bezendikçe her geçen gün şekil değiştirecektir.
her geçen gün size daha sevgili olacaktır. Çevrenizdeki her şey, insanlar, hayvanlar, cansızlar, odalar, evler, eşyalar, siz etrafınızdaki insanları sevdikçe, ki bu sevgi Allah sevgisinden, onu merkez teşkil ederek etrafa yayılan bir dizaynı gösterir. Eşyalar da size daha güzel, daha mutluluk verici olarak görünecektir. Cami, dergah, ev, hepsindeki eşyalar, insanlar, her şey, her şey sizin için sevginize layık birer faktör teşkil edecektir. Ve siz onları sevdikçe daha çok mutlu olacaksınız. Mutluluğun sembolü sevginin yayılmasıdır. Kimden etrafına sevgi yayılıyorsa o kişi mutludur. O kişinin art düşüncesi olamaz. Sevgi, nefreti önleyen en büyük silahtır. Sevginin olduğu yerde nefret barınamaz. Öyleyse neden sevmek varken nefret? Neden insanların mutlu olmasına yardım etmek varken onların mutsuzluğunu istemek? Böyle olan insanlar en büyük kötülüğü kendilerine yaparlar. Nefret mutsuz kılar insanları. Unutmayın, siz insanlara kendinizin onlardan üstün olduğunuzu kabul ettirmek konusunda nefsinizin istikametinde gayretler göstererek, onları küçülterek yükselecek yerde onlara sevginizi verseniz, asıl yükselmenin o verdiğiniz sevgiye dayalı bir merdivenler sistemi olduğunu göreceksiniz. Etrafınıza ulaştırdığınız sevgi arttıkça siz merdivenlerde adım adım yükselirsiniz. Sevgi merdiveni Allah'ın merdivenidir, yukarıya doğru çıkartır. Nefret merdiveni şeytanın merdivenidir, sıfırdan aşağı doğru indirir kişiyi. Biri nura, biri zulmete götürür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın penceresinden bakın. Her şey öylesine güzel ki. Dilinen tarifi gayrı mümkünsüz. Hatırladınız. Bir yazar. Onun sözü bu. Meşhur bir roman yazarı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Bir gün eğer yolunuza devam ederseniz, daimi zikre ulaşırsanız, öyle bir noktaya geleceksiniz ki mutluluğunuz yerlere göklere sığmayacak. İşte o zaman mutluluğunuzun anlatımı mümkün olmayacak. Yaşar Kemal'in deyimini kullanacaksınız. Mutluluğunuz için dilinen tarifi gayrimümkünsüz diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualim var. Her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne dersiniz? Hepinizi çok sevdiğimi, ama pek çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Biliyor musunuz? Ben sizlerle mutluyum.
size olan sevgim, sizin bana olan sevginiz, bu bir bütün oluşturur. Onun üzerinde yükselirsiniz. Allah'a sizi yaklaştıran şey sevgidir. Ne kadar çok severseniz o kadar yücelirsiniz. Allah'ın merdiveni sevgi üzerine kuruludur. Sevgi arttıkça yükselirsiniz, yükselirsiniz. Öyleyse hadi düşünün bakalım şimdi. Neden bir araya geldiğiniz zaman birbirinizi sevme konusunda bir yarışa girmiyorsunuz? Her gün, her çalışma yerinde bir yarış olmalı. Her dergahta, her yerde. Bugün etrafına en çok sevgi dağıtan bakalım hangimiz olacağız? Böyle bir yarış. Böyle bir yarış sevginin sahibi olmayı gerektirir. Sıfır noktasından başlayan bir helezon eğer sevgi merdiveni ise adım adım yükselecektir. Herkesin etrafındaki insanlara sevgi aktarımıyla onlardan kendisine dönen şey de sevgi olduğu için hepsi birlikte yüceleceklerdir. Allah'ın her geçen gün biraz daha sevgilisi olacaklardır. Ama nerede zulüm varsa orada sevgi yoktur. Orada nefret vardır. Seven kişi başkalarına zulmedemez. Onlara acır. Onlar benim kardeşlerim der. Ben onları seviyorum der. Onlara zulüm yapamam der. Sevgili kardeşlerim, birlikte yaşıyorsunuz.

Gene de oraya gidersiniz. Zulmeden insan sadece başkalarını huzursuz etmez sevgili kardeşlerim. Onlar mutluluğunun sırrına ulaşamayan zavallılardır. İşgal ettikleri nokta neresi olursa olsun netice değişmez. Zulüm sevgiyi körletir ve yok eder. Öyleyse etrafınızdaki insanlara bakın. Emir ve kumanda mevkiinde olanlar, sizlere sesleniyorum. Etrafınızdaki insanlara bakın. Sizi seviyorlar mı? Sevmiyorlarsa Allah'ın katında makbul bir hizmeti gerçekleştiremiyorsunuz. Başka bir sahadan seslenmiyorum. Size tasavvufun içinden Kur'an'ın merkezinden, bütün hasılasından sesleniyorum. Herkese karşı en güzel davranışları göstermekle mükellefsiniz. Bunu yapamadığınız sürece bu ortam oluşur. Etrafınızdaki insanlar mutsuzdur. Siz de mutsuzsunuz. Arkasında yatan en büyük faktör sevgisizliktir. Ne düşünüyor kardeşlerimiz? Orasını anlamak çok zor. Ben onlara sevgi gösterirsem onlar beni dinlemez diye mi düşünüyorsunuz? Onlar size itaat etmez diye mi düşünüyorsunuz? Oysa ki en iyi hizmet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde parmakla gösterecek bir hizmet sahabenin hizmetidir. Hepsi kardeşlerini kendilerinden mutlaka daha fazla seviyorlardı. Hizmetse onların en üst boyutta koştukları bir hedefti. Hizmet sadece zevki oluştururdu. Herkes birbirini sevdiği için sonsuz bir mutlulukla bütün işlevler gerçekleşirdi. Herkes birbirinin yardımcısı, herkes birbirinin yanında, herkes birbirini en büyük sevgiyle seven. Ne zaman devreye nefsleriniz girerse, o zaman başkalarına tahakküm edersiniz. Bu yaptığınız en büyük yanlıştır. Allah'ın emrini yerine getirtmek sadedinde verdiğiniz emirler nefsinizden bir şeyler taşıyorsa o zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanıyorsunuz demektir. Sevgili kardeşlerim, bunca yıldır sevgiyi öğrenemediyseniz, onu tatbik edememeniz bunun işaretidir. Size bir sorumuz var. Bizim tarafımızdan daha çok sevilmek ister miydiniz? Eğer

Neyse, istiyorsanız o zaman sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanları sevin. Onlara zulmetmeyin. Unutmayın, bu sizi sadece onlar tarafından sevilmeyen bir insan yapar. Ve bu size Allah katında çok şeyler kaybettirir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bahsettiğimiz şey sevgidir. Sevgiyle yapılan bir hizmet çok daha başarılı sonuçlar verir. Sevgi içindeki kardeşlerimiz hep Allah'tan dualarla bir şeyler talep ederek hedeflerine giderler. Sevgi öyle bir husustur ki o sevgiyle yapılan bir hizmet başka hizmetlerden çok daha makbul bir hizmettir Allah Teala'nın katında. Çünkü orada ruhun hasletleri devrededir. Orada sevgi vardır. Orada Allah'a yakınlık vardır. Öyleyse sevgisiz bir Allah'ın dergahı düşünülemez. Hangi ortamda olursanız olun, aranızda mutlaka sevginin sahipleri var. Onlardan sevmeyi öğrenin. Sevgiyle dolu bir hayatınız olsun. İnsanlara sevgiyle bakın. Sevgiyle yaklaşın. Onları sevdiğinizi her zaman belli etmelisiniz. Ben onları seviyorum ama onlara göstermek içimden gelmiyor diyorsanız, hayır sevgili kardeşlerim, sevmiyorsunuz. Sevgi fışkırır. Dışarıya kendisini mutlaka belli eder. Hangi kardeşiniz için ne kadar fedakarlık edebilirsiniz, söyleyebilir misiniz bana? Sevgi fedakarlıktır. Siz hiç fedakarlık etmeden başkalarının sizin için fedakarlık etmesini bekliyorsanız, bunun adı sevgisizliktir. İnsanlara her zaman onların sizden beklediği güler yüzü göstermelisiniz. Onlarla meşgul olmalısınız. Her halinizle onları ne kadar çok sevdiğinizi göstermelisiniz. Eğer sevgi varsa içinizde, zaten bir otomatik olarak ortaya çıkar. Özel bir gayret sarf etmeniz gerekmez. Öyleyse nefretin yerine tamamen sevgi verecek olan, sevgiye çevirecek olan şey daimi zikirdir. Zikri daime ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. O zaman her istikamette sevgi dolu olursunuz. O zaman sizin için düşmanlık biter. Size kötülüğü dokunsa da insanlardan nefret edemezsiniz. Hangi ölçüde kötülük olursa olsun, bu nefreti oluşturamaz. Onlar sadece kötülüğü yaparlar ve orada kalırlar. Gözünüzde küçülürler. Ama onlardan nefret edemezsiniz.
Onları da seversiniz, sevmemezlik edemezsiniz. Herkesin dersiniz öyle davranmakta mutlaka kendi cephesinden haklı sebepleri vardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yapmanız lazım? Allah'ın sevgilisi olmak istiyor musunuz? Allah'ı seveceksiniz. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları da seveceksiniz. Etrafındaki insanları sevmeyen, onları sevgisiyle kucaklamayan, kuşatmayan insanın Allah'ı sevmesi de mümkün değildir. İki sevgi birbirinden ayrılmaz. Sevgili kardeşlerim, Allah sevgisi mutlaka beraberinde kul sevgisini oluşturur. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, etrafınızdaki insanları da o kadar çok seversiniz. Hep onlara yardım için yaşamaya başlarsınız. Onlar için var olursunuz. Hayatınızı onlara adarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her tarafta kucak dolusu sevgiler oluşmalı diye düşünüyorum. Her an sizden çevrenize dalga dalga, buram buram sevgi yayılmalı. Siz etrafınızdaki kişileri gördükçe sevginizin gözüyle gördükçe onları daha çok seveceksiniz. Onları daha çok sevdikçe onlardan da size artan bir sevginin geri döndüğünü göreceksiniz. Sevgi spirali giderek yukarıya doğru yükselecektir. İşte siz o zaman mutlu bir insansınız. Dikkat edin ki Allah'ı sevmeyen insanları sevemez. Şeytanı seven şeytandan sadece nefret öğrenir. Sadece menfaati için yaşar. Kimden hangi menfaati alacaksa onun karşılığında sahte bir sevgi gösterisinde bulunur sadece. İç dünyasından taşan bir sevgi hiçbir zaman oluşmaz. Zaten sahte sevgi de kendisini mutlaka hissettirir. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, sevgisiz yaşamak, yaşamak değildir. Hatırladınız fıkrayı değil mi? Avcı anlatıyor arkadaşlarına. Aslan ağzını açmıştı diyor. Ben de ağzımı aslanın ağzından içeri soktum. Aslan beni ısırdı, ölmüştüm diyor. Arkadaşlar diyor ki iyi de bize bunları anlatabildiğine göre yaşıyorsun. Kardeşim diyor yahu diyor. Siz buna yaşamak mı diyorsunuz Allah'ınızı severseniz? İşte size diyorum ki eğer etrafınıza sizden sevgi yayılmıyorsa siz buna yaşamak demeyin. O yaşamak değildir. Allah'ı sevdikçe etrafınızdaki insanları bunun yansıdığını göreceksiniz. O zaman kimseye zulmedemezsiniz. Ne uğruna ne alıyorsunuz, ne satıyorsunuz? Dikkat edin. Aldığınız şey
Eğer nefretse bu sattığınız şey nefret olduğu içindir. Sizden çevrenize yayılan dalga boyları negatifse nefreti ifade eder. Zulmü ifade eder. Şeytanla ilişkiyi ifade eder. O zaman çevrenizdeki insanlardan size yeniden geri dönen dalgalar negatif dalga boyları olacaktır. Ve ürpereceksiniz. Onların size olan davranışları da sizi mutsuz kılacak. Zaten onlara zulmettiğiniz zaman duyduğunuz huzursuzluğu onlardan size de negatif dalga boyları ulaştıkça daha çok yaşayacaksınız. Kısaca sevgili kardeşlerim, kim mutsuzsa o başkaları sebebiyle mutsuz olmamıştır. Kendisini mutsuz etmiştir. Öyleyse her dalga boyu mukabilini aynı hüviyette oluşturur. Başkalarına yaptığınız her kötülüğün karşılığı çevrenizden size mutlaka geriye kötülük olarak döner. Öyleyse nerede kim kime kötülük ediyorsa onun dışındaki bir yerlerden aynı kötülük o kişiye mutlaka dönecektir. Neden Allah Teala nefs tezkiyesine ve tasfiyesine bu kadar önem vermiş Kur'an-ı Kerim'de? En büyük ibadet zikirdir diyor. Allah'a dönüşün zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Vuslatın zikirle mümkün olduğunu söylüyor. Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbeke ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikirle Allah'a ruhun ulaşması mümkün. Zikir, sevgiyi artıran en büyük faktördür. Daimi zikirde nefsinizin kalbindeki nefretin bütünü yok olmuştur. Yerini sevgi almıştır. Muhabbet almıştır. Hoşgörü almıştır. Bir güzellikler dizisi almıştır. Artık mutlu bir insan var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyorsa, o bilecek ki o en güzel ortamın en büyük fonksiyoner rüknü sevgidir. Sevgisiz bir yaşam hiç kimseyi mutlu kılamaz. Mutsuz insanlar şöyle bir düşünsünler, neden mutsuz olduklarını. Bakacaklar ki etraflarına sevgi duymuyorlar. Herkes onlara göre şöyle veya böyle kendisine bir kötülük etmiş. Normal değil mi? O onlara kötülük ettiği için karşısındakinden de kötülük görüyor. Neticede o onlara muğber, onlar da ona muğber ve de iki taraf birbirine zulmediyor, iki taraf da mutsuz. Bir de aksini düşünün bakalım. Herkesin herkese sevgi duyduğu bir ortamda Allah'ın mutluluk sabahlarına kapılar açılır. Her geçen gün daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir topluluk oluşur. Önemli olan kişisel mutluluk değildir. Zaten bir mutsuzlar ortamında bir insanın mutlu olması zor bir hedefe ulaşmayı gerektirir. Siz sevgiyi verdikçe karşılığında size sevgi dönecektir. Ama bütün toplum huzursuzsa,
sıkıntılıysa, toplum birbirine zulmediyorsa, sizin tek başınıza onlara sevgi vermeniz onları değiştiremez. Ama bireylerin hepsi sevgiyi ya da büyük bir kısmı sevgiyi kendisine hedef edinirse, kılavuz edinirse, rehber edinirse, o zaman sevgi etrafa yayılacak. Sevgisiz kalan insanları da kendi rengine boyayacaktır. Onların da kalpleri sevgiyle parlayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? O Allah'ın katında mevcut. Onu ellerinizle siz kuracaksınız veya ellerinizle siz yıkacaksınız. İki açıdan da konunun en mutluluk verici yönünü yakalamış olursunuz sevmekle. Sevmek mutluluğun temelidir. Sevmek mutluluğun merdivenidir. En üst noktada Allah'ı bulacaksınız. Ona olan sevginiz arttıkça siz kaybolacaksınız. Kendinizden fazla Allah'ı sevdiğiniz gün ne demek istediğimi anlayacaksınız. O zaman başkalarına kötü davranamazsınız. Hiç kimse de ahınız olmaz. Falanca bana şu kötülüğü yaptı demek gereğini hiç duymayacaksınız. Oraya geldiğiniz zaman bileceksiniz ki insanların nefsleri vardır. Yanlışlık yapabilirler. Hiç sebep olmadığı halde size karşı kin duyabilirler. Bunun karşılığında da size kötülük yapmaya çalışabilirler. Eşyanın tabiatına uygun. Ama Allah'a sevgi, aşk ve hayranlık beslediğiniz zaman, oraya ulaştığınız zaman, o insanların size karşı olan düşmanlığı size artık negatif tesir yapmaz. O insanlarından nefret edemezsiniz. Onlar da sevdiklerinizin içindedirler. Size kötülük yapsalar da bir gün oraya ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaşın. Ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Öyleyse hepinizin sevgi dolu, toplumda sevmeyi şiar edinmiş, toplumun her rüknünün birbirini sevdiği bir bütünü oluşturduğunuzu görmek istiyoruz. Böyle olunca bize haber verin, sizi tebrik edelim. Başımızın tacı yapalım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerden bu haberleri bekliyorum. Birbirinizi sevdiğiniz, birbiriniz için yaşamaya başladığınız bir güzel günün müjdesini verin bize. Bekliyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine, hem dünya saadetine ve sevgiye, sevgiye, sevgiye götürmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

Ankara'dan bir öğrencimiz diyor ki, elim nabzımda olduğu halde konuşurken zikir yapmakta, işlerimle uğraşırken de kalp zikri yapmakta zorlanıyorum. Ama dilimle veya sesli yaptığımda hiçbir problem olmuyor. Bu durumda nasıl kurtulabilirim? Bu neden kaynaklanmaktadır?

0: bu durumdan kurtulmanız gerekmiyor. Siz eğer sessiz zikrinizi zamanın bütününe yaymaya çalışırsanız bir gün daimi zikre ulaştığınızı göreceksiniz. Eğer bu kadar kolaysa, yani dilimle ve sesli yaptığımda bir problem olmuyor diye düşünüyorsanız, o zaman çok kolay sizin işiniz. Bu engeli rahatça aşabilirsiniz. Çünkü dilinizle zikir yaptığınız zaman bir başkasını dinlerken dilinizle zikir yapabilirsiniz. Onlar hiç hissetmez. Mutlaka elinizin ağzına koyup zikir yapmanız gerekmiyor. Ama dilinizle yaptığınız zikir veya sesli zikir sizin zikri unutmanıza sebebiyet vermiyorsa çok ciddi bir çözümü yakaladınız demektir. Bu sizi mutlak kurtuluşa ulaştırır. Ama emin olduğunuzu görmek isterim. Bir deneyin bakalım. Nereye kadar ulaşabileceksiniz? Allah razı olsun.
1: El-Fatiha me'az salavat Allah mesala ala Muhammed neyse ve elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerime başlamak istiyorum. Bu akşam sizlerle inşallah sohbet yapacağız. Konu mu? Konu sohbet. Size bir sualim var sevgili kardeşlerim. Allah'ı seviyor musunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız o zaman sevginizi Allah'a gösterin. Bu sevginiz Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde olmalı. Ben Allah'ı seviyorum. Üstelik Allah'a ulaşmayı da diledim, diliyorum. Ama Allah bende hiçbir değişiklik yapmıyor. Bu diyorsunuz. Hayır, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer Allah'ı gerçekten sevseydiniz, Allah'a ulaşmayı dilerdiniz. Bu öyle bir iştiyaktır ki, öyle bir aşktır ki vazgeçilemez. Sevgililerin hepsini bir araya toplayın. Gelmiş, geçmiş ve gelecek bütün sevgilileri. Allah onların hepsinin toplamından daha üstün bir yerin sahibidir. Ve onu gerçekten sevip sevmediğinizde hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı seven Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ne olur yani dilerse? Dilerse çok şey olur. Dilerse seven sevgisinin mükafatını alır Allah-u Teala'dan. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere mükafat var. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün mükafatlar, bütün güzellikler, bütün mutluluklar sadece terazinin bir tarafına ait. O tarafta Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, öbür tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Biliyor musunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar dileyenlerin 10 katından daha fazladır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenler her devirde bütün insanların %10'undan daha aşağıda kalırlar. O kadar insan Allah'ın sevgisiyle yüreği yanan bir hüviyete girer. Geri kalanlar dünyada verilen bu gezegende hep bir şeyler yaptıklarını zannederler. Para kazanmak isterler, meşhur olmak isterler, övülmek isterler, kendilerinin üstünlüğünü başkalarına kanıtlamak isterler vesaire vesaire. Ama hiçbir şey olamazlar. Bu dünyada çok şeyler olurlar da orada olamazlar Allah'ın indinde. Bir baba haylaz oğluna, biraz fazlaca yaramazmış oğlu, oğlum sen adam olamazsın dermiş. O adam olamazsın dediği oğlan bir gün siyasal bilgiler fakültesini bitirmiş ve vali olmuş. Günlerden bir gün vali olmuş. Hem de babasının bulunduğu şehre. İlk işi babasını makamına çağırmak olmuş. Çağırmış ve demiş ki, baba hani sen bana adam olamazsın, adam olamazsın, adam olamazsın diye ahkam keserdin. İşte bu şehrin valisi bugüne bugün benim demiş. Makama gelen babası şöyle bakmış bakmış oğluna. Evladım demiş, sen vali olmuşsun ama adam olamamışsın. Babasını makamına, ayağına çağıran bir vali. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel adab öğreneceksiniz. Adab Allah'ın yolunun ışığıdır. Adaba riayet etmekle mükellefsiniz. Adabın ölçüsü saygıdır. Saygı terazisinde her şeyi tartacaksınız. Sahabenin sizlerden üstün olan tarafı neydi? Her sahabenin kendisini başkalarından, arkadaşlarından küçük görmesiydi. Ya da mefhumu muhalifinden hareket ederim. Her sahabenin kendisini değil arkadaşlarını kendisinden mutlaka daha üstün görmesiydi. Hepsi birbirinden üstündü. Hadi gelin bir defa daha söyleyelim Hazreti Ömer'i. Şehit olmak üzere olan ağır yaralar almış sahabenin arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla ilk su isteyene suyu vermek üzere hazır. Sahabeden bir tanesi diyor ki ya Ömer su. Hazreti Ömer koşarak ona ulaşıyor. Uzatıyor hemen kabı. Tam alacakken sahabe bir ikinci sahabe diyor ki ya Ömer su. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu şehit olmak üzere olan bir şehidin vasiyeti kabul ediyor. Derhal ikinciye koşuyor. Koşarak gidiyor. Suyu uzatıyor. Tam o sırada bir üçüncü sahabe daha su istiyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. Ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha fazla ihtiyacı var suya. Hazreti Ömer koşarak üçüncüye gidiyor, uzatıyor suyu. Ama üçüncü sahabe suyu içemeden şehit oluyor. Su yetişmiyor. Biliniz ki şehit olmak üzere olan bir insanın hayatındaki en kıymetli hazine, bu dünyaya ait en kıymetli hazine sudur. Son nefeste alınacak olan birkaç yudum su. Ama o suyu üçüncü sahabe içemiyor. Şehit olduğu için Hazreti Ömer hemen kabı ikinciye ulaştırıyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşturuyor. Birinci de şehit olmuş. Sevgili kardeşlerim, ne demek istiyorum? Onlar birbirlerini böyle severlerdi. Kendilerinin dışındaki bütün sahabeyi kendilerinden üstün, Allah'a daha yakın, hürmete daha layık ve onlara kendilerinden daha fazla yardım edilmesini isteyen ve onları öyle gören insanlardı. Sevgili kardeşlerim, onlar sahabeydi. O zaman öyleymiş, bu zaman öyle şey mi olurmuş diye düşünüyorsanız, en büyük hatayı burada yaparsınız. Devir yoktur. İnsanların davranış biçimleri vardır. Bu davranış biçimleri zamana göre şekillenmez. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dayalı olarak şekillenir. O ilişkilere göre şekillenir. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bunun farkında mısınız? Etrafınızda kimler var? Onların ne kadar kıymetli arkadaşlar olduğunun farkında mısınız? Eğer bir tasavvuf topluluğunda kardeşler beraberken orada fısıltının dışında konuşma sesleri duyuluyorsa, orada saygı yoktur sevgili kardeşlerim. Bir kahve vardır ortalıkta. Birbirine şakalar yapan, yüksek sesle konuşan, dışarıdan hiçbir farkı bulunmayan bir kahve manzarası. Kahve herkesindir. Ama dergahlar tasavvuf sahiplerindendir. Kim tasavvufa ben sahibim diyorsa, onlar bunu yapmazlar. Bir dergaha girildiği zaman orada fısıltıdan başka ses duyulmaz. Eğer o dergah gerçekten Allah'ın dergahıysa. Sevgili kardeşlerim, sözlerime dikkatle bakın. Bu sualim hepinizedir. Neredesiniz? Hangi dergahtasınız? Allah'ın dergahında mısınız? Yoksa sokak kahvesinde mi? Nerede olursanız olun, dergah adabını unutmayacaksınız. Ölçüyü taşıranları sükunetle ve fısıltıyla ikaz edeceksiniz. Burasının dergah olduğunu, Allah'ın evi olduğunu, bir ibadethane olduğunu, burada Allah'ın anıldığını, yüksek sesle konuşulmaması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bunu söylerken hiç utanç duymayacaksınız. Bunu söylerken asla kalp kırmayacaksınız. Çünkü siz bunu o yüksek sesle konuşan kardeşinizin Allah katında makbul bir insan olması için yapıyorsunuz. Öyle konuşan insan Allah katında makbul olamaz. O dergaha layık bir insan değildir. O sokak kahvelerinde yapacağını dergahta yapıyorsa dergahın adamı değildir. O sokak kahvelerinin adamıdır. Sevgili kardeşlerim, tasavvuf baştan aşağı adaptır. Nedir tasavvuf? Kur'an'ın bütününü yaşamak. Nedir tasavvuf? Onlar ne diyorlar bizim için? Kökten dinciler diyorlar. Evet. Bizden mi bahsediyorsunuz? Evet. Biz kökten dinciyiz. Siz bunu nasıl tarif edersiniz? O bize alakadar etmez ama biz Kur'an'ın kökünden itibaren bütün Kur'an'ı tatbik ederiz. Allah'ın emri Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biz Allah'a ulaşmayı dileriz. Sonra ikinci emir irşat makamına tabi olmaktır. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırız. Göstermemişse kainatın mürşidine ulaşırız. Sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırırız, teslim ederiz. Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Sonra irşada ulaşırız. Sonra son teslimi de gerçekleştiririz. İrademizi de Allah'a teslim ederiz. Ve Allah'ın zatını görmek şerefinin sahibi oluruz. Evet, biz bu anlamda gerçekten, gerçek anlamda bir kökten dinciyiz. Siz kökten dinciliğe ne anlam verirseniz verin, bu bizim umurumuzda olmaz. Ama Kur'an bir bütündür. Ve ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslimi emreder. Kimdir kökten dinciler? O kökten dinciler bizleriz. Ne yapıyoruz biz? Bundan 14 asır evvel sahabe ne yapmışsa onu yapıyoruz. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Biz de dileriz. Dilemişler mi? Hepsi. Ve ne yapmışlar o zaman? Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Biz de öyle yaparız. Gerçekten yani bir insan sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulup da Allah'ın kulu olur mu? Elbette olur. Kökten dincilik kardeşim yani. Kökten dinci olunca her işi kökünden halledeceksiniz. Bu işin kökü de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sahabe yani Allah'a ulaşmayı dilemişler de gerçekten tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a mı kul olmuşlar? Elbette. Hadi gelin beraber bakalım. Nereye bakıyoruz? Kur'an'ı açıyoruz şimdi. Sayfaları çeviriyoruz. Nereye geliyoruz? Bu Zümer suresi. Ve 17. ayet-i kerime. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki vellezî neştenemut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşir ibadî. Ne diyor? Onlar diyor sahabe için taguta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, çekindiler, kendilerini kurtardılar. Niçin? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Sonra onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Kullarımı müjdele diyor. Ne yapmış sahabe, ne yapmış? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler aynı kişiler. Ya amenü kelimesiyle ya da münib ya da yünib ya da inabe kelimeleriyle ifade ediliyor. Münibine kelimesiyle ifade ediliyor. Ama genel anlamda kullanılan kelime aminu kelimesidir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin müşterek adı. Aminu olmak veya münib olmak. Sevgili kardeşlerim, ne yapmış sahabe? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dileyince ne olmuş? Tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Allah evvela tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar diyor. Sonra da kullarımı müjde ediyor. Yani oradan kurtulunca benim kulum oldular diyor. Ve diyor bana ulaşmayı dilediler de ondan oldular öyle diyor. Öyleyse kökten dinciliğin köktenciliği başladı. Peki neden bize kökten dinci diyorlar? Çünkü bilmiyorlar. Allah Teala'nın o en üstün peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine yapılan her kötülük için Allah'a dua ederdi. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İfade aynen buydu. İşte şimdi de bugünün din alimleri aynı durumda. Bize bir takım kötülükler yapmak istiyorlar. Tamam buyursunlar. Biz de onlar için Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı diyoruz. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz? Bilmiyorlardı. Çünkü eskiden bilmiyorlardı. Çünkü o zaman biz ihtarları göndermemiştik. Şimdi biliyorlar. Biliyorlar. Ve galiba bizler için artık kökten dinci ifadesini kullanmıyorlar. Ne diyorsunuz kardeşlerim? Diyeceksiniz ki kullansalar ne yazar? Kullanmasalar ne yazar? Sevgili kardeşlerim, bu yazar müessesesi kalplere yazılan yazıyı ifade etmeli. Allah kalbinize iman kelimesini yazar. Yazar mı? Tabi olduğunuz gün, yani hani onların tabiriyle bir kökten dinci olarak Allah'alaşmayı dileyerek onların hiç bilmediği bir sahada adamlar Allah'a ulaşmayı dilemek de neymiş diyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Ne babamızdan ne dedemizden hiç böyle şey duymadık. Bize kimse de söylemedi. Söylemedi mi? Biz 27 senedir bunu söylüyoruz size. Ülkede konferans vermediğimiz yer kalmadı. Kulağınıza gelmemesi bize hiç akılcı gelmiyor. Allah-u Teala bütün insanların tebliğe muhatap olduğunu söylüyor. Öyle değil mi? Peki nereden biliyoruz? İşte sonuç. İki türlü insan var kıyamet günü. Bir, cennete girecek olanlar. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah'ın cennetine giremez. Cennete girenlerin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah'ın resullerinden, mürşitlerinden, bu konuda açıklama yapanlardan mutlaka tebliğe muhatap olarak öğrenmişlerdir. Öğrenmişlerdir ki Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Bu sebeple Allah'ın cennetine girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, ölçüyü kesin olarak koyuyor Allah Teala. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen kişi o cehenneme girer. Oradan kurtuluşu mümkün değildir. Hayır, masal anlatmıyoruz. Bizi şimdi köstinler gibi dinleyen birçok insan var. Bu zavallılar kendilerini alim geçindirirler. Ben der İlahiyat Fakültesi mezunuyum bugüne bugün. Doçent oldum, profesör oldum. Ama Allah'a ulaşmayı dilemenin mutlak bir kurtuluşa ulaştırdığını, dilememenin de cehenneme götüreceğini ne yazık ki bilmiyordun. Ama artık biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Acaba bu konuda bir şey söylemek isteyen var mı? Efendim? Evet. Söz konusu olan o ayet. Ya da ayetler diyelim. Daha kolay bir ifadeyle. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. İnnellezîne la yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatme'ennu bihâ ellezînehüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. Ne diyor, ne diyor Allah-u Teala? Çok acı bir gerçeği söylüyor. Diyor ki onlar kesinlikle bize mülaki olmayı, Yani ruhlarını hayattayken bize ulaştırmayı dilemezler. Dilemezler diyor Allah Teala. Devam ediyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya kazancı onlara tatmin getirir. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Allah Teala bununla da yetinmiyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Evet, acıklı bir hikaye. Haklısınız. Ama şu dünyaya bakın. Din adamlarının böyle bir kavramdan ancak bizim ihtarlarımızla haberi oldu. Sevgili kardeşlerim, ne zaman aklımız başımıza gelecek? Ne zaman dinlerin mevcut olmadığını, sadece bir tek dinin mevcut olduğunu, insanlık durdukça sadece o dinin mevcut olmakta devam edeceğini, Adem Aleyhisselam'dan, ilk peygamberden, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar, son peygambere kadar, sadece o tek şeriatın bütün kainata hakim olduğunu acaba ne zaman öğreneceksiniz? Efendim, İslam son dinmiş. Bu sebeple en çok tekamül eden din oymuş. Dinimizle iftar etmeliymişiz. Dinimizle en çok iftar ediniz. Ama bu din bizim dinimiz değil, kainatın dini. Ey gafiller! Başka bir din hiç olmadı. Hristiyanlık diye bir din, Yahudilik diye bir din mevcut değil. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, sadece o var. Ondan evvel Hazreti Nuh'un diniydi. En evvel Hazreti Adem'in diniydi. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin hep aynı dini yaşadığını görüyoruz. Hep Allah'a ulaşmaya dilemeyi davetle başlıyorlar işe. Allah'ın bütün resulleri, nebileri hep aynı olayla başlıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, içimden bir sevgi taşıyor sizlere karşı. Hep sizleri çok seviyorum diye bağırmak istiyorum. Bu ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevmek, nefret etmemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi şartlarda kendisine hangi kötülük yapılırsa yapılsın o insanlardan nefret etmemiştir. O insanlara asla kötülük etmek istememiştir. Öyleyse nefretin bedeli o kişiye bir kötülük yapma arzusunun tatminidir. Ama o hiç nefret etmedi. Nefret etmeyiniz, seviniz diyor Allah Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, güçleştirmeyiniz, kolaylaştırınız diyor. Öyleyse sevgi varken nefret neden? Sevgili kardeşlerim, kardeşlik varken, dostluk varken, sulh ve sükun varken kavga neden? Allah Teala diyor ki, onlar size bir zarar vermedikçe onlara saldırmayınız diyor. Öyleyse bu muhtevada bir zarar söz konusu olursa onun bedeli ödetilmelidir. Allah'ın kainattaki yegane dininin, neden kainat kelimesini sık sık kullanıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünyanın dışındaki başka gezegenlerde de hayat olduğunu Allah Teala tam 17 tane ayet-i kerimede söylüyor. Aslında rakam 17 miydi, 27 tane mi? Şu anda ben de unuttum. Ama en az 17 ayet-i kerime yerlerdeki insanlardan, göklerdeki insanlardan, yerlerle göklerin ikisinin arasındaki insanlardan bahsediyor. 17 ayet-i kerime. Efendim, anlatabildik mi? Öyleyse yalnız değilsiniz. Evrende yalnız değilsiniz. Belki de diyeceksiniz ki ne yapalım yani? Onlar orada yaşıyorlar, biz burada yaşıyoruz. Biz buradan oraya gidemiyoruz ki. Sahi mi söylüyorsunuz? Her gece gidiyorsunuz. Yani son derece basit bir şey. Nefsiniz de fizik vücudunuzun elektron devir sayıları birbirinden farklıdır. Uyuduğunuz zaman eşit hale gelir. Ve nefsiniz vücudunuzu terk eder. Aklınız da nefsinizle beraber gider. Aklım gitse deliririm diyorsunuz, öyle değil mi? İyi de bu giden akıl tekrar geri geliyor. Deliremiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bir defacık, tek bir defacık şu duvarların içinden geçerseniz, evet yanlış duymadınız, duvarların içinden geçmekten bahsediyorum. Yani nefsinizden bahsediyorum. Eğer ben bu adada şimdi nefsimle olsaydım, bu bardağı elimi uzattığım zaman bardağı tutamazdım. Elim buradan girerdi, bu taraftan çıkardı. Ne kadar gayret etsem bardağa dokunamazdım. İnsanlar görürdüm, konuşan insanlar. Konuşmalarını duyardım. Ben de onlarla konuşmak isterdim, onlar beni duyamazlardı. Kendimi göstermek isterdim, onlar beni göremezlerdi. Zahiri alemde, fizik vücudumuzun aleminde nefsimle var olduğum için. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine muhteşem bir şekilde dizayn edilmiş ki nasıl hayranlık duymazsınız Allah'a, bizi yaratan Yüce Rabbimize. Bakın ne diyor? Câsiye suresi 13. ayet-i kerime. Ey insanlar! Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ne diyor? Bütün göklerde ve bütün yerlerde yarattığım her şey. İyi ama bütün gökler kim bilir bizden ne kadar uzak. Hiç o göklere gidebilir miyiz? Elbette gidebilirsiniz ve gidiyorsunuz. Ama farkında değilsiniz. Peki gidiyoruz da nasıl farkında olmuyoruz? Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşmak mecburiyetindesiniz. Bu sizi mutlaka ışık duvarından geçirecektir. Işık duvarından geçerken, yani saniyede 300 bin kilometre hıza nefsiniz ulaştığı zaman zihninizdeki bu dünyaya ait olan anılar silinir. Geçersiniz, gidersiniz o alemde, başka bir alemde yaşarsınız. Elbiseleri size yabancıdır, konuşmaları yabancıdır.

olsaydı, uykuda olsaydınız eğer, nefsiniz geriye döndüğü zaman fizik vücudunuza, onun girmesi, fizik vücudunuza girmesi bir saniye bile sürmezdi. Ama siz başlangıçta birkaç dakika uğraşmak mecburiyetindesiniz. Bütün uzuvlarınızın üst üste gelmesi lazım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, nasıl hayran olmasınız sizi yaratan Allah'a? Biz ondan hoşlandık, onu sevdik, ona aşık olduk. Sonra da hayran olduk. Hep hayranız. Bir defa daha söyleyelim mi hep beraber, her şey öylesine güzel ki? Sevgili kardeşlerim, her şey gerçekten çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Sizleri çok seviyorum, unutmayın bunu sakın. Her şey sevgiyle başlar, sevgiyle yeşerir, sevgiyle meyve verir. İşte Allah sizi o kadar çok seviyor ki, tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviyor ki, bir tek dileğiniz o sonsuz cehennem hayatından sizi hemen kurtaracaktır. Dilediğiniz andan itibaren. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilerse, dilerse ne olur? Dilerse o kişi cehennemden kurtulur. Bir tek dilek. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakalım. Sadece bu nesne, bir tek dileğinizin sizi cehennemden kurtarması, ne kadar büyük suçların sahibi olursanız olun, Allah ona hiç müdahale etmez. Hangi suçu işlemiş olursanız olun, o suçunuz kadar, yani kaybettiğiniz derecat kadar derecatı size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah Teala işitir, bilir ve görür bu talebinizi. Görür görmez Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli Allah Teala'nın size 7 tane Furkan vermesine ve aynı zamanda 7 defa da 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde, hadi diyelim ki her Furkan 1 dakika sürdü, sürmez de 1 dakika sürdüğünü düşünelim. Saniye meselesi bunlar. 7 dakikanın içinde gözlerinizdeki icab-ı mesture gitmiştir. Görme hastanızın üzerinde, basar hastanızın üzerindeki gışavet gitmiştir. Kulaklarınızdaki vakra gitmiştir. İşitme hastanızın üzerindeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki mühür alınmıştır. Kalbinizdeki ekinnet, idrak etmenizi önleyen o mekanizma, idrak etmenizi önleyen ilahi kompütür sizden alınmıştır. Yerine ihbat isimli gene bir ilahi kompütür konmuştur, idrakinizi sağlayan. Ne oldu? Tam 7 tane Furkan kazandınız. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Her bir Furkan'da günahlarınızın 7'de biri kadar sevap sizin amel defterinizin sevaphanesine yazıldı. En çok 7 dakika içinde. Çok daha az diyor. 7 dakika içinde. Ve günahlarınızı Allah örtüyor. Bir gün o öyle güzel bir dostunuz olacak ki, onu o kadar çok seveceksiniz ki, ona o kadar çok aşık olacaksınız ki, dünya umurunuzda olmayacak. Kendinizi başka insanların emrine adayacaksınız. İnsanların mutluluğuna adayacaksınız. Onlar için yaşamaya başlayacaksınız.
İşte mutluluk oradadır sevgili kardeşim.

0: kardeşlerim. O zaman siz yoksunuz. Hayatınızı başkalarının mutluluğuna vakfettiğiniz zaman, o zaman gerçek mutluluğun ne olduğunu yaşarsınız. Kendinize ait olan zamanınız kalmadığı zaman, her safhasını 24 saatinizin başkalarına tahsis ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ı gerçek anlamda tanıyacaksınız. O zaman ona hayran olacaksınız. Onun adaletine, onun yardımına, onun sevecenliğine, onun o sonsuz ikramlarına hayran olacaksınız. İstemeden verdiğini göreceksiniz. Siz istemeyeceksiniz. Ve o size sormadan verecek. Öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki orada sadece mutluluk var. Ne hastalık, ne ölüm size hiç tesir edemez. Vız gelir. Yaşamakla ölüm arasındaki koridoru aşmışsınızdır. Ölmeden evvel ikinci bir cepheden ölmeyi başarmışsınızdır. Yani uykunun ötesine geçmek. O zaman 1000 defa ölmüşsünüzdür, 10.000 defa ölmüşsünüzdür, her gece ölmüşsünüzdür. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Şu duvarın arasından geçilmez mi zannediyorsunuz? Bir gün görüşürüz. Orada. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmanın nasıl bir mutluluk olduğunu biliyor musunuz? Ha, sahi benim aklıma şimdi geldi. Siz de bizimle beraber olmaktan mutlu musunuz? Hı? Eğer değilseniz niye bizi izliyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, gerçekten sizleri çok seviyorum. Sizlere ara sıra takılmasam içim rahat etmiyor. Ne yapayım? Öyleyse hani biz başka insanları bir tarafa bırakalım. Ne düşünüyorlarsa düşünsünler onlar. Ama biz Allah ile beraber olalım. Kalp kalbi olalım. Şu kalbimiz birbiriyle beraber olsun. Sevelim Allah'ı. Allah'ı seversek birbirimizi severiz. Evvela şu karnını unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Biçmek mutlaka ekmekten gelir. Ekmeden biçemezsiniz. Biçmeden ekebilirsiniz. Ama ekmeden biçemezsiniz. Siz biçmezsiniz, başka birisi tarlasından biçmiştir. Yıllarca evvel buğdayı, o buğday sizin ömrünüzdedir. Siz o buğdayı alıp ekmedikçe toprak size buğday vermez. Ekmedikçe topraktan buğday çıkmaz. Ekmedikçe biçemezsiniz. Sizinle arkadaşlarınızın arasında, etrafınızdaki insanların arasında bir bileşik katlar sistemi geçerlidir. Davranış biçimleriniz itibariyle konuşuyorum. Onlara, onlardan birine yaptığınız herhangi bir kötülük, belki bir diğerinden, belki birkaç kişiden size mutlaka geri gelir. Verdiklerinizin bileşik kaplardaki su seviyesi, verdiğinizin su seviyesi şu kadarsa, Onlardan size geri dönecek nesnelerin de seviyesi aynı yüksekliktedir. Adalet terazisi hiçbir zaman bozulmaz ve Allah hesabı çabuk görür. Birinci hesap zaten anında görülür. Birisi bir başkasına kötülük ettiği zaman bunun yanına kâr kalacağını zanneder zavallılar. Oysa ki aynı anda hesap ödenmiştir. Kim başkasına kötülük etmişse mizan onun kaybettiği derece miktarını o an hesaplar. Peki bu mizan ne mene bir şey ki böyle hemen anında hesaplıyor? Hiç mi yanılmaz? Hiç yanılmaz. Milyarda bir yanılması söz konusu değildir. Peki neden? Benim hangi olayı hangi ölçüdeki taammütle bilerek isteyerek yaptığımı ya da farkına bile varmadan bir yanlışlıkla istemeden başkasına bir zarar ilka ettiğimi nereden bilecek o mizan? Mizan sadece sizin yaptıklarınızı görmez. Onları yaparken neler düşünüyorsanız onu da görür. Kiramen katibin meleklerinin elindedir mizan. Onlara yol gösterir. Ölçü mizandadır. Ve mizan düşünce sisteminizi görünce düşünce sisteminiz görüntülerle çalışır. Siz ne yapmak istediniz? Buna dayalı olarak hangi olay vücuda geldi? Bunun matematik ölçüsünü milyarda bir bile yanılmadan yapar. Onun için Kur'an-ı Kerim'e Allah hüküm koymuştur. Kıyamet günü rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman yani hologram usulü üç boyutlu olan hayat filminizi bir gün göreceksiniz. Bizim şu andaki durumumuz kimden onu görmüş oluşumuz. Bir gün siz de göreceksiniz. Orada hem düşünceleriniz görünür, hangi maksatla ne yapmak istiyorsunuz, hem de fiiliniz görünür, o düşünce sistemine göre ne yaptınız. Bir basit misal vereyim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor. Düşmanı gelmiş, köşeyi dönerken çekiyor tabancasını, içindeki bütün kurşunları boşaltıyor adama ve öldürüyor orada. Ne oldu? Tahmiden bir cinayet. Mizanın buradaki görüşü ne? Kişinin kafasından geçen şey o düşmanını öldürmek. Bilerek, isteyerek tahmiden öldürüyor. Şimdi de başka bir misale bakalım beraber. Gene bir ölüm. Ama şöyle bir ölüm. Kişi bahçesinde tabancasını temizliyor. Tabancanın içinde bir tane kurşun var. Ve de temizlerken elinden kayan tabancanın tetiği bir yere takılıyor. İçinden çıkan bir kurşun yoldan geçmekte olan bir adamı öldürüyor. Bu kadar çok alternatif bir araya gelebilir mi? Geldiğini kabul edin. Ne oldu? O kişi gene öldü. Başka birisi sizin tabancanızdan çıkan kurşunla öldü. Peki siz tahmiden adam mı öldürdünüz? Hayır. Siz tabancanızı temizlediniz. Burada sizin kaybedeceğiniz derece dikkat ve dikkatsizlik ve tedbirsizlik sebebiyle derecat kaybıdır. Ama diğeri tahmiden cinayet sebebiyle derecat kaybetmiştir. İkisi de ölüme sebebiyet verdi. Ve birinci için birinci olayda yani kasten öldürmede, tahmiden öldürmede öldüren kişi bunu bilerek, isteyerek kasten gerçekleştirdi ve bu olay bu kişi için, öldüren kişi için bir kaza olayıdır. Yani olayı kaza etmiştir. O bilerek, isteyerek gerçekleştirmiştir. Ölen kişi ise bir kader unsuru olarak ölmüştür. Çünkü fiil kendisine ait değildir. Fiilin sahibi bir başkasıdır. Onu öldürmüştür. Tahmiden de öldürse, kaza ile de öldürse, yani o ölümü öldürmeyi düşünmeyerek bir olayın vücuda gelmesiyle kasta makrun olmayan bir ölüm vücuda gelmişse karşı tarafta, öyle de olsa her iki halde de ölen kişi için olay bir kaderdir. Onun üzerinde vücuda gelen olay, onun dahliyle, kendi dahliyle oluşmamıştır. Ölümünde o kişinin hiçbir rolü yoktur. Yani ölen kişinin kendisinin kendi ölümünde bir rolü yoktur. Başka birinin onun ölmesini istediği için veya yanlışlıkla bir tabancadan çıkan kasıt eseri olmayan bir olayda bu kişi ölmüştür. Her iki halde de ölmüştür. Öldüğü için, bu ölen kişi için olay bir netice veriyor, bir kaderdir. Her iki olayda da ölen kişi için olay kaderdir. Öldüren kişilere veya ölüme sebep olan kişilere diyelim gelelim, tabancasını çekerek kaç tane adam öldüren kişi için bu olay bir kaza, bir kader değildir, bir kazadır. Bilerek, isteyerek adamı öldürmüştür, tamamen öldürmüştür. Öyleyse bu bir kaza unsurudur. Kaza deyince sakın otomobil kazasıyla bunu karıştırmayın. Burada kaza fiilini kullanıyoruz. Kaza etmek, vücuda getirmek, meydana getirmek, sebebiyet vermek demek. Ama ikinci olayda kişi ölmüştür. Ölen için bu bir kaderdir. Başka bir sebeple kendisinin dahli olmadan başka birisinin, başka bir cüz-i iradenin vücuda getirdiği bir olayla ölmüştür. Ama kendisinin dışındaki bir sebeple ölmüştür. Bunun için o kişi için, ölen kişi için bu bir kaderdir. Ama ölüme sebebiyet veren ikinci kişi için, yani tabancası tesadüfen ateş alan ve birini öldüren kişi için bu bir kaza değildir. Bilerek isteyerek adam öldürmemiştir o. Onun için de bir kaderdir olay. Onun da iradesinin dışında vücuda gelmiştir. Bu sebeple birincinin, bilerek adam öldüren kişinin Allah-u Teala'nın kanunlarında kaybettiği derecat, bilmeden, taammüt olmaksızın, kasıt olmaksızın bir adamın ölümüne sebebiyet veren ikinci kişinin kaybettiği derecat, birinci katile nazaran çok azdır. Ve ikinci adam katil standartlarında kabul edilemez. Katil bir suçu, ölüm suçunu, öldürme suçunu bilerek, işleyerek isteyen, işleyen kişinin adıdır. Aslında sevgili kardeşlerim, kaza ve kader bu kadar basit bir olay. Ama kaza ve kaderi eğer kitaplardan öğrenmeye kalkarsanız yandınız. Bir olayı karma karışık etmek için, anlaşılmaz hale getirmek için ne yapılması lazımsa hepsi yapılmış, kader ve kaza mefhumları alt üst edilmiştir. Kur'an'a hiç uymamaktadır. Sevgili kardeşlerim, hayır ve şer de aynı şekilde. Ama bunları biz ayrı ayrı derslerde bir saatlik süreler içerisinde anlattık defalarca. Oradan bakarsanız bu konuya ışık tutabilirsiniz. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık diye diye zamanı tükettik. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevgiye dayalı bir dünya hayatını yaşamaya çalışın. Her şeyden evvel nefretten vazgeçin. Sevin. Allah sizi çok seviyor ve sizin de hem Allah'ı hem de etrafınızdaki insanları sevmenizi istiyor Allah Teala. Dikkat edin ki sevgi karşılıklı bir müessesedir. Severseniz sevinirsiniz. Nefret ederseniz nefret edilirsiniz. Birine bir kötülük yaparsanız mutlaka size de bir başkasından kötülük geri gelir. Allah Teala diyor ki ben dakka dukka. Yani çalma kapını, çalarlar kapını demek. Bileşik kaplar usulü
1: sizinle başka insanlar arasında geçerlidir. Üç faktör düşüneceksiniz. Allah, bir. Siz, iki. Etrafınızdaki bütün diğer insanlar, üç. Sizden bir başkasına kötülük dokunduğu zaman, etrafınızdaki insanlardan bir başkası size veya iki tane başkası size mutlaka o başkasına yaptığınız kötülüğün bedelini ödetirler. Siz diyebilirsiniz ki ben onlara bir şey yapmadım ki, bunlar bana neden böyle yapıyorlar? Siz onlara bir şey yapmadınız. Ama Allah'a bir şey yaptınız. Başkasına bir haksız fiilde bulundunuz. Bunun bedeli dünya üzerinde size mutlaka ödetilir. Ne kadar derecat kaybederseniz o kadar derecat kazanırsınız. Ne kadar derecat kazanırsanız o kadar derecat kaybedersiniz. Hangi şartlar altında? Başkalarıyla ilişkilerinizde. Ama siz kendi cephenizden şunu bileceksiniz. Eğer bir insan cennete giriyorsa hem kendi fiillerinin mükafatı olarak hem de başka birinin kendisine yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecelerin mükafatı olarak Allah'ın cennetine girer. Cennete giriş mutlaka puan farkıyla gerçekleşir. Mutlaka kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması lazım cennete girebilmeniz için. Cehennemde tam tersi, kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların girecekleri yer cehennemdir. Ve biliniz ki sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kaybettiğiniz dereceler mutlaka kazandığınız derecelerden fazladır. Herkeste mi? Evet, herkeste. Yani hiç kimse olamaz mı? Allah'a ulaşmayı dilemesin ama kazandığı dereceler fazla olsun. Olamaz. Eğer böyle bir şey tahakkuk ederse, o kişi derecelerini Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse, Allah-u Teala mutlaka onun derecelerinde indirme yapıyor. Amellerinin boşa gitmesi söz konusu. O kişinin kazandığı derecelerin boşa gitmesi söz konusu. Öyleyse eğer oyunu oynayacaksanız kaidelerine göre oynamak mecburiyetindesiniz. Allah'ın kanunu da çok açık. Kim diyor içinizden bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yeter mi yetmez. Onu üçüncü kat cennetime mutlaka alırım diyor. Dünya saadetinin de yarısını mutlaka ona veririm diyor. O kişi nefs tezkiyesi yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurların %51'den öteye geçmesi, %50'den öteye geçmesi sağlanacaktır. Bunun manası o kişinin davranışlarının yarısından çoğunda pozitif davranışlar duruma hakim olacaktır. Zifiri karanlık alacakaranlığa dönmüştür. Güneş ışığına kişi ulaşamamıştır. Nefsinin kalbini tam temizlediği zaman, o zaman pırıl pırıl bir dünyada yaşar. Hiçbir karanlık kalmaz nefsinin kalbinde. Dikkat edin, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir yaratıktır. Ruhunuz da %100 hasletlerle dolu bir yaratık. Öyleyse ikisinin boyutu da birbirine eşittir. Ne kadar aydınlık varsa, haslet varsa ruhunuzun kalbinde, o kadar da karanlık vardır nefsinizin kalbindeki afetler. Ne zaman bunlar %50 olursa, ki değişiklik sadece afetlerde olur, ne zaman Allah-u Teala'dan gelen nurlar nefsinizin kalbinin %50'sini kaplarsa, bunlar fazıldır, fazilet nurlarıdır. %50 olduğu anda ruhunuzun kalbi hiç değişmeyecektir ama nefsinizin kalbinde %50 karanlık kalacaktır. %100 karanlıkken, şeytan nefsinizin kalbinin %100'üne hakimken, hakimiyeti %50'ye düşecektir. Allah-u Teala şeytanın hakimiyetini %50'den daha aşağı, %49'a düşürecek olan bir formülü size uygular. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka neticede 5-6 aylık bir zaman parçası içinde o kişinin nefsinin kalbindeki afetler %50'den daha fazla azalır, %51 azalır. O kişinin davranış biçimleri de %51 pozitife döner. Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bundan mutluluk duyarsınız. Ne zaman emri çiğnerseniz mutsuz olursunuz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz mutsuz olursunuz. Yasak ettiği fiili işlemekten kendinizi kurtarabilirseniz mutluluğu yaşarsınız. Nefsiniz ise %100 Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, sizlere hiç konuşmamız bitmesin, hep anlatayım ümidiyle sözlere başlıyorum. Bir de bakıyorum ki süre doluvermiş. Zaman çok hızlı geçiyor. Özellikle sizlerle baş başayken. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, bizler bu güzelliği yaşarken iblis yani şeytan çatır çatır çatlıyor. Mutluluk sizin de bizim aramızda yaşanan bir muhteşem vetiredir. Eğer söz konusu Allah'sa, ne zaman Allah'tan bahsetmişsek, sizler, biz bir üçgenin içinde yaşarız. Bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhumuzun, üçüncü kenarını da işlediğimiz hayrın oluşturduğu bir mutluluk üçgeni. Ne zaman şerre çalışan bir dizayn içerisinde size bir hırsızlığın nasıl yapılacağını, insanların nasıl öldüreceğini öğreten birisi söz konusuysa, gene bir üçgenin içinde yaşarsınız. Bu sefer nefsinizin afetlerinin oluşturduğu bir kenar, şeytanın oluşturduğu ikinci kenar ve işlediğiniz günahların oluşturduğu üçüncü kenar sizi bir mutsuzluk üçgeninde yaşatır. Öyleyse seçiminizi yapın. Mutluluk üçgeninde mi yaşamak istiyorsunuz yani absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üzerinde bir yerde, orası Allah'ın ülkesidir. Altındaki bir kesim iblisin ülkesidir. Negatif dereceleri gösterir. Üstü ise pozitif dereceleri gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olunca vaktin nasıl geçtiğini hiç mi hiç anlayamıyorum. Bir de bakıyorum, vakit gelmiş, ayrılık vakti gelmiş. Ama kanun böyle. Birer saatlik devreler hakkında size güzellikleri anlatmakla vazifeliyiz. Bu vazife bir büyük zevk kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Birinci kulumuz rıza. Allah'ın rızası, kulun rızası. Tabi önemli olan Allah'ın bizden razı olmasıdır. Kul Allah'ın emirlerini yapmadan sonra Allah'tan razı değildir.

kulun da her yaptığı hatada Allah ondan razı değildir. Öyleyse bir defa Allah-u Teala'nın rızası, razı olması veya olmaması her şeyden evvel bizim davranışlarımızla yakinen alakalıdır. Biz de her davranışımızda Allah'tan razı olduğumuzu veya olmadığımızı açık bir şekilde ortaya koymuş oluruz. Razı olmak, hoşnut olmak, kabul etmek, huzurla, mutlulukla kabul etmek anlamına geliyor. Bu muhtevada Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde aramızda sonsuz bir ilişkiler dizisi var. Bu ilişkiler dizisi içerisinde her derece kaybettiğimiz noktada biz Allah'tan razı değiliz demektir. Ki Allah'ın bir emrini yerine getirmemişiz veya yasak ettiği bir fiili işlemişiz. Bunu tahakkuk ettirdiğimiz anda Allah bizden razı değildir. Yaptığımız her yanlışta, kaybettiğimiz her derecatta Allah'ın rızasının mevcut olmadığını kesinlikle bilmeliyiz. Öyleyse Allah Teala'nın rızası, kulun rızası farklı varyasyonlar gösteriyor insanla Allah arasındaki ilişkilerde. Kur'an-ı Kerim başından sonuna kadar her alanda Allah'ın rızasının varlığını veya yokluğunu dizayn olarak mutlaka içerir. Ama Allah-u Teala hepsinde açıklama yapmaz. Öyleyse rıza kavramına Allah'ın bizden duyduğu memnunluğu, bizden hoşnut olmasını, bizim yaptıklarımızı tasvip etmesini ifade eden bir dizayn içerisinde konuyu gözden geçirmemiz lazım. Rıza konusu gözden geçirildiğinde çeşitli rızalarla karşılaşırsınız. Birinci rıza grubunda her saniyede Allah'ın rızası söz konusudur. Hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybedersiniz ya da derecat kazanırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda siz beni dinliyorsunuz. Allah'ın zikir sohbetini yapıyoruz. Öyleyse sizler de, biz de derecat kazanıyoruz. Yani Allah bu konuşmayı yaptığımız sürece her saniye bizden razı. Ondan bahsediyoruz. Keşke hayatımız hep ondan bahsetmekle geçirilse. Öyleyse burada rızanın birincil anlamında her saniye Allah-u Teala ya bizden razı olur ya da olmaz. Öyleyse hayatımızın her saniyesinde var olan, mevcut olan bir rıza sistemi var Kur'an-ı Kerim'de. Önemli olan Allah'ın rızasıdır. Biz bunlar Allah-u Teala'dan razı olsak da olmasak da Allah için bir şey ifade etmez. Razı olmadığımız hatalar yaptığımız zaman Allah Teala bizleri çok sevdiği için bize sadece acır. Ama biz razı olmadığımız an göstergesi bunun derecat kaybetmemizdir. Allah da kesinlikle bizden razı olmaz. Derecat kaybettiğimiz hiçbir olayda Allah'ın bizden razı olması mümkün değildir. Öyleyse trilyonlarca basamaktan oluşan insan derecat sisteminde her saniye o basamaklardan birindesiniz. Bir saniye sonra başka bir basamaktasınız. Bir saniye sonra daha başka bir basamaktasınız. Herkes devamlı
basamaklar üzerinde hareket halindedir. Her kazandığı dereceyle bir üst basamağa çıkar. Milyarlarca, trilyarlarca basamağın, trilyonlarca basamağın bir tanesindedir. Bir saniye, ikinci saniye bir başkasındadır, üçüncü saniye bir başkasındadır. Ya her saniye derecat kazanır insan ya da kaybeder. Her saniye bir tanesi mutlaka vücut olur. Ya kaybedersiniz ya da kazanırsınız. Bunun manası her saniye derecat merdivenlerinde yukarı, bir yukarı, bir aşağı devamlı hareket halindesiniz. Hiç kimse bu istikamette sabit olamaz. Öyleyse biliyorsunuz ki kiramen katibi melekleri hayatınız boyunca yazacaktır hayat filmlerinizde her saniyede kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceleri. İşte bunlardan ne zaman pozitif dereceler, zayıf dereceler kazanırsanız yeşil rakamlarla yazılır. Ne zaman derece kaybederseniz kırmızı rakamlarla yazılır. Onlar da nakıs derecelerdir. Nakıs derecelerde, eksi derecelerde Allah sizden razı değildir. Zayıf derecelerde, artı derecelerde Allah sizden razıdır. İşte rızanın birinci bölümünde hayatınızın her saniyesini kaplayan, her saniyede Allah'ın rızası müessesesi var. Sonra Allah'ın dizaynında Allah'ın her nimetinde ve Allah'ın her ihsanında Allah'ın bizden razı olması söz konusudur. Bu rızanın ikinci bölümünü oluşturur. İkinci açıdan rızanın yönelmesinde Allah'ın her ihsanı, başlangıçtaki 10 ihsanı, ondan sonra da her nimeti, başlangıçtaki 10 nimeti, sonra da hayatımız boyunca devam eden nimetleri, her biri bir ayrı dizaynı içerir. Üçüncü grup rızada her basamakta Allah'ın rızası söz konusudur. 28 basamağın ilk ikisinde kesinlikle bizden razı değildir. O basamaklarda olan insanlardan Allah'ın istediği şey daha üst basamağa ulaşmanız. Ne zaman ki Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileriz, Allah bizden razı olmuştur. Üçüncü basamaktan sonraki her basamakta Allah'ın bir rızası vardır ki bizim üzerimizde bir işlem yapmaktadır. Bize derecat kazandırıcı bir güzelliğe başladığımız için bizi hazır hale getirmektedir Allah-u Teala. Öyleyse burada da Allah'ın 10 ihsanından başlayarak ondan sonraki kademlerdeki ilk defa oluşan 10 nimetten başlayarak nimetler kanalında da hayatımız boyunca devam eden Allah'ın nimetleri ikinci bir aşama gösterir. Üçüncü ayırım her basamakta Allah'ın rızası. 28 basamağın üçüncüsünden başlayarak 28. basamağa kadar bütün basamaklarda Allah-u Teala'nın rızası oluşuyor. Birçok insan başlangıçtaki 10 ihsan boyunca basamaklar atlandığı için zaten ikisi de aynı şey değil mi diye düşünebilir. İkisi de aynı şey değil tabii. Çünkü 14. basamak bir tek basamaktır. Ama orada 10 tane nimet alınır. Öyleyse ikisi görüyorsunuz ki birbirinden ayrı şeyler. Ve 4. ayırım her Allah-u Teala'nın
takva kademesi için bizlerden razı olması. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bu istikamette en güzele ulaşmamız söz konusu. 7 tane takvanın her birinde Allah'ın bizden razı olması söz konusu. Razı oluyor ki o takvaların sahibi olabiliyoruz. Öyleyse konuların açıklamasına girdiğimizde her saniyede rıza için söylediklerimiz o konunun yeterli açıklamalarıdır diye düşünüyoruz. Hayatımızın her saniyesinde ya derecat kaybederiz ya da derecat kazanırız. Kaybettiğimiz bütün olaylarda, bütün saniyelerde Allah bizden razı değildir. Kazandığımız bütün saniyelerde de Allah bizden razıdır. Öyleyse Allah'ın rızası istikametinde hep emirleri yaptığımız zaman, yasakları işlemediğimiz zaman hayatımız boyunca Allah Teala bizden hep razı olacaktır. Hayatımızın davranış biçimleri açısından her saniyesi Allah Teala'nın rızasının varlığını veya yokluğunu gösteren işaretler taşır. İşaretlerse hayat filminizde göreceksiniz ki kıyamet günü hepsi girmiştir oraya. Bütün davranış biçimleriniz orada seçilmiştir. Ve elinizdeki mizanla oradaki zahit ve nakis derecelerin birbirine daima eşit olduğunu göreceksiniz. Ben ise Allah-u Teala'nın her nimetinde ve her ihsanındaki Allah'ın rızası acaba nedir? Ona beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Herkes bunları yapar. Bunları yapan insanlar için de bu iki basamakta o insanlar da bazen Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdiler. Ve Allah onlardan o basamaklarda da her saniye rızada razı olur. Ama büyük çoğunlukla Allah-u Teala onların yaptıklarından razı değildir. Bunun Allah onlardan razı mıdır değil midir tarzındaki kalın çizgilerle ifadesi razı değildir kalın çerçevede. Çünkü razı olsaydı onların cennete girmesine Allah-u Teala zemin hazırlayacaktı. Öyleyse Allah'ın kalın çizgilerle rıza ifadesinde cennetini aldığı kişilerden Allah razıdır, cehennemini aldığı kişilerdense Allah razı değildir şeklinde bir dizayn yapılabilir. Öyleyse Allah'tan razı olmak veya razı olmamak da Allah'ın bizden razı olması veya razı olmaması. Bunlar birbirini takip eden iki ayrı dizayn oluşturur. Biz Allah'tan razı oluruz. Allah da bizden razı olur. Biz Allah'tan razı olduğumuz zaman pozitif bir davranış sergilemiş oluruz. Pozitif davranış sergilediğimiz için de Allah da bizden razı olur. Bizim o davranışı sergilememiz razı olduğumuzun kesin işaretidir. Allah'ın emrindeyiz. Allah'tan hoşnutuz ki Allah'ın yaptığı bir yapmayı emrettiği, yapmamızı emrettiği bir hususu gerçekleştiriyoruz. Onun üzerine o da bizden razı oluyor. Allah'ın nimetleri söz konusu ise orada farklı bir dizayn var.
İkinci basamakta olayları değerlendiren biz, üçüncü basamağa atlayabilirsek Allah-u Teala bizden razı olur. Bu yedi takvanın birincisinin ana rızasını oluşturur. Ama aynı zamanda Allah'ın nimetlerinin başlangıç noktasındaki rızasını da ifade eder. Allah-u Teala'nın bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olacağımızın ispatı üzerine. Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Birinci ihsanı Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla üzerimizde tecellisidir. Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesine göre Allah rahim esmasıyla üzerimizde tecelli eder. Sonra irşat makamıyla aramızdaki hicab-ı mesireyi alır. İkinci ihsanı. Sonra kulaklarımızdaki vakfayı alır. Üçüncü ihsanı. Sonra kalbimizdeki ekinliği alır. Dördüncü ihsanı. Sonra kalbimize ihfat koyar. Nefsimizin kalbine ihfat koyar. Beşinci ihsanı. Her bir ihsanda Allah Teala bizden razı olmuştur ki o ihsanda bulunuyor. Böylece üçüncü basamakta Allah'ın bizden razı olması ana rızayı oluşturur. Onun ötesindeki ihsanların her birisi ihsan rızasını oluşturur. Ve ihsanlar orada bitmez. Yedinci basamakta bitmez. Dördüncü basamakta Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Beşinci basamakta Hicab-ı Mesure'yi kaldırır. Altıncı basamakta kulaklarımızdaki vakayı alır. Yedinci basamakta kalbimizdeki ekinliği alır ve yerine ihfat koyar. Sekizinci basamakta Allah kalbimize ulaşır. O da Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Kalbimize hidayet koyar. Bu hidayet kalbimizin kapısını Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamaktayız. Kalbimize Allah'ın hidayet koyması da, kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirmesi de Allah'ın iki tane ihsanıdır. Her ikisinde de Allah bizden razıdır. Sonra göğsümüzden kalbimize Allah-u Teala bir nur yolu açacaktır. Bu nur yolunu açması yeni bir ihsanıdır. Onuncu ihsan. Bu noktadan sonra biz zikir yapmaya başlayacağız ve Allah-u Teala basamaklarla ihsanları ait olduğu sıralara göre söyleyelim. Dokuzuncu basamakta Allah-u Teala kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirir. Evvelce beş ihsan olmuştu. Altıncı ve yedinci ihsanlar bunlar. Basamağımız dokuz ama ihsanların sayısı yedi. Çünkü başlangıçtaki iki basamakta Allah'ın ihsanı yok. Sonra onuncu basamakta Allah göğsümüzden kalbimizden nur yolunu açar. Bu Allah'ın sekizinci ihsanıdır. On birinci basamakta zikir yaparız. Bizim bir gayretimiz söz konusudur. Allah'ın bir ihsanı burada söz konusu değildir. Huşuya ulaştığımız zaman Allah'ın yeni bir ihsanıyla karşı karşıyayız. Huşuyu bize Allah-u Teala gönderdiği rahmetle, fazla ve salavatla huşu oluşturmayı nasip kılan bir ihsanda bulunmuştur. Kalbimize imanı yazacağı devreden evvelki devrede zikir yaptığımız zaman şifre kutunun kullanılmasıyla Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl Allah'ın bir ihsanıdır. Onlar gelip kalbimizde huşuyu oluşturur. Burası 12. basamak ve Allah Teala'nın 9. ihsanı ve nihayet
Allah o kişiye mürşidini gösterir. Hacet namazını kıldığında. Bu da Allah-u Teala'nın 10. ihsanı. İhsanlardan 10.sundayız. Ama basamaklardan 13.sundayız. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlarla basamaklar aynı sırayı takip etmiyor. Ve 14. basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. 10 tane birden nimet alıyoruz. Birincisi devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. İkincisi Allah kalbimizin mührünü açıyor. Üçüncüsü Allah kalbimizin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor. Dördüncüsü kalbimizin içine imanı yazıyor. Bu noktadan sonra bütün günahlarımızın sevaba çevrilmesi Allah'ın 5. nimeti. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasını Allah'ın temin etmesi Allah'ın 6. nimeti. Nefsimizin tezkiyeye başlaması ve böylece hidayet üzere olması Allah'ın 7. nimeti. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya başlaması Allah'ın 8. nimeti. Bunların her birisi Allah'ın bizden razı olduğunu gösteren birer belgedir. Birer ispat vasıtasıdır. Allah bizden razıdır ki bize devamlı nimetler veriyor. 10. nimeti ise 9. nimeti ise Allah-u Teala'nın bir derecemize, kazandığımız her bir dereceye eskiden 10 katını verirken o günden itibaren 100 katını vermeye başlıyor. Ve o günden sonra bu 100 kat her basamakta 200, 300, 400, 500, 600 700 katı çıkacak. Ama 14. basamaktaki Allah'ın 10 nimetinden 9.sü 1'e 100 vermeye başlaması Allah-u Teala'nın. 10.sü ise evvelce Allah-u Teala rahmetle fazl gönderirken burada bize rahmetle salavatla göndermeye başlıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın nimetleri burada bitmiyor. Bu noktadan sonra nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsi emmaredeyiz. Nefsimizin kalbinde %7 nur birikimi. Ruhumuzu Allah'ın birinci kata alması yeni bir nimettir. Birinci kata kabul etmesi. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikimi Allah-u Teala ruhumuzu ikinci kata çıkartıyor. Yeni bir nimet. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, madiye ve tezkiye kıdemelerinde her birisi ayrı bir nimet olarak geliyor. Ama radiye kıdemesi bizim Allah'tan razı olduğumuz bir büyük rızayı, madiye kıdemesi de Allah'ın bizden razı olduğu bir büyük rızayı ifade eder. İlk 7 basamakta, 3. basamakta gerçekleşen Allah-u Teala'nın rızası, 2. 7 basamakta, 13. basamakta teşekkür eder. Üçüncü 7 basamakta, bu 307 basamağın 6.sında teşekkür eder. Yani 20. basamak. Allah da bizden razı olur. Ve 21. basamakta ruhumuz Allah'a ulaşır. O da Allah-u Teala'nın yeni bir nimeti. Öyleyse her nimetinde basamaklara da dayalı olarak basamaklar ve nimetler 14. basamaktan sonra kelep paralel bir dizayn gösterir. Ama bu nimet, bu rızalardan, nimetlere karşılık olan rızalardan bir tanesi Allah'ın büyük rızalarından birini ifade eder. Biz Allah'tan razı oluruz
bu saydığımız dizaynın dışında bir rızadır bu. Ve Allah da bizden razı olur. Ve bizi, ruhumuzu Allah'a kabul eder. Allah'ın zatına ulaşan ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. 21. basamaktayız. Fena makamının sahibiyiz. Bu yeni bir nimettir. Beka makamının sahibiyiz. Yeni bir nimettir. Züht makamının sahibiyiz. Yeni bir nimettir. Züht makamı Muhsinler makamının rızasının oluştuğu yerdir. Muhsinler makamında fizik vücudumuz Allah'a, teslim olur. Allah Teala

makamında bizden razı olmuştur ve bu rızasının karşılığı olarak bizi muhsinlerden birisi kılmıştır. Bundan sonra muhsinlerden birisi kılınarak yeni bir nimet olan biz daimi zikrin sahibi oluruz. Burada Allah Teala bizi yeni bir nimetle nimetlendirmiştir. Daimi rızık. Hikmetin sahibi kılmıştır. Başka bir nimet. Aynı zamanda ehli tezekkür kılmıştır. Başka bir nimet. Aynı zamanda hayrın sahibi kılmıştır. Başka bir nimet. Kalp gözümüzü açmıştır. Başka bir nimet. Kalp kulağımızı açmıştır. Başka bir nimet. Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok etmemizi sağlamıştır. Başka bir nimet. Öyleyse Ulu'l-Elbap makamında birçok nimeti birden alıyoruz. Ve ilmel yakinden aynel yakine geçiyoruz. Hikmet sahibi oluyoruz. Ve bu nokta İhlas makamındaki nefsimizin Allah'a teslimenin rıza noktasıdır. Allah Teala bizden burada razı olmuştur. Bizim İhlas makamının sahibi olmamız için gerekli vasıfların sahibi olduğumuz Allah Teala tarafından teslim edilmiştir. Kabul buyurulmuştur. Allah rızasıyla bizi İhlas makamının sahibi kılar. Burası İhlas makamı Selam makamının Tevbe-i Nasuh için bir geçittir. İhlas makamının 7 tane nimeti ard arda gelir. Allah-u Teala bize evvela birinci gök katını gösterir. Allah'ın bir nimeti. İkinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını, yedinci gök katının 7 tane alemini gösterir. Her biri ayrı bir nimettir. Ta Sittetül kadar hep İhlas makamındayız. Ne zaman Allah-u Teala Sittetül gösterirse o zaman salaha geçiş kapısındayız. Allah Tevbe-i Nasuh'a davet eder. O da Allah'ın yeni bir nimetidir. Tevbe-i Nasuh'u gerçekleştiren herkes İhlas makamını bitirmiştir. Salah makamının sahibi olmuştur. Salah makamında bu birinci makam, birinci mertebe kişinin Tevbe-i Nasuh

İkisi de iki ayrı nimettir. Selamlarını almamız da nimettir. Günahlarımızın örtülmesi de nimettir. Tevbe-i Nasuh'a davet edilmemiz nasıl bir nimetse, Tevbe-i Nasuh'u yapmamız nasıl bir nimetse, bunlar da birer nimettir. Ve Allah Teala üçüncü mertebede örttüğü günahlarımızı sevaba çevirir. Burası örttüğü günahlarımızı Allah'ın sevaba çevirmesi azim takvanın kabul noktasıdır. Burada Allah Teala bizden bir defa daha razı olur. Bu rızasıyla bizi irşada ulaştırır ve azim takvanın sahibi oluruz. Ve Allah Teala'ya irademizi bağlaması, sonra da ref etmesi ve kendi iradesine bağlaması konusunda talepte bulunuruz. Allah Teala bu talebi mutlaka kabul eder. Çünkü o noktaya kalbimizi müzeyyen ederek bizi o noktaya o getirmiştir. İrademizi bağlar. Bu iradenin refi konusunda Allah'ın rıza makamıdır. Ve bütün insanların ulaşabileceği son mertebe burada tahakkuk eder. Bu mertebe Allah-u Teala'nın bütün insanları olan son nimetidir. Ama bir kişi hariç devrin imamı. Burada Allah'ın kölesi olduğumuz zaman, irademiz Allah'ın iradesine bağlandığı zaman bütün insanlar için son nimet alınmıştır. Ama bu makam selam makamının altıncı mertebesi devrin imamı için Allah'ın tasarruf konusundaki rıza makamıdır. Öyleyse bu duayı bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman ne kadar çok nimet aldığımızı görüyoruz ve her nimet Allah Teala'nın bir rızasıdır. Öyleyse nimetler açısından tamamlanan bu dizaynı basamaklar açısından değerlendirdiğimiz zaman basit bir rıza müessesesiyle karşılaşırız. Üçüncü basamaktan 28. basamağa kadar her basamak Allah'ın bir genel rızasını oluşturur. Demin söylediğimiz standartlarda üçüncü basamaktan başlayan Allah'a ulaşmayı dilediğimizden sonra başlayan Allah'ın rızası. Biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah Teala bizden razı olmuştur. Üçüncü basamaktayız. Basamakların başlangıç rızası üçüncü basamaktır. Dördüncü basamakta, beşinci basamakta, altıncı basamakta, bütün basamaklarda Allah bizden hep razıdır. Bir evvelki basamakta bizden razı olmuştur. Sonraki basamağa ulaşmışızdır. O basamakta bizden razı olmuştur. Daha sonraki basamağa ulaşmışızdır. Böylece 28. basamağa kadar takip eden bütün basamaklarda Allah'ın o basamağa ait rızası söz konusudur. Öyleyse üçüncü grup rıza basamaklara müteallik rıza. Her basamakta Allah Teala bizden razı olur. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileriz. Allah bizden razıdır. Dördüncü basamakta Rahim Esması'yla tecelli eder. Razıdır. Beşinci basamakta kulaklarınızdaki vakayı alır. Razıdır. Altıncı basamakta kalbimizdeki

İrşat makamı ile aramızdaki Hicab-ı Mesure'yi alması 5. basamağı ulaştırır bizi. Kulaklarımızdaki vakayı alması 6. basamağı ulaştırır. Her ikisinde de bizden razıdır. Ekinleti alıp kalbimizden infat koyması 7. basamağı ulaştırır bizi. 7. basamağın rızasıdır bu. Sonra Allah-u Teala kalbimize ulaşacaktır. 9. 8. basamak. Gene Allah bizden razı. Kalbimizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Gene Allah bizden razı. Ve demin saydığımız standart içerisinde Allah-u Teala göğsümüzden kalbimize nur yolunu açacak. 10. basamak Allah bizden razı. Zikir yapacağız. 11. basamak Allah bizden razı. Bizi huşu sahibi kılacak. Huşu sahibi olacağız. Allah bizden razı. Allah bize mürşidimizi gösterecek. Allah bizden razı. Mürşidimize ulaştığımız 14. basamakta Allah'tan 10 tane ihsan alacağız. Allah bizden razı. Nefsi emmareye ulaşacağız. Allah'ın 1. rızası basamaklarda. Revvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde Allah'ın basamaklar üzerindeki 2., 3., 4., 5., 6., 7. rızası. Böylece 15, 16, 17, 18, 19, 20 ve 21. basamaklara her basamakta Allah bizden razı olarak ulaşırız. Bundan sonra 4. 7 basamak başlar. Fena makamı Allah bizden razı. Beka makamı, züht makamı, muhsinler makamı, ulvetbat makamı, İhlas makamı ve selam makamı. Bütün makamlarda makamlara ait bir rıza mutlak olarak Kur'an-ı Kerim hükümleri muhacesinde mevcut. Allah bizden razı olduğu için bir üst basamağa ulaşmamıza müsaade ediyor, onu uygun görüyor. Öyleyse görüyorsunuz ki her rıza birbirinden ayrı bir boyut gösteriyor. Her saniye rızayla Allah'ın nimetleri ve ihsanlarındaki rıza birbirinin aynı rıza değil. Allah'ın nimetleri ve ihsanlarındaki rızayla basamaklardaki rıza da birbirinin aynı değil. Giderek daha büyük bir boyutu kaplıyor Allah'ın rızası. Ve 4. rıza müessesesinde Allah-u Teala'nın takvalara ait olan rızasını görüyoruz. Bu rızalar Allah'ın ana rızalarıdır. Bu ana rızalar 3. basamakta oluşur. 13. basamakta oluşur. 20. basamakta oluşur. 24. basamakta oluşur. 26. basamakta oluşur. 28. basamağın 3. mertebesinde oluşur ve 5. mertebesinde oluşur. Bütün insanlar için böylece Allah-u Teala'nın 7 tane rızası ortaya çıkıyor. Öyleyse hangi basamaklarda? Nasıl? Birinci basamak olayları yaşarız. İkinci basamak değerlendiririz. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek cenneti veya cehennemi seçmemiz anlamına gelir. Kim cenneti seçerse o Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'tan razı olmuştur.
Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah bir büyük rızayla, ana rızayla ondan razı olur. Son derece önemli bir olay. Hayatımızın en önemli olayı. Cennetle cehennem arasındaki bir seçim arifesindeyiz. Ya cenneti seçeceğiz, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekte, veya dilemeyeceğiz. O zaman cehennemi seçmiş oluruz. Allah bizden ana rızaları istikametinde bundan sonraki hiçbir rızası oluşmayacağı için asla razı olmayacaktır. Ama diğer aşamaların sadece birincisindeki her saniye rızada bazen güzellikleri işleyeceğiz, doğru yapacağız. Allah Teala da bizden sadece o kadar rıza alacak. Yoksa ne basamaklardaki rıza, ne ihsan ve hikmetlerdeki rıza, ne ana rızalar hiçbirisi oluşmaz. Öyleyse bu ana rızalara dikkatle bakın ki ana rızanın birincisi, üçüncü basamakta biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an teşekkür eder. Bu rızanın sonucunda, bu ana rızanın sonucunda Allah rahim esmasıyla tecelliye başlar. Öyleyse bizim Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an birinci ana rıza oluşur. Aminular takvasının oluştuğu bu noktada Allah bizden razı olmuştur. Sonra Allah-u Teala rahim esasıyla tecelliye başlar rızasının belirtileri. Hicab-ı mesleği alır, kulaklarımızdaki vakayı alır, kalbimizdeki ekinliği alır, yerine ifat koyar. Allah'ın ana rızası hep devam ediyor ama buralarda yeni bir ana rıza söz konusu değil. Allah Teala kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor, zikir yapıyoruz. İrşada ulaşıyoruz ve Allah Teala talebimiz üzerine mürşidi gösteriyor. Mürşidi gösterdiği gün, o gece Allah Teala'nın ikinci büyük rızasının sahibiyiz. Bu birinci büyük rızasının arkasından aminüler takvasına ulaşıyoruz. İkinci büyük rızasının arkasından bir başka takva söz konusu oluyor. Müminler takvasına ulaşıyoruz. Her büyük rıza, her ana rıza bir takva kademesine ulaşmamızın kesin işaretini taşır. Öyleyse bu ana rızanın oluştuğu dizaynda hepimiz için söz konusu olan o muhtevadır. Ana rızanın oluşmasında ikinci ana rıza bizim on üçüncü basamakta Allah-u Teala'nın mürşidimizi göstermesiyle ulaştığımız bir rızadır. Gösterdiği anda yeni bir takva için hazırız. O takvanın Allah-u Teala bizi derhal sahibi kılması söz konusudur. O takvaya bizi derhal ulaştırması söz konusudur. Çünkü Allah'a mürşide ulaşmayı dileyen kişi dilediği için gösterecektir. O kendisine düşen her şeyi yapmıştır. Mürşidine ulaşmak için hazırdır. Hacet namazını onun için kılmıştır. Allah'tan rızasını çok kesin bir şekilde dizayn etmiştir. Talepte de bulunmuştur. Ve Allah-u Teala ondan razı oluyor mürşidini göstererek. Bu Allah'ın ikinci büyük rızasıdır. İkinci takvaya ulaştırır. Müminler takvasına ulaştırır kişiyi. Bu noktadan itibaren şimdi nefs tezkiye kademelerine beraberce bakalım. %7 nur birikimi oluşuyor nefsimizin kalbinde.
15. basamaktayız. Allah'ın zikriyle kalbimize giren fazıllar iman kelimesinin altında, etrafında %7 birikim oluşturuyor. Bu %7 birikimle nefse emarenin sahibi oluyoruz. Ruhumuz birinci gökyüzüne ulaşıyor. Rıza var mı? O basama ait olan rıza var. Ama rıza yok. Sonra nefsi levame, nefsimizi levme diyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi, ruhumuz ikinci katta, analiza yok. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefs tezkiyesinin üçüncü kademesi. Nefsi, mülkimi, Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Ruhumuz üçüncü katta, analiza var mı? Hayır, yok. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi radiye. Biz Allah'tan razı oluyoruz ruhumuz. Beşinci katta biz Allah'tan razı oluyoruz. Nefs-i mutmainne de ruhumuz dördüncü kata ulaşmıştı. Doyuma ulaşmıştık. Bu beşinci %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluyoruz. Bizim rızamız. Sonra da Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz altıncı kata ulaştığı zaman nefsi mardiyedeyiz. İşte bu üçüncü büyük rızadır. Allah Teala'nın üçüncü ana rızasıdır. Diğer rızalara benzemeyen özel bir rızadır. Bu rıza evvap takvaya zemin hazırlar. Çünkü ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Orada evvap takva sahibi olunuz. Evvap takva sahibi olmadan evvel Allah'ın rızası burada ortaya konur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası Allah'ın üçüncü büyük rızasının, ana rızasının bize ihsan edildiği, nimet olarak verildiği yerdir. Bundan sonra velayet makamlarının sahibi oluruz ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olmuştur. Fena fillah makamındayız. Ana rıza yok. Allah bize bir taht ihsan etmiştir. Beka makamındayız. Ana rıza yok. Zikrimizi günün yarısından öteye çıkardık. Zühd makamının sahibi olduk. İşte bu zühd makamı bizi muhsinler makamına hazırlayan basamaktır. Nefsimizin kalbindeki nurlar, nefsimizin kalbindeki nurlar, ruhumuz Allah'a ulaşıp teslim olduğu zaman %51'den 61'e kadar yükselir. Beka makamında 71'e kadar yükselir. Zühd makamında günün yarısından daha fazla zikir yapan birisi oluruz. Nurlar %81'e kadar yükselir. 81'de biz muhsinler makamının sahibi oluruz. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. %81 ile 91 arasındaki nur birikimi burada teşekkür eder. Muhsinler takvasına ulaşmamız için Allah'ın rızası bir evvelki basamakta, yani zühd basamağında oluşur. Ana rıza. Bu ana rızalardan dördüncüsü muhsinler takvasına zemin hazırlayan bir güzellik. Muhsinler takvası biliyorsunuz
fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin takvası. Allah Teala bu takvadan bir evvelki basamakta ana rızasını belirtiyor. Muhsinler makamını açtığımızı nereden anlarız? Daimi zikre ulaştığımız zaman anlarız. Muhsinler makamında olduğumuzu nasıl anlarız? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyoruz. Yasak ettiğin hiçbir fiili asla işlemiyoruz. Nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık var olduğu halde. Ve bundan sonraki yer daimi zikirdir. Daimi zikre ulaştığımız andan itibaren nefsimizin hücre kapısı kapalıdır. Şeytana ait olan kapı tamamen kapalıdır. Oradan şeytanın karanlıklarını nefsimizin kalbine ulaştırması mümkün değil. Öyleyse daimi zikre ulaştığımız zaman Allah-u Teala'nın bu kademesinde Ulul Elbab makamında, hikmet sahibi kıldığı makamda bizi ilmel yakinden aynel yakine ulaştırdığı bu makamda Allah-u Teala'nın bir ana rızası var. Nefsimizin Allah'a teslim olmasının ana rızası Ulul Elbab makamında oluşur. Bu ana rıza bizi ahsen takvaya ulaştırır. Nefsimizin kalbi ahsen olmuştur. Nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerlerini ruhun bütün hasletleri almıştır. Ve biz ahsen takvanın sahibiyiz. Allah'ın 5. ana rızasıyla. 5. ana rızası ve 5. takva olan arkasından Muhsinler takva. Muhsinler takvası. Affedersiniz, yanlış söyledim. Bir evvelki takva, fizik vücudunun teslimi Muhsinler takvasıydı. Allah-u Teala'nın Ulul Elbab makamındaki rızası, ana rızası bizi ahsen takvaya ulaştırıyor. Yani nefsimizin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı, nefsimizin kalbinin %100 aklandığı bir standart. Standartın işareti Allah'ın bize birinci gök katını göstermeye başlamasıdır. Ve Allah-u Teala 7 tane kademede 7 gök katını tamamlıyor. 7. katın 7 tane alemini de gösteriyor güzel. Ve bunun üzerine tövbe-i nasuha davet ediyoruz. Bu süreç içerisinde Allah'ın ana rızası var mı? Hayır, yok. Selam makamının 1. mertebesinde tövbe-i nasuh gerçekleşir. 2. mertebesinde Allah-u Teala o kişinin başına selam nurunu verir ve onun günahlarını örter. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahlarını örter. Rıza var mı? Ana rıza? Hayır, yok. Basamak rızası var, mertebe rızası var ama ana rıza yok. Sonra Allah-u Teala o kişinin günahlarını 3. mertebede sevaba çevirir. Rıza var mı? Evet. Burada 6. ana rıza var. Bizi irşad olma noktasına ulaştıran, irşada ulaştıran azim takvanın rızası, ana rızası buradadır. Selam makamının 3. mertebesinde
günahlarımızın mürşide ulaştıktan sonra işlediğimiz günahların affedildikten sonra sevaba çevrildiği mertebede Allah'ın yeni bir rızası söz konusudur. Ana rıza. Bu salih makamının üçüncü mertebesinde ulaşır, oluşur ve bizi irşada ulaştırır. İrşada ulaştığımız zaman azim takvanın sahibi oluruz. Öyleyse altıncı analiza altıncı takvanın işaretini taşır. Altıncı takvaya zemin hazırlar. Altıncı takvayı oluşturur. Bu noktada Allah'a köle olmayı dileriz. İrademizi Allah-u Teala bağlar. Bağladığı an Allah-u Teala'nın yedinci ana rızası oluşur ve Allah'a köle oluruz. Bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi oluruz. Hakkul yakin takvasının sahibi olduğumuz salah makamının altıncı mertebesine Allah'ın bir ana rızası zemin hazırlar. Bu ana rıza beşinci mertebedeki irademizin bağlandığı noktada gerçekleşir. Allah Teala talebimizi kabul etmiştir ki irademizi bağlamıştır. Bizi yedinci ve son en büyük rızaya ulaştırmıştır. Hakkı tukatihi rıza, hakkı yakın kademesindeki rıza, bu o güne kadarki rızaların en büyüğüdür. Bundan daha büyük bir rıza var mı? Sadece bir kişi için oluşan özel bir rıza. O hakka tukatihi takvanın sahibi olduğumuz anda sadece devrin imamı için oluşan en büyük rıza. Tasarruf rızası. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çok özel bir yapısı olduğu için onu yedi tane asıl rızanın arasına biz katmayalım. Onu özel bir rıza olarak değerlendirelim. Allah-u Teala'nın özel bir ihsanı, tek kişiye has bir ihsanı, bu özelliği yedi tane takva müessesesini, yedi tane ana rıza müessesesini bir bütün olarak alarak onu onların dışında tutalım. Sevgili kardeşlerim, böylece bugün sizlere Allah-u Teala'nın rıza müessesesini anlattık. Dört grup rızayı söyledik. Hayatınızın her saniyesindeki rıza Allah'ın ihsan ve nimetlerine göre rızası 2. Allah'ın her basamaktaki rızası 3 ve Allah'ın 7 tane ana rızası. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Garın Resulü Aleyhi ve Sellem. Amin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saadetine ulaştırarak sonsuz mutluluklara ulaştırması, zülcenen kılması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz ümit ediyoruz. Evet muhterem dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler.
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Rabbikim. Cemiyyatim. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezzin. Aynen. Tarihim. Yâil mahtubi. Aleyhim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gönül dostlarım, can dostlarım. Hepinizin mutluluğu için hep duacıyız Yüce Rabbimize. O sizlerden sadece bir tek şey ister, sizin mutlu olmanızı. Onun dışında Allah-u Teala'nın hiçbirinizden hiçbir talebi yoktur. Bizim ibadetlerimizin Allah'a bir faydası olamaz. O bizlere ibadetleri ihsan etmiş ki, nimet olarak vermiş ki, o ibadetleri yapalım da derecat kazanalım. O ibadetlerle Allah'a yaklaşalım. Hepsi Allah'a yaklaşmaya birer vasıta. Ama özellikle zikir bu ibadetlerin arasında müstesna bir yer alır. Sevgili kardeşlerim, olmazsa olmaz ifadesi zikir için dört dörtlük olarak yer yerine oturuyor. Zikir yoksa Allah yolunda ilerleme yoktur. Zikir yoksa vuslat yoktur. Zikir yoksa hiçbir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, konunun başında zikir artı müessesenin varlığını görüyoruz. Zikir. Öyleyse bizi mutluluğa, dünya saadetinin bütününe, cennet saadetinin bütününe ulaştıracak olan temel ibadet zikirdir. Olaylar hep birbirine bağımlı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zikirle nefsimizin kalbindeki afetleri temizleriz. Bu temizlik meselesi devam ederken, yani nefsimizin afetlerle dolu olan, kapkaranlık olan kalbine Allah'ın nurları gelip de iman kelimesinin etrafında yerleşirken, ruhumuz da Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğa çıkar. Nefsimizin kalbindeki her %7 nurlanma, ruhumuzun Allah'a doğru bir gök katı daha yükselmesini ifade eder. Öyleyse zikir, nefsin kalbini temizleyen yegane ilaçtır. Kurtuluşun yegane silahıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bunların hepsi bir muhteva taşır muhakkak ki. Ama bunların hiçbirisi zikrin yaptığı temizliği, nefsinizin kalbini Allah'ın nurlarıyla doldurma işlemini gerçekleştiremez. Öyleyse bu istikamette muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin kalbindeki nurların adım adım artması, nefsinizin kalbinin adım adım afetlerden kurtulması sizin için bir dizayn oluşturacaktır. Öyleyse nerede, hangi standartlarda ne yapıyorsunuz? Ona bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynın mutfağısında Allah-u Teala'nın sizleri ulaştırmak istediği bir hedefi göreceksiniz. Hepiniz için Allah-u Teala'nın indinde mutluluk söz konusudur. Ama mutluluk nefsinizin temizlenmesine %100 bağlıdır. Unutmayın, nefsiniz de ruhunuz başlangıçta devamlı bir çekişmenin, kavganın, savaşın içindedirler. Çünkü ruhunuz Allah ne emrederse onların hepsini mutlaka yerine getirmek ister. Buna göre dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiilleri ise hiçbir şekilde işlemesi mümkün değildir. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirir, yasak ettiği fiilleri hiçbir şekilde işlemez. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşmuştur. Bütün hasletlerin müşterek özelliği budur. Ama sevgili kardeşlerim, nefsinizin afetlerine gelince onlar ruhunuzun hasletlerinin tamamen tersine dönük davranış biçimleri dizisini sergiler. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini sergilemek. Zikirle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, zikir mutluluğun anahtarıdır. Nefsinizin kalbindeki afetler, Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Ayrıca Allah'ın yasak ettiği hangi fiil olursa olsun onu da mutlaka işlemek isterler. Nefsinizin afetleri buna göre dizayn edilmiştir. Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu standardın içinde yaratılmıştır nefsiniz. Tabiatıyla bu nefs müessesesi çıkar oluşudur. Bunu ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minvel üzere olayı düşündüğümüz zaman Allah-u Teala'nın zikri mutluluğun bir parçası haline getirdiğini görüyoruz. Çünkü içinizdeki kavgadan sizi kurtaracak olan şey budur. İçinizdeki kavgadan sizi kurtarıp Allah'ın dostluğuna ulaştıracak olan şey zikirdir. Nefsinizin afetlerinin adım adım azalması, ruhunuzun hasletlerinin onlara paralel bir dizayn içerisinde devamlı çoğalması ve daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinin tamamen Allah'ın nurlarıyla dolması, taşması. İşte mutluluk oradadır. Başlangıçtaki gecenin gündüz olması, işte mutluluk oradadır. Neden gece diyorum başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri karanlıklarla temsil edilirler. Ve başlangıçta nefsiniz %100 afetlerle doludur. Öyleyse bütün insanlar hayata karanlıkla başlarlar. Nefsleri itibarıyla. Eğer nefsinizin afetleri yanlış bir ortamda filizlenmişse, aklınız yanlış bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman siz zaten mutsuz bir insan olacaksınız. Bir ortam düşünün ki Allah'ın bütün emirleri yasak edilmiş. Bir ortam düşünün ki Allah neyi yasak ettiyse onların da hepsi serbest. Böyle bir ortamda şekillenen akıl, o ortama göre şuur kazanan akıl, hep nefsin afetlerine yeşil ışık yapacaktır. Nefsin afetlerinin dedikleri gerçekleşecektir. Böyle bir dizaynda nefsin için söz konusu olan şey, sizi devamlı huzursuz etmektir. Çünkü aklınız Allah'ın yasak ettiği bütün fiillere açık olacaktır ve onların yapılması için ruhsat verecektir. Onların yapılmasına müsaade edecektir. Allah neyi emrettiyse onları da yaptırmayacaktır. Fizik vücudunuz ve nefsiniz aklın dediklerine uymak durumunda, akıl beyninizi kullanarak vücudunuza mutlak kumanda eder. Kumanda mutlaktır. Bu kumanda fizik vücudunuzu ve nefsinizi muhtevasına alabilir. Aklın ruha kumanda etmesi mümkün değildir. Negatif olanlarda ruh hiçbir zaman fizik vücudunuzun içinde olmaz. Yani aklınız ne zaman fizik vücudunuza Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleme imkanı verse ruhunuz fizik vücudunuzun içinde olmaz. Derhal dışarı çıkmıştır. Elindeki mizanla ölçmektedir. Hangi ölçüde bir suç işleniyor? Çünkü arkasından Allah Teala size azap verirken o günah işlediğiniz için manevi bir azap geçersiniz. Ruhunuz da nefsinize azap eder. Ama ruh hiçbir günahın işlenmesinde fizik vücudun içinde olmaz. Öyleyse ruh aklın kumandasında değildir. Ama nefs mutlaka aklın kumandasındadır. Ve akıl nefsin afetleriyle paralelse kişi daima huzursuzdur. Ya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyecektir. Bu yüzden Allah-u Teala o kişiye manevi bir azap verecektir. Ruh da nefse manevi bir azap verecektir. Ya da Allah'ın emrettiği bir hususu gerçekleştirmeyecektir. Gene aynı sonuca ulaşacaktır. Manevi bir azaba duçar olacaktır. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey, Allah-u Teala'nın indinde mutlu olmaksa, nefsiyle ruhunun paralel olması sağlanmalıdır. Hiçbir zaman ruh nefsin hüviyetine dönemez. Çünkü ruh Allah'tan gelmiştir, mükemmel yaratılmıştır, tekamülün son safhasına göre programlanmıştır. Yani Allah'ın bütün emirlerini eksiksiz olarak mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özelliğin sahibidir. Nefsiniz ise Allah'ın bütün emirlerine karşı gelen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir eğilimin talebin sahibidir. Öyleyse devamlı bir kavganın sahibisiniz iş dünyanızda. Birbirini yeyen, birbirine devamlı saldıran iki unsur var içinizde, ruhunuz ve nefsiniz. Devamlı bir çatışma Allah'ın emirleri sadedinde ve Allah'ın yasakları sadedinde. Öyleyse nefsiniz afetlerini sürdürdüğü sürece, afetleri var olduğu sürece bu kavga hiç bitmeyecektir. İşte Allah Teala mutluluğu insanlara bir ihsan olarak vermiş, sonra bunu nimete çevirmiş. Nedir mutluluk? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bitirilmesi halidir. Savaşın bitirilmesi halidir. Öyleyse sizler için bir şey söz konusu olduğu takdirde bunun mutluluk olduğunu hiç unutmayacaksınız. Hepiniz için söz konusu olan şey böyle bir dizaynı gerçekleştirmek olmalıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet sizin için. Her şeyi hazırlamış Allah-u Teala. Formülleri elinize teslim etmiş. Mutlu olmak istiyorsanız diyor Allah-u Teala, zikir yapacaksınız. Ama zikrin efektif olabilmesi için size tesir etme imkanının olabilmesi için bir savaşın içine girmeniz gerekiyor. Nefsinizle savaş vereceksiniz. Nefsiniz hangi kötü şeyi yapmak isterse ona mani olacaksınız. Riyazet edeceksiniz. Nefsiniz Allah'ın bir emrine isyan ederse, yapmak istemezse ona bunu zorla yaptıracaksınız. Nefsinizle cihat edeceksiniz. Öyleyse mücahede ve riyazet temel silahlarınız olacak. Ve zikrinizi arttırdıkça Allah yolunda dilediğiniz istikamette bir hedefe doğru, mutluluğa doğru yelken açacaksınız. İşte harekete geçtiğiniz harekat planına göre evvela Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah Teala sizde büyük değişiklikler yapacak. Sonra mürşidinize ulaşmanız lazım. Değişiklikler devam edecek. Ve zikir yapınca nefsinizin temizlenmesini sağlayabilecek olan bir özelliğin sahibi olacaksınız. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey bu istikamette harekete geçmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her güzel şey sizin için. Bu öyle bir dizayn ki bu dizaynda sadece mutluluğu hedef almış Allah-u Teala ve davranış biçimlerinizi size serbest bırakmış. Nasıl dilerseniz öyle davranma hakkının sahibisiniz. Ama ya mutluluğu satın alırsınız ya da mutsuzluğu. Bir tarafta şeytan var. Sizin mutsuzluğa ulaştırmak için elinden gelen bütün gayreti sarf eder. Ama tesir sahası hudutludur. Yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Öyleyse şeytanı yenmek mümkün müdür? %100 mümkündür. Nefsinizin afetlerini azalttıkça şeytanın harekat sahasını giderek küçültürsünüz. Bunu da sağlayabilecek olan bir tek mekanizma vardır. Adı zikirdir. Zikir yaptıkça Allah'ın katından rahmet, farz ve salavat isimli üç grup nur Allah'ın katından gelip nefsinizin kalbine girecektir. Bu nurların nefsinizin kalbinde yerleşmesini sağlamakla mükellefsiniz. Öyleyse ne yapmanız lazım? Zikretmeniz lazım. Zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri göğsünüze gelecek, kalbinize ulaşacak, nefsinizin kalbine ulaşacak ve kalbin mührünü zünvani kapıya kadar itecek, indirecek, kalbinizin dibinde bulunan zünvani kapıyı kapatacak mühür. Böylece şeytanın salvaları sona erecek. Yani nefsinizin kalbine karanlıkların dolmasına, bu kapının kilitlenmesi engel olacak. Ama yukarıdaki kapı bütünüyle açık. Oradan içeriye devamlı Allah'ın nurları dolacak. İşte bu nurların dolmasıdır ki iman kelimesinin etrafında fazıllar birikmeye başlayacak. Çünkü iman kelimesi bir çekim gücünün sahibidir ve fazılları, faziletleri etrafında devamlı toplayacaktır. Toplandıkça iman kelimesinin çekim gücü hep devam ettiği için ona bağımlı olan, ona yapışan Allah'ın nurları, fazıllar oradan hiçbir şekilde ayrılmazlar. Karanlıklar onları kovup yerlerini alamazlar. Nefsinizin kalbine nurlar yerleştikçe alanları giderek büyüyecektir. Bu büyüyen hacim içerisinde nefsinizin kalbi ilk 107 nura kavuştuğu zaman ruhunuz Allah'a doğru çıktığı seyri sülük isimli yolculukta birinci gök katına mutlaka ulaşacaktır. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları, yedinci katın 7 tane alemini geçen ruhunuz sitesinin müntihaya kadar ulaşacak. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. Böylece bir muhteva kazanacaksınız. Öyleyse hepiniz için söz konusu olan bir husus var. Mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepiniz için saadet bir muhteva taşıyor. Yalnız sizin için, Allah Teala'nın istediği tek şey sizin mutluluğunuz ve her şeyi buna göre dizayn etmiş. Bütün vasıtalar sizi bu hedefe yöneltmek üzere Allah Teala tarafından dizayn edilmiş. Bir insanın nefsinin kalbinin tezkiye olabilmesi için ve tasfiye olabilmesi için, yani içerisine nurların dolabilmesi için 7 tane kalp şartı taşıması lazımdır. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 7 kalp şartının sahibi olabilir. Bir, Allah Teala kalbinizdeki ikindite alacaktır. 2, onun yerine ihbat koyacaktır. 3, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecektir. Allah'a ait olan nurların gireceği kapıyı şeytana dönük konumdan Allah'a çevirecektir. 4, göğsünüzden kalbinize Allah'tan gelen nurların girmesi için bir yol açacaktır Allah Teala. 5, kalbinizin mührünü açacaktır. 6, kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı çıkaracaktır. 7, kalbinizin içine imanı yazacaktır. İşte bu kalbinizin içine Allah'ın yazdığı iman kelimesidir ki çekim gücünü devamlı kalbinizde tutacaktır. İman kelimesi devamlı olarak nefsinizin kalbine gelen nurlardan faziletleri çevresinde toplayacaktır. Her faziletlerin işgal ettiği alana bir daha karanlıkların girmesi mümkün değil. Kalbinizde iman kelimesi var olduğu sürece. İşte bu güzellik üzere zikir yapan bir insan nefsinin kalbine devamlı Allah'ın nurlarını doldurur. Her yüzeyde nur birikiminde ruh Allah'a doğru bir gök katı daha yükselerek sonunda %51 nurda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Vuslat olayı gerçekleşir. Kişi Allah'ın evliyası olur. Burada dünya saadetinin yarısını elde etmiştir kişi. Ama cennet saadetinin 3. cennete kadar olan üst katlarına ulaşmayı başarmıştır. İlk teslimini tamamlamış, Allah'a teslim olmak demek olan İslam dininin, kainatın tek dininin temel kaidesini gerçekleştirmiş, ruhunun hidayetini sağlamıştır. Allah'a özelde ruhunun verdiği ahdi gerçekleştirmiştir. Daha sonra nurların %91'e ulaştığı noktada fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir kişi. Daha sonra daimi zikre ulaşıp da nurlar nefsin kalbini %100 doldurduğu zaman nefsini de Allah'a teslim edecektir. Böylece 3 hidayet gerçekleşecektir. Ruhun hidayeti, veçhin fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. 3 hidayet, 3 teslim gerçekleştiği zaman siz İslam olmak şerefine ereceksiniz. Her ne kadar bizim sevgili din adamlarımız, insanlar hepsi İslam'dır derlerse de nüfus kağıdında İslam yazdığı için kimse İslam olamaz. Çünkü İslam Allah'a teslim olmak demektir. Teslimse 3 boyutlu bir vesiledir. Ruhun teslimi 22. basamakta gerçekleşir. Fizik vücudun teslimi 25. basamakta, nefsin teslimi 27. basamakta. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya cennete gider ya da cehenneme. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, onun kurtuluşu hiçbir şekilde söz konusu değildir. O kişi kurtulamaz. Böyle bir şey hiçbir şekilde mümkün değil. Ama her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bunu dileyen kişi mutlaka kurtuluşa ulaşır. Cennet mutlaka onun olur. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetini kurtarmıştır. Dikkat edin, eğer bir insan böyle bir dileğin sahibi değilse, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri hangi boyutta yaparsa yapsın, ne kadar süre yaparsa yapsın, 30 sene, 40 sene, 50 sene, 60 sene, 100 sene bütün ibadetleri yapsın, o kişinin cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Dünya saadetini yaşaması ise hiç ve hiç mümkün değildir. Öyleyse bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş, bilenle bilmeyen bir olur mu ifadesini, kaç yerde Allah Teala böyle söylüyor? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyor Allah Teala? Sevgili kardeşlerim, belki Kur'an'ın en önemli sorusu bu. En önemli nida işareti bunun arkasında. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?

insanlara bugün verilen din kültürünün bütün alanlarını araştıran böyle bir açıklama göremezsiniz. İmam Hatip liselerinde öğrenilmekte olan din kültüründe, ilahiyat fakültelerimizde öğrenilmekte olan din kültüründe, bütün dünyadaki İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir olay mevcut değil. Bunun manasını biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Böyle bir handikapın varlığını bilmeyen insanların gidecekleri yer sadece cehennemdir. Hiçbir şey onları kurtaramaz. Bilmemek dinde kurtuluşu sağlamaz. Öyleyse insanlar bilmiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanın cehenneme gideceğini bilmiyorsa insanlar, o zaman ne olur? O zaman bu insanlar Allah'a ulaşmayı hiçbir zaman dilemeyecekleri için mutlaka cehenneme gideceklerdir. Niçin cehenneme gideceklerdir? Sadece bu büyük hakikatten, bu Kur'an hakikatinden haberdar olmadıkları için. Bir kısım din adamları bunları bilmiyorlardı, hala da bilmiyorlar. Ama bir kısım din adamları eskiden bunları bilmiyorlardı, şimdi biliyorlar. Biliyorlar, fakat başka insanlara bu hakikati ulaştırmıyorlar, gizliyorlar. Önce bilmedikleri bir şeyi, sonra onlara açıklamak bu din adamlarına çok zor geliyor sevgili kardeşlerim. Oysa ki onların hataları değil, onlara öğretilen din bilgisi, din ilmi bu muhtevayı almamış. O din kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir safha söz konusu değil. Daha ötesi, daha korkunç. Mürşide ulaşmak diye bir safha mevcut değil. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Fizik vücudu ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Nefsi ahsen kılarak Allah'a teslim etmek diye bir safha mevcut değil. Öyleyse ne cennet ümidi, ne dünya saadeti ümidi yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bu sebeple insanlar bilmedikleri bir hakikat sebebiyle, Kur'an emri sebebiyle cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İşte şeytan Kur'an indirilden bu tarafa geçen 14 asırlık sürede insanları cehenneme götürmek üzere yola çıkan iblis, bütün insanları cehenneme götürecek olan asıl hedefi yakalamış durumda. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemezse hiçbirinin kurtulması mümkün değil ve bugün bütün dünyada öğrenilen İslam dini kültüründe Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir faktör mevcut değil. Eğer Allah-u Teala bunu bize öğretmeseydi, biz de sizlere öğretemezdik ve hepimiz topyekun cehenneme giderdik sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hepimiz topyekun cehenneme giderdik, üstelik de sebebini bilmeden.

0: bütün din adamlarının din kültürü almış, dinde belli yerlere gelmiş olan insanların hiçbirinin bilmediği bir hakikat sebebiyle bütün insanların cehenneme gitmesine Allah-u Teala göz yummuyor. Bilgiyi ulaştırıyor, ilmi ulaştırıyor insanlara, açıklayalım diye. Ulaştırmadığı ne olacaktı? Biz de dahil olmak üzere hepimiz doğrudan cehenneme gidecektik. Sadece bilmediğimiz için. İşte Allah-u Teala'nın buna rızası yok. İnsanlar öğrenmelidir diyor. Öğrendikten sonra tatbik etmezlerse o zaman kendileri cehenneme mahkum etmişlerdir. İşte bunun için Allah-u Teala bütün devirlerde, bütün milletlerin içinde mutlaka Resul bahseder. Hiçbir devir yoktur ki bütün milletlerin içinde Resuller yaşamamış olsun. Hangi milleti düşünürseniz düşünün, şu anda orada Allah'ın bir Resulü görev yapıyor ve bizim sizlere anlattığımız bu hakikatler, bir tanesi de Allah'a ulaşmayı dilemek olmak üzere insanlara aktarılıyor. Ama şeytan dine hakim olan insanların literatüründe bunu anlasına müsaade etmediği için oralardaki bütün milletlerdeki Resuller karalanıyor, itiliyor, kakılıyor ve ilmi, kurtuluş imkanlarını insanlara ulaştırmasına din adamları mani oluyor. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Sevgili kardeşlerim, gözünüzün önünde 60 küsur milyon insan cehenneme doğru yola çıksa, sadece bunları bilmedikleri için yola çıksa ne hissederdiniz? Bir düşünün. Siz biliyorsunuz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı insanların dilemesini istiyor ama onlara din öğretenler bilmiyor. Bir kısmı da öğrenmelerine rağmen başkalarına açıklamıyor, gizliyor. Ve başta din adamları olmak üzere herkes cehenneme doğru bir yolculuğun içinde. O zaman bu büyük hakikati bütün insanlara duyurmak için çırpınmaz mısınız? Bunun vicdan azabını duyması lazım gelenler duymuyorsa siz de mi duymayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, işte İslam alemi bu boyutlarda insanları cennet saatine getirecek olan bütün tatbikat iblis tarafından yok edilmiş. İnsanları dünya saatine getirecek olan bütün tatbikatta. Yani temel faktörler yok edilince insanları kurtaramayacak olan ibadetlerle iblis insanların gözünü boyamayı başarmış. İblis diyor ki namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadete getirin. İslam'ın bu 5 tane şartıyla oyalanın şu dünya üzerinde ve cennete gideceğinizi tahayyül edin, hayal edin. Ama hiçbir zaman cennete gidemeyin. İşte iblis insanları böyle korkunç bir tuzağa düşürmüş. Tuzak çok yönlü. Zikri unutturmuş insanlara. Zikir artık ne 32 farzın ne 54 farzın içinde mevcut değil. İnsanları ne kurtuluşa ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek. unutturmuş. Mürşide ulaşmak kesinlikle reddediliyor. Ruhun Allah'a, insan ruhu hayattayken Allah'a asla ulaşamaz. Ancak ölülerin ruhu Allah'a ulaşır diye bir inanç bütün insanların kalbine yerleştirilmiş. Sonra mı? Fizik gücün Allah'a teslimi de yok edilmiş. Nefsin Allah'a teslimi de. Yani insanları cennet saatine ve dünya saatine ulaştıracak olan bütün temel unsurlar yok edilmiş. Geriye yardımcı unsurlar kalmış. Eğer bunlar olsaydı, insanları daha üst seviyeye bir kurtuluşa ulaştıracak olan yardımcı fiiller, onlar serbest bırakılmış. İnsanların gözlerini boyamak için. Yani bak, sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, sen zekat da veriyorsun, paran var, hacca da gittin, üstelik la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deyip şehadet de, kelime-i şehadet de söylüyorsun. Öyleyse bu kadar ibadet yaptıktan sonra senin cehenneme gitmen söz konusu olabilir mi canım, diyor iblis insanlara. Ve insanlar da, bütün insanlar da cehenneme doğru bir yolculuktalar. Sevgili kardeşlerim, biliyorum tablo iç karartıcı. Ama ya siz Allah'ın yolundaysanız, ya Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, o zaman kurtuluşunuz %100 kesinleşmiş demektir. Evet, bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz diye Allah-u Teala söz vermiş, sizi mutlaka cennetine alacak ve insanlar dinmiyorlar. Özellikle din adamları onlara böyle bir şey yoktur diyorlar. İnsanların üzerine farz kılınan ve gerçekleştirilmezse mutlaka cehenneme gidecek derecede önem taşıyan temel faktör, iblisin talebidir de insanlardan gizleniyor. Milyonlarca insan, 60 milyondan fazla insan bu kadar basit bir ilmin sahibi olamadıkları için cennete gidecek ve din adamları olduğun hiç vicdanı sızlamıyor. Kendilerinin de gideceği yer cehennem sevgili kardeşlerim. Böylesine korkunç bir tablo, bu bir katliamdan çok daha korkunç bir şey. Çünkü bir insan öldürülürse, belki de başka birisi tarafından öldürüldüğü için o kişinin cennete gitme ihtimali de söz konusu. Ama aldatılmış insan eğer unutturulmuşsa kendisine, Allah'ın güzelliklerini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dilemek unutturulmuşsa, gizlenmişse kendisinden, bu kişi hiç bilmediği için, bunu bilmediği için cehenneme gidecekse, masum olmasına rağmen cehenneme gidecekse ve bunun sorumlusu onlara bunu bildirmeyen din adamlarıysa, sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz vaziyetin vahametini? Ve bu insanların vicdanları sızlamıyorsa, o zaman bu nasıl bir insan olma statüsü? İnsanlar nasıl kendilerini insan hüviyetinde o şerefe layık görebilirler? Eğer 60 küsur milyonun cehenneme gitmesinde Allah'ın söylediklerini insanlara ulaştırma konusunda ısrarla gayret ediyorlarsa ve o zavallı insanların bu büyük hakikati bilmedikleri için kurtulmaları mümkün değilse, tekrar ediyorum, ne yapsalar kurtulamazlar. 30 sene, 40 sene, 50 sene, 100 sene ibadet etseler, namaz kılsalar, oruç tutsalar, zekat verseler, 100 defa hacca gitseler, böyle söyleseler la ilahe illallah Muhammed Resulullah diye, hiç kimse kurtulamaz. Herkesin gideceği yer cehennem olur. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Şimdi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Bilen ve bilmeyen biri olur muymuş? Bu sırrı bilen, aslında sır bizim din adamlarımıza göre sır. Yoksa Kur'an-ı Kerim son derece açık bir şekilde bunu bir farz emir olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman diyor Allah-u Teala, garanti ederim ben diyor. Sizi mutlaka cennetime alırım. Kendime de ulaştırırım. Cennetimi de alırım. Ve siz bunu yapacak olan siz değilsiniz diyor. Buna layık olacak olan, yani ruhunu bana ulaştırmaya layık olacak olan, 22. basamağa çıkmaya layık olacak olan siz değilsiniz diyor. Bunu ben yapacağım diyor. Siz namazı sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim size. Siz zikri sevmeyeceksiniz diyor. Ben sevdireceğim diyor. Size bütün güzellikleri ben öğreteceğim diyor. Sizi kendime ben ulaştıracağım. Sizin sorumluluğunuz yok diyor. Sizin sorumluluğunuz sadece bir dileğin sahibi olmak diyor. Ve bu bilinmediği için, insanlara öğretilmediği için insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve kurtulmaları da ne yazık ki mümkün değil. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulamaz. Bu trajedi bütün dünya üzerinde korkunç bir kayıtsızlıkla, sorumsuzlukla, vicdanlar titremeden uygulanıyor. İblis duruma hakim ve beni bir facia, bütün insanların cehenneme gitmesine sebebiyet veren bu olgu sadece bilmeme sebebiyle gerçekleşiyor. İşte burada bilenle bilmeyen bir olur mu sualinin cevabı var. Bilmeyen, bırakınız zor olan taraflarını, sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemekle, bir tek dilekle kurtulacaklarını, mutlaka cennete gideceklerini bilmeyen insanlar sadece bilmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetindeler. İblis nasıl korkunç bir tuzak kurmuş gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Olayın başına gidelim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Ve bütün cinlere, meleklere, şeytanlara diyor ki Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Hepiniz. Bütün cinler, melekler secde ediyorlar. Ama iblis, şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala soruyor, ey iblis diyor, şeytanın adı iblis. Seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten, enerjiden yarattı. Ama onu çamurdan yarattı. Çamur pistir. Ben onun önünde secde etmem. Allah Teala diyor ki seni huzurumdan kovuyorum, cennetten de kovuyorum. Ebediyen cehennemde yaşayacaksın. Sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım kıyametten sonra. İblis de Allah Teala diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Bana verdiğin ilmi geri alma. Ve ben böylece Adem Aleyhisselam'dan ve onun bütün zürriyetinden intikamımı alabileyim. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis kıyamete kadar insanlardan intikam alacak. Başarılı mı? Ne yazık ki çok başarılı. Öylesine korkunç bir tuzak ki bu bilgileri insanlara ulaştıracak olanları İblis bütün kavimlerde sahtekar olarak tanıtıyor diğer insanlara. Sevgili kardeşlerim, Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Her kavimde mutlaka Resulümüz vardır ve devamlı olarak vardır. Yani hangi kavimde, hangi millette Resulümüz ölürse onun yerine derhal yenisini vazifelendiririz diyor Allah-u Teala. Hiçbir devirde bir hidayetçinin bulunmadığı hiçbir kavim olmamıştır diyor Allah-u Teala. Ve arkasından da can alacak asıl noktaya açıklıyor. Hiçbir kavim olmamıştır ki onlara Resul gönderelim de Resullerini kabul etsinler. Hepsi Resullerini inkar ettiler. Hepsi reddettiler. Hiçbir kavim insanlar yaratıldığından bu tarafa hiçbir kavim Allah'ın kendilerine vazifeli olarak gönderdiği, aralarından vazifeli kıldığı Resulü asla kabul etmemişler. Hepsi reddedilmiş. Hepsi insanlar tarafından, o kavmin insanlarının büyük kısmı tarafından kabul edilmemiş. Sadece o insanların arasında, bütün kavimlerde küçük bir topluluk, insanların küçük bir kısmı o Resullere tabi olmuşlar. İnsanlık tarihi boyunca hep bu senaryoyu, şeytan oynamayı başarmış. Ve bugün de aynı senaryo oynanıyor. İnsanların kurtuluşuna mani olanlar ne yazık ki din adamları, Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan, yanlış bir din kültürüyle teçhiz edilmiş olan ve doğruyu öğrendikleri zaman da çoğu doğruyu saklayan bir din adamları topluluğu bütün dünyada İslam'ı temsil ediyor. Korkunç bir oyun. Şeytanın kumandası altında bir alimler topluluğu ilmel yakin sahibi olan insanlar kendileriyle beraber bütün insanlığın çok büyük bir bölümünü, %90'ın çok üstünde bir bölümünü cehenneme doğru götürmekle meşguller. Kendilerini de tabii. Bunu yaparken ne yazık ki hiç vicdanları titremiyor. sevgili kardeşlerim. Bu bir yaradır. Bu bir hicrandır. Bu bir facia gözlemidir. Öyleyse müşahede ettiğimiz şey odur ki insanlık Allah'ın hakikatlerinden haberdar olmayan din adamları tarafından cehenneme doğru sürükleniyor. Dünyadaki mesleklerin en güzelini seçmişsiniz. Neye yarar sevgili kardeşlerim? Şu dünyada yaşayacağınız 50 sene, 60 sene, 100 sene ömür. Cennetin sonsuz ömrü yanında ne yazar ki? Ve hem bu dünyayı mutsuz bir insan olarak yaşamak, hem de sonsuza kadar cehennemde kalmak, aslında bunu kader zannetmeyin. Sevgili kardeşlerim, öğrenciler, izleyenler, şu anda bizi dinlemekte olanlar, bizim dışımızdakiler, bu karar sizin kararınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, kendinizi kurtaracak olan yegane kişi olarak kurtuluş reçetesini tatbik etmiyorsunuz demektir. Öyleyse gideceğiniz yerin cehennem olması kadar tabii bir şey olamaz. Seçim sizin, siz öyle yaptınız. Öyleyse Allah-u Teala sizin serbest iradenizden Allah'a ulaşma talebinin sadır olmasını istiyor. Bunu istemenizi, Allah'a ulaşmayı dilemenizi Allah-u Teala istiyor. Ama siz istemiyorsunuz. İstemiyorsanız o zaman kurtulamazsınız. Sadece bilmediğiniz için değil, artık en azından bizi dinleyenler böyle olduğunu biliyorlar. Ve hazin bir tablo oluşuyor. Gidiyorlar, öğrendiklerini din adamlarına soruyorlar. Cevap hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok deniyor. İnsafsızca, acımadan, vicdanları sızlamadan insanlara bu facia yaşatılıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmanızı dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah'ın hedefi sizi sonsuz mutluluğa, hem dünyada en üst seviyedeki mutluluğa, iç dünya saadetine, dış dünya saadetine, Allah ile olan ilişkiler saadetine kesintisiz bir sulh ve sükûna davet ediyor Allah-u Teala. Bu hedeflere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden hemen ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah-u Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah-u Teala
1: tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini, ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin. Ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah-u Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah-u Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah-u Teala burada diyor ki, herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayetler, ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir aradayız. Sizlerle birlikte olmak sevgili kardeşlerim Allah'ın çok büyük bir nimeti. Sizlerle birlikte olmak mutluluğun doruklarında yaşatıyor bizi. Sizlerle beraber olmak sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'ın bize söylettiklerini ulaştırmaktır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize başkaları için yaşamayı öğretti. Onun için mutluluğu yaşıyoruz. Başkaları için yaşamak mutluluğun ta kendisidir. İnsanlar sizi severler. İnsanlar sizi sevmezler. Bir kısmı sever, bir kısmı sevmez. Şurasını unutmayalım ki insanları sevmeyenlere hiç kimse kendini sevdiremez. Sevdirmek mecburiyetinde de değildir. Öyleyse bırakalım insanları serbest. Onlar bizi isterlerse severler, isterlerse yererler. Nitekim bizi seven pek çok kişi olmasına karşın yeren de gene pek çok kişi var. Sevgili kardeşlerim, insanların hesaba katmadığı en büyük ölçü bizim yaptırdıklarımızı, bizim konuştuklarımızı Allah'ın bize söyletmesi gerçeğidir. Böyle bir imkanın sahibi olmayan insanlar, bunu akıllarına bile getirmeyen insanlar, bizi de herkes gibi birisi zannetmek saflığını gösterirler. İşte sevgili kardeşlerim, onlara acırız ki onlar bizi Allah'tan sormak gereğini duymamışlardır. Hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp, ondan sonra hacet namazını kılmak, ondan sonra da Allah'tan bizi sormak. Allah'ın Resulü müyüz, yoksa değil miyiz? Ceviz kabuğu olayı bu konuyu 1986 yılında kesinleştirdi. Biz Allah'ın Resulüyüz. Sevgili kardeşlerim, insanlar buna inanırlar veya inanmazlar. Bu onların problemi. Bizim için böyle bir konunun açıklaması insanları kurtarmak için bir vesiledir diye sevinç konusu oluyor bizim için. Çünkü gerçekten samimiyetle hacet namazını kılan ve bizi Allah'tan soran bir insan aldığı cevaptan sonra artık bizim karşımızda olmaz, olamaz sevgili kardeşlerim. O kişi Allah'ın dostuysa Allah'ına mutlaka bizim gerçek kimliğimizi, Allah'ın Resulü olduğumuzu kesin çizgilerle belirtecektir. Ve kişi hangi konuda bizim için bir sual sorarsa hacet namazını kılıp Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala onun cevabını ona mutlaka neticede ulaştıracaktır. O zaman hakkımızda negatif bir fikrin sahibi olan insanlar Allah-u Teala'dan tekrar tekrar sormalıdırlar. Her sorduklarında aynı cevabı alacaklardır. O zaman bir iftiralar kampanyasının bizim üzerimizde neden yoğunlaştığını merak edeceklerdir. Gayet normal değil mi sevgili kardeşlerim? Şeytanın dostları Allah'ın dostlarına her zaman karşı değiller mi? Bizim karşımızda olan birçok insan var. Yüzlerce, binlerce insan. Ve her gün olmadık iddialarla karşı karşıyayız. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun. Çünkü kötülük yapmak isteyenler hayatlarını kötülüğe bağlamışlardır. Sevgili kardeşlerim, biz Allah-u Teala'nın onlara ceza vermesini hiç talep etmedik. Etmeyeceğiz de. Allah-u Teala her şeyi bilendir. Kim ne kötülük ederse karşılığını otomatik olarak satın alır. Ve bu konudaki Allah'ın kanunları söz konusu. Her kötülük yapana Allah-u Teala'nın ceza vermesi, her iyilik yapana Allah-u Teala'nın mükafat vermesi söz konusudur. Öyleyse her an olayın karşılığı evvela derecat sistemi üzerinden ödeniyorsa, yani kötülük yapan derecat kaybediyorsa, iyilik yapan derecat kazanıyorsa, ki her olayda kesinlikle böyle tahakkuk eder sonuçlar, o zaman daha baştan konu sonuçlanmış ve her şey yerlerine oturmuş oluyor. Bir insan bir başkasına kötü davrandığı an, bir kötülük ettiği an, kötülük eden kişi derecat kaybeder. Ama kötülük yaptığı kişi onun kaybettiği dereceyi kazanır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı bilmedikleri için görmeleri zaten tabii mümkün olmaz ve görmedikleri için Allah Teala'nın bu dünya üzerinde onlara nasıl sıkıntı verdiğini yerlerine belki oturtamazlar. Her kötülük yapan kişi arkasından mutlaka çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşır. Sıkılır yaptığı kötülüğün arkasından, o sıkıntıyı mutlaka vicdan azabı olarak kişi yaşar. İşte o Allah-u Teala'nın o kişiyi cezalandırmasıdır. Sevgili kardeşlerim, her tarafta insanlar düşünceleri istikametinde hareket ederler. Ama bunun sonucunda manevi bir tekamülü gerçekleştiremeyen insanlar devamlı derecat kaybeden bir hüviyette olurlar. Onlar başkaları hakkında iftira yapıp atabilirler. Onlar yalan söyleyebilirler. Onlar kötülük edebilirler insanlara. Ama Allah'ın dostları bunların hiçbirini yapamaz. Yapması mümkün değildir. İşte kim Allah'ın tasarrufundaysa o kendinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepinize bu sevginin ışığı altında bakıyoruz. Ve de bizi sevmeyenleri de Allah Teala bize sevdirir. Onlar hakkında Allah Teala'dan hiç onları cezalandırması istikametinde bir talepte bulunmadık. Biliyoruz ki suç işlendiği an zaten derece kaybedilmiştir. Başkalarının onlara ceza verilmesi hakkındaki talepleri bizim için söz konusu olamaz. Başkaları nasıl düşünürse düşünür, başkaları hakkında nasıl bedduada bulunursa bulunur ama biz öyle yapamayız. Yapmak yetkisinin sahibi olmadığımız gibi böyle bir talebin içimizden gelmesi de mümkün değildir. Allah Teala bize intikam almayı unutturmuştur. Bize kötülük yapanları bir bakın. Onlar hakkında ne yaptık? Bir dikkatle takip edin. Göreceksiniz ki bizim bir şey yapmamız söz konusu değildir. İntikam almayı Allah Teala bize hiç yaptırmadı. İçimizden de böyle bir talep hiçbir devirde gelmedi sevgili kardeşlerim. Allah bize sevmeyi öğretti. Bizi sevenleri zaten çok severiz. Ama Allah Teala bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Bize kötülük yapanları da sevmeyi öğretti. Onun için biz Allah'ın tasarrufundayız. Allah'ın tasarrufunda başkalarına zarar verme müessesesi yoktur. Biz ne intikam alırız ne de intikam alma konusunda Allah'tan talepte bulunuruz. Ama Allah Teala biz talepte bulunmasak da şimdiye kadar hep kötülük yapanlara cezalar verdi, bunu biliyoruz. E biz bu cezaların verilmemesi istikametinde duada bulunuyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları biliyoruz çünkü tasavvufa girmeden evvel biz de onlar gibiydik. Onları çok iyi tanımlayabiliyoruz, değerlendirebiliyoruz. Ve biz onlardan, bize kötülük yapanlardan intikam almak konusunda hiçbir talebin sahibi olmadık Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala'dan onlara ızdırap vermesi için, onları cezalandırması için hiçbir talepte bulunmadık sevgili kardeşlerim. Onlar da bunu zaten biliyorlar herhalde. Ki aynı kötülükleri devam ettiriyorlar. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sığınırız. Bizim dostumuz, sahibimiz olan Allah'tır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde bir asli unsurdan bahsetmek lazım. Allah bizi korur. Bugüne kadar her şeyden korudu. Bundan sonra da koruyacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi sevmeyenleri de, hatta bizden nefret edenleri de sevmeyi öğretti. En az sevdiğimizden en çok sevdiğimize doğru bir dairenin içindeyiz. Hiç kimsenin cezalanması konusunda Allah-u Teala'dan bir talepte bulunma yetkisi bize verilmedi. Onun için bize kötülük yapanlar, o düşündüklerinizi rahat rahat gerçekleştirebilirsiniz. Bizden sizin için bir beddua hiçbir zaman oluşmayacaktır. Allah Teala ne yaparsa o bizim dışımızda bir olaydır. Ama biz bize en büyük kötülüğü eden insanlar için dahi Allah Teala'dan negatif bir talepte bulunmadık. Ömrümüz boyunca da bulunmayacağız. Bu realite bir ömür boyu devam edecek. Ama şunu görüyoruz ki Allah-u Teala bize düşman olanları cezalandırıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ne yaparsa yapar. Ama şurası kesindir ki biz Allah-u Teala'dan bize kötülük yapan, kötülük yaptığını net olarak bildiğimiz kişilere Allah'ın ceza vermesini talep etmiyoruz. Ömrümüz boyunca da etmeyeceğiz. Herkes bizim hakkımızda neyi düşünüyorsa o düşüncesi kendisine aittir. Bir zarar vermeyi murad eden kişi bunun hesabını Allah'a verecektir. Biz onun muhatabı değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın onları cezalandırması da bizim talebimiz değildir. Ama cezalandırıyor. Onu görüyoruz. İnsanların çıldırmış gibi davranışları çok şeyler anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. İşte biz bu iki faktör için hayattayız. Allah için yaşıyoruz ve bir gün gene Allah için öleceğiz. Ama Allah için yaşamanın bir başka ifadesi başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah Teala hiç kimsenin zarar vermesini istemez. Böyle bir talebin sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, bizler, insanlar birbirimize karşı davranış biçimlerini oluştururken ya şeytanın ya da Allah'ın tesiri altındayızdır. Hamdolsun ki Allah Teala elini üzerimizden hiç çekmez. Her zaman bizimle birliktedir. Her zaman biz onunla birlikteyiz. Ve Allah Teala bize kimseye karşı kötü davranışta bulunmayı bugüne kadar vücuda getirmedi. Bizim bir başkasına bir kötülük ettiğimizi söylemek sadece bir iddiadır. Sevgili kardeşlerim, hakikatleri bilen Allah'tır. Allah'a sığınırız. Allah Teala bize bu devrin imamı olarak görevlendirdi. Kur'an-ı Kerim'de de 14 asır evvel bunu açık bir şekilde ortaya koymuş. Bizim devrin Resulü olduğumuz Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde kesinlik kazanmıştır. Ve 1986 yılında herkesin gözünün önünde bu olay cereyan etmiştir. Öyle olduğu cihetle hiç kimse bizim Allah'ın Resulü olmadığımızı iddia edemez. Ve Allah'ın bütün Resulleri Allah'ın tasarrufu altındadır. Kendiliklerinden hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bir nefs, bir de ruhun sahibidirler fizik vücutlarının dışında. İşte o nefs tezkiye edilmemişse kişi bütün afetlerle birlikte yaşamak mecburiyetindedir. Bir insan nefsini tezkiye etse afetlerinde yarı yarıya azalma söz konusu olacaktır. Ama daim zikre ulaşıp da nefsini tasfiye ederse o zaman %100 afetlerden kurtulmuş olur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyemez, Allah'ın emrettiklerini mutlaka yerine getirir. Allah ile her an konuşur. O Allah'ın telefonudur. Allah'ın söylediklerini emirlerse mutlaka başkalarına ulaştırılması gereken emirler olarak sahiplerine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Risalet müessesesi Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Kötüye kullanması mümkün olan hiç kimseye bu yetki verilmez. Allah-u Teala geçmişi bildiği gibi geleceği de bilir. Allah-u Teala'nın emirlerinin dışına çıkabilecek, Allah'ın emirlerine herhangi bir noktada itaat etmeyecek olan birisi, Allah-u Teala geleceği bildiği cihetle hiçbir zaman risaletle vazifeli kalınmaz. Sevgili kardeşlerim, İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah Teala. İşte bu çalışmak Allah için çalışmak olmalıdır. Allah için çalışmak başkaları için çalışmayı da içerir. Başkaları için çalışmak ise başkalarını mutlu etmeye çalışmaktır. Hayatımızı buna adadık. Ve yıllardan beri bu istikamette bir vazifeyi Allah Teala bize hep devam ettirdi. Sevgili kardeşlerim, en çok mutlu olduğumuz anlar başkalarına mutluluğu yaşattırdığımız anlardır. Hep bunun için yaşarız. Hayatımız boyunca hep insanları mutlu etmek için var olacağız. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok seviyoruz. Allah Teala bize sevmeyi öğretti.

söz konusu olmayacaktır. Biz Allah'ın tasarrufundayız. İstediğimiz hiçbir şeyi yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Ne yaparsak biline ki bu Allah'ın yaptırdığıdır. Onun azatsız kölesiyiz. Onun telefonuyuz. Onun için kardeşlerimiz hep bize ulaşıp sorularını sorarlar. Bizim yaptığımız lazım gelen şey ise son derece basittir. Sorarız Yüce Rabbimizden o kardeşimizin ne yapması lazım geldiğini ve ona bildiririz. Bu kadar basit ve kolay. Allah Teala elbette bizim bilmediklerimizi bilir. Biz bize telefon edip de bizden yardım isteyen kişiler hakkında hiçbir şey bilmeyiz. Ama bilmemiz lazımsa Allah Teala mutlaka bize açıklar. İnsanlar için yaşam adı verilen müessese kötülüklerden ve iyiliklerden teşekkür eder. Bizim için de vaktiyle öyleydi. Sonra Allah'ın yoluna girdik. Sonra mı? Sonra sadece konunun güzel tarafları kaldı. Allah'ın tasarrufunda olan bir insan için sadece Allah'ın yaptırdıkları geçerlidir. O ne yaptırırsa biz onun dışında hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyden evvel sevmenizi ister. Sevmek, nefreti yok eden bir müessesedir. Eğer etrafınızdaki insanlara karşı onlar ne yaparlarsa yapsınlar, sevgi besleyebilirseniz, davayı kazandınız demektir. Sevgi nefreti yok eder. Sevgili kardeşlerim, onun için diyorum ki sevin, nefret etmeyin ve başkalarının birbirinden nefret etmelerine sebebiyet vermeyin. İnsanları şikayet etmek yerine güzel davranışlarından bahsedin. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? İnsanları severseniz, onlar sizi sevmeseler de siz mutlu olursunuz. Nefret edenler o mutluluğu yaşayamazlar. Nefret öyle bir müessesedir ki o kişi intikam da alsa nefretinin bitmediğini görebilir. Bitenler de olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, sevmek varken neden nefret? Mutlu olmak varken neden mutsuz olmak? Nefret eden her zaman mutsuzdur, huzursuzdur. Neden? Bilir ki etrafındaki insanlardan kimden nefret etmişse o da ondan nefret etmiştir. Böyle olmadığı insanlar var mı? Var. İşte biz onlardan biriyiz. Nefret müessesesini Allah Teala bizden kaldırdı. Nefret bizim içimizde yer işgal edemez. Zaten tasarruf altında olmamız sebebiyle onun yaptırdıkları

Hani yapabiliriz. Ama içimizden hiçbir zaman insanlardan nefret etmek geçmedi. Oluşmadı bu. Bize çok açık bir şekilde veya gizlice kötülük edenler olmuştur. Gizlice kötülük edenleri de biliriz. Çünkü Allah Teala bize söyler. Açık olanları zaten biliriz. Ama onlardan nefret edemeyiz. Böyle bir şey bizde oluşmaz sevgili kardeşlerim. Onlar bizimle gelip konuşsalar ki konuşmuşlardır. Konuştukları zaman onların evvelden kararlaştırdıkları her şeyi bilmemize rağmen onlara karşı kötü davranamadığımızı görmüşlerdir. Davranmamız mümkün değildir. Kimseye karşı kin tutmayız. Yunus da öyle söylüyordu değil mi? Biz kimseye kin tutmazız diyordu. Ayar bile dosttur bize. Biz öyledir. Başkaları bize düşman olabilirler. Ama sevgili kardeşlerim biz onlara düşman olamayız. Bu Allah'ın bize verdiği bir güzel standart diye düşünüyorum. Allah Teala bize nefreti hiç yaşatmadı. Bize kötülük yapan çok insan olmuştur. Arkalarını da aramadık. Paramızı dolandıranlar mı? Çok olmuştur. Hiç arkalarını aramadık. Sevgili kardeşlerim, insanlar kötülük yaptıkları zaman neyi kaybettiklerini hiç bilmiyorlar. Bilseler de onlar da kötülük yapmazlardı. Allah Teala bize bunları öğretti ve Allah Teala bizi terbiye etti. Biz onun disiplinine aitiz. İnsanlardan intikam almak bizim için hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlara kızmamız da mümkün değildir. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyin. Kızdığımızı göremezsiniz. Allah Teala bize böyle bir öfke dizaynı oluşturmaz. İnsanlardan intikam almayı asla bizde vücuda getirmez. İntikam alma isteğini oluşturmaz. İntikam almamız da hiçbir şekilde mümkün değildir. İnsanlar bizim paramızı dolandırmışlardır ama arkasını aramamışızdır. Onlar bunu çok iyi bilirler. Ama buna rağmen bize olan düşmanlıkları bitmez. Çünkü biz onların cinsinden değiliz. Farklı yapıların sahibiyiz. Bize hakim olan unsur şeytan değildir. Allah'tır. İnsanları affetmek bütün boyutlarıyla bizim temel kanunumuzdur. Bize karşı insanlar hile yapabilirler. Paramızı dolandırabilirler. Mümkündür. Onları affederiz. Arkasını da aramayız. Aradığımızı söyleyen biri varsa söylesin lütfen. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostluğu bize yeter. Biz başkalarının dostuyuz. Onlara asla düşman olmadık, olmayacağız da. Hayatımız boyunca bu böyle olacak. Bizi yakından tanıyanlar bu söylediklerimizin hepsinin gerçek olduğunu çok iyi yerlerine oturtmuşlardır. Tanımayanlar da böyle bir insan olabilir mi diye belki de sözlerimize
İnanmayacaklardır. Ama unuttukları bir şey var. Biz yaptığımız hiçbir şeyi kendiliğimizden yapamayız. Allah ne yaptırırsa sadece Allah'ın yeryüzündeki bugünkü en üst dereceli Resulü olarak sadece Allah bize ne yaptırırsa onu yapabiliriz. Buna tasarruf deniyor. Allah'ın tasarrufunda olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala ile en yakın dostluğun kurulması, size düşman olsalar da, dost olsalar da insanları sevmek, sizi aldatsalar da, size hainlik etseler de sevmekte devam etmek. Bu Allah'ın bize verdiği çok güzel bir imkan diye değerlendiriyorum. Bu olayları bizimle beraber yaşayanlar, karşımızda olup da bunları birer birer yaşayanlar, bu söylediklerimizin hepsinin kesin bir doğru olduğunu bilirler. Sevgili kardeşlerim, kısa bir deyişle Allah-u Teala bizi başkaları için yaşamak üzere yarattı. Öyle kıldı, hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Unutmayın, şu anda 77 yaşındayız. Ve hiç kimseye bir kötülük yapmamanın huzuru içindeyiz. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber olmak, bu güzellikleri paylaşmak Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını dileyerek sözlerimizi bitiriyoruz inşallah.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan gene çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. Beş paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim, işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere. Bir defa daha bir büyük mutluluğu yaşamak için beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hamdolsun ki varız, hayattayız. Allah-u Teala bizleri yaratmış, hem de kainatın en üstün mahluku olan insan olarak yaratmış. Düşünün ki Allah Teala kainatta neyi yarattıysa, yarattığı her şeyi biz insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın en kıymetli mahluku olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşamalıyız. Bir kedi olarak bir hayvan olarak Allah-u Teala bizleri yaratabilirdi. Öyle yapmamış. İnsan olarak yaratmış. Üç tane vücut vermiş bizlere. Ruhumuz, içimiz, nefsimiz. Şu anda fizik vücutlarımızla fizik alemle beraberdik. Ama akşam gecenin küçük bir kısmında nefslerimizle beraberdik. Bizi görenler hatırlayacaklardır. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği yudum yudum yaşıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Var olmanın, hayatta olmanın ve bir yaratıcınızın var olmasının onun kulu olmanın, onun kölesi olmanın mutluluğunu hiç düşündünüz mü? Allah'a köle olmak. Taatisi Allah'ın tasarrufunda olmak. İşte bu nokta sonsuz hamd ve şükrün doruğudur. Sevgili kardeşlerim, yalnız değiliz. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki sahibimiz var. Sahibimiz Allah. Bir sahibimiz olması Rabbimizin, Allah-u Teala'nın sahibimiz olması, onun varlığının bizi korumasının, bizi yönetmesinin o büyük huzurunu hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bizler boş insanlar değiliz. Bizim sahibimiz var. Allah. Kainatın sahibi altı ayrı kainatın, altı ayrı alemler dizisinin sahibi o yüce Allah. İşte o sahibimiz. Öyleyse her şeyin onun için yaratıldığı bir ortamda biz insanlar, insanların kendisi için yaratıldığı bir ortamda o yüce yaratıcımızı hamd ve sena ile anarız, zikrederiz. Hamdolsun ki bizi yarattı ve var olmamızı sağladı ve varız. Varsak sonsuz şükrederiz, hamd ederiz. Öyleyse bir hayatı yaşıyorsunuz. Başlangıçtan bugüne bir hayat. Doğdunuz, bu dünyaya gözlerinizi açtınız. Bir köşesinde bu dünyanın. Hepimiz bu dünyanın bir köşesinde dünyaya gözlerimizi açtı. Uzun süre mutlu belki hiç yaşamadık. Bilmiyorduk ki, Allah'ı tanımıyorduk ki, mutluluğun onunla birlikte olmak, onunla birlikte bulunmak olduğunu, mutluluğun ondan hoşlanmak, onu sevmek, ona aşık olmak, ona hayran olmak olduğunu bilmiyorduk ki. Bilmiyorduk ki dünyadaki hazların en büyüğü başka insanların hizmetinde olabilmek, kendinizi başka insanlara, bir başka deyişle Allah'a adamak. Yani ne demek istiyoruz? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizayna dikkatle bakın. Allah'a adanmak demek, başkalarının hizmetine adanmak demek. Allah başkaları için yaptığınız karşılıksız her hizmeti kendisine yapılmış kabul eder. Ve bütün etrafınızdaki insanların sizin mutluluğunuzun bir kapısı olduğunu artık biliyorsunuz. Kim varsa etrafınızda hasbel kadar şu anda kimlerle beraberseniz, o beraber olduğunuz kişilerin her biri sizin mutluluğunuzun bir penceresidir, bir kapısıdır. Onların mutlu olması konusunda atacağınız her adım, söyleyeceğiniz her kelime, onları mutlu edebilecek olan her güzel davranış, sizler için mutlaka bir muhteva taşıyacaktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizin mutluluğunuzun kapısıdır onlar. Her birine göstereceğiniz bir küçücük güler yüz, bir hal hatır sorma, bir sıcak davranış onların ta kalplerine hitap eder. Ve sizin o küçücük davranışınızdan mutluluk duyarlar. Onlarla meşgulsünüz diye, onlarla ilgileniyorsunuz diye, onlarla dostsunuz diye. Daha güzel ne var ki sevgili kardeşlerim, dostluktan öte? Her şey hayatımızın bir parçasıdır. Şu bahçenizdeki otlar, çiçekler, ağaçlar, şu karşıdaki göl, şu mavi beyaz gökyüzü, o pamuk gibi güzel bulutlar. Bahar açmış çiçeklerin baharları adım adım yaprağa dönüşüyor. Su yürüyor ağaçlara. Her yerde bir heyecan, bir sevinç, çığlık çığlığa kuşlar. Sevgili kardeşlerim, hayat, etrafınız hayatla dolu. Günün içi balıklarla, gökler, kuşlarla, toprağın üstü. Her türlü hayvanla, kuşla ve insanla hayat kazanıyoruz. İşte göreviniz bu yaşamakta olduğunuz dünyayı kendinize Allah'ın dünyası yapmaktır. Unutmayın, aynı koordinatta bulunduğunuz aynı noktada hem Allah'ın ülkesinde yaşayabilirsiniz, hem şeytanın ülkesi olabilir orası. Merkezi siz olan bir kainatta yaşıyorsunuz. Ne zaman hayatınızı başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, ne zaman bir başkasına mutluluk vermek için varsanız, Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Yani abses ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın üstünde, pozitif alemde, Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın krallığında yaşarsınız. Ve oradaysanız mutlusunuz. Siz daha başkasına bir iyiliği yapmadan evvel, ona bu iyiliği yapmayı düşündüğünüz andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Allah'ın ülkesi hepiniz için bir mutluluk metiresidir. Bir tarafı, bir kenarı Allah, bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını o yaptığınız güzel davranışın size kazandırdığı derecelerin teşkil ettiği, yani hayrın teşkil ettiği bir üçgende yaşarsınız. Bu mutluluk üçgenidir. Allah'ın alemindeki sizi o süreç içerisinde devamlı mutlu kılacak olan bir alemdir. Allah, ruhunuz ve hayır. Eğer daimi zikre ulaşmış olsaydınız, o zaman bir dörtgenin bir karenin içinde yaşayacaktınız. Dördüncü kenarında nefsiniz teşkil edecekti. Allah, ruhunuz, nefsiniz ve işlediğiniz hayır bir kare oluşturacaktı. Allah'ın karesinde, Allah'ın dörtgeninde yaşayacaktınız. İster üçgende yaşayın, ister dörtgende yaşayın, bunu yaşarken hep Allah'ın güzellikleriyle varsınız. Muhakkak ki oralarda da her şey aynıdır. İşte tomurcuk tomurcuk ağaçlar, bahar, baharın bütün güzelliğini yaşıyor bahçeler. Allah Teala kainatı dilediği zaman bir gelin gibi süslüyor. Her şeyi en güzel standartlarda vücuda getiriyor. Kimin için dersiniz? Sizler için. Bütün ağaçlar, bütün baharlar ve bütün baharların dönüştüğü yapraklar, sonra çıkacak olan meyveler hep sizin için. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz sizlerle can dostuyuz, gönül dostuyuz. Allah'ın sizin ve bizim oluşturduğumuz bir üçgeni temsil ediyoruz. Biz bunları anlatırken aramızda şeytan giremez. Sadece güzellikleri yaşarız. Kalbinizden geçen şey eğer hep güzelliklerse, hedefiniz sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk yaşatmaksa, bunun için yaşıyorsanız, hayatınızın manası buysa, en çok zevk aldığınız şey buysa, o zaman siz bizdensiniz. Siz Allah'tan yanasınız. Biz sizlerdeniz. Allah'tan yanayız. O Allah'tan yana olmayanlar, Allah'ı tanımayanlar, onlar bizden değildir. Hiçbir zaman bizlerin yaşadığı o sonsuz saadeti, o doya doya mutluluğu yaşayamayacaklardır. Her zaman nefslerindeki afetler ve o afetlere dayalı olarak şeytan onları her fırsatta tokatlayacaktır. Her fırsatta üzüm üzüm üzecektir. Ve bundan büyük zevk alacaktır. Yegane zevki insanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak. Yegane hedefi bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. O kapkaranlık dünyası içerisinde, kendisine ördüğü örümcek ağlarının içerisinde hep mutsuz, hep huzursuz bir iblis var. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu isterseniz onu tanısaydınız, acırdınız. O korkunç dünyası içinde yalnız karanlığa çalışan kafasıyla sadece ve sadece insanları huzursuz etmek için, mutsuz etmek için yaşayan bir varlık düşünün. Kapkaranlık bir varlık. Karanlıklardan hoşlanan, oralarda yaşayan, nasıl yarasalar karanlık mağaralarda yaşayabilirlerse, iblisin de bütün dünyası karanlıktır. Nur en büyük düşmanıdır. Onun için kalbinizin Allah'ın sizlere öğrettiği metotla, zikirle aydınlanması, nurlanması onu en çok kaygılandıran, huzursuz kılan, onun yaşamını, kalbinizdeki yaşantısını yok edecek olan bir sistemdir. Unutmayın, şeytan size nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek suretiyle hükmeder. İnsanlar doğuşlarından itibaren şeytanın hükmü içerisinde bir hayat geçirirler. Hiçbir zaman da bunun farkına varmazlar. İblis hepsini parmağında oynatır, yönetir, onları hiç çaktırmadan. İşlerinde duydukları o Allah'ın emirlerine yapmamayı emreden, işlerinde duydukları o Allah'ın yasak ettiklerini mutlaka işlemeyi emreden sesin insanları hep kendi sesleri olduklarını zannederler. Öyleyse bu dizayn içerisinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde şeytanın yeri yok bizim dünyamızda. Onu dünyanızdan çıkarın. Onun size tahakküm etmesine, sizi huzursuz etmesine, sizi elinde oyuncak etmesine müsaade etmeyin. İnsanlık onurunuz ve Allah'ın size verdiği yetkileri bir öyle dizayn içinde oturtun ki yerli yerine, onlar sizi şeytana kul etmekten kurtarsın, şeytanın size kul yapsın. Böyle bir şey mümkün mü? Daimi zikre ulaştığınız zaman göreceksiniz ki mümkün. Kim daimi zikre ulaşmışsa o şeytanın kulu değildir, şeytan onun kuludur. Hep gene Allah'ın emirlerini çiğnetmek için size bir şeyler söylemeye çalışır. Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek için ve ikisinde de başarı kazanması artık mümkün değildir. İç dünyanızda nefsiniz bir ruh hüviyeti kazanmıştır. Nefsiniz de ruhunuz da bir bahar içerisinde yaşamaktadır. İkisi de Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmeyi isterler. İkisi de Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Her iki uçta da ister Allah'ın emirleri söz konusu olsun birinci uç, ister Allah'ın yasakları söz konusu olsun ikinci uç, her iki kutupta da şeytan hep mağluptur, mağluptur, mağluptur. Öyleyse görüyorsunuz ki onu her olayda %100 mağlup edebileceğiniz bir gün siz gayret ederseniz mutlaka gelecektir. Daimi zikrin hudutları içine girdiğiniz zaman artık bir kurtuluş ülkesindesiniz. Artık iblis hiç istemediği bir tuzağa düşmüştür. Ne diyordu Allah Teala? Şeytan ve dostları hile yaparlar diyor Allah Teala. Ama diyor bilmezler ki Allah'ın hilesi onlardan her zaman üstündür. Ama Allah'ın hilesinin tahakkuk etmesi için siz vasıf kazanmak mecburiyetindesiniz. Bu vasıflardan en önemlisi sizi mutlak saadete götürecek olanı daimi zikir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bizlerin gönül dostluğu sizleri öyle bir yere taşıyacak ki orada cennet saadetinin bütününe, dünya saadetinin de bütününe ulaşacaksınız. Yani iç aleminizde devamlı bir mutluluğu yaşayacaksınız. İç aleminizde sulh ve sükun tesis edeceksiniz. Sulh ve sükuna ulaşacaksınız iç aleminizde. Dış aleminizde de aynı sonuca ulaşacaksınız. Sulh ve sükun. Başka insanlarla ilişkilerinizde artık sizin başkalarının size düşman olması dolayısıyla onlara karşı duyduğunuz kin, nefret, öfke, düşmanlık, gayz, bütün afetler ve onların neticeleri olan duygular hepsi sizi terk etmiş olacaklar. Dış dünyanızda da sulh ve sükunu oluşturacaksınız. ve mutluluğu yaşayacaksınız. Sonra mı? Sonra Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde Allah'ın her dediğini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir yüksek saadet hali, birinci sınıf bir saadet hali sizi Allah ile olan ilişkilerinizde de kuşatacak. O dünyanın insanı olacaksınız. İç dünyanızı Allah'ın aleminde, dış dünyanızı Allah'ın aleminde, Allah ile olan ilişkilerinizi Allah'ın aleminde yaşayacaksınız. Üç ayrı cepheden de kesintisiz bir saadet, bir mutluluk hali, üç ayrı aleminizde de kavganın bitmesi, sulh ve sükuna ermek, huzura ermek, işte sizin dünyanız olacak. İç dünyanızda mı? İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmiş olacaksınız. Daimi zikre açtığınız zaman. İç dünyanızda savaş var. Nefsinizle ruhunuz arasında. Ruhunuza yön veren, onu konuşturan Allah'tır. Nefsinize yön veren ise şeytandır. Nefsinizi konuşturmaz, kendi konuşur. İç sesinizi taklit eder. Hep içinizden birinin Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emrettiğini duyarsınız. Bu kendi düşüncelerinizle ne dersiniz? Bir başkası da bir başka ses aslında sizin sesiniz, iç dünyanızın sesi, yani ruhunuzun sesi, yani Allah'ın ruhunuza söylettiği şey, mutluluğu yaşamanız, Allah neyi emretmişse onu yapmanız, yasak ettiklerini de işlememeniz. Bu diyalektik dizayn iç dünyanızda devam eder, gider. Eğer nefsinizi tezkiye edemezsiniz ve tasfiye edemezsiniz, her seferinde iblis sizi yere vuracak ve bundan büyük bir mutluluk duyacaktır, zevk duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlulukla zevki sakın birbirine karıştırmayın. Mutluluk, onu tarif ediyorsanız, mutluluk iç aleminizde bir, dış aleminizde iki, Allah ile olan ilişkilerinizde üç. Üç alemde birden kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşamanız demektir. Her açıdan kavganın bittiği bir ortamda olacaksınız. Her açıdan kavganın bittiği bir ortam. Sulh ve sükun hali, mutluluk hali ama devamlı, kesintisiz. İşte iblis size yere vurduğu zaman sevinir, bundan zevk olur ama bu mutluluk değildir. İblisin arkadan huzursuzluk duyacağı bir zevk halini yaşamasıdır. Arkadan mutlaka huzursuzluk gelip onu yakalayacaktır. Ve cehennemde en büyük azaba duçar olacak yegane varlıktır. Öyleyse düşmanınızı iyi tanıyın. Ona sadece Allah'ın yasaklarını işlediğiniz zaman teslim olursunuz. Ona sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz ahvalde teslim olursunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse neden mutsuzluk, neden mutluluk? Neden insanlar iç dünyalarında mutsuz? Allah'ın reçetesini bilmedikleri için mutsuz. Ne var iç dünyalarında? İç dünyalarında her şeyden evvel o diyalektik kavga var. İç dünyalarında bir savaş var. Nefsin ordularıyla ruhun orduları arasında kesintisiz bir savaş. İblis devamlı nefsin afetlerine tesir ederek, onları azdırarak size Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Allah neyi yasak etmiş? İçki içmeyin. İçki içmenizi ister. Kumar oynamayı yasak etmiş. Kumar oynamanızı ister. Allah neyi yasak kıldıysa onların hepsini size süslü gösterir. İmrenilecek bir şey zannettirir. Aslında üzerinizde hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Şeytanın üzerinizde en ufak bir hakimiyeti, bir emretme gücü ve emrini yaptırma yeteneği mevcut değildir. Böyle bir iktidarın sahibi değildir. Buna karşılık korkunç bir kandırma kabiliyeti vardır. İdrakinizin ulaşamadığı yerlerden size tesir etmeye çalışır. Son derecede zeki bir mahluktur. Sizi aldatmak için bütün kalleşlikleri hiç çekinmeden gerçekleştirir. Bir tek hedefi vardır. Sizi yere vurmak. Bir tek hedefi vardır. Sizi cehenneme götürmek. Bir tek hedefi vardır. Dünya hayatında sizi mutsuz etmek. Dünyada ve ahirette kısaca tek bir hedef sizi mutsuz etmek. Sizi zelil etmek. Yerle bir etmek. Yaşama zevkinizi mahvetmek. Ve dünyadaki en çok ızdırap çeken insanlardan biri yapmak. Sevgili kardeşlerim, ızdırap çekenlere dikkatle bakın. Onlar Allah'ı tanımayanlardır. Onlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Allah'ın kanunu ne ekerseniz onu biçmektir. Size negatif bir davranış nereden gelirse gelsin, hiç dışarıda suçlu aramayın. Bir tek suçlu vardır, o sizsiniz. Üç grup düşüneceksiniz. Birinci grupta yalnız siz varsınız. Nefsinizle, ruhunuzla, fizik vücudunuzla yalnız siz. İkinci grupta sizin dışınızdaki bütün insanlar var. Üçüncü grupta da sadece Allah. İşte eşitlik sizinle başka insanların arasında kurulmuştur. Sizden etrafınızdaki herhangi bir insana taşan bir davranış biçimi, bulaşan bir davranış biçimi, eğer ona huzursuzluk verecek bir hüviyet taşıyorsa, toplumun herhangi bir noktasından size o aynen geri dönecektir. Her üzüldüğünüz şey aslında kendi yaptığınız bir negatif davranışın size tepkimesidir. Nereden size, sizi huzursuz edecek, sizi mutsuz edecek bir davranış biçimi ulaşıyorsa, bilin ki arkasında sizin o noktadan evvel başka birilerine yapmış olduğunuz onları üzen davranışlar vardır. Bu kanunu hiç unutmayın. Aynen Allah-u Teala'nın söylediği gibi, ne ekerseniz sadece onu biçersiniz. Etrafınızdaki insanlar sadece bir tek varlıktır. Hepsinin toplamı sadece bir tek varlıktır. Aranızdaki ilişki bileşik kaplar usulüne göre çalışır. Siz hangi seviyedeyseniz yaptığınız kötülük açısından, onlar da aynı seviyededir toplam olarak. Yaptığınız her kötülük onlara ulaşır, sonra size inikat eder, geri döner. Aynı seviyede. Öyleyse neden bana falanca böyle yaptı diye düşündüğünüzde, onda aramayın sebebi. Kendinizde arayın. Siz kime, ne yaptınız da o olay sizin başınıza geldi acaba? Öyleyse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse iblisi iyi tanıyın. Üzerinizde bir sultası yoktur. Size zorla hiçbir şey yaptırmak yetkisinin sahibi değildir. Hiçbir şey yapamaz. Siz Allah'ın öğrettiği ilmi alırsınız, onun tırnaklarını birer birer sökersiniz. Ve sizi hiçbir şekilde yaralayamaz bir hale getirirsiniz. Sonunda uşağınız olur. Sonunda gazoz ağacınız olur. Her seferinde size düşmanlık etmek için harekete geçer. Her seferinde onu yenersiniz. Her seferinde o mağluptur, zelil olur. Ama böyle olması vazgeçmesine sebebiyet vermez. Hayatınız boyunca sizinle Allah'ın yolundaysanız vazgeçmeyecek, hep uğraşacaktır, uğraşacaktır, uğraşacaktır. En küçük bir mutsuzluk verebilir miyim diye size. Nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça onun harekat alanı daralır. Küçülür, küçülür, küçülür, küçülür. Daimi zikre ulaştığınız zaman sıfıra müncer olur. Daimi zikir iblisin sıfırlandığı noktadır. Daimi zikir iblisin sizin için ölmüş olduğu noktadır. Fonksiyonel olmaktan çıktığı, hiçbir davranışıyla size en ufak bir rahatsızlık veremediği bir zavallı, bir sefil mahluk olma noktasıdır. Zelil olma noktasıdır. Yerle bir olma noktasıdır. Hiç hoşlanmaz bundan. Büyük sıkıntı duyar, nefret eder. Zelil olmaktan, mağlup olmaktan, sizin gazıdacınız olmaktan, yerle bir olmaktan. Daim zikre ulaştığınız zaman o hiçbir açıdan size en küçük bir rahatsızlık veremez. Oraya ulaştığınız zaman insanların evvelce size yapmış oldukları size özen davranışların artık bittiğini göreceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey sizi mutlu etmek için el birliği edecek. görebildiğiniz ve göremediğiniz her şey. İç dünyanız, dış dünyanız ve Allah. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım. İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Hiç sordunuz mu kendi kendinize? Sevgili dostlarım, can dostlarım, hiç sordunuz mu? İç dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü her şeyden evvel iç dünyanızda kavga var, kaos var, savaş var. Nerede? Birbirine düşman iki grup çarpışıyorsa orada öfke vardır, kin vardır, düşmanlık vardır ve bütün bunların eşitliği mutsuzluktur. Düşmanlık eşittir mutsuzluk, kin eşittir mutsuzluk, nefret eşittir mutsuzluktur. Mutlaka nefsiniz Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir. Ruhunuz da asla işlemek istemeyecektir. Mutlaka ruhunuz Allah'ın emrettiği şeyleri yapmak isteyecektir. Nefsiniz asla istemeyecektir. Öyleyse Allah'ın yasakları ve Allah'ın emirleri doğrultusunda nefsiniz ve ruhunuz hep birbirine düşman davranışlarda bulunacaklardır. Ruhunuz hiçbir zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamazlık edemez. Mutlaka onu gerçekleştirecektir. Hangi şartların içinde olursa olsun. Ama nefsiniz buna şiddetle karşı çıkacaktır. Ve ruhunuz onun

nefsinizin talepleri daha çok yerine gelmekte ve siz hem kendi nefsinize hem de etrafınızdaki insanlara zulmetmektesiniz. Kim bir başkasına zulmederse aslında aynı anda kendisine de zulmetmiştir. Çünkü başkasına yaptığı her zulüm onun derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ne zaman bir olay size derecat kaybetmişse, kaybettirmişse bilin ki siz nefsinize zulmettiniz. Zulmün reçetesi, zulmün bedeli ya da daha güzel bir ifadeyle zulmün faturası nefsinize zulmetmektir. İster başkasına zulmederek nefsinize zulmedin, ister sadece siz Allah ile direkt karşı karşıya kalın, Allah'ın bir emrini yerine getirmeyerek nefsinize zulmedin veya yasak ettiği bir fiil işleyerek nefsinize zulmedin, her ikisinde de derecat kaybedersiniz. Zulmün işareti, zulmün tanıtıcı faktörü, eski tabirle alameti farikası, onu başkasından farklı kılan alameti derecat kaybetmektir. Zulüm eşittir kaybettiğiniz dereceler. Öyleyse iç dünyanızda hem işlediğiniz günahlar sebebiyle mutsuzsunuz. Çünkü arkasından o günah işlediğiniz anda derecat kaybedeceksiniz. Mutlaka Allah size azap edecek. Her işlediğiniz yanlış davranış sebebiyle iç dünyanızda azaba muhatap olacaksınız. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz gene nefsinize ve şeytana yenildiniz. Gene derecat kaybedeceksiniz. Gene nefsinize zulmetmiş olacaksınız. Ve tabiatıyla gene huzursuz olacaksınız. Acı çekeceksiniz. Hep mutsuzsunuz. Arkadan ruhunuzda nefsinizi zulmedecek, ruhunuzda nefsinizi azap edecek, bir defa daha huzursuz olacaksınız. Ya dış dünyanızda? Dış dünyanızda neden mutsuzsunuz? Çünkü dış dünyanızda başkalarına yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Nefsiniz ve şeytan size başkalarına zulmü emrediyor ve aklınız o ortamda yeşerdiği için, o ortamda şuur kazandığı için bunu gerçekleştiriyor. Zulmediyorsunuz, huzursuzsunuz. Tabiatıyla arkadan o insanlar da sizden intikam almak istiyorlar. Fırsatını bulur bulmaz intikamlarını alıyorlar. Zulmettiğimiz zaman duyduğunuz üzüntünün, hüznün ikincisini onların sizden intikam almasında yaşıyorsunuz. Bir üçüncüsü daha gelecek. Çünkü siz de onlardan intikam almak gereğini duyacaksınız. İntikamınızı aldığınız an bir defa daha üzüleceksiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız bir defa daha üzüleceksiniz. Stres sebebiyle öyleyse. Nefsinizin emrinde olduğunuz sürece şeytanın emrindesiniz. Ve hep üzülmeye, hep huzursuz olmaya kendinizi mahkum etmişsiniz demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neden hep huzursuz olacaksınız ki? Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman orada şeytanla savaşınız var. Allah neyi emretmişse yerine getirmiyorsanız huzursuz olacaksınız. Allah neyi yasak etmişse onu işletecek gibi size ve gene huzursuz olacaksınız. Mutsuz olacaksınız. Hem de

İki defa hem Allah hem ruhunuz size ve nefsinize azap edecek. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hiçbirisi olmayacak. İç dünyanızdaki savaş bitmiş olacak. İç dünyanızdaki huzursuzluk bitmiş olacak. Davranışlarınız hep pozitif olduğu için, hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediğiniz için hep hayır işleyeceksiniz. Arkasından hep mutluluk duyacaksınız. Ve huzur içinde iç dünya muhtevası yaşayacaksınız. Sulh ve sükun içinde bir iç dünya saadeti kesintisiz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Nefsiniz ve ruhunuz aynı şeyi emredecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyeceksiniz. Öyleyse iç dünyanızda mutlu bir insansınız. Gelelim dış dünyanıza. Daimi zikirle birlikte siz artık başkasına zulmedemezsiniz. Çünkü nefsiniz ve ruhunuz da Allah'ın emrettiği şeyleri yapacaktır. Yapmanızı emredecektir ve aklınız buna uymak durumundadır. Sadece Allah'ın emrettiği şeyleri yapabilirsiniz. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyebilirsiniz. İşlemeniz mümkün olmaz. O zaman ister emirler cephesinde olsun, ister yasaklar cephesinde olsun, siz her zaman huzursuz ve sıkıntılı bir insan değil, her zaman sonsuz bir mutluluğun içinde yaşayacaksınız. Başkalarına asla zulmedemeyeceksiniz. Zulmetmeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz de ruhunuz da başkalarına en iyi davranışlarda bulunmanızı emreder ve sadece onu yaparsınız. Öyleyse orada mutlusunuz. Hiç kimsenin kalbini kırmazsınız. Hiç kimseye kötü davranamazsınız. Böyle olunca başkalarının sizden intikam alması da söz konusu değildir. Hiç kimse sizden intikam almayacaktır. İntikam alınanların yaşadığı huzursuzluğu yaşamayacaksınız. Bunun tabii neticesi olarak siz de hiç kimseden intikam almayacaksınız. İntikam alanların yaşadığı huzursuzluğu da yaşamayacaksınız. Ve dördüncü faktör. Sizin için sevgili kardeşlerim, hiçbir zaman bir şuur altı birikimi, bir stres oluşması mümkün değildir. Çünkü intikam almayı aklınızı bile getirmiyorsunuz. Hiçbir zaman böyle bir şeyi dilemeyeceğiniz için alınamamış bir intikamın, kinin içinizde, iç dünyanızda yer etmesi hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Stres oluşması da bu sebeple hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki dış dünyanızda da mutlak bir saadeti, kesintisiz bir mutluluğu sulh ve sükun halinde yaşayacaksınız. Dış dünyanızda artık hiç kimseyle sizin düşman olduğunuz bir ortamda savaş vermeyeceksiniz. Başkaları size düşman olabilir. Ama siz asla onlara düşman olmayacaksınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkilerinize gelince Allah'ın bütün emirlerini yapan, bu sebeple emirler cephesini yerine getirmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayan bir mutluluk halesi içinde yaşayacaksınız. Şeytanı
emirler cephesinde devreden çıkarmış olacaksınız. Size tesir sahası sıfırlanacak. Allah'ın yasakları cephesinde de şeytan sizin için bir sıfır hükmüne girecek. Öyleyse burası onun size kılıç ağacı olduğu noktadır. Sizin esiriniz olduğu, sizin köleniz olduğu noktadır. Her seferinde zelil, mağlup ve perişan yerdedir İblis. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, nehiler cephesinde de siz sonsuz bir saadeti yudum yudum içen, yaşayan bir kesintisiz mutluluğun, sulh ve sükun içerisindeki mutluluğun sahibi olacaksınız. Öyleyse bütün bunlara ulaşmak varken neden içinizdeki kavga, neden başka insanlarla kavga, neden devamlı stres içinde yaşamak, hiçbirisine gerek var mı sevgili kardeşlerim? Siz başka insanlarla dost olmayı başarırsanız, onlar da sizinle dost olmaya elleri mahkumdur. Öyleyse güzelliği başkalarının mutluluğu için yaşamayı usul haline getirin ki sonsuz mutluluk sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluk dediğimiz zaman bunu görüyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda, Allah ile olan ilişkilerimizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, uyuşun, asla kavga değil. Öyleyse hayatınızın sonsuz bir mutlulukla geçmesi sizin elinizde. Başka insanlara kendinizi adayarak ve veya daimi zikrin sahibi olarak, her ikisi de sizi Allah'ın ülkesinde yaşatabilecek olan iki ayrı cepheyi ifade eder. İkisinde de Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. İkisinde de mutluluğu yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ihsan etmesini, iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile onun ilişkilerinizde de cennette de sonsuz mutlulukların sahibi olmanızı, sulh ve sükun içinde yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: عليهم وعلى المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eyvallah yine şeytan ve cümle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ve malikim. Ve zeyni yâkem. Ve abdüm ve yâkem. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bari mazlubi aleyhi ve sellem. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbil alemin. Ve iyyake nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Size bir defa daha can dostlarım, gönül dostlarım diye hitap edebilmek, beraber oluşumuz. Dünyanın neresinde olursanız olun, şu objektifin içindesiniz. Bana ulaşabiliyorsunuz. Ben size ulaşabiliyorum. Daha büyük mutluluk var mı sevgili kardeşlerim? Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır ki Allah bizim dostumuz. Bizi yelpazesi içinde özel yerlere oturtuyor. Biliyorsunuz ki Allah'ın sonsuz bir yelpazesi var. Sonsuz bir merdivenler dizisi var. Milyonlarca basamak içeren bir sonsuz yelpaze. Her an onun bu yelpazesi içinde devamlı yer değiştirirsiniz. Çünkü her an ya bir derece kaybedersiniz ya da bir derece kazanırsınız. Her saniye hareket halinde olan bir durumunuz var. Her saniye hayat kitabınızdaki rakamlar devamlı değişir. Hayatınız hem davranış biçimleriniz itibariyle hem de düşünceleriniz itibariyle devamlı filme alınıyor. O gerçekten Allah-u Teala'nın kainatın en adil mahkemesidir. Mahkeme-i Kübra. Kıyamet günü Allah-u Teala bizleri İnni İlahi'de mahşer meydanından sonra bizi bir defa öldürüp yeniden dirilttikten sonra yepyeni bir yaratışla yeniden yarattıktan sonra hepimize aynı yaşta oraya ulaşacağız. İndi ilahiyle. İndi ilahide hayat filmlerimiz var. Hepimiz oraya çekileceğiz. Herkes Allah'ın kompütür sistemleriyle sadece kendi hayat liniyenin bulunduğu yere uçacak. Allah Teala bu konu diyor ki, hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır diyor Allah Teala. O gün diyor, ağzınızı mühürleriz, huzurlarınız konuşur. O gün diyor Allah Teala, bütün yaptıklarınızı size göstereceğim. Sevgili kardeşlerim, işte o Mahkeme-i Kübra, büyük mahkeme. Allah Teala diyor ki, Allah hesabı çabuk görür. Gerçekten Allah'ın hesabı her an merkezindedir. Anında görülmüştür. Kim kime bir kötülük ederse o kötülüğün mutlaka kıyamet günü elinizde bulunacak olan mizanda bir karşılığı vardır. O karşılık anında verilir ve hesap sıfırlanır. Kim bir başkasına kötülük ettiyse, kötülük edenin adına zalim diyor Allah Teala. Zalimin hayat sistemında, hayat filminde, üç boyutlu bir film bu. O suça ait olan derecat mizanda ne kadarsa, o kadar derecat o kişinin, zalimin, zulüm yapanın, zulmedenin hayat kitabına, yani hayat filmine negatif derece olarak kaydedilir. Böylece kötülük yapanın kötülüğü sıfırlanır. Kötülüğü yapmıştır aksiyon olarak. O aksiyonun kötülüğün derecesine göre bir miktarı vardır. O miktar o kişinin amel defterine negatif derecat olarak, nakıs derecat olarak yazılır. Ve böylece o kişinin yaptığı fiille derecatı birbirine getirir. Netice sıfıra sıfır, halde var sıfırdır. Ama sadece bununla kalmaz. Başka birisine zarar verdiği için kul hakkı doğmuştur. Eğer o kişi sadece Allah'ın bir emrini yerine getirmemiş olsaydı, başka hiç kimse olmasaydı devrede, yalnız kendisine zulmetmiş olsaydı, amel defterine negatif derecat yazılacaktı. İşlediği hata hangi emre itaatsizlik ettiyse, o emrin derecesi otomatik olarak onun amel defterine kaydedilecekti. Sevgili kardeşlerim, aslında hepimiz Allah'ın yaratılış itibariyle kullarıyız. Biz istesek de istemesek de otomatik kanunlar otomatik olarak cereyan eder. Hayatımızın her safhası kiramen mükatibi meleklerince takip edilir. Ve hayat filmimize devamlı her saniye notlar yazılır. Eğer zikretmiyorsak her saniye derecat kaybederiz. Yani bir insanın ben şu anda ibadet etmiyorum, derecat kazanmam söz konusu değil. Ama hiç kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünmesi yanlış. Eğer zikretmiyorsa derecat kaybediyor her saniye. Neden? Çünkü Allah'ın kanunları herkes üzerinde işler. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın bunu. Hepimiz, ama hepimiz sadece bir yaratıkız. Bir mahluk. Allah Teala tarafından, yaratıcı tarafından, Halik tarafından halk edilmiş, yaratılmış birer mahlukuz. Ve otomatik kanunlar hepimizin üzerinde geçerli. Her yaptığımız güzel davranışın karşılığı amel defterimize o davranışın bedeli olan pozitif derecat, yani artı derecat, yani zaid derecat derhal kaydedilir. Her saniye eğer bir şeyler kaybediyorsa bu sefer de kaybettiğimiz derecat yazılır. Ama her saniye hesap ödenir. Her saniye netice sıfırlanmıştır. Ya bir hata vardır, bir yanlış vardır, bir günah işlenmiştir, derecat kaybedilir. Ya da bir güzelliği işlemişizdir, birine yardımda bulunmuşuzdur, Allah'ın bir emrini yerine getirmişizdir. O zaman da derecat kazanırız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerimizde derecat kazanmak. Her kazandığınız derecat, yaptığınız o güzel fiil neyse, onun karşılığıdır. O karşılığı Allah Teala size mutlaka eder. Öyleyse birinci bazda aksiyonla, davranış biçimiyle onun karşılığındaki derecat mutlaka birbirini götürür. İşlem yapıldığı an aynı saniye amel defterinde o rakam yazılmış ve Allah Teala hesabı kapatmıştır. Öyleyse Allah-u Seri'nin hesap, Allah-u Seri'nin hesap demesi, Allah-u Teala'nın Allah hesabı çabucak görür demesi bunu ifade ediyor. Anında bütün hesaplar kapatılır. Eğer sadece kendinize zulmettiyseniz, Allah'ın bir emrini yerine getirmediyseniz, o an o dereceyi kaybedersiniz. Olay sizinle Allah arasında cereyan etmiş ve bitmiştir. Emri yerine getirmemişsinizdir, dereceyi de kaybetmişsinizdir. Tamam. Ama bir başkasına zulmediyorsanız, o zaman hesap kapanmaz burada. Siz bir yanlış fiil işleyerek bir başkasına zulmettiğiniz an hayat filminize bir negatif rakam yazılır. Ve sizin fiiliniz sıfırlanır. Ama bir de karşı tarafın hayat filmi var. O filmde, zulmettiğiniz kişinin hayat filminde bir zulüm müessesesi işlenmiştir. Ve bu fiilin, zulmün karşılığında zalim, zulmeden kişi derecat kaybetmiştir. Bu kaybedilen derecat, kul hakkı doğduğu için zulüm görene, yani mazluma yazılır. Pozitif dereceler olarak, zahit dereceleri olarak yazılır. Zalimin hayat defterine negatif dereceler, mazlumun hayat defterine, hayat filmine pozitif dereceler yazılır. Ve iki sahada da hesap kapanır. Zalim zulmetmiştir. Karşı taraf mazlum zulüm görmüştür. Öyleyse zalim derecat kaybedecektir. Onun amel defteri aksiyona karşı, davranış biçimine karşı, o andaki suyi amele karşı derecat kaybederek yaptığı fiille kaybettiği derecat birbirine eşitleyecek. Suyi amelle derecat birbirini götürecek. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olacaktır. Ama kul hakkı doğmuştur. Bu sebeple karşı tarafa bir zulüm ika edildiği cihetle bu zulmün karşılığı olan derecat, kime zulmedilmişse onun amel defterine zahit dereceler, pozitif derece olarak kaydedilecektir. Ve böylece onun amel defterindeki zulüm görme işlemiyle kazanılan derecat birbirine eşitleyecek. Netice gene sıfıra sıfır, elde var sıfır olacaktır. İşte bir amel, bir zarar, kaybedilen dereceler, kazanılan dereceler ve amelle, aksiyonla dereceler arasındaki eşitliğin sağlanması. Netice bir taraf derece kaybetmiştir, öbür taraf derece kazanmıştır. Neticeler aksiyonla dereceler arasında sıfırlanmıştır. İşte Allah-u Teala'nın Allah hesabı çabucak görür, derhal görür ifadesi onu ifade anlatır ki aynı anda her şey tamamlanmıştır. Onun için Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki hak şerleri hayr eyler, zannetme ki gayr eyler, görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Ne olmuştur? Taraflardan biri için şer olan, biliyorsunuz şer, bize derece kaybettiren olaylardır. Hayırsa bize derece kazandıran olaylardır. Öyleyse Allah-u Teala şimdi şerleri hayır ediyor. Nasıl hayır ediyor? İşte taraflardan biri bir şer işlemiştir. Bir başkasına zararı dokunmuştur. Bu kişi derece kaybedecek. Şerre ulaşacak. Ama zulmetti kişinin hayat defterine pozitif dereceler, hayır yazılacak. Öyleyse bir başkasının yaptığı zulüm bu kişi için onun düşünce standartına göre şerdir. Çünkü insanlar kendilerini üzen bütün olayları şer olarak, kendilerini sevindiren bütün olayları da hayır olarak değerlendirirler. İşte kişinin şer telakki ettiği olay gerçekte bir şerdir ama o olayı vücuda getiren karşı taraf için ve zalim için. Zalim yani zulmeden kişi, başkasına kötülük yapan kişi derecat kaybetmiştir. Fiilinin, haksız fiilinin sonundaki netice haksız fiile eşit bir derecat kaybıyla noktalanır. Fiille, haksız fiille kaybedilen derece mizanın sonsuz amelleri içinde gerçek anlamda yer yerine tam olarak oturur. Her kişinin hayat filmiyle karşılaştırılarak o netice mizanda kompüterize edilir. Hiçbir haksızlığın oluşması mümkün değildir. Kişinin o fiili yaparken haksız fiili vücuda getirirken aslında hangi ölçüde kendisine ait olan bir iradeyle bu işi yaptığı kesinlikle o kişinin hayat filminin düşünceye ait olan ikincisinde bellidir. Öyleyse taammüt yüzdesi kesin bir ölçüde ortadadır. İşte mizan %100 hassasiyetle taammüdü tam olarak haber verip otomatik bir şekilde son neticeyi bildirir. Yani taammüdün kasti işlemin derecesi ne kadarsa o hüküm planı içinde mizan şaşması imkanı olmayan bir mükemmellikle işler ve kişiyi derecat kaybeder. Bu derecat onun düşüncesinin hayat filmine ve aksiyonunun yani o andaki haksız fiilinin muhtevasına göre iki tarafa da haksızlık edilmeden, hak mefhumu çiğnenmeden derecat kaybettirilir ve kazandırılır. Veya kazandırılır. Hangi taraf kaybeder? Haksız fiili işleyen taraf derecat kaybeder. Hangi taraf kazanır? Haksız fiil kime karşı işlendiyse, kime haksız bir davranışta bulunmuşsa o kişi de kazanır. Ve mizan rakamı aynı an, aynı saniye kesin olarak gösterir. Gösterdiği anda da otomatik olarak kişinin amel defterine işlenmiştir. Kimin? Zalimin. Aynı anda mazlumun da hayat defterine, hayat filmine bu derece işlenmiştir. Ama pozitif olarak işlenmiştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, öyleyse hepimiz için söz konusu olan bu dizayndır. Bu standart içinde bulunacaksınız. Öyleyse hepiniz için her şey en güzel standartlarda güzel yapacaktır. Allah Teala sizler için bütün güzellikleri takip ettirecektir. Anında hesap kapanacaktır. İki taraf içinde. Bu hesabın kapanmasının arkasından eğer zulme uğrayan kişinin nefsi bunu kabul etmiyorsa, intikam almak istiyorsa kişi, Allah Teala bu yolu da açmış. Bu yolu da açmış ve kişi için bir sonuç ortaya çıkmıştır. Böyle bir dizaynda intikam almak isteyen kişiye Allah Teala bu fırsatı verirse, o kişi intikamını alırsa ne olur? Zulüm gören kişi aynı zulmü karşı tarafa ika etti diyelim. Nefsine tabi oldu. Kendisine yapılan zulmü aynen karşı tarafa iade etti, intikamını aldı. O zaman dereceler geri döner. Zulüm görenin kazandığı dereceler aynen zalime iade edilir ve zulüm görüp de intikam alanın hayat defterinde aynı rakam bir pozitif bir de negatif olarak yer alır. Böylece pozitif derecelerle negatif dereceler birbirini götürür. Netice derecat açısından 0'a 0, elde var 0'dır. 0'a müncer olmuştur. Ama fiil açısından da 0'a müncer olmuştur. Kişi kendisine yapılan haksızlığın aynını karşı tarafa tatbik etmiş. Nefsinin intikam afeti sebebiyle dayanamayarak ulaştığı bu noktada kazandığı derecelerin hepsini kaybetmiştir. Kendisine yapılan haksızlığı da karşı tarafa ödetmiştir. Öyleyse mazlumun yani zulüm görenin amel defterinde, hayat filminde iki husus görüyoruz. Kazandığı bu olay sebebiyle kendisine zulmedildiği sırada kazandığı dereceyle intikam aldığı noktadaki kaybettiği derece birbirine eşittir. Öyleyse dereceler arasında eşitlik sağlanmıştır. Allah hesabı görmüştür. Kendisine yapılan zulümle onun kendisine zulmedene yaptığı karşılık gene eşittir. Ameller arasında da eşitlik sağlanmıştır. Hem kazanılan ve kaybedilen dereceleri itibariyle netice sıfırdır. Hem de görüntüdeki üç boyutlu ameller neticesi de sıfırdır. Öyleyse hesap iki ayrı istikamette birden kapanmıştır. Kim de? Zulüm görende. Peki zulmeden de onda da kapanmıştır. Çünkü mesela ona zulmedilmiştir. Aynı miktar daha, aynı derecede zulüm ona da ika edilmiştir. Ve zulüm ika edildiği anda karşı tarafın zulmü kendi zulmüne eşit olduğu için kaybettiği dereceler kadar pozitif derece kazanmıştır. Böyle olduğu anda kötülük yapanın, zulmedenin kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler birbirine eşitlenmiş, derece açısından netice sıfırlanmıştır. Artı ve eksi dereceler birbirini götürmüştür. Zulmedenin hayat defterinde de. Aynı zamanda zulmedenin yaptığı zulme karşılık kendisine de zulmedilmiş aynı miktarda bir zulüm. Aksiyon, yani haksız fiil itibariyle, fiiller itibariyle de fiiller de birbirini sıfırlamıştır. Öyleyse hem zulmedenin hem de zulüm görenin amel defterlerinde hem fiiller birbirini götürmüş, netice sıfıra müncer olmuştur. Hem de kazanılan ve kaybedilen dereceler itibariyle aynı miktar derece kazanılmış, her iki tarafta da aynı miktar derece kaybedilmiştir. Dereceler itibariyle sıfır söz konusu olmuştur. İşte Allah-u Teala'nın kanunu. Diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Yani kısas etmek gibi bir hakka sahipsiniz. Buyuruyor Allah-u Teala. Ama aynı ayette Allah-u Teala şunu da söylüyor. Eğer affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Ne oldu? Taraflardan biri bir başkasına zulmetti. Zulmeden tarafın amel defterine kendisine yapılan zulüm kadar pozitif dereceler derhal yazıldı. Ve bu kişi karşı tarafı affetti. Affettiğine göre amel defterinde o pozitif derece kalacaktır. Kişinin affetmek büyüklüğünü göstermesinin bir neticesi olarak o kendisine yapılan zulüm sebebiyle kazandığı dereceler kendi amel defterinde kalacaktır. Ve ikinci ayette Allah-u Teala diyor ki ama kötülüğe iyilikle mukabele edin. Ne olacaktır? Böyle bir fırsat, bir kötülük fırsatı karşısına çıktığı halde kendisine kötülük edene, kendisine zulmeden kişiye kötülük yerine iyilikle davranan bir insan, karşısına çıkan bir fırsatı ona kötülük etmeyerek tam aksine ona bir yardımda bulunarak değerlendiren bir insan bir defa daha derece kazanacaktır. Yaptığı güzel amelle kazandığı derece birbirini sıfırlayacaktır anında. O iyilik yaptığı kişide ise bir aksiyon oluşmuştur. Bir güzelliği yaşamaktır. Sadece bunun hazzını yaşayacaktır. Kaybettiği veya kazandığı bir derece oluşmayacaktır. Öyleyse neden adalet böyle tecelli ediyor? Çünkü eğer bir taraf bir başka tarafa bir hayırda bulunmuşsa, bir güzel davranışta bulunmuşsa, bu güzel davranışın sahibi mutlaka derece kazanacaktır. Ama o derece kazanıyor diye, başka birisine iyilik yaptı diye, iyilik yapanın amel defterinde negatif dereceler yazılmayacaktır. Böyle bir derece eşitlenmesi hiçbir zaman söz konusu değildir. Sadece fiili işleyen, başka birine güzel bir davranışta bulunan kişi derece kazanacaktır. Buradaki eşitlik farklı bir eşitliktir. Yapılan güzel amelin hayrını yaşamak, mutluluğunu yaşamak, o amelin kendisine işlendiği, kendisine karşı işlendiği kişi için geçerlidir. O, bu konudaki mutluluğu yaşayacaktır. Yaşadığı mutlulukla netice tamamlanmıştır. Kendisine yapılan, kendisine karşı yapılan fiille onun o fiil sebebiyle yaşadığı mutluluk birbirini sıfırlayacaktır. Ama burada sıfırlayan şeye dikkat edin. Kendisine iyilik yapılan kişi için sıfırlanma olayı onun derecat kaybetmesi şekliyle tecelli etmez. Aksiyona karşılık aksiyon. Kendisine güzel davranılan kişinin mutluluğu yaşaması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak mümkün değildir. O sonsuz güzelliklerin, sonsuz adaletin sahibidir. El-Adl esmasının sahibidir. Şimdi hem bir zulüm işlenmesi halinde hem de bu zulmün karşısında intikam alınması halinde neticeleri beraberce gözden geçirdik. Netice daima sıfırdır. Allah anında müdahale ediyor, derecat sistemiyle adaleti mutlak olarak sağlıyor. Öyleyse Allah'ın bir ismi El-Adl'dir. Bir başka ismi El-Hak'tır. Hak, sübjektif bir konudur. Yani kişiseldir. Arapça ismiyle enfüsidir. Ama adalet objektiftir. Herkesi alakadar eder. Dıştan tesir eder insana. İnsanın kendi içinden tesir aldığı bir olay değildir. Dışarıdan tesir aldığı bir olay adalettir. Ama hak müessesinde kişinin kendi içindeki zedelenme veya mutluluğa ulaşma söz konusudur. Her ikisinde de adalette dışarıdan gelen bir dizayn o kişiye tesir edecektir. Ama hak, o kişinin bizatihi iç dünyasında oluşan, ona ait, kendisine ait olan bir müessesidir. Sevgili kardeşlerim, yaşamak hakkınızdır. Bu yaşayışı en güzel şekilde dizayn etmek, o da vazifenizdir. Yaşamak hakkınızdır, vazifenizse mutluluğu sağlayacak olan davranış biçimlerinde bulunmaktır. Bunun sonucu hak ettiğiniz mutluluğu yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep insanlar üzülürler başkaları kendilerine zulmediyor diye. Bilmezler ki hesap anında kapanmıştır. Anında adalet sağlanmıştır. Mahkeme-i Kübra'da, o büyük mahkemede, kıyamet günü herkes bütün olaylarda olayın tahakkuk ettiği anda hesabın sıfırlandığını görecektir. Çok hızlı bir mahkeme sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki burada bir gün sizin dünyanızdaki 1000 yıla eşittir. 100 yıl yaşayan bir insanın hayat filminin tamamı 2-14 saat içinde o kişiye gösterilir. 24 saat 1000 yılı temsil ettiğine göre 100 yıl yaşayan bir insanın hayat filmi ona 24 saatin 1/10 olan 2.4 saatte gösterilecektir. Ve kişi adaletin bütün hayatı boyunca eksiksiz ve tam olarak kendi hayatında tecelli ettiği o kişiye anlatılacaktır. Bunun için Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hayat filminizi gördüğünüz zaman diyor, rakamlı kitabınızı gördüğünüz zaman size kıl kadar, bir hardal tanesi kadar bile zulmedilmediğini göreceksiniz diyor. Size hiçbir haksızlık yapılmadığını göreceksiniz diyor. Öyleyse mahkeme deyince aklımıza hep hakimler, savcılar, şahitler, davalar gelir. Mahkeme-i Kübra'da bunların hiçbirisi yoktur. Sadece hepsinin yerine kiramen katibin meleklerinin şaşmaz adalet terazilerince sizin bütün fiillerinizde ve size yapılan bütün fiillerde taahhüt durumuna göre, yani kişinin o suçu hangi ölçüde bilerek, isteyerek işlemesinin kesin sıkıntıları içerisinde mizanın şaşmaz hükümler verdiğini göreceksiniz. Ve emin olacaksınız o gün ki size kıl kadar haksızlık edilmemiştir. Şimdi anladık mı ne diyor Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri? Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, zannetme ki oradan başka bir şey yapar. Ne olmuş? Kişiye zulmedilmiş, zulmedilmiş ama kişi bu zulmü şer olarak değerlendiriyor. Kendine yapılan bir kötülük, kötülükse onun düşünce platformunda kötülüğün adı şerdir. Kendisine bir kötülük dokunmuştur ve o kişi bu sebeple üzülmüştür. Ama aslında bu kişi o gün kıyamet günü kendisine şer olarak dizayn edilen, şer olarak düşündüğü olayın aslında derece kazandırdığını gördüğü zaman o gün Mahkeme-i Kübra'da kişiye öğrenecektir ki derecat kazandığı bütün olaylar şer değildir, hayırdır. Derecat kaybettiği bütün olaylar da hepsi şerdir. O zaman kişi hayattayken kendisine yapılan kötülük sebebiyle şer olarak telakki ettiği olayın aslında hayır olduğunu yaşayacaktır. Öyleyse Allah ne yapmıştır? Şerri, kişinin düşündüğü platformunda şer olarak değerlendirdiği olayı hayra döndürmüş, ona derecat kazandırmıştır. Allah-u Teala diyor, Erzurum'da İbrahim Hakkı Hazretleri, zannetme ki gayreyler, zannetme ki bundan başka bir şey yapar. Sadece şerleri hayreyler. Her şey yerlerine nasıl oturuyor? Öyle değil mi sevgili öğrenciler ve dinleyenler? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle değil mi? Şimdi anladınız mı Merkez Efendi'yi ve Sümbül Efendi'yi? Hatırlayacaksınız. İstanbul'a yolunuz düşerse Sümbül Efendi'yi de, Merkez Efendi'yi de ziyaret edin. Sümbül Efendi, Merkez Efendi'nin efendisi, mürşidi. Ve diyor ki talebelerine, aralarında Merkez Efendi'nin de bulunduğu talebelerine diyor ki, şimdi diyor hepiniz İslam'ın içine dağılın bakalım. Gördüğünüz bütün haksızlıkları, yanlış şeyleri bana haber vereceksiniz. Hanginiz en iyisini yapabilirse o benim postuma sahip olacaktır. Benden sonra o benim yerime geçecektir. İrşad makamının sahibinin o olacağını söyledi bana Allah-u Teala diyor. Talebelerin hepsi İslam'ın her tarafına dağılmışlar. Gördükleri bütün haksızlıkları mahkemelere gitmişler. İş yerlerinde bulunmuşlar. Olayları gözetlemişler ve birçok haksızlıkların yapıldığı karısıyla gelmişler, raporlarını birer birer vermişler. Şurada şöyle bir haksızlık oldu, adam en zalim hususlarda falanca kişiye şu eziyetleri yapmış, şöyle şöyle haksız fiillerde bulunmuş, Kadı Efendi de onu cezalandırdı. sevgili kardeşlerim, sadece bir kişiden hiç ses çıkmıyor. Herkes sözünü bitirdikten sonra Sümbül Efendi aralarında katılığına çok olmayan bu genç delikanlıya dönüyor. Diyor ki, evladım sen hiçbir şey görmedin mi? O da diyor ki, bu kardeşlerimizin anlattığı her yere ben de gittim onlarla beraber. Ama diyor, her şey merkezindeydi. Sümbül Efendi beklediği cevabı almış. Şimdi diyor, izah et bakalım kardeşlerime ne demek istiyorsun? O da izah ediyor. Her haksızlığı gördüğüm anda diyor, o kişinin hayat defterini gösterdi bana Allah Teala diyor, hayat filmini. Hayat filminde netice kapanmış diyor, 0'a 0, elde var 0. Her şey merkezindeydi diyor. Olay insanlara göründüğü gibi değildi diyor. Allah hesabı çabuk görür. Allah'ın seri-i hesap ifadesinin karşılığını gördüm diyor. O insanların hayat filmlerinde her şey ödenmişti diyor. Bütün haksız fiillerin karşılığı ödenmiş, netice 0'a 0, elde var 0 olmuştu. Talebelerden birisi soruyor, iyi ama taraflardan biri ötekine haksız fiil işliyor. E bir de gördük ki Kadı Efendi birilerine kısas imkanı verdi. O zaman senin söylediğin eşitlik bu kısasla beraber tekrar bozulmuyor mu? O zaman sözü Sümbül Efendi alıyor ve benim size yaptığım izahatı yapıyor. Ve neticenin gene 0'a 0, elde var 0 olduğu bütün öğrenciler tarafından öğreniliyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayatınız size hiçbir haksızlığın yapılmasına Allah'ın müsaade etmediği nihai bir son dakika içinde aynı anda adaletin tecelli ettiği bir sonuçla sonuçlanacaktır. Ya haksızlığıyla karşılık derecatla amel defteri kapanmıştır ya da haksız fiile karşı haksız fiil derecata karşılık derecatla kısas tatbik edildiği takdirde ama gene hesap anında kapanmıştır. Öyleyse biz de aynı kanıdayız. Her şey merkezinde. Şimdi şiire beraberce bakalım. Hak şerleri hayr eyler. Zannetme ki gayr eyler. Zannetme ki ondan gayrı bir şey yapar. Onun dışında bir şey yapar. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. İnsanlar ne kadar adalet terazisini saptırırlarsa karşılığı kendilerine o kadar ağır bir ödemeyle ulaşır. Neticede sapan terazi mutlaka ait olduğu standartlarda yerli yerine oturup adaleti oluşturacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, birçoklarınızın üzüldüğünü görüyorum. Sizlere haksız davranışlarda bulunuyor diye. Size o haksızlıkları yapan o zavallılar amel defterindeki durumunu bilmiyorlar kendilerinin. Ancak kıyamet günü buna şahit olacaklar. Hayır, kıyametten evvel de ölümlerinde mutlaka hayat filmleri kendilerine gösterilecek. Ne kadar zulüm yaptılarsa o zulüm karşısında sizin yaşadığınız, size yapılan zulüm karşısında sizin yaşadığınız huzursuzluğun iki katını ölümle birlikte Allah onları mutlaka yaşatacak. Yetmez. Zaten şu dünya üzerinde size o zulmü yaparlarken de zulmedenler iki defa huzursuzluğu yaşamışlardır. Allah Teala hesabı çabuk görür. Ama bedelini de sadece derecat kaybettirmekle değil, aynı zamanda o kişiye şu dünya üzerinde manevi azap vermekle de tahakkuk ettirir. Öyleyse kim bir haksız fiil işlerse, haksız fiili işlediği anda o haksız fiile eşdeğer bir derecatı kaybeder. Madde bir. Onun karşılığında başkasına verdiği azap ne kadarsa o azabı Allah ona yaşatacaktır. Madde iki. Ama yetmez. Ruh da elindeki yetki ile

defa daha azap görecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki haksızlık yapıldığı zaman o kişiye Allah onu kat kat ödetiyor. Aynı azabı o kişinin de yaşamasını temin ediyor. Birincisi vicdan azabıdır. İkincisi kabir azabıdır. İnsanlar da derler ki kabirde sadece azap insana tattırılır. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Her yaptığınız güzel davranışın da mutluluğunu kabirde bir defa daha yaşayacaksınız. Öyleyse dünya üzerinde nasıl yaşarsınız? Hem Allah-u Teala hem ruhunuz nefsinize ve size yaptığınız her güzel davranışın karşılığında mutluluğu yaşatırlar. Kabirde de aynı şey olur. Hem fizik vücudunuz hem de nefsiniz bu güzelliği bir defa daha yaşayacaktır. Her yaptığınız güzel davranışın karşısında ama her yaptığınız yanlışın bedelini de gene iki defa ödeyeceksiniz. Bu sebeple Allah Teala diyor ki yaptığınız bütün davranışların karşılığını mutlaka ödersiniz diyor. Allah size ödesin diyor. İşte bu ödemenin standartlarına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir standartta hepiniz için söz konusu olan şey, dünya hayatında yaptığınız bütün hataların karşılığını dünyada ödemiş olmanızdır. Bu yüzden ahiret hayatı son mükafat veya son cezalandırmadır. Dikkat edin, sadece bir tarafa eklenir. Mükafat hanesine eklenir veya mücazat hanesine eklenir. Yani ne demek istiyorum? Şu dünya hayatında yaşadığınız sürece kazandığınız bütün pozitif derecelerin karşılığı size mutluluk olarak ve huzur olarak hem Allah Teala tarafından hem ruhunuz tarafından birisi fizik vücudunuzda, birisi nefsiniz olmak üzere zaten bu dünyada yaşatılmıştır. Aynı zamanda yaptığınız bütün şerlerin karşılığında iki defa azap görmüşsünüzdür. Şu dünya hayatını yaşarken hepsinin bedelini ödemişsinizdir. O huzursuzluğu fizik, vücut ve nefs olarak iki defa yaşayarak şu dünyada yetmez. Öldüğünüz zaman bir defa daha ödemişsinizdir. Hayat filminiz gösterilir ve bir defa daha size hem yaptığınız haksız fiiller için fizik vücuda ve nefsinize azap verilir. Hem de yaptığınız güzel davranışlar için fizik vücudunuz ve nefsiniz bir güzelliği yaşar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nereye ulaşıyoruz neticede? Şuraya ulaşıyoruz. Yaptığınız fiillerin karşılığı hepinize mutlaka ödetilir. İşte Allah Teala onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Kim bir haksız fiili yaparsa onun karşılığı ona mutlaka ödetilir. Kim bir güzellik işlerse onun karşılığı ona mutlaka ödenir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki adaletsizlik yok. Şimdi bu açıdan olayı değerlendirdiğiniz zaman kişinin yaptığı güzelliklerin de yaptığı çirkinliklerin de yani hayrın da şerrin de bedeli şu dünya üzerinde onlara iki defa ödettiriliyor. Öldükleri zaman da gene iki defa ödettiriliyor. Ve ödeniyor. Sonra mı?

0: burada olayın bedeli gerçekleşmiş ve ödenmiştir. Şer olay olduğunu düşünelim bunları. Bütün şerlerin bedeli hayattayken iki defa, ölümde de iki defa olmak üzere o kişiye tam dört defa ödetilmiştir. Hiçbir suçu kalmamıştır ki bedelini ödememiş olsun. Şimdi bu kişinin amel defterine bakılır. Eğer kaybettiği dereceler kazandığından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Hiçbir zaman oradan çıkması mümkün değildir ve yaptığı o haksız fiillerin bedeli ona sonsuz kat olarak cehennemde ödetilecektir. Hiçbir zaman cehennemden çıkıp da cennete girmesi mümkün değildir. Ve bu o kişi için bir haksızlık da değildir. Çünkü Allah Teala önceden bu olayı haber veriyor. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaktır diyor. Birçok insan da bize soruyorlar, sen böyle diyorsun ama biz şöyle biliyorduk. Kişi ne kadar sevap işlerse o kadar cennette kalır. Ne kadar günah işlerse o kadar da cehennemde kalır. Mutlaka sevapları vardır. Öyleyse mutlaka cennete gidecektir. Allah Teala diyor ki sevaplarının ve günahlarının bedelini dünyada biz onlara ödetiriz. Amel defterlerindeki adalet bozucu olan, adaleti paralize eden, adaleti zedeleyen bütün davranışların bedelini eğer günahları sevaplarından fazlaysa sonsuza kadar cehennemde ayrıca ödetiriz diyor. Dünyadaki amel defterleri tamamlanmıştır. Karşılığını da bizden almışlardır. Karşılığını eğer zulümleri varsa onun karşılığını, zulümlerinin tam karşılığını kendilerine manevi azap çektirerek biz ödettik diyor Allah Teala. Ve onların güzel davranışlarının karşılığında onlara huzur ve mutluluk vererek gene yaşattık diyor. Bedelleri ödendi. Bunun sonucunda Mahkeme-i Kübra'nın temel hükmü geçer. Temel hüküm, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu için o kişi cennete gidecektir ve sonsuza kadar Allah'ın cennetinde mutluluğu yaşayacaktır. Orada fizik standartlarda mutluluk söz konusudur cennette. Cehennemde de fizik standartlarda huzursuzluk söz konusudur. Yani işkence vardır. Açık ve kesin bir şekilde insanlara işkence edilir. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini yakarız diyor. Ve onlar ölmek isterler diyor. Ama derileri tamamen, etleri tamamen yandıktan sonra tekrar onlara et ve deri giydiririz diyor. Aynı işkenceyi sonsuza kadar tekrar tekrar yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi şikayet edenlere söylüyorum. Eşleri tarafından, başkaları tarafından, kendilerine haksız davranışlarda bulunanlar herhal bundan etkilenerek sonsuz bir huzursuzluğa düşüyorlar. Oysa ki karşı taraf onun bedelini bu dünyada iki defa ödüyor. Ölürken gene iki defa ödüyor. Ve eğer bu kişi bir zalimse mutlaka gideceği yer cehennem, günahları sevaplarından fazla olduğu için orada da sonsuz olarak ödeyecek. Öyleyse size zulüm yapıldığı zaman sevinmeniz mi lazım yoksa üzülmeniz mi? Bir düşünün sevgili kardeşlerim. Şeytan sadece sizi şu dünyada mutsuz etmeye çalışır. Ve o daima madalyonun bir yüzünü size göstererek sadece sizi huzursuz etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır. Öyleyse onun tuzağına düşmeyin. Başkalarının sizlere yaptığı haksızlıkları bir düşünün. Bu haksızlıklarda bir sonuç var sevgili kardeşlerim. Sadece sizin mutluluğunuza dönük. Çünkü kim size kötü davranırsa, kim size davranışlarıyla huzursuzluk verirse, kim sizi rahatsız ederse, sizin duyduğunuz rahatsızlığın iki katı o kişiye bu dünyadayken ödetilecektir. Öldüğü zaman iki katı daha ödetilecektir. Cehennemde ise sonsuza kadar huzursuzluğu devam edecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, size insanlar zulmediyorsa, onlar aslında kendilerine zulmediyorlar. Zulüm şerre ulaştırır. Şer, derecat kaybetmektir. Öyleyse kim zulmetmişse mutlaka şerre ulaşır, derecat kaybeder. Ve şu dünyadayken yapılanların bedelini o kişi ödedikten başka, eğer böyle devam ederse, aklını başına toplamazsa, cehenneme gidecek, sonsuza kadar kendisine azap edilecektir. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada size yapılan haksızlıkların karşılığında şeytan nefsinize her şeyin en kötü tarafını göstermektedir. Ama sizlere anlattığım bu hesaplaşmayı dikkatle yerlerine oturtun. Eğer o kişi aklını başına toplayamazsa, sizi zulmeden kişi, bu dünyada ve ölünce 4 defa yaptığı bütün haksızlıkların bedelini Allah'a ödedikten sonra sonsuza kadar cehennemde kendisine işkence edilerek yaptıklarının bedelini sonsuz defa ödeyecektir. Varsın onlar böyle bir şeyin olmadığını zannetmekte devam etsinler. Kıyamet günü hepimiz orada olacağız. Hepimiz cennete gidecek olanlar da önce mutlaka cehenneme uğrayacağız. O bizlere zulmedenlerin orada hangi işkencelerle karşı karşıya olduğunu göreceğiz. Sevgili kardeşlerim, hiç üzülmeyin size haksızlık yapmıyor diye. Aslında hesap anında görülmüş, adalet tahakkuk etmiştir. Bu anlattıklarımın ışığı altında sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hayatınıza yeniden bakın. Allah'ın gözlükleriyle bakın. Göreceksiniz ki üzülmenizi icap edecek hiçbir şey yok. Her şeyin bedeli anında ödenmiştir. Öyleyse bu adalet terazisinin şaşmaz standartları içinde zulümlere karşı sabırlı olun. Allah muhakkak ki her şeye kadirdir. Dünya üzerinde fizik standartlarına da adaleti gerçekleştiren o olmuştur ve o olacaktır. Hepinizin sonsuz cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı, daimi zikre ulaşmanızı, sürecine hain olmanızı Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah ve selamu aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
2: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir. Biz size o sesi tanıtacağız. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrini işlememenizi emrediyorsa, namazın vakti gelmesine rağmen içinizden bir ses, bu saatte kalkacaksın da ne olacak? Tatlı uykunu bozma. Buz gibi sularla ayaklarını yıkadığın zaman zaten hasta olursun. Üstelik sabah namazının vakti öğle namazına kadar devam eder. Diyorsa o siz değilsiniz sevgili kardeşlerim. O iblis. Ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek istiyorsa, işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmaz? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kademelik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed ezbillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin. Ehdina sıratel müstakim sıratel lezzine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir gece sizlerle birlikteyiz. Ve bu gece sizlere gece namazlarından bahsetmek istiyoruz. Gece namazları. Geceliğin kılınan namazlar bir başkadır sevgili kardeşlerim. Özellikle herkes uykudayken gecenin bir vaktinde kalkarsanız Allah Teala diyor ki gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır. Teheccüd namazı konusunda Allah Teala İsra suresinin 79. ayet-i kerimesinde diyor ki gecenin bir kısmını teheccüd namazı kılarak geçer. De ki Rabbim beni sıdk ile bir yerlere girdir, bir yerlere dahil et ve sıdk ile oradan çıkar. Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda göndermesi yakındır diyor Allah Teala. İsra 79. İşte makam-ı mahmuda beaz etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, makam-ı mahmud 7. katın 4. alemidir. Oraya ulaştığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı arkasında 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin ileri gelenleri de oradadırlar. Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Bunu söyledikten sonra 79. ayet-i kerimede, 80. ayet-i kerimede Ya Rabbi beni katından ilmi ledununu öğretecek olan bir sultanla teçhiz et diyor. Böyle de diyor Allah'a. Öyleyse İsra suresi 79 ve 80. ayetler birbiriyle yakından alakalıdır. 80. ayet-i kerimeye baktığımız zaman sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın şöyle dediğini görüyoruz. Ve kul Rabbi ethilni mütele sıdkın ve ahriçni muhrece sıdkın. Beni sıdk ile dahil et ve beni sıdk ile çıkar. Vec'al ve kıl
Min ledünke senin katındaki gizli ilminden sultanen nasira bir yardımcı sultan kıl bana. Sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir yardımcı sultan kişiye ulaşırsa? İşte o yardımcı sultan Muhittin Arabi tarafından kendisine ulaşılmış. Muhittin Arabi'ye o yardımcı sultan ulaşmış katından Allah Teala'nın ve fizik ötesi ilminden haberdar olmuş Muhittin Arabi Hazretleri. İşte sır bu ayet-i kerimede, İsra suresinin 80. ayet-i kerimesinde. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir Hızır Aleyhisselam görürüz. Her devirde vardır, şu anda da vardır. Yani o sonsuz ömür verilmiş olan biridir. Ama bu ömrünü bir fizik vücutta mı geçiriyor? Hayır. Allah'ın katından rızıklandırıldığına göre o bir fizik vücut sahibi değildir. Ama ilmi ledunun sahibidir. Gece namazlarının yaptığı şey kişiyi ilmi ledunun sahibi kılmasıdır. Herhangi bir gece namazı değil, zamanında kılınan bir yatsı namazı değil, mutlaka gece yarısından sonraki bir vakitte teheccüde kalkacaksınız. Ve geceyi, gecenin en az 3 saatini özel bir namaz, teheccüd namazı kılarak geçireceksiniz. Teheccüd namazını genel olarak ya 11 rekat ya da 7 rekat olarak değerlendirirler. Yani bir üçlüyle bitmesi asıldır. Veya 9 rekat olması daha uygun. 9 rekat veya 11 rekat ama en az 3 saat sürecek. Sevgili kardeşlerim, o Erbay'ın çıkarttığımız devrede hani 40 günlük oruç tutmuştuk demiştik. Kardeşlerimiz de iştirak etmişlerdi. Ve Erbay'ın çıkarma söz konusuydu. Oradan hiç 40 gün süreyle dergahımızdan hiç çıkmamıştık. Ama 41. günü de Perşembeydi. O gün de oruçlu olduk. 41 gün oldu. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum sevgili kardeşlerim. O zaman her gece teheccüd namazını gerektiği gibi kılmak istedik. Ama dayanamadık sevgili kardeşlerim. Değil, ellerimizin üzerinde olmak, dirseklerimizi de dayadığımız halde yere, dirseklerimizin üzerinde namaz kılmamıza rağmen o 3 saatlik namazı tamamlayamadık. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabeye Allah'ın ne kadar güç verdiklerini gördük. O sahabe ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi almadığı için onun mumundan bahçeye vuran ışıkta onun gölgesine bakarak teheccüd namazı kıldılar. Ama hepsi kıldı. Hep kıldılar. Öyle bir sonuç oldu ki artık buna dayanamıyorlardı. Allah Teala sanıyorum Fetih Suresinin son ayetiyle onlara şöyle seslendi. Teheccüd namazını kılmaktan
Yüzlerinizde renk kalmadı, rahatsızlandınız. Biz teheccüd namazını sizin üzerinize farz kılmadık. Ama sizi de onun kuvvetinde yaratmadık. Öyleyse buna dayanamayacağınızı Allah elbette biliyor. Bundan sonra teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Ne demek kolayına geldiği gibi kılmak? Bir normal namazın, 4 rekatlık bir namazın süresi 7 dakikadır. Bilemediniz, 8 dakikadır. Uzattınız namazı, 10 dakikadır. 11 rekatlık bir namaz, 110 dakika. 11 rekatlık bir namaz, 10 dakika olsa, 4 rekat 10 dakika, ikinci 4 rekat 10 dakikada 20 dakika, 3 rekat daha 26 dakika. Uzun uzun 26 dakika. Yarım saatten evvel teheccüd namazı biter. Halbuki 3 saat kılıyorlardı en az. Nasıl kılıyorlardı? Zikirle kılıyorlardı sevgili kardeşlerim. Biz de öyle yaptık. Zikirle kıldık. Hayatımızda kıldığımız en güzel namazlardı. Bütün kardeşlerimizle beraber, onlar da bizimle beraber uyumadılar. Onlar da bizimle beraber geceler boyu namaz kıldılar. Muhteşem bir olaydı, hayatımızın unutulmaz bir anısı. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra sahabe nasıl namaz kılmaya başladı? Hacet namaz, teheccüd namazını. Bir kısmı gene uzun kılmaya devam ettiler. Ama bir kısmı kısalttılar. Normal namaz söylediğimiz gibi 7 dakikadır. Normali 7 dakikadır. 4 rekatlık bir namazın kılması. Bazı çok acelecilerin elinde belki 5 dakikaya da iner. Ama normal şartlarda kılıyorsanız 7 dakikada bitirirsiniz namazı. 7 dakika, 14 dakika, 4 daha, 18 dakika. En çok 20 dakika içinde 11 rekatlık bir namazı bitirirsiniz. İşte bu bir insanın kolayına geldiği gibi namaz kılmasıdır. Diğer namazları kılıyormuş gibi teheccüd namazını da kılmasıdır. Aslında güzeli nedir? Güzeli uzun uzun kılmaktır. Dirseklerinizin üzerinde bitkin düşene kadar kılmaktır. Sevgili kardeşlerim, gece namazlarının ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gene dizleri dirsekleri üzerinde secdeye kapanırdı. Ve secdeye kapanır ve öylece kalırdı. Saatlerce. Öyle ki bazen onu öldü zannedenler olurdu. Bazen uyuyor zannedenler olurdu. O ise çoktan dalıp gitmişti. Allah ile birlikte olmaya. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Allah'ın dizaynı en güzeli verir. Öyleyse acaba İsra Suresinin 80. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi sıdk ile ithal et, sıdk ile ihraç et diyor. Nereye ithal etsin? Nereden ihraç etsin? İşte ithal ettiği ve ihraç edeceği yer Makam-ı Mahmud'dur. Makam-ı Mahmud'u bir gün göreceksiniz. Ön tarafı bizim alemimizde cam denilen bir şeffaf
sistemle tamamen kapatılmış olan çok büyük bir salon. Yani belki 60 metre, belki 70-80 metre genişliğinde bir salon. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. Hepsi ayakta duruyorlar. Bütün huzur namazının imamlarının nikahı orada kıyılır. Makam-ı Mahmud'da. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in marifetle, mucizeyle dizaynı orada gerçekleşmiştir. İlmi ledününden bir sultan, yani Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardımcı olmuştur. Olmuşsa ne olmuştur? Olmuşsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sütünü sağdığı bir tek keçiden bir ordu doymuştur. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstermiş midir? Göstermiştir. Ama bunu hep söylemiştir. Bu benden değildir. Bu Rabbimin bir hediyesidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gece namazlarına dikkatle bakın. Gece namazları makam-ı mahmuda sizi dahil edebilecek sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç edebilecek olan bir özellik taşır. Orada ilmi ledun öğretilir. İlmi ledun Allah'ın gizli ilmidir. İşte Abdülkadir Geylani Hazretleri o ilmin sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan gelmekteydi. O Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le konuştuğunu söyleyince inanmadılar. Onun üzerine mezarına gittiler. O da kalk ey Allah'ın Resulü diye seslendi. Kün dedi. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kalktı. Konuştular. Sonra tekrar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Öyleyse neden bahsediyoruz? Öyleyse bu bir keramettir. Keramet Allah'ın ikramıdır. Peygamber olmayan velilere, peygamber olmayan resullere de Allah'ın ikramı keramettir. Ama huzur namazının imamları için bu keramet değildir. Mucizedir. Buraya hiç kimse ne kerametin ne de mucizenin sahibi değildir. Mucizenin sahibi de, kerametin sahibi de Allah'tır. Öyleyse gece namazları, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gecenin bir vaktinde kalkın. Gece namazı kılın ve kıldıktan sonra bu ayeti okuyun. İsra 80. Allah-u Teala'nın size fiziğin ötelerinden bir şeyler göndermesi, yardımcı göndermesi söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzelliğin içinde yaşamak, Allah'ın dostu olmak biraz gayretinizle size çok şeyler kazandırabilir.
İşte o ilmin sahiplerinden birisi Hazreti Süleyman'dı. Hazreti Süleyman kuşlarla konuşabiliyordu. Ruh tayı mekanında, nefs tayı mekanında, fizik vücut tayı mekanında yapabiliyordu. Cinlere ve şeytanlara hükmediyordu. Allah Teala Kur'an'da birkaç yerde Hazreti Süleyman'ın tayı mekan olaylarını anlatır. Rüzgarı onun emrine verdiğini, yani havada onun yolculuk yaptığını ifade ediyor Allah Teala. Hızlı, çok hızlı veya yavaş bir gidiş. Öyleyse ilmi ledünün sahipleri kim bu insanlar? İşte Fatih Sultan Mehmet'in lalası, mürşidi Akşemseddin Hazretleri. Kubbe-i Altı vezirleri muhasırının kaldırılmasından yana Fatih Sultan Mehmet de İstanbul'u almadan gitmem diyor. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım. Ama öylesine bunalıma girmiş ki paşalar, bu muhasırının kaldırılması lazım geldiği konusunda çok ciddi bir muhalefet oluşturmuşlar padişaha. Erlala Akşemseddin Hazretleri o toplantıya iştirak etmiyor. Padişah haber gönderiyor gelsin diye, ama içeri kimsenin alınmamasını, padişah dahi gelse içeriye girmesine müsaade etmeyeceksiniz diye Akşemseddin Hazretleri nöbetçilere emir vermiş. Fatih Sultan Mehmet bunun üzerine nöbetçilerin göremeyeceği bir şekilde çadıra ulaşıyor. Hançeriyle çadırı ikiye yararak içeri giriyor ve bakıyor ki lalası, yani mürşidi Akşemseddin Hazretleri, gözyaşlarından seccadenin altı çamur olmuş. Ama o secde vaziyetinde duruyor. Padişah geliyor, saygıyla bekliyor. Ve ondan sonra Allah Teala'nın emrettiği noktada Akşemseddin Hazretleri ona dönüyor. Evet diyor, 27 Mayıs sabahı inşallah zafer bizimdir. Ve tarif ediyor. Hangi surların altına kumbaracılar ne kadar barut yerleştirecekler, nereleri atacaklar, hangi surlar topladabilecek plan onun tarafından teslim ediliyor. Fatih Sultan Mehmet'e ve gerçekten 27 Mayıs sabahı 1453 zafer Osmanlı'nın oluyor. İstanbul bir çağı kapatan, yeni bir çağı açan bir fetihle artık İslam'ın eline geçiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Muhyiddin Arabi Hazretleri bir kalabalığa hitap ediyor. Diyor ki, sizin taptığınız benim ayağımın altındadır. Ne yapıyorlar dersiniz? Hemen öldürmek üzere harekete geçiyorlar. Sen Allah'ı nasıl ayaklar altına alırsın diye. Ve ölmeden evvel son sözünü söylüyor. Diyor ki, sin şına girdiği zaman bu sır çözülür. Şimdi diyor, beni idam edebilirsiniz, buyurun. İdam ediliyor.
Fıra, Sin, Yavuz Sultan Selim, Şına, yani Şam'a giriyor. Ve Yavuz Sultan Selim aldığı emir üzerine derhal diyor ki bana onun o konuşmayı yaptığı yeri gösterin. Gösteriyorlar. Şimdi diyor burasını kazın. Kazıyorlar. Bir küp altın çıkıyor. Sevgili kardeşlerim anladınız mı? Taptıkları şeyin ne olduğunu? Paraya tapılıyor insanlar. Bu zamanda da öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı için para hayatlarının en önemli hedefi. Para da önemlidir. İnsanın hayatını idame ettirmesi için para kazanması gerekir. Elbette para kazanacaksınız. Ama para birçok insan için tapılmak kadar sevilen bir müessese. İşte Muhyiddin Arabi Hazretleri bunu söylemiş sevgili kardeşlerim. O Muhyiddin Arabi Hazretleri ki diyor ki ben o sırların dolabını açtım. Ve oraya bununla ulaştığını söylüyor. Sırlar orada, Makam-ı Mahmud'da. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki. Allah-u Teala'nın ansızın size yeni ufuklar açtığını yaşayacaksınız. İşte biliyorsunuz Hazreti Musa Allah-u Teala'ya diyor ki beni öyle bir insanla tanıştır ki ben ondan senin ilmi ledununu alayım. Allah-u Teala diyor ki ya Musa gerçekten istiyor musun? Hazreti Musa diyor ki evet. Eyse diyor git yanına birisini daha al. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Ve bir delikanlı ile beraber yola çıkıyor Hazreti Musa. Yanlarına kuru balıklar almışlar. Onları yolda yiyerek gidiyorlar. Gitmişler gitmişler günlerce. Bir yerde durdukları zaman hadi diyor yemeğimizi yiyelim diyor Hazreti Musa. Delikanlı diyor ki yemek yok. Ne demek yemek yok diyor. Balıklarımız vardı. Balıklar diyor canlandılar ve denize girdiler. Hazreti Musa heyecanla soruyor nerede? O iki denizin birleştiği yerde. O zaman Hazreti Musa Allah-u Teala'nın sözünü hatırlıyor. İki denizin birleştiği yerde onu bulacaksın. Hemen aklına iki denizin birleştiği yerde onlar yemek yerken uzaktan onları seyreden ama hiç onlara yaklaşmayan bir ihtiyar adamın varlığını hatırlıyor. İşte odur diyor. Hemen koşalım. Koşuyorlar. Hazreti Hızır hala orada. Hazreti Hızır sabrıyla tanınır. İşte Abdülkadir Geylani Hazretlerine sabrı öğreten de odur. Abdülkadir Geylani Hazretleri hayatını anlattığı kitabında diyor ki onunla ilk karşılaştığımda beni şurada bekle biraz sonra geleceğim dedi diyor. Ama diyor beni 3 gün orada bekletti diyor. Ve gelmedi ama ben bekledim diyor. Hazreti Hızır ona sabrı öğretmiş. Bilin ki ilmi ledunun birinci anahtarı sabırdır. Hazreti Musa'nın ilmi ledunu ona ulaşamadan kaybetmesinin arkasında da sabırsızlık yatar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilmi ledununu kime vereceği Allah'a aittir. Hazreti Hızır bir peygamber değildi.
Ama Hazreti Musa peygamber de Hazreti Hızır ilmi lezunun sahibiydi. Ama peygamber olan, Allah'ın katında ondan üstün olan, Nebi olması sebebiyle üstün olan Hazreti Musa ilmi lezunun sahibi olmak şerefine ulaşamadı. Hazreti Hızır baş gözleriyle değil, kalp gözüyle Allah'ı yüzlerce defa görmüştü. Hazreti Musa bir defa bile göremedi. Ve onun yanına ulaştığı zaman Hazreti Hızır'ın dedi ki, beni Rabbim gönderdi. Senden ilmin adını öğrenmek için senin emrine girebilir miyim? Hazreti Hızır dedi ki, sen benimle sabredemezsin. Hazreti Musa dedi ki, beni sabırlılardan bulacaksın. Hazreti Hızır pekala dedi, ama bu söylediğimi unutma. Beraberce yola çıktılar. Gide gide bir nehrin kıyısına ulaştılar. O nehrin kıyısında birçok gemi vardı. Bütün yemek isteme dileklerine rağmen hiçbir geminin içindekiler onlara yiyecek vermediler. Ama bir geminin sahibi onlara yiyecek verdi. Oturdular, yediler. Yemek bittikten sonra Hızır Aleyhisselam eline baltayı aldı. Geminin bordasını parça parça etti. Ve gemi karaya oturdu. Hazreti Musa dayanamadı. Senin bu yaptığın dedi, Allah'tan reva mı şimdi yani dedi. Bu kadar insan bize yemek vermezken, bu insanlar acıdılar da bize yemek verdiler. Sen de tuttun adamların gemisinin bordasını bu hale getirdin. Şimdi bu gemi yüzmez. Bu adamın ekmek parasıyla oynadın. Hazreti Hızır dedi ki, ben sana demedim mi dedi. Sen benimle sabredemezsin. Bak işte dedi, patladım bile. Sonradan gördüler ki diğer gemiler karşı sahile geçtiler ve oradaki zalim derebeyi tarafından onun gemilerince hepsi yakalanıp esir edildiler. Gemiciler de sahipleri de forsa edildiler. Ama bu gemiye hiç kimse dokunamadı çünkü gemi denize açılamamıştı, nehre açılamamıştı. Hızır Aleyhisselam anladın mı şimdi dedi. Ben bunları kendimden yapmıyorum dedi. Yaptırılıyorum. Bir köye gittiler ikisi beraber. O köyde gene yiyecek istediler. Sadece bir yerden kendilerine kaç kapıdan geri döndükten sonra yiyecek verildi. Ve Hızır Aleyhisselam o evin bahçe duvarının yıktığı o evde bir yardım edecek yerde onları zararlıymış gibi görünen bir iş yaptı. Hazreti Musa gene dayanamadı. Hazreti Hızır'ın aldığı cevap şöyle: bak bu ikinci oluyor. Ben sana sen benimle sabredemezsin demiştim. İkinci defa sabredemedin. Eğer bu üçüncü olursa beraberliğimiz biter. Bu evde yetimler oturuyor. Ve burada da bu toprağın altında onlara ait olan bir define var. Büyüdükleri zaman onlar kullanacaklar bunu. Başka gözlerden saklamak için böyle yaptım. Ve sevgili kardeşlerim, oradan da ayrıldılar. Ama bir pınar başında

Ben yapmadım. Allah-u Teala tarafından bu işlev bana yaptırıldı. Ve Hazreti Musa ile beraberlikleri burada sona eriyor. Hızır Aleyhisselam'ın. Sevgili kardeşlerim, fiziğin ötesi Allah'ın büyük bir nimetidir. Kalp gözüyle, kalp kulağıyla başlar. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Allah-u Teala size evvela yerin melekûtunu, devrin imamının dergahını gösterecek. Oradaki altın kapıyı göreceksiniz. Altın paralardan oluşan bir küme göreceksiniz. Sırada olan insanlar göreceksiniz. Cinler göreceksiniz. Cinleri nereden tanıyacaksınız? Bütün insan ruhlarının, yüzlerinin ve ellerinin rengi sizin ve benim gibidir. Ama cinlerin rengi yeşildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Hz. Musa Firavun'a gönderildiği zaman Allah Teala dedi ki: "Hiç onlardan korkma. O sihirbazlar toplanacaklar. Yere atacaklar ellerindekileri. Onlar yılanmış gibi görünecek sana. Hiç korkma. Sen de elindeki asayı at." Hazreti Musa o olayı yaşadıktan sonra o hareket halindeki yılanların üzerinde elindeki asayı atıverdi. Ne oldu? Asa öyle bir mahluk oldu ki bütün o yılanları hepsini yuttu. Hiçbiri kalmadı ortalıkta. Ne oldu? Senin sihrin bizden daha üstünmüş dediler. Hazreti Musa dedi ki o sihir değildi dedi. O Allah'ın bize olan bir nimetiydi. Biz sihir yapmayız. Sihir şeytani bir iştir. Sizin yaptığınız da yanlıştır. Sizi Allah'a teslim olmaya davet ediyoruz. Bütün büyücüler Hazreti Musa'ya tabi oldular. Firavun öfkesinden az kalsın çatlayacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ilmi ledun bütün insanlar için Allah'ın bir gizli ilmidir. Herkese verilmez. Gizli ilmin verilmesi gece namazlarına sıkı sıkıya bağlıdır. Makam-ı Mahmud'a İthal ve ihraç söz konusudur. Yedinci katın üçüncü alemi. Hayır, dördüncü alemi, affedersiniz. Birinci alem kader hücreleri, ikinci alem ümmül kitap, üçüncü alem kudret denizi, dördüncü alem de makamı Mahmud. Orada tanıdık birilerini göreceksiniz gittiğiniz zaman. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya dediler ki bu Adem Aleyhisselam'a biz secde ettik ama senin emrin üzerine secde ettik. Aslında biz onların üstünüz. Allah-u Teala da dedi ki hayır, siz onların üstün değilsiniz. Eğer siz ondan üstün olsaydınız, ona sizi secde ettirirdim. Onu size secde ettirirdim. Ama o sizden üstün olduğu için ona secde ettiniz. Ey Allah'ım dediler, onu üstün kılan nedir? Onu üstün kılan nefsindeki afetlerdir dedi. Eğer

o afetleri yenerse onu yenebilen insan sizden üstündür. Ama onu yenemezse sizden üstün değildir, siz de ondan üstünsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Harut ve Marut ismindeki iki melek dediler ki, eğer onu bizden üstün kılan şey nefse biz de onu isteriz. Biz ondan daha üstün olduğumuzu sana ispat etmek istiyoruz. Allah Teala dedi ki ondan üstün değilsiniz. Boşuna bir gayretin içine girmeyin. Onlar da ısrar ettiler. Biz istiyoruz. Üstün olduğumuzu ispat edeceğiz dediler. Allah Teala da onlara nefs verdi. Babil şehrine indirdi onları. Bakara Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde anlatılıyor kıssa. Babil şehrine inen bu iki tane melek orada sadece bir ay dayanabildiler. Bir ay dayanamadılar bile. Bir kadına çok kötü bir şey yaptılar. Büyük bir kötülük yaptılar. Kadının kocası benim karıma siz bunu nasıl yaparsınız diye öfkeyle onlara gelince bizim melekler fena halde içerlediler bu işe ve adamı orada öldürdüler. Hemen tekrar yukarı alındılar ama orada bulundukları süre içerisinde birçok insana zulmani ilimleri öğretmiş bulundular. Ama onlara diyorlardı ki, bakın bu zulmani ilimler yapılmaması lazım gelen, tatbik edilmemesi lazım gelen ilimlerdir. Bize sorarsanız bunları hiç öğrenmemeniz sizin için daha hayırlıdır. Ama yapmayacağım derseniz, öğreneceğim sadece yapmayacağım, böyle bir vebalin altına girmek istemiyorum derseniz, biz bunu size öğretebiliriz. Ve pek çok insan orada Babil şehrinde büyüyü, hüddamı, zülmani ilimleri öğrendiler. Zülmani ilimler bir iradenin bir başka iradeye ikinci iradenin rızası olmaksızın bir şeyleri ilimleriyle zorla yaptırması halidir. Cinleri insanların üzerine saldırtmak. Bu hüddam ilmidir. İnsanlara büyü yapmak. Bu sihir ilmidir. İnsanları hipnotize etmek. Zülmani vasıtalar kullanarak fal bakmak. İllüzyon. Yani bir şeyi mevcut değilken göstermek veya ölü bir şeyi hareket halinde gibi göstermek. Ve mesela şeytanın gösterilerinden bir tanesi boşlukta yatay vaziyette duran birisini yükseltmek. Olur mu? Evet olur. Ne zaman kişinin karşıt elektronlarının devir sayısını arttırırsanız, elektron devir sayısına yaklaştığı bir yerde bu olay tahakkuk eder. Yer çekimi kuvvetinden daha hafif hale gelen vücut yükselir. Bunu şeytani ilimlerin sahipleri değil, şeytan yapar, onlar yapıyormuş gibi gösterir. Ve şeytan hep kendisini gizler. O insanlar da kendilerinin yaptıklarını zannederler. Oysa ki Allah'ın dostları Allah'ın kendilerine ikram ettiği keramette keramet ikram demektir. Fizik ötesi bir şeyleri Allah yapmış ve onlara bunu kendisi tarafından yapıldığını söylemiş olduğu cihetle onlar bunun bilincindedirler. Ve herkese derler ki bu gördüğünüz bir keramettir. Ama bunu biz yapmadık.
bunu yapan Allah'tır. Biz sadece buna vasıta olanız. İşte Hazreti İsa diyordu ki ben abraşları normal saç rengi haline döndürürüm. Ama bunu ben yapmam. Allah yaptırır. Ölüleri diriltmiş görünürüm Allah'ın izniyle, ama yapan gene ben değilim, Allah'tır. Hastalıkları iyi ederim. İyi eden görünen, iyi eder görünen benim, ama yapan ben değilim, Allah'tır. Beni konuşturan Allah'tır. Böyle diyor Hazreti İsa. Hazreti İsa'ya Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala soruyor. Ey İsa, sen insanlara benim oğlum olduğunu söyledin mi? Sen benim oğlum musun? Hazreti İsa Allah Teala'ya cevap veriyor. Ya Rabbi diyor, böyle söylemediğimi sen benden muhakkak ki daha iyi bilirsin. Ben onlara her zaman Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir dedim diyor. Ama Allah Teala'nın müsaadesi üzerine Hazreti İsa fırtınalı denize ey deniz dur dediği zaman deniz duruyor. Hazreti İsa mı durduruyor? Hayır, Hazreti İsa durdurmuyor. Hazreti İsa'nın imanı öyle bir iman ki böyle söylediği zaman Allah-u Teala'nın ilahi iradesi denize hakim oluyor. Denizi kontrolü altına alıyor ve deniz sakinleşiyor. Biliyorsunuz Hazreti İsa'nın arkadaşları Maide suresinde anlatıldığı gibi sana daha çok inanmamızı istiyorsan ey İsa bize Allah-u Teala'nın katından bir sofra getir bakalım dediler. O da dedi ki ben sofrayı getiremem ama Allah-u Teala'dan talepte bulunurum. Eğer Allah sofrayı verirse o zaman bize tabi olacak mısınız? Hepsi dediler ki evet. Ve Allah-u Teala sofrayı gönderdi. Onlara göre Hazreti İsa indirdi sofrayı. Oysa ki Hazreti İsa tıpkı Yunus gibi talep sahibiydi. Biliyorsunuz bizim Yunus da kendisine şu miskin Yunus deden Yunus. Hani Allah'ı gören, Allah'la konuşan ve bunu da açık açık şiirlerinde yazan o Yunus, Kur'an'daki bütün işaretleri taşıyan Yunus. Mekansızlığa kavm olan Yunus. İki dervişle beraber yollara düşüyor Yunus. Taptık Emre'nin dergahından ayrıldıktan sonra ve bir mağarada bir gece birinci derviş dua ediyor. Ey Allah'ım diyor, bize bir sofra indir. Allah Teala bir sofra indiriyor. Hepsi karınlarını doyuruyorlar. Gece uzun uzun ibadetler ettikten sonra ertesi sabah tekrar yola koyuluyorlar. Ertesi akşam ikinci derviş dua ediyor. Gene bir tepsi geliyor Allah-u Teala'dan. Gene kadınlarını doyuruyorlar. Ve üçüncü akşam Yunus korkuyor ki sıra kendisine gelecek. Gerçekten sıra kendisinde. Ve Allah-u Teala'ya diyor ki Ya Rabbi ben senden şimdiye kadar hiç böyle bir şey istemedim. Ama onlar istediler ve verdin. Ya Rabbi bana da ver, yüzümü kara çıkarma. Allah Teala veriyor, üç tane sofra veriyor. Her birine ayrı bir sofra geliyor. Tıka basa karınlarını doyuruyorlar. Ve dervişler soruyorlar Yunus'a, ey Allah'ın dervişi diyorlar, sen kimsin? Nasıl böyle bir şey yaptın? Kimin için dua ettin? Kimin yüzü suyu hürmetine bunu istedin de Allah verdi? Yunus diyor ki önce siz söyleyin diyor. Kimin adına söylediniz de Allah Teala size
tepsileri indirdi. Ben diyor hayatımda ilk defa böyle bir şey yaptım. Onlar da diyorlar ki bir derviş Yunus vardı diyorlar. Kendinin hangi seviyede olduğundan haberi yok. Biz hep onun adını kullanıp Allah-u Teala'dan defalarca bu sofrayı indirttik. İşte böyle sevgili kardeşlerim. O Yunus ki kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Hem ruh, hem nefs tayi mekanını, hem ruh tayi mekanını, hem de fizik vücut tayi mekanını gerçekleştirmiş Yunus. Öyle söylüyor, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah. Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Gece namazlarına dikkat edin. Gece namazları Allah-u Teala'nın bir hediyesini, bir muhteşem hediyesini almak için bir vasıtadır. Allah-u Teala'nın sizi de oraya, makam-ı mahmuda ithal etmesi sıdk ile ve sıdk ile oradan ihraç etmesi için Allah'tan talepte bulunun. O zaman çok şeyler yaşayacaksınız. Allah'a o kadar çok hamd edecek ve şükredeceksiniz ki o zaman bizi hatırlayacaksınız. Vaktiyle böyle söylemişti diye. Aranızdan bir kısmınız bir gün Hızır Aleyhisselam'ı mutlaka görecek. Giydiği elbiseye dikkat edin, kumaşı bu devre ait bir kumaş değildir. Size tarihten bir anısını anlattığı zaman o zaman aklınız başınıza gelsin. Nasıl olur diye sorun kendisine. Sevgili kardeşlerim, yoksa öyle bir hüviyette anlatır ki sanki o günün olayıymış gibi değerlendirirsiniz onu. İsimleri kullandığı halde, o devrin bütün esaslarını anlattığı halde sanki bugünkü olayları anlatıyormuş gibi gelir size. İşte böyle bir dizaynda bilin ki o Hızır Aleyhisselam'dır. Size onları anlattığı zaman bilin ki bütün anlattıkları doğrudur. Eğer Fatih Sultan Mehmet zamanındaki bilmem hangi olayda onun içinde yaşamış biri olarak size bir şeyler anlatıyorsa bilin ki odur. Karşınızdaki bir deli değildir. Odur. Sakın sonradan aklınız başınıza gelmesin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki bu yoldasınız. Allah'ın yolundasınız. İlmi ledün yolundasınız. Gece namazlarınızı sakın ihmal etmeyin. Allah-u Teala'nın hepinizi makam-ı mahmuda sıdk ile ithal etmesini ve sıdk ile oradan marifet edilmiş şekilde, kendisine ikram edilmiş şekilde, mükerrem kılınmış şekilde oradan Allah-u Teala'nın sizi ihraç etmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri o kadar çok seviyoruz ki sonsuz mutluluklar sizin olsun. Hem cennet saadeti, hem dünya saadeti sizlerin olsun. Allah Teala sizleri mükerrem kılsın.
El Fatiha ve as salavat Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Bakara suresinin 186. ayeti kerimesi Allah'a tevekkülün kanununu belirliyor. Allah'a tevekkülün kanununda kişinin Allah'tan talepte bulunması, Allah-u Teala'nın da onu mutlaka yerine getirmesi söz konusu. Söz vermiş Allah-u Teala. Bu sözü gereğince kim Allah'tan dilerse ki Allah'a ulaşmayı diliyor, Allah-u Teala onun kendine tevekkül etmesini sağlıyor. Kim Allah'tan dilerse ki ruhunu teslim ettikten sonra Allah-u Teala'ya evreye aldıktan sonra fizik vücudunu da teslim al, fizik vücudunu da sana teslim etmemi nasip kıl, Allah-u Teala ona da icabet edecek sözü var. Bu ayet-i kerime, Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesi, kişinin fizik vücudunu teslim etmek konusunda da Allah'a tevekkülünü garanti ediyor. Tevekkülü sağlayan Allah. Ama kişi bu konunun talebinde olursa. Öyleyse Allah-u Teala'nın sözü var. Fizik vücudunun teslimini de ihata ediyor. Nefsin teslimini de ihata ediyor. İrşada ulaşmayı da ihata ediyor. İrşada ulaştığınız zaman da gene talep hakkınız var. Son talep, iradenizi Allah'a teslim etmek. Her birinin tevekkülünün Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ispat eden ayet-i kerime, bu ayet-i kerime duaya mutlaka icabet edecek. Bakara 186. Dua son derece önemli bir konu sevgili kardeşlerim. İnanan dua eder. Kim Allah'a inanıyorsa, inanan kişi pozitif istikamette şeyler istediği sürece Allah Teala ona yardım edecektir. Ama pozitif istikamette bir şeyler isteyen kişi amine olmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, kalbinde küfür yazılı olan bu kişi Allah'ın duasına muhatap olamaz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli mahluk insandır. Ve sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Biz hepimiz Allah-u Teala'ya böyle olduğu için, sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Kaldı ki Allah-u Teala bize bu kainattaki en güzel yeri nasip etmiş. Hepimiz Mihir Vakfı'nın muhtevası içindeyiz. Mihir Vakfı'nın olduğunuz için de Allah-u Teala'ya çok hamd etmeniz, şükretmeniz lazım. Çünkü şu dünya üzerinde hiç kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini sizler öğrendiniz. Ve bütün dünyayı öğretmekle siz vazifelisiniz. Kıyamete yaklaştığımız böyle bir devirde bütün bu güzelliklerin sizler tarafından insanlara açılması elbette bir onurdur, bir şereftir. Allah-u Teala'nın sizlere ihsan ettiği büyük bir ihsandır. Unutmayın ki Allah-u Teala'ya hamd ve şükrümüzü yaparken onun bize verdiği maddi ve manevi nimetler için yapıyoruz bunu. Hadi maddi nimetleri bir kenara bırakalım. Manevi nimetlere baktığımız zaman onun Allah'ın çeşitli ihsanlarını kapladığını görüyoruz. Mesela feyiz bunlardan bir tanesidir. Mesela rahmet, mesela fazl, mesela salavat bunlardan birer tanesidir. Allah-u Teala'nın ihsan buyurduğu bu muhteşem manevi değerler, manevi rızıklar hepimize Allah-u Teala tarafından bol bol ihsan edilmektedir. Bunlardan bir tanesi de ekinnettir. Bu tabirleri birçok yerlerde duymuşsunuzdur. Acaba Allah-u Teala bunları kullanmakla ne demek istiyor? Ekinnet nedir? Sekinet diyorum, özür dilerim. Sekinet. Sekinet. Allah-u Teala harp sırasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabeye sık sık uyuklama hali veriyordu. Sahabe de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu merak etmişlerdi. Sordular Allah-u Teala'ya ve Allah-u Teala adının sekinet olduğunu söyledi. Kalbinize dedi sizin sekinet indiriyorum. Niçin indiriyor? Harbin insanlar üzerindeki negatif tesirlerini yok etmek, kalplerini kuvvetli kılmak, kavi kılmak için. İşte Allah-u Teala'dan gelen bu sekinet sebebiyle onlar böyle sık sık uyuklar gibiydiler. Ve zaman zaman uyuklama hali ayrı ayrı kişileri sarıyordu. Hepsinin bile uyuklamasına Allah-u Teala müsaade etmiyordu. Herkes üzerinde uyku hali devamlı gidip gidiyordu. Bu Allah-u Teala'nın bir ihsanı, kalpleri kuvvetlendiren, savaş karşısında insanları güçlü kılan, Allah'a daha yakın kılan, Allah'a daha çok yaklaşma zemini hazırlayan bir nur dalgası. Ya rahmet nedir, fazl nedir, salavat nedir? Bunlar Allah-u Teala'nın katından gelen ayrı ayrı nurlar. Rahmet dediğiniz zaman bir defa kargo uçaklarını hatırlayacaksınız. Nasıl bir kargo uçağı bir yerden bir yük yükler, daha başka bir havalimanına kadar belki dünyanın öbür ucunda o yükünü götürür ve orada bırakır. Oradan da başka bir yük yükler ve çıktığı limana, havalimanına geri döner. İşte rahmet de Allah'ın katından salavat yükler, Allah'ın katından fazl yükler. Nereye gider? Doğru bir insanın kalbine ulaşır. Kalbinde rahmeti bırakır. Kalbinde rahmet o kişinin kalbinde salavatı bırakır. Başka bir rahmette fazl yüklenmiştir. O da fazlı bırakır. Ve kalpteki karanlıkları alırlar, dışarı çıkarıp dışarıda atarlar. Allah'ın katına tekrar çıkarlar. İşte bütün rahmetlerde hem aydınlatma özelliği vardır, hem nurlandırma özelliği vardır, hem de diğerlerini taşıyıp beraberlerinde getirebilme özelliği. Nurlandırma özelliğini ne zaman görüyoruz? Huşu sırasında görüyoruz. Huşudan evvel bir insanın kalbine rahmetten başka hiçbir şey sızamaz. İşte bu sızan rahmet orada aydınlatma görevini yapmaya devam eder. Ve %2 rahmet o kişinin kalbinde yer ettiği zaman, yerleştiği zaman huşu müessesesi oluşur. Aslında neden bu kadar yavaş oluşuyor huşu? Ve ulaşabildiği rakamda %2'yi pek geçemiyor. Çünkü şeytanın karanlıkları devamlı kalbin içine giriyor. Kalbin alttaki kapısı, şeytanın açık kapısı açık. O kapıdan içeriye giren devamlı karanlıklar rahmetin kalbe verdiği aydınlığı körleştiriyor, azaltıyor. Ama rahmet de o kişi zikir yaptıkça devamlı geldiği için neticede karanlıkları galip geliyor ve yavaş bir birikim başlıyor. Ama bu birikimin çoğalmasına zemin hazırlayan faktör kişinin zikri. Bu da bu kademede çok hudutlu bir şey. Onun için zikir bittiği zaman rahmetin biriken bir kısmından bir parçası tekrar geriye karanlıkların içinde kayboluyor. Böylece yavaş bir gelişimle insanın kalbinde %2 çevresinde rahmet oluştuğu zaman sızan rahmetten oluşuyor bu. Neden sızan diyorum? Çünkü kişinin kalbi mühürlü ve bu aşamada kişinin kalbi mühürlü olduğu için Allah'tan gelen rahmet ve fazl kalpten içeriye giremiyor. Fazl sızamıyor da ama rahmet içeriye sızabiliyor. İşte bu sızmanın neticesinde kalpte bir birikim başlıyor. Bu birikim %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Yalnız rahmetten oluşan bir huşu meclisi. Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, haktan indirdiği nurla o kişinin kalbinde huşu oluşması zamanı daha gelmedi. İşte Allah Teala haktan indirdiği nurlarla demiyor. Haktan indirdiği nurla diyor, şeyle diyor, bir tek şey. Bir tek nur, o nurun adı rahmet. İşte bu Allah-u Teala'nın bir ihsanıdır kişiye. Manevi ihsanıdır. Bunun için Allah-u Teala'ya hamd etmemiz lazım. Daha ötede ne var? Daha ötede fazl var. Fazl nedir? Nefsimizin kalbine ruhumuzun hasletlerini temsil eden bir sistem geliyor. Eğer bu sistem ruhumuzdan doğrudan doğruya nefsimize gelseydi, haslet adını alacaktı. Bu nurların mahiyeti ruhumuzun kalbindeki nurlar. Bu nurların adı fazl. Ruhumuzun kalbindekilerin adı haslet. Ama bunların aynı kalitesinde olan, aynı standartlarına sahip olan nurlar, ruhumuzdan değil de Allah'ın katından gelerek kalbimize yerleştiği için, nefsimizin kalbine yerleştiği için, bunların adı haslet değil, bunların adı fazıl, fazilet. Ne yapar bu fazilet? Rahmet tarafından, Allah'ın katından indirilir ve indirilen bu nurlar kalbin rahmet kapısındaki mührü aşağı doğru itmeye başlar. Rahmetle fazl ve rahmetle salavat yapıyor bu işi. Ve mühür aşağı doğru inerek zulmet kapısını tamamen kapatıyor. Ve zulmet kapısından içeriye zikir boyunca şeytanın karanlıklarının girmesi mümkün değil. Buna karşılık Allah Teala'nın nurları nefsin kalbindeki rahmet kapısının, nur kapısının üzerinden mühür aşağıya indiği için kapı tamamen açılmıştır. Ve gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat bir çağlayan gibi nefsin kalbinden içeriye dolar. İşte bu dolma sırasında onların kalbe girişi söz konusudur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye giremeseydi, üzerinize olmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah-u Teala. İşte fazl, işte salavat, bunlar nefs tezkiyesini, yani nefsin ıslahını başlatan faktörler. Öyleyse nefs tezkiyesi dediğimiz zaman nefsimizin kalbine rahmetin getirdiği fazla salavatın kalpte eylediği işlemler söz konusu. Fazlın görevine atılan karanlıkların yerine iman kelimesinin etrafında kümelenmek, yerleşmek. Salavatın görevine onun görevi yerleşmek değil, onun görevi nefsin kalbindeki karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olmak. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman ilk ulaştığınız mürşit oluyor. Mürşidinize ulaştığınızda mürşidin diz çöküp tövbe ettiğiniz ve onun elini öptüğünüz zaman, arkasından la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz zaman kalbinizin içine Allah-u Teala iman yazıyor. Başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderdiği an. Öyleyse tövbe ediyorsunuz mürşidinizin önünde, Allah başınızın üzerine mürşidinizin ruhunu gönderiyor. Aynı adını kalbinizin içine iman yazıyor. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda eğitim görmüş bir ruhu gönderir. O ruhla onları destekleriz diyor ve arkasından şöyle söylüyor. Ve ketebe fi kulübimin imanı. Onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bir insanın kalbinin içine Allah'ın imanı yazması o kişinin mümin olması anlamını taşıyor. Kalbin içine yazılan bu iman kelimesi bir çekim gücü, bir cazibe merkezi ve kendisine Allah'ın katından gelen fazlı kendisine doğru çekiyor. Muradı ne? Muradı fazlı nefsin kalbinin içine yerleştirip nefsin kalbini tamamen bu fazılla işgal etmek. Ne olur böyle bir şey olursa o zaman nefsimiz ruh hüviyetine bürünür, ahsen olur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellik kızıdır. İşte böyle bir hüviyete nefsimizin kalbinin girebilmesi Allah'a katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Fazl, kalbe yerleşmekle yükümlüdür ve ruhun bütün hasletlerini temsil ederek nefsin kalbini ruh kalbi haline getirmek, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren bir özelliğe sahip kılmak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir başka özelliğin daha sahibi kılmak. Öyleyse nefsimizin kalbinde Allah-u Teala'nın nurları geldikçe, yerleştikçe Allah'ın katından bu statü içerisinde gelenler nefsimizin kalbini mutlak aydınlığa doğru götürür. Daimi zikirde tam aydınlık teşekkür eder. Ne olur daimi zikre ulaştığımız zaman? O günlere bakılırız. Manası ne? Otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikreden birisi oluruz. Ne olur? Kalp yüzümüz açılır. Ne olur? Kalp kulağımız açılır. Allah'ın güzel söylediği her şeyi kalbimizdeki kulakla duyarız. Allah'ın bize gösterdiği her şeyi kalbimizdeki kalp yüzüyle görür oluruz. Öyleyse işte böyle bir statünün Allah-u Teala tarafından insana ihsanı bu söylediğimiz standartlarda vücuda gelir. Ne olur nefsimizin kalbinde salavat karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü azaltmasına mani olur. Sonra tekrar geriye döner. Ama fazl nefsimizin kalbinde devamlı kalacak olan nefsimizin kalbini işgal edenleri temel nurdur. Ruhumuzun bütün hasletlerinin özellikleri aynen salavatı duyarlan, fazla duyarlan bu nurlarda mevcuttur. Öyleyse onlar gelip kalbimize yerleştikçe nefsimizin kalbi her geçen gün biraz daha aydınlanır. Öyle bir gün gelir ki tamamen Allah'ın nurlarından oluşan bir nefs kalbinin sahibine, kalbine sahip olur. O zaman nefsimizin kalbi ruhumuzun kalbiyle eşit olur. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasaketi hiçbir fiile işlemeyen ahsen olma özelliğinin sahibi olunuz. İşte bu Allah-u Teala'ya çağırmanın neticesidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. 14 asır sonra bizler bir vakfının mensupları bizler de Allah'a çağırıyoruz. Onlar Allah'a çağırıyorlar mıydı? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, onlara de ki o ümmilere ve kitap sahiplerine ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. İşte sizin de vazifeniz herkesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi 14 asır evvel bütün sahabenin yaptığı gibi onlardan asırlarca sonra Osmanlılık boyunca bütün Osmanlıların yaptığı gibi Allah'a çağırmak. Hepiniz unutmayın, hepiniz Allah'a çağırmakla görevlisiniz. Göreviniz insanları namaza davet etmek, göreviniz insanları zikre davet etmek, göreviniz insanları bunların ışığı altında ve kılavuzluğu altında Allah'a davet etmek. Ve bütün bu saydığım unsurların arasında en önemlisi Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. Allah Teala size bir fizik vücut vermiş, bir nefs vermiş, bir de ruh vermiş. Bu üçlüyle yaratıldınız. Ve bu üçlüden sadece bir tanesi ruhunuz Allah'a ulaşabilecek olan bir özelliğin sahibidir. Allah'ın emridir. Nedir emir? Allah'tan gelip dünya üzerine bir vazife yapan ve ondan sonra da Allah'a tekrar geri dönen bir özelliğin sahibi olan bütün varlıklar emr adını alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah Teala diyor ki şu kainatta hiçbir zerre yoktur ki her an Allah'ın ismini tesbih etmesin. Hiçbir zerre yoktur ki her anına Allah'ın bir nuru devamlı gelmesin. Gerçekten bugün nükleer fizik veya nükleer kimya laboratuvarlarında yapılan bütün incelemeler onu göstermiştir ki bütün elektronlar bir ses çıkarmaktadır ve aynı sesi çıkarmaktadır. Allah-u Teala diyor ki onlar bizi zikrederler ama siz onların lisanını anlayamazsınız. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki sonsuz bir şekilde Allah tesbih eder olmasın ama siz onların lisanını anlayamazsınız diyor. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Demek istediği şey Maxwell'ın sualinin de cevabı. Diyor ki Maxwell, nasıl oluyor da diyor trilyonlarca seneden beri bu elektronlar hep atom merkezinin etrafında, protonun etrafında dönüyor. Nasıl oluyor da güçlerinden hiçbir şey kaybetmiyor? Çünkü devamlı besleniyorlar. Ne gönderiyor Allah Teala katından? Nötrino gönderiyor. Gönderdiği nötrino için şunu söylüyor. Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar göğe yükseleni en iyi bilendir diyor. İşte Allah'ın katından inen ve yerde bir vazife yaptıktan sonra, kainatın her parçasında bir vazife yaptıktan sonra, her zerrede bir vazife yaptıktan sonra Allah'a tekrar geri dönen bu nesnelere dikkatle bakın. İşte onlar Allah'ın emirleridir. Bütün elektronlar Allah-u Teala'dan gelen nötrinolarla devamlı hareket kazanırlar. Sağ spinli bir elektrona, sağ spinli bir nötrino gider, ona ulaşır, yapışır ve döndürür. Ona o hızı verdikten sonra tekrar Allah'ın katına geri döner. O geri döner, oradan tekrar enerji yüklenir ve dönerek yine gelir aynı elektrona ve onu tekrar hareket haline getirir. Bu sebeple elektronun enerjisi hiç bitmez. Tabii sizin kahvelerinizin de bitmesi söz konusu değil. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz katkı şükrederiz ki sohbetimizin ikinci kısmını da bizlere nasip kıldı. Kainattaki her zerreye Allah-u Teala'nın devamlı nurları gelmekte. Bu nurlar o elektronları döndürmekte. Ve bütün elektronlar da dönerken ona göre programlı oldukları için bir ses çıkarmaktalar. İşte bu çıkardıkları ses onların Allah kelimesini tekrar etmeleri anlamına geliyor. Devamlı Allah-u Teala'yı zikrediyor. Şu anda şu odanın içinde her şey, bu mescidin içinde her şey Allah-u Teala'yı zikrediyor. Görmediğiniz ama var olduğunu hissettiğiniz havanın içindeki sonsuz sayıdaki elektronların hepsi şu anda Allah-u Teala'yı zikretmekte. Yetmez, nefes alışınızın muhtevası içerisinde kalbiniz devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekte. Çünkü siz nefes aldığınız zaman kalbiniz ard arda iki defa atarak hep çifteceyle Allah kelimesini tekrar eder. İşte böyle bir dizayn. Kainatta ne varsa Allah-u Teala'yı zikrederken sizin kalbinizin de Allah-u Teala'yı zikrettiğini ifade buyuruyor. Öyleyse zikir nedir? Zikir Allah-u Teala'nın dinindeki en büyük ibadettir. İşte Ankebut Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara sahabeye oku ve anlat, tilavet et. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Ve ne zikrullahi ekber demekler. Allah'ı zikretmek en büyüktür, en büyük ibadettir demekler. Herkes bize en büyük ibadetin namaz olduğunu söylüyor. Herkes söylüyor da Kur'an-ı Kerim öyle söylemiyor. Kur'an-ı Kerim de en büyük ibadetin namaz değil, zikir olduğunu söylüyor. Tabii şimdi bir de düşman olanlar, ah diyecekler, bu namazı düşman. Bu namazı düşman dediğiniz kişi ve onun takımı 500 bin kişiden daha fazlayız hamdolsun. Ve onun takımı günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarız. Ve her günde 2 günlük borç öderiz. Öyleyse 5 vakit namazı 3 vakte indirmeye çalışanlar mı acaba namazı çok severler? Yoksa 5 vakit değil 7 vakit namaz kılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini aynı Allah-u Teala'nın söylediği ölçüde uygulayanlar mı? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Asaf suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ruhlarını dünya hayatındayken ulaştırmak isteyenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. İşte o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe günde 5 vakit değil 7 vakit namaz kılıyorlardı. 5 vakit namaza kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti ekliyorlar. Ve borçlu olanlar mutlaka bizim gibi 2 günlük borç ediyorlardı. Öyleyse namazla zikri mukayese ettiğimiz zaman size bilmediğiniz hakikatlerden bahsettiğimiz için garip geliyor sözlerimiz. Namazın değil zikrin daha önemli olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Daha büyük bir ibadet olduğunu söylüyor. İşte söylediğim Ankebût Suresi'nin 45. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala 3 tane zikri mukayese ediyor. Kur'an-ı Kerim tilaveti yani okunması ve anlatılması bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Namaz kılmak o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. Ve zikrullah. Yani Allah'ın ismini Allah'ın ismini devamlı tekrar etmek o da bir zikirdir. Bunun da şimdi 3 tane zikrin mukayesesinden Allah Teala zikrullahın en büyük olduğunu söylüyor. Namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olan üçüncü bir zikir var. Asıl zikir var. Zikrullah, Allah'ın ismini zikretmek. Farz mı? Farz olduğu kesin. Çünkü Allah-u Teala Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesinlenerek Rabbine ulaş. Allah'ın ismiyle zikret. Kur'an-ı Kerim'de hangi emir açık bir şekilde gelirse o emir bir farz oluşturur. Kur'an-ı Kerim'de emredilmediği halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından devamlı yapıldığı için usul haline gelen diğer bütün sistemler sünnet adını alır. Öyleyse zikir farz mıdır? Evet farzdır. Yetmez. Sadece zikir değil, daimi zikir de farzdır. Çünkü Allah-u Teala Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde diyor ki ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor. Şimdi bize diyorlar ki biz zaten zikrediyoruz. Nasıl zikrediyorsunuz? Biz ara sıra Kur'an-ı Kerim okuruz. Böylece zikrederiz. Başka ne yaparsınız? Bir de namaz kılarız. Namaz kılarken de zikrederiz. İşte zikir bu kadar zaten. O senin söylediğin üçüncü zikir bizim tarafımızdan pek yapmaz, ona pek gerek de yok. Allah-u Teala o pek gerek olmayan dediğiniz şeyi üzerinde sonsuz olarak farz kılmış. Üç halde bulunabilirsiniz. Ayaktasınız, oturuyorsunuz, yatıyorsunuz. Dördüncü hal yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmeniz emrediliyor. Üstelik de namazı da onun dışında tutarak. Ne demek istiyorum? Çünkü Allah-u Teala diyor ki İza kadeytümüz salate. Namazı kılıp da bitirdikten sonra feskünün Allah'a kıyamen kuuden ve ala cunubi. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediliyor Allah'tan. Öyleyse ister oturun, ister ayakta olun, ister yatıyor olun ama hep Allah-u Teala'yı kalbiniz zikrediyor. Siz isteseniz de zikrediyor, istemeseniz de zikrediyor. İşte Allah-u Teala'nın bir sözü geliyor hatırıma. Diyor ki biz yerlere ve göklere dedik ki ister isteyerek girin avan, ister istemeyerek girin kerhen, ama çıkın bakalım ortaya, görünün. Gökler ve yerler dediler ki diyor Allah Teala, tavan geldik, isteyerek geldik. İşte biz de size onu söylüyoruz. Allah Teala onu söylüyor. İsteyerek zikredin. Allah Teala'yı zikretmeyi dileyin, zikredin. Çünkü siz dilemeseniz de kalbiniz Allah Teala'yı devamlı zikreder. İşte yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Kalbinizin sesine kulak vereceksiniz. Şöyle yapacaksınız kulağınıza, kulak vereceksiniz. Tabii size bir şey ifade etmiyor. Çünkü kullanacağınız varsa eliniz olmayacak, yastık olacak. Ne demek istiyorum? Yattınız. Yatağınızı kıbleyi sağa alarak dizayn edeceksiniz. Sırt üstü yattınız, kıble sağ tarafınızda. Sağa döndünüz, ön cephenizi kıbleye döndürmüş oldunuz. Şimdi yapmanız lazım gelen başka bir şey var. Yastığın üzerinde kulağınızı şöyle hafifçe sağa sola oynatacaksınız. Neden? Kulağınızda basınç sebebiyle neyi duyacaksınız? Basınç sebebiyle kalbinizin sesini duyacaksınız. Bunu duyduğunuz anda kalbinizin her atışında bir Allah kelimesini söyleyerek Allah, Allah, Allah, Allah diye her çiftecede Allah kelimesini tamamlamak suretiyle devamlı uyuyana kadar Allah-u Teala zikredeceksiniz. Uyudunuz. Bir de bakacaksınız ki uykunuzda da zikrediyorsunuz. Sizi uyku sırasında görenler diyecekler ki sen uykuda da zikrediyorsun. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediyor. Ben uyurum ama kalbim uyumaz. Yani uykuda da o hep Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'yı zikreder. İşte zikir meselesi Allah-u Teala tarafından görüyorsunuz ki en önemli ibadet sayılmış. Namazdan da önemli. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de önemli. Üç zikirden en büyüğü zikrullah'tır. Allah'ın ismini tekrar etmektir. Zaten bize kızmalarının sebebi hep onların bilmedikleri şeylerin, unutmuş oldukları şeylerin Kur'an-ı Kerim'de mevcut olması. Tabii unutulmuş olan bu şeylerin hepsinin sahabe tarafından en güzel şekilde yapıldığını da ilave etmek isterim. Şu dünyada İslam'ı en güzel yaşayan topluluk muhakkak ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabedir. Onlar bize bu kainattaki en güzel örnektir. Ne yapmışlar? Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Biz ne yapacağız? Allah-u Teala üzerimize farz kıldığına göre ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin dediğine göre Allah-u Teala hepimiz için Allah-u Teala'yı zikretmek asıldır. İşte bu zikri yaptığımız zaman en güzel ibadeti yapmış oluruz. En üstün ibadeti yapmış oluruz. Neden? Çünkü hiçbir ibadet nefsinizin kalbini tezkiye edemez, temizleyemez, Allah'ın nurlarını nefsinizin kalbine yerleştiremez. Bir tek silah var elinizde, onun zikir. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Mutlaka Allah'ın rahmeti ve fazlı gelecek, üzerinize gelecek, kalbinize ulaşacak, kalbinizden içeri girip orada yerleşecek. İşte bu yerleşme keyfiyeti var ise, yerleşme keyfiyeti tahakkuk etmişse, ancak o zaman sizin için asıl hedefe ulaşmak söz konusu olur. Zikir burada tesirini gösterir. Öyleyse zikir yoksa nefs tezkiyesi yok. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız bir tezkiye sebebiyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Öyleyse olaylara dikkatle bakın. Bu muhteva içerisinde yapmanız lazım gelen şey Allah'ı zikretmektir. Zikrettiğiniz takdirde mutlaka en güzelini yapmış olacaksınız. Bu zikir nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını taşıyacak ve fazlar nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafında yerleşmeye başlayacaklar. Ve zikrin dışında başka hiçbir şeyle bunu gerçekleştirmek. Yapabileceğiniz şey nefsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurlarını davet etmek ve o nurları nefsinizin kalbine yerleştirmektir. İşte böylece sizin için, bütün insanlar için söz konusu olan şey nefs tezkiyesi yapmak. Nefsinizin kalbine gelen bu nurlardan fazl nefsinizin kalbinde yavaş yavaş birikmeye başlar. Bu birikim iman kelimesinin etrafında toplanan bu fazlları orada bir yer işgal etmeleridir. Bu işgal ettikleri yer ne kadarsa o kadar karanlık kalbin dışına atılmıştır. Karanlıktan muradımız ne? Nefsinizin afetleri. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar vesaire vesaire. 19 tane afet var nefsinizin kalbinde. Ve bunların her seferinde birazını nefsinizin kalbine gelip nurlar yerleştikçe onları getiren rahmet partikülleri onları taşırlar, dışarıya atarlar. Ve tekrar yeniden Allah'ın kıdından fazlını getirip nefsinizin kalbine yerleştirirler. İşte bu yerleşen sistem nefsinizin kalbinde büyüdükçe, onların işgal alanları büyüdükçe nefsinizin kalbindeki karanlıkların dışarı atılması olayıyla karşı karşıyayız. Onlar dışarıya atılır ve nefsinizin kalbi Allah'ın nurları tarafından devamlı işgal edilmeye başlar. Huşuda kazandığınız yüzdeki nuru bir kenara koyalım ve bakalım ondan sonra ne oluyor? Nefsinizin kalbinde nur birikimi başladı. Sonra ne zaman bu nur birikimi %7'yi bulursa nefsinizin kalbindeki nefsi emmare tamamlanmıştır. Hazreti Yusuf Allah-u Teala'ya diyor ki وَمَا اُبَرِّعُ نَفْسِ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٍ بِالسُّٰئِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam, ibra edemem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani onlar nefsi emmareyi aşarlar. Nefsi levvameye, nefsi mülkimeye, nefsi mutmainne, nefsi radiye, nefsi mardiye, nefsi tezkiye ve tasfiyeye kadar giderler. Öyleyse ne oluyor? Allah-u Teala'nın rahmeti ve fazlı ve selavatı nefsimizin kalbine içeriye girdiği zaman nefsimizin kalbine bir yerleşme müessesesi oluyor. İman kümesinin etrafında fazlılar toparlanmaya başlıyor. İşte bu toparlanma %7'yi bulduğu zaman hep şerri emreden, sadece şerri emreden nefs kelimesinin artık tamamı şerri emretmeye başlayacaktır. %100'den %7 noksanlaşacaktır. %7 artık şeytanın işgal sahasının dışında, artık şeytanın tesir sahasının dışında. Ve devam ediyoruz zikretmeye, yani zikrimizi arttırmaya, daha çok zikretmeye, 24 saatlik zaman sürelerinde Allah-u Teala'yı daha çok zikretmeye başlıyoruz. Zikrimiz arttıkça yavaş yavaş bir %7 daha nur birikimi sağlanıyor nefsimizin kalbinde. Nereye ulaşıyoruz? Nefsi levvameye. Nefsi levvame kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. Fela upsumu bin nefsi levvameti. O levvame nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Levvetmek kınamak demek, suçlamak demek. Kişi Allah'ın yoluna girmiş ama hatalar yaptığının, hala hatalar yaptığının farkında. Bu hataları sebebiyle mürşidinden utanıyor. Allah'tan da utanıyor. Pişman oluyor yaptığı hatalara. Ama samimiyetle kendisine baktığı zaman görüyor ki gerçekten istemiyor hata yapmayı. Buna

yaşıyoruz. İkinci yüzdeyle nefsi levhamı yaşıyoruz. Yani nefsimizi suçladığımız, nefsimizi kınadığımız sahayı da böylece açmış oluyoruz. Sonra daha öteye geçiyoruz. Nefsi mülkimeye ulaşıyoruz. Yani Allah'tan ilham aldığımız bir kademeye. Şehir suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha hücraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Onlara Allah'ın takvası da şeytanın hücuru da ilham edilir. Şeytanın hücuru zaten herkese ilham edilir. Özelliği yok. Herkes şeytandan onu alır. Ama Allah'ın nimetini almak, Allah'tan ilham almak o herkesin harcı değildir. İşte bu kademe Allah'tan ilham almaya başlandığı kademedir. Dikkat edin, ilhamla vahiy arasında bir büyük farklılık var. İlham Allah'ın sadece sizinle konuşmasıdır. Ve her zaman konuşma değildir bu. Sıkıştığınız bir anda, bir çözümün kalbinizden geçmesi anında Allah Teala'nın sadece o noktada size bir yardımcı olmak üzere gönderdiği ilham bu. Ama eğer Allah Teala'dan vahiy almaya başlarsınız, bu karşılıklı konuşma şeklinde tecelli eder. Bütün suallerinizin cevabını Allah'tan alırsınız. Ve her ne kadar tasavvufun gereği olarak peygamberlere duyulan saygıdan dolayı peygamberlere vahiy olunur, peygamberin dışındakilere de ilham olunur diyorlarsa da insanlar, Kur'an-ı Kerim hiç böyle söylemiyor. Allah-u Teala'nın bütün insanlara vahyettiğini söylüyor, yetmez. Araya da vahyettiğini söylüyor. Yerlere, göklere de vahyettiğini söylüyor. Ve peygamber olmaya da vahyettiğini söylüyor. İşte Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de biz Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik diyor. Biz Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor. Biz Hazreti Meryem'e vahyettik diyor. Öyleyse ne Hazreti Meryem, ne Hazreti Musa'nın annesi, ne de Hazreti İsa'nın havarileri hiçbirisi peygamber değildi. Ama hepsine Allah-u Teala vahyettiğini söylüyor. Öyleyse bizim din adamlarına bunları anlattığımız zaman, Kur'an'daki ayet-i kerimelerin isimlerini ve numaralarını verdiğimiz zaman, onlar bu konuda halkın gözünü nasıl boyayacağını, boyayacaklarını o noktada pek kestiremiyorlar. Ama sözlerimizin her birine ayrı ayrı itirazları var. Ne diyorlar biliyor musunuz? Hayır, öyle değil diyorlar. Peki nasıl dediğiniz zaman da cevap almanız mümkün değil. Çünkü Kur'an'dan hiç haberleri yok. Onun aksi olan bir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmadığı için bunun aksini ispat edebilecek olan hiçbir delil yok ellerinde. Ama sadece o bir takım payelerine güvenerek halkın karşısında hayır öyle değil dedikleri zaman kendilerine inanılmasını istiyorlar ve bunda da bayağı başarılı görünüyorlar. Halkımız bu işte profesörlük, doçentlik gibi payelere çok önem veriyor. O şimdi biz de doktor olduk ya. Neyse. Yani onlara verdiğimiz cevapların dikkatle takip edilmesi halinde her zaman yerlerine oturduğunu göreceksiniz. Onların cephesinde ise iddialarını ispat edemeyecek olan hiçbir deliline ulaşmadıklarını, dayanmadıklarını, o cephede bir delil dayanışmasının mevcut olmadığını göreceksiniz. Delil bazında ellerinde hiçbir şey yok. İşte zikir meclisinden bahsettiğimiz zaman bir yere ulaşıyoruz. Bu zikrin devamı birinci yüzdeyli birikimde nefsi emmareyi, ikinci yüzdeyli birikimde nefsi levamiyi, üçüncü yüzdeyli birikimde nefsi mülkimeyi oluşturuyor. Sonra devam ediyoruz zikrimize. Her gün daha çok zikrediyoruz. Ve dördüncü yüzdeyli nur birikimiyle nefsi mutmainneye ulaşıyoruz. Mutmainne doyuma ulaşmak demek. İşte Fecr suresi 27, 28, 29, 30. ayet-i kerimeler Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü ircu'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan.
Ey ruh, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik.

vücut. Böylece şeytana kul olmaktan kurtul ve benim kullarımın arasına gir. Ve sonuç ve cennetime gir. Kim bu standartlarda şeytana kul olmaktan kendisini kurtarırsa, ruhunu Allah'laştırırsa, nefsini tesbih ederse onu gireceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu mümrezre meseleleri yerine oturttuğumuz zaman nefs tezkiyesinin adım adım gerçekleştiğini görüyoruz. Ve mutmainne de kişi mutmain oluyor. Bu söylediğimiz Hicr 27, 28, 29, 30'da sadece mutmainne yok. Mutmainneden sonra gelen radiye var. Yani Allah'tan razı olmak. Daha sonra gelen mardiye var. Allah'ın bizden razı olması. Ve daha sonra gelen tezkiye var. Hepsi bu faktörün içinde. Allah Teala Fecr suresinin 27. değil de 28. ayet-i kerimesinde radiyeten vardiye diyor. Yani Allah'tan razı olarak ve Allah'ın da rızasını kazanmış olarak beynef ruhunu Allah Teala'ya döndür, Allah Teala'ya ulaştır. Ne zaman ruhumuz Allah Teala'ya ulaşırsa o zaman bakıyoruz ki Allah Teala diyor ki kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ve ruhu bu sebeple Allah'a ulaşır diyor. Nefsimizi tezkiye etmemiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına icabet ediyor. Ve o noktaya bizi ulaştırıyor. Öyleyse zikir nefsimizin tezkiyesi için temel faktör. Şimdi bu nefsin kademelerinde bu manevi tekamülün nasıl gerçekleştiğini anlatırken bir şeyden daha bahsetmemiz lazım. Mürşidimize ulaştığımız an ruhumuz vücudumuzdan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. Nefsi emmareyi tamamladığımız zaman ruhumuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. Nefsi levvameyi tamamladığımız zaman ruhumuz ikinci gök katına kadar yükselir. Mülkime'de üçüncü gök katına kadar, mutmainne'de dördüncü gök katına kadar, radiye'de beşinci, mardiye'de altıncı, tezkiye'de yedinci gök katına kadar ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçer. En son sırt-ı mütahaya ulaşır ve onu da aşar. Aşar, yokluğa geçer. Yoklukta Allah Teala'nın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. İşte böyle bir Allah'ın zatına yok olma işlemi ruhumuzun Allah'ın zatını kendisine mekan ifraz etmesidir. Yani Allah'ın zatı ruhumuza mekan olur. Sığınak olur. Allah Teala bu hususu şöyle söylüyor. Vallahi innehu husnul me'ab. Ali İmran suresi 15. ayet-i kerime, 14. ayet-i kerime. Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor. İnsan ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ne zaman böyle bir hususu gerçekleştirirse o zaman ruhumuzun Allah'ın zatında olması tamamlanmıştır. Allah'ın zatında ruhumuz yok olur ve böylece üç yeminimiz gerçekleşir. Ne oldu? Yedi kademede yedi defa %7 nur birikimi sağladık. %49 eder 7 kere 7. %49 nur birikimi nefsimizin kalbinde. İki de huşu sırasında oluşan nur vardı. %51. Böylece nefsimizin karanlıklarını Allah'ın nurlarıyla yenmiş oluruz. Allah'ın nurları nefsimizin karanlıklarına hakim olur. Nefsimizin karanlıklarını aşar, hakimiyet Allah'ın nurlarına geçer. Böylece Allah-u Teala'nın nurlarının şeytanın karanlıklarına hakim olduğu bir noktaya ulaşırız. Şeytan başlangıçta nefsimizin kalbinin %100'üne hakimken şimdi %49'una hakimdir. %100'den %49'a düşmüştür şeytanın hakimiyet alanı. Yani artık şeytan nefsimizin kalbine hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte burada şeytanı kul olmaktan kurtuluyoruz. Allah'a kulluyoruz. Bir başka açıdan daha Allah'a kullanıyoruz. Çünkü ruhumuz Allah Teala'ya ulaştı. Allah'a ulaşan bir ruhun sahibi olan insan Allah'ın kulu olabilir. Şeytanın kulu olmaktan kurtulmuştur.
Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması, nefsimizin tezkiyesi ve fizik vücudumuzun böylece Allah'a kul olması gerçekleştirilmiş oluyor. Bütün bu olayların tamamlanması bizi Allah'ın cennet saadetine ulaştırır. İşte görüyorsunuz ki insanın zikir adı verilen bir müesseseyle hedeflere ulaşması söz konusu. Biliyorsunuz ki nefsimizin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından 3 defa üzerimize farz kılınmış. Ruhumuzun Allah'a biz ölmeden evine ulaşması üzerimize 9 defa farz kılınmış. Fizik vücudumuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması 3 defa farz kılınmış. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları kim gerçekleştirirse onlar takva sahibi olurlar diyor. Kim nefsini tezkiye ederse takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. Kim fizik vücudunu şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederse o da takva sahibi olur diyor Allah-u Teala. İşte Necm suresi 32. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Boşuna nefslerini tezkiye ettiklerini söylemesinler, iddia etmesinler. Çünkü Allah takva sahiplerini bilir. Kimdir takva sahibi? Nefslerini tezkiye edinler. Allah-u Teala Bakara suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Ya eyyühen nâsü bidir rabbiküm ellezî halekâküm lealeküm tettekûn. Ey insanlar, sizi yaratan Allah'a kul olun ve böylece takva sahibi olun. Demek ki kim fizik vücudunu Allah'a kul ederse o kişi takva sahibidir. Ve Allah-u Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Nibine ileyye ileyhi ve yettek ona dön. Allah-u Teala ruhunu döndür. Ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştır ve böylece takva sahibi. Öyleyse kim ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırırsa o da takva sahibidir. İşte böylece gördüğümüz o ki ruhunu Allah'a ulaştıran kişi takva sahibidir. Fizik vücudunu Allah'a kul eden kişi takva sahibidir. Nefsini tezkiye eden kişi takva sahibidir. Yani Allah'a verdiği 3 yemini yerine getiren herkes 3 ayrı cepheden birden takva sahibi olur. Takva sahibi olursa ne olur? Ali İmran Suresi 15. ayet-i kerime cevap veriyor. Allah'ın cenneti altlarına bakarken cennetleri takva sahipleri için hazırlanmıştır. Takva sahipleri gidecekleri yer Allah'ın cennetidir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse ne gördük? Nefsini yedi kademede tezkiye eden kişi her tezkiye kademesinde ruhu bir gök katı yükselerek sonunda Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Ve böylece cennet saadetini kazanır ve Allah'ın evliyası olur. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve Salavat.

0: Saadet abi.
1: Bir kişi sabah namazını vaktinde kılamazsa, yani güneş doğmadan evvel kılamazsa, bize Allah-u Teala'nın verdiği emir, o namazın karşılığında 10 tane ceza ödemesidir. O namazı kılar, eda eder. Onun dışında da gene sabah namazının birinci cezasından başlar, 10. cezasına kadar kılar. İster sabahla öğlen arasında kılsın, ister öğlenle akşam arasında kılsın, ama o 24 saat içinde o kişi bu 10 tane borcu ödemek mecburiyetindedir. Şartlarımız dışarıya pek uymuyor. Ama sevgili kardeşlerim, biz farklıyız. Bu ilmin öğretildiği merkez burası. Öyleyse sünnet-i seniyeye riayet ederiz, onun da mutlaka ötesindedir. Kıldıklarımız, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olan büyük saygımızdan kaynaklanır. Allah'ın bizim üzerimizdeki emri böyledir. Şartlarımız başkalarından zordur. Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef, herkesi daim zikre ulaştırmaktır. Onun için kardeşlerimize deriz ki, kulağınıza hep güçlerinizi takın. 24 saat boyunca hep kulağınıza dursun ve sesimizi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesimizi devamlı olarak dinleyin. İç dünyanızdan, içinizdeki sesle size devamlı olarak tekrar edin. Bu, bir insanın daimi zikre ulaşmasının en güzel metodudur. Bütün kardeşlerimizin hedefi daimi zikre ulaşmaktır. Büyük bir şevkle, heyecanla herkes namazlarını eda etmeye çalışır. Her gün, eğer borçlularsa, her gün 2 günlük borç ödeyerek. Yani sabah namazında, yani sabahla öğle namazının arasındaki kuşluk sünnetinde bir günün bütün namazlarını, teheccüd sünnetinde de aynı günün bütün namazlarını, bir günün daha bütün namazlarını her gün 2 günlük borç öderler. Borçları bitenler için artık borç yoktur ama kuşluk sünnetine teheccüd namazı mutlaka kılınacaktır. Ömür boyu böyle devam eder. Bizim aramıza katılanlar bilsinler ki daimi zikre ulaşmak Allah'ın bize emrettiği temel faktördür. Zaten bu istikamette ilerlediğiniz zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Saadetle dünya mutluluğuyla zikir arasında mutlak bir paralellik vardır. Çünkü sizi mutlu kılan şey Allah'ın emir istikametinde yaptığınız olaylardan sonra Allah'ın iç dünyanıza verdiği o muhteşem huzurdur. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman yine Allah'ın size verdiği o huzurdur, mutluluktur. Ruhunuz da nefsinize rahatlık verir ve o mutluluğu hem nefsiniz hem de fizik vücudunuz yaşar. Ve zikriniz arttıkça her geçen gün mutluluğunuz artar.
2: İnsanlar ya Allah için olurlar ya da kendileri için. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın istediği hepimizin Allah için olmamız. Öyleyse Allah için olmanın faktörleri nelerdir? Allah için olmanın en önemli faktörü zikirdir. Bir insanın Allah'a hangi ölçüde yakın olduğu, onun zikir seviyesiyle belli olur. İslam'ın 5 şartını hepiniz yapabilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Belli zamanlarda belli namazları kılmak, namaz meselesini halleder. Diğerleri de aynı standartlarda. Ama bu İslam'ın 5 şartının içinde zikir yok. Allah Teala ise zikir farzdır diyor. Ara sıra zikretmek. Günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır diyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikretmek farzdır diyor. Daimi zikirde farz. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala bunları farz kılmışsa, yapmıyorsak farzları, o zaman biz nasıl bir İslami hayat yaşıyoruz? Herkes bilecek ki mutluluğu sadece günlük zikrinin 24 saatin içindeki oranına eşittir. Ötesi yok. Başka alternatif de yok. Size nefs tezkiyesini ve tasfiyesini sağlayacak olan şey zikirdir.
0: Bir kısmında inşallah doğru düşünme alışkanlığını anlatmıştır. Bunun sonucunda kişilerin davranış biçimlerinin nasıl olacağını inşallah size kadar anlatmıştır. Allah seni alayım.
3: Allah senin razı olsun. El-Fatiha ve Al-Fatiha.

Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'ın lütuf sofrasında Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. İnsanoğlunun Allah'ın indiki normal standartlardaki en yüksek mertebesi salah makamıdır. Daimi zikrin üçüncü kesimidir. Ulul Elbab daimi zikrin birinci makamı. İhlas daimi zikrin ikinci makamı. Salah daimi zikrin üçüncü ve en üst makamı. Daha önce de başka bir makam yok Allah-u Teala'nın evliyası. İşte ihlaslı olan, salatlı olan bir insan daimi zikrin nefsindeki bütün adetleri yok etmesi sebebiyle bir hataya sürüklenmesi söz konusu değildir. Her yaptığı onu ve etrafındakileri rahatlatan, onlara huzur veren davranışlardır. Öyleyse bunun anlamı ne diye sorarsanız, bunun arkasındaki nefsindeki bütün afetlerin yok olması söz konusudur. Daimi zikir, nefsin kalbindeki bütün afetleri yok eden bir faktördür. Neden yok eder? Çünkü daimi zikir olarak zaman zaten kişinin kalbinde 109 karanlık kalmıştır. Bu daimi zikir, tatbikatı geçtiği andan itibaren daimi zikir sebebiyle aşağı inen mührün, ki o mühür rümani kapıyı kapatmıştır. Bu mührün üzerine sonsuz bir şekilde, kesintisiz bir şekilde o kişi ölene kadar devam eder bu. Kesintisiz bir şekilde Allah'ın nurları ulaşır ve bu nurlar rahmet fazla selavat içindeki bu üç nur mühürün üzerinde o kişi yaşadığı sürece hiç kesinlikle baskılarını devam ettirirler. Bunun manası hiçbir şekilde mührün zulmani kapıdan ayrılması söz konusu değildir. Aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı hiçbir zaman üç nurun yukarıdan yaptığı baskıyla eşit değildir. Karanlıkların gücü daima çok zayıftır. Üç nura göre bu sebeple mühür asla olur ayrılmaz. Ayrılmazsa ne olur? Hiçbir zaman bu kişinin kalbine yeniden karanlıkların gelmesi ve o nefsin kalbini doldurması mümkün değildir. Daha gençlikle başladığı zaman kişi Allah-u Teala'nın nurları sonsuz bir şekilde geleceği, karanlıkta hiç giremeyeceği için daha gençlikle başladığı noktada nefsin kalbinde birazcık karanlık kalmışsa da o karanlıklarda gelen nurlarla dışarıya atılır. Bir daha o nefsin kalbinin içine karanlıkların girmesi, yani orada yeniden afet oluşturması mümkün değildir. Değilse ne olur? Bu kişinin bütün davranışları hayra dönüşür. Hep hayrı ifade eder. Yani bütün davranışları ruhu istikametindedir. Neden? Çünkü ruh zaten hayrı emretmektedir. Nefs de bu noktadan itibaren devamlı olarak hayrı emredecektir. Bir zaman şerri emretmeyecektir. Aklın iki tane müşaviri var. Birisi nef, birisi de ruh. Her ikisi de ayrı talep ettiği için bu talep sebebiyle sonsuz bir şekilde kişi hep hayır işler. Bu hayır sebebiyle devamlı görecek kazanır ve hem kendisi mutludur hem de etrafındaki insanlar bu sebeple mutlu ve huzurludur. Peki bundan evvelki kademelerde böyle bir huzura kavuşulamaz mı? Bu derece olmasa bile buna yakın bir huzura her zaman kavuşmak mümkündür. Arkasında ne var? Arkasında o kişinin doğru düşünme alışkanlığı, o kişinin davranış biçimleri dediği. Öyleyse davranış biçimleri dediğimiz zaman burada durun. Davranış biçimleri bize çok şeyler söylemeli. Davranış biçimlerinin ulaşabileceği merhale neresidir? İhlastaki ve ferahattaki bir kişinin davranış biçimleridir. Yani ne demek istiyoruz? Yani
her an ruhunun emrinde olan bir insan. Yani bunun manası her an Allah'ın emrinde olan bir insan. Öyleyse bir kişi daimi zikre ulaşmadan da Allah'ın emrinde olabilir mi? Olabilir. Çok bir köşede olabilir. Belki %100 tamamlanamaz. Bu mümkün değildir ama büyük ölçüde bu iş gerçekleşebilir kişinin gayretleriyle. Öyleyse davranış biçimleri bu açıdan önem taşır. Kişi daimi zikre ulaşmadığı halde yine de daimi zikirdeki bir kişinin yaşadığı hayata yakın bir mutluluğu yaşamak insanının saygıdır. Ne yapması lazım? Nefsiyle devamlı mücadele halinde olması lazım. Ne yapması lazım? Çok yükseltmeye çalışması lazım. Kişinin davranış biçimleri nefsinde ne kadar afet varsa o kadar negatife dönüşmüş. Başlangıçta nefsinizin kalbi tamamen afetle bulunur. Bu yüzden kişi şeytandan da aldığı bir takım tersimlerle devamlı yanlış yapar, hatalı işler ve bu hataları, günahları sebebiyle devamlı insanlar için kuruluşsuzluk verici davranışlarda bulunur. İşte Allah'ın hikmetlerinden haberdar olan, Allah istikametinde harekete geçen bir insan eğer nefsine hakim olmayı öğrenirse, nefsiyle devamlı bir savaş içinde bulursa, iğrençteki bir kişinin davranışlarına yakın bir güzelliği sergileyebilir. Bu iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar güçlü bir davranış biçimlerimizi ifade eder. Öyleyse insanoğlunun sosyal bir mahluk olduğundan bahsedelim. Yalnız yaşamaz. İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. İnsanlar birbirine muhtaçtır. Herkes sahip olduğu şeyle başkalarının sahip olduğu şeye ortak olur. Eskiden Trump devrinde herkes bir şey üretirmiş, ayakkabı üreten, gömlek üretenle ayakkabıyı değiştirmiş, gömlek üreten pantolon üretenle değiştirmiş. Böylece mallar arasında bir Trump'a söz konusuymuş. Yine herkes başka bir şey üretiyor ama birbirine ulaşma para atlı bir vasıta kullanmadan konuşuyor. Sonra para devreye girmiş ve tüm malların temel karşılığını teşkil etmiş. Bu insanların ihtiyaç içinde olmasını değiştirmemiş. İnsanlar o zaman olduğu gibi bugün de birbirlerine karşı ihtiyaç içindedir. Herkes ihtiyaç sahibidir. Sabahtan akşama kadar bir düşünün. Yemek yemek mecburiyetindesiniz, giyinmek mecburiyetindesiniz. Her türlü ihtiyacınızı temin etmek mecburiyetindesiniz. Bunun için para kazanıp onu harcamak mecburiyetindesiniz. Öyleyse siz yaşamak için başka insanların ürettiklerine muhtaçsınız. Muhtaç olmayan var mıdır? Vardır Allah. O her şeyin sahibidir. Ama Allah'ın dışında hepimiz başka insanların ürettiklerine muhtaçız. Öyleyse her şeyden çok Allah'a muhtaçız. Ve başka insanlara muhtaçız. İşte böyle bir dizayn içinde cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Herkes kendi ürettiğini başkalarına sunar, onların ürettiği de ona sunulur. Böylece herkes bütün ihtiyaçlarını temin eder. İşte böyle bir dizaynda başkalarına muhtaç olduğumuz bir vaka olarak karşımıza çıktığında beraber yaşamak bir zarara sahne alır. Ve de insanlar şehirler kurarlar, insanlar bir arada yaşarlar. Sebep, üretim noktalarının birbirine daha yaklaştırılmasıdır. Hal böyleyse, insanlar birbirine muhtaçsa, cemaat halinde yaşıyorlarsa, birbirlerine karşı davranış biçimleri önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor.
Allah-u Teala insanlara irade vermiş. Üç türlü irade var. İrade-i ilahi, Allah'ın iradesi. İrade-i külli, Allah'ın sünnetullahının iradesi. İrade-i cüz'i, insanların her birinin iradesi. Ve Allah-u Teala'nın indinde serbest irade mukaddestir. Allah-u Teala kimsenin iradesine karışmaz, bunu kanunlaştırmış. Siz kendinizi Allah'a teslim etmek istemedikçe Allah sizi teslim almaz. Teslimiyetin en üst noktasında felah makamı vardır. Felah makamının en üst noktasında tasarruf mevzesi vardır. Allah'ın tasarrufuna ise her demirde sadece bir tek kişi görebilir. Zamanın halifesi o kişi. Aynı zamanda zamanın imamıdır. Peygamberler devrinde bu görevi hep peygamberler yaptı. Peygamberlerin bulunmadığı ara devrelerde, fetret devirleri diyordu o devirlere, bu görevi Allah'ın evliyaları yaptı. Onlardan hilafet makamını işgal edenler yaptı. İşte böyle bir düzende en üst nokta felah noktasıdır. Felahın en üstü bir tek kişiye nasıl olan tasarruf mevzesidir. Öyleyse standartları ait olduğu yere oturttuğumuzda şunu görüyoruz. Bütün insanlar için söz konusu olan şey iradi yapının onun davranış biçimlerine bir tesir derecesi var. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın indinde bir serbest irade sahibi olmak söz konusudur. Sonsuz bir irade. Hudut koymuyor Allah-u Teala. Kişi dilediğini yapmak serbestliğinin sahibi. Hudut koyuyor Allah-u Teala başkasının hudut koymuyor. Neden koymuyor? Sen dilediğini yapabilirsin. Başkalarına zarar da verebilirsin. Ama cezasına katlanmak kaydedilir. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği sonsuz irade, sonsuz cüz'i iradenin hudutları realitede bir yere kadar varıyor, ondan sonrası yok. Ondan sonra cezayı gerektiren tatbikat başlıyor. Öyleyse insan sonsuz hür iradenin sahibi diye başkalarına zarar vermek yetkisinin sahibi mi kılınmış? Asla. Kendi iradesinin devam ettiği süreç başkasına zarar verdiği yere kadardır. Başkasına zarar verdiğiniz anda başkasının sahasına top oynuyorsunuz. Allah'ın buna şu açıdan bir tanesi yok. Sizi üzmemek, sizi cezalandırmamak için. Öyleyse kim başkalarına zarar verecek bir davranış biçiminin sahibi olursa bu zarar evvela kendi tarafından ödenir. Hem de iki defa ödenir. Kim başka birine zulmederse, ne demek bu? Başka birine zarar verecek bir davranışın sahibi olursa, o zarar verdiği kişi, zulmettiği kişi, bu davranış biçiminden nasıl bir üzüntüye düşmüşse, o üzüntünün aynını o kişiye zarar veren evvela yaşamış. Yetmez. Arkadan ruh, bu hususu gerçekleştiren nefse azap edecektir. Ve bu kişi ikinci defa huzursuzluğu yaşayacaktır. Öyleyse başka birine bir zarar ihbar ettiğiniz zaman bunun karşılığını iki defa ödersiniz. Allah-u Teala size iki defa ödetir. Şu dünya hayatını yaşarken ödetir Allah-u Teala. Yeter mi? Hayır, yetmez. Mezarda öldüğünüz zaman üçüncü defa ödeyeceksiniz. Kabir azabı öyle bir meclisidir ki herkes tarafından yaşanır. Hayat filminiz kıyamet kâfi melekleri tarafından size gösterilir. Ve gösterilen hayat filminizin negatif faktörleri ne kadarsa o kadar derecelik günahın karşılığını manevi azap çekerek mutlaka ödemek mecburiyetindesiniz. Etik.
aynı mezarda karşılığı da var mı bunun? Yani başkalarına yaptığımız her hayır bize mutluluk olarak geri dönüyor mu mezarda? Evet, geliyor. Kiranen Çatır'ın melekleri bize hayat temizliği gösteriyorlar. Doğumumuzdan ölümümüze kadar neler yapmışlar, o yaptığımız her şey bizlere gösteriliyor. Ve mizanda onun derecesi görülür görülmez Kiranen Çatır'ın melekleri bize azabı uyguluyorlar. Veya inşirah verici, ferahlık verici bir his geliyor içimize. Öyleyse her yaptığımız şeyin bedelini mutlaka ödüyoruz. Mükafat olarak ödüyoruz, bize mükafat veriliyor. Ceza olarak ödüyoruz, ceza veriliyor. Ne zaman ceza, ne zaman mükafat? Allah'ın bir emirleri var, Allah'ın bir de nehileri var, yasakları var. Ne zaman Allah'ın emirlerine uygun davranışların sahibiysek, o zaman biz her bu güzel davranışımızın karşılığında mezarda da mutluluğu yaşarız. Dünya üzerinde birisine bir güzelliği yaşattığımızda, ona bir mutluluk verdiğimizde, o kişi hangi mutluluğu yaşamışsa, hangi ölçüde yaşamışsa, onun arkasından biz de hemen yaşarız. Allah-u Teala bunu usul haline getirmiştir. Deneyin, kime bir iyilik yaparsanız, kimi mutlu edersiniz, aynı mutluluğu sizin de yaşadığınızı, içinizden bir sevinç fırtınasının koptuğunu göreceksiniz. Her gün etrafınızdaki bütün insanlar sizlerin mutluluğunun bir vesilesidir. Onlara yapabileceğiniz en küçük bir güzellik, onlarda uyandırabileceğiniz en küçük bir sevinç, en küçük bir mutluluk verici davranış size mutlaka derhal yansır. Allah-u Teala iç dünyanında bir ferahlık verir size. Arkadan ruhunuz ve size inşirah verecektir, ferahlık verecektir. Yeniden mutlu olacaksınız. Kalbinizde küçük kıyametiniz kopmuştur. Nasıl asıl kıyamet günü kiramen katilin melekleri size hayat gününüzü gösterecekse, mezarda da gösterecekler. Kiramen katilin melekleri size hayatınızın her safhasını orada gösterecek. Bu olaylar ikiye ayrılır. Allah'ın emrettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında mutluluk yaşayacaksınız. Allah'ın yasak ettiği fiilleri yapmışsanız onun karşılığında huzursuzluğu yaşayacaksınız. Size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemişseniz gene size manevi azap çektirilecek. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememeyi başarmışsanız o zaman yine mutluluğu yaşayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Öyleyse insanlar hayatları boyunca en güzele doğru bir davranış biçiminin sahibi olmalılar. İşte cemaat halinde yaşadığımız için etrafımızda daima başkaları var. İstesek de istemesek de başkalarıyla beraberiz. İstesek de istemesek de onlar bize karşı bir takım davranışlar sergileyecektir. Onlar da istese de istemese de biz de onlara karşı bir takım davranışlar sergileyeceğiz. İnsanların bilmediği husus, mutsuzluklarının sebebini başkaları zannetmeleridir. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğun arkasında başka birisi yok. Sadece kendisi var. Kim mutluysa o da bilsin ki mutluluğun arkasında başkası yok, kendisi var. Zaten bu ikinci söylediğimin bilinmemesi söz konusu değil. Çünkü mutlu olanlar, dahili zikri olacaklar, bu söylediklerimizin hepsini bilenlerdir. Öyleyse onlar zaten mutluluğu yaşayanlardır. Mutluluk meselesi sizin Allah'ın emrettiği istikamette davranmanıza bağlıdır. Her güzel davranışınız sizin eserimiz zannedersiniz. Aslında Allah'ın size ulaştırdığı bir inisiyatin neticesinde oluşur.
Ama bazı insanlar Allah'ın dinlerle sebebini dinlerler, tatbik ederler. Çünkü ruhları onlara onu emreder. Bazı insanlar da nefsinin dediğini yaparlar. Arkalarında şeytan vardır. Yani işte bütün güzel davranışları, yaptığınız bütün güzel davranışları aslında Allah mutlaka size bir şey rica ederek yapmanızı istemiştir. Ve ruhunuz bunun öncüsü olarak aklınıza bunu emretmek ister. Nefsiniz de şeytanın üzerindeki tesiri sebebiyle hep yanlış davranışlar sergilemek, hep başka insanları kusursuz etmek, kendi üstünlüğünü herkese kanıtlamak ister, ispat etmek ister. Halbuki tevazu gösterebilse, aklım o zaman üstün olduğunu ispat edebilecek. Ama insanlar Allah'a bu hakikatinden haberdar değiller. İşte insanın davranış biçimleri iki ayrı merkezde yönelik. Ya şeytanın tesiriyle sizi karanlıklara, bataklığa götürecek olan davranış biçimleri ya da Allah'ın tesiriyle sizi Allah'a ulaştıracak olan, mutluluğa ulaştıracak olan davranış biçimleri. Nefsiniz mi? Onun afetlerini dinlediğiniz ve yaptığınız her olayda sizi mutsuz eder, huzursuz eder, sıkıntıya sokar. Ruhunuz mu? Onu dinlediğiniz her olayda arkasında mutlaka Allah tarafına ferahlık verecek. Onun arkasından da ruhunuz nefsinize ayrıca ferahlık verecektir. Her iki tesir de sizi mutlu kılacak olan, huzura ulaştıracak olan davranış biçimlerine yarar. Öyleyse ne yapmamız lazım? Ruhumuzun sesini dinlememiz lazım. İşte burada bu. Çünkü iblis ve nefsiniz ruhunuzun sesini dinlememeniz için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. İblis ezelden beri insanların en büyük düşmanıdır. Bir tek isteği vardır sizden, mutsuz olmanız. Bu dünya için isteği. Bir tek isteği vardır sizden, cehenneme gitmeniz, ahiret için isteği. Öyleyse dünya hayatı ve ahiret hayatı şeytanın hedeflediği görüntü içerisinde sizin dünyada mutsuz olmanızı, ahirette de mutlaka şeytanla beraber cehenneme gitmenizi. Onu isteyen bir dizayn içindedir. Ama Allah ile olan ilişkilerimizin mürtevasına baktığınız zaman bunun mutluluğa dönük olduğunu görecek diyeceksiniz. Allah kainattaki her şeyi sizler için yaratmış. Ve Allah-u Teala'nın sizden istediği tek bir şey var. Sizin mutluluğunuz, sizlerin saadeti. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey şu dünyada mutlu olmanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Öyleyse davranış biçimleri bunun neresinde neyi oluşturur? Davranış biçimleri şu dünya hayatında mutlaka mutlu olmanızı sağladığı gibi davranış biçimleri sizi Allah'ın cennetine götürecek olan yegane davranış biçimidir. Öyleyse Allah'ın emirleri var, Allah'ın nehileri var, yasakları var. Ruhunuz Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlememenizi ister. Nefsinizse Allah'ın emirlerine karşı çıkmanızı, onu asla yerine getirmemenizi, yasak ettiği ne varsa onları yapmanızı ister. Herkesin birbirine düşman olmasını ister iblis. Allah-u Teala da herkesin birbirine dost olmasını ister. Şimdi bakalım sahabeye ne diyor Allah-u Teala? Ey sahabe, siz birbirinizle can düşmanıydınız. Sonra Allah-u Teala kalplerinizi tehlif etti de hepiniz birbirinizin can dostu oldunuz. Allah-u Teala Fussilet Suresinin 33-34-35. Ayetlerinde müşriklerden bahsediyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da
Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin ki düşmanınız olan kişi, can düşmanı olan kişi can dostunuz olsun. İşte Allah'ın davranış biçimleri konusundaki reddetmesi. Ve ayet-i kerime nasıl bitiyor? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Onlar harcın azimin sahipleridir diyor. Kötülükle kötülüğe, kötülükle mukabele etmek bu cahillerin işidir. Bir başka ifadeyle nefslerine tabi olanların işidir. Allah-u Teala insanın cahil olduğunu söylüyor. Hangi sebeple söylüyor? Nefsinin emrinde olan insanlar için söylüyor. İnsanın ilim ve irfan sahibi olduğunu söylüyor. İlim sahibi dediği insanlar sadece dünyadaki ilmi öğrenenler, irfan sahibi dediği insanlar Allah'ın fizik ötesi ilmini de öğrenenler. Öyleyse böyle bir düzeyde öğretim içini Allah'ın öğretisi bütün insanların mutlaka mutlu olmasını gerektiren bir özellik taşıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala insanların ne yapması, ne yapmaması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiş. Hep ruhunuzla davranmanızı istiyor. Öyleyse başka insanlar var etrafınızda her an. Hepsi nefs sahibi. Her davranışlarıyla size karşı yanlış bir muamelede bulunabilirler. Sizi üzecek davranışlarda bulunabilirler. İşte onların yaptığı yanlış davranışlara sizin iki şekilde cevap vermek durumunuz var. Ya onların seviyesine inersiniz, onlar gibi siz de nefsinizin zemini olursunuz, onlara aynı açıdan bir davranışta bulunursunuz ve böylece o insanın seviyesine inmiş olursunuz. Ya da ruhunuzun sesine yönelirsiniz. O zaman Allah'ın güzelliklerini işlemiş olacaksınız. Birisinin size hakaret ettiğini düşünün. Ona hiçbir şey yapmadığınız halde geliyor birisi size hakaret ediyor. Ne yapacaksınız? İlk aklınıza gelen şey ona onun hakaretinden daha büyük hakaretle mukabele etmek ya da onun üzerine saldırmak. Bu aklınıza gelen şeyi getiren şeytan. Hedefi de bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın hedefine bütün insanların hem Allah'a hem de birbirine dost olması. Bakınız burada şeytanla Allah'ın birbirinden ne kadar ayrı standartlarda olduğunu görüyoruz. Çünkü şeytan insanların kendisiyle dost olmasını istemez. Kendisiyle de düşman olmasını ister. Onun hedefi her zaman düşmanlıktır. Sadece düşmanlık. Şeytan hiçbir zaman hayatı boyunca verdiği sözü yerine getirmemiştir. Yani şeytani bir insan dediğiniz zaman davranış biçimleri şeytan gibi olan bir insan. Söz verir, asla yerine getirmez söylüyor. Öyleyse İblis'i iyi tanıyın, hayatınızın en büyük düşmanı. Esir sahası nefsinizin afetlerini kuşatır. Bu sebeple nefsiniz afetlerden oluşuyorsa hayatınızın en büyük düşmanını şeytanın devamlı tesirini altında kalıp da size hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapabilecek olan yegane varlık olan nefsinizi nereye gitseniz beraberinde taşırsınız. Neden diyorum başkalarının hiç kimsenin yapamayacağı kötülükleri yapar? Başkası size ne yapabilir? En fazla sizi öldürür.
Allah Teala diyor ki o başkaları tarafından hapsedilip öldürülenler var ya, onların bir gideceği yer Allah'ın cenneti olabilir. Eğer kişi belli bir derece kazanmışsa ölüm başkası tarafından yapılan haksız ölüm ona büyük bir derece daha kazandıracaktır. Aradaki farkı belki bu ölüm telafi edecek, kişiyi Allah'ın cennetine götürecektir. Ama ya diğeri öldüren, onun cehenneme gideceğini kesinleştirmiş Allah. Yani haksız yere öldüren cehenneme gidiyor. Tabi bunların ikisi de göreceli. Neden? Çünkü Allah'ın en güzel davranışlarında bulunan birisi evliyalık makamına eriyor. Sonra bir de bakıyorsunuz irşat makamına şüpheye düşüyor ve dalalete düşüyor. Aslında buradaki dalalet muhtemelen Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ifadesine göre fıst meselesidir. Ne oldu? Bütün güzellikleri işleyen bir insan bir anda fıskı mesul oldu, gideceği yer çeyrenmez. Dolayısıyla bu söylediğimiz devreler hep izafidir, görecelidir. Kişi en büyük günahları işler, sonra giden müşriklerinde tövbe eder. Gerçekten hedef Allah-u Teala'ya ulaşmaktır. Bütün günahları sevaba çevirir. En çok günah işleyen en büyük dereceyi alır. Demek ki burada da göreceli bir müessese var. İşte bütün bunların içinde önemli olan son noktadır. Son nokta nereden itibaren değişmez? Daimi zikirden itibaren. Daimi zikirden itibaren kurtuluşumuz kesindir. Şeytan size hiçbir şey yapmaz. Şeytan sizin de dolayıcınız olur. Şeytan sizden ne ister? Kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi. Bunun için ne yapar? Başka insanları bağışlı olarak kullanır. Herkesi birbirine düşman etmeye çalışır. İşte davranış biçimleri bu noktada son derece önemlidir. Siz öyle bir ilim öğreniyorsunuz ki bu ilmin gereklerini yerine getirirseniz şeytanın tuzağına hiçbir zaman düşmezsiniz. Öyleyse nasıl bir ilim? Bu ilim Allah-u Teala'nın ilmi. Öyleyse muhtevaya baktığınız zaman insanlar için söz konusu olan şey Allah-u Teala'nın ilmini gerçekleştirmek. Ali neyi içerir, neyi emreder? Allah sahnesinin mutluluğunu emreder. Sizin için söz konusu olan saadet ise bileceksiniz ki saadetinizde oluşan bir tek davranış için vardır. Ruhunuzun sesine tabi olmak. Tek demin söylediğim gibi ruhunuz Allah'ın emirlerine mutlaka itaat etmenizi, ruhunuz Allah'ın yetek ettikleri asla işlememelerini ister. Allah'ın ve ruhunuzun talebi bu. Ya şeytanın talebi neyi emrettikse ona karşı çıkmak, onu yapmamak, neyi yetek ettikse onu ise yapmak. Öyleyse İblis sadece sizin karşınızda olan bir varlık değil, Allah'ın da karşısında. Allah'a asi olmuş. Gideceği yer ne yazık ki kesinleşmiş. Tövbe meclisesi şeytan için çalışmıyor. Öyleyse İblis kıyamete kadar insanları yoldan çıkaracak ve kıyamette insanların çoğuyla beraber cehenneme girecek olan bir varlık. Hele bile sizin mutsuzluğunuzsa artık yolu biliyorsunuz. Şeytan neyi istiyorsa onu yapmayacaksınız. Şimdi ne olduğuna beraberce bakalım. Bir de sizlere hakaret etti. Hemen harekete geçip bir tane gözünüzden yumruk atmak istedim. Oysa ki yapmanız lazım genel şey o değil. Hiç hatanız olmadığı halde ondan az dilemeyi başarmanız lazım. Kolay değil diyorsunuz değil mi? Ama aslında zor değil. Neden? Ve nasıl zor değil? Eğer birisi size bir kötü davranışta bulunmuşsa öfkenizin şiddete kabardığını hissedeceksiniz. İşte öfkenizin kabardığı o noktada Allah'a müracaat edeceksiniz. Ya Rabbi
bana sabır ver, beni güçlü kıl, ben bu konuda bu sefer mağlup olmak istemiyorum öfkeme. Allah'a ulaştığınız anda Allah sizin öfkenizi derhal alacaktır. İşte şeytan bu noktada, tam bu noktada ne yapıp edip sizin Allah'tan bunu istememeniz için bütün türlerini kullanır. Aklınıza binbir türlü desinseyle yaklaşır. Sizin sesinizi taklit ederek, sizin düşüncenizi taklit ederek, sizin düşüncenizmiş gibi o adama bir tane yüzük atmanızı ister veya ona onun sesine daha ağır şekilde hitap etmenizi ve böylece spirali, öfke spiralini yükseltmenizi ister. Dikkat edin, öfke spirali, yani şöyle yukarıya doğru çıkan öfke dönüşümü iki tarafın da katkısıyla gerçekleşebilir. Sizin hiç hatanız olmadığı halde, bir kabahatiniz olmadığı halde adamın birisi gelip size şükrediyor, size hakaret ediyor. Şiddetle öfkeniz kabarıyor. Siz de ona aynı şeyi yapmak istiyorsunuz. İşte bu anda yapmamızı gelecek Allah Teala günah gelir. Ya Rabbi bana sabır ver, bana güç ver. Ben dayanmak istiyorum. Bunu başarmak istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen başarırım. İşte bu güvenciniz var ya, Allah'a söylediğiniz bir söz. Sen yardım edersen başarırım sözü sizi mutlak olarak kurtarır. Ve bunu dilediğiniz anda Allah'tan yardımın geleceği %100'dür. Ama şeytan size bunu yaptırmamak için elinden gelen her şeyi kullanır, bütün imkanları kullanır. Allah ile olan irtibatınızı kesmeye çalışır. Size onun bütün davranışlarını yeniden düşünmek için değerlendirme yapmak imkanı verir. Ve daha çok güç duruma sokmak için size onun ne kadar hatalı olduğunu, size ne kadar büyük hakaret ettiğini ifade eder yetmez. Etraftaki kişilerin size bakış açısını değerlendirir. Şimdi sen ona karşılık vermezsen herkes senin için korkak diyecek. Ona karşılık vermezsen sen bütün bu insanların nazarında küçülmüş olacaksın. Oysa ki eğer o anda Allah'a yönelebilirseniz ve Allah'tan isterseniz ya Rabbi benim öfkemi al, ben bu sefer bunu başarmak istiyorum diye Allah Teala mutlaka öfkenizi alacaktır. Ve ondan affı demek büyük bir gösterecektir. Hiç hatanız olmadığını kabul ediyorum. Karşı tarafında %100 hatalı olduğunu kabul ediyorum. Ve haksız yere size böyle bir davranışta olduğunu kabul ediyorum. Sizin davranışınız ondan affilemekse işte o zaman yücelirsiniz. Hem sizin seyredenlerin karşısında hem de asıl önemlisi o kişinin karşısında. Dikkat edin. Söylediğimi başarırsanız sonucu siz bana söyleyin. Böyle bir olası karşılarsınız. Hatanız hiç yok. Sizin hakaret eden kişiden affilemek büyüklüğünü gösterdiniz. Ne olacağınıza ne dersiniz? Adam öfkesini alamayarak seni dövecek mi orada? Hayır. Ne olduğunu şaşıracak adam. Önce alay ettiğiniz dönecek. Ama sizin ciddi olduğunuzu görünce duracak. Öfke spiralinin büyümesi iki tarafında katkıda bulunmasıyla mümkündür. O öfkeyle size adam hakaret ediyor, sizden bir cevap bekliyor. Aynı öfkeyle siz ona cevap vereceksiniz, onun üzerine saldırmak imkanı olacak adam size. Ama vermiyorsunuz. Ondan özür dilediğiniz anda, ondan af dilediğiniz anda, onun size saldırma imkanını da, onun size yeniden hakaret etmek imkanını da elinden aldınız demektir. Hiçbir şey yapamaz bir hale getirdiniz demektir. Onu şaşırlar bir halde bıraktınız demektir. Yani böyle bir durumda onun ne yapacağını şaşırdığını, bocaladığını, sizden beklediği cevabı alamadığı için ne yapması lazım geldiğine karar veremediğini göreceksiniz. Sonuç bu. Birkaç dakika sonra onun da sizden affedeceğini göreceksiniz. Öyleyse neden bu? Çünkü her şey Allah'ın kanunlarına uygun hareket eder. Öfke
karşı öfkeyle beslenir. Karşı öfke sıfırsa öfke merdiveni bir üst otomana çıkamaz. Spiral dönüşümünü tamamlayamaz. Olduğu yer.

Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya dostunuz olsa ben düşman olarak getiririm diyor. Unutmayın, Allah'a karşı sizi kimse müdafaa edemez. İşte insanlarla karşılaşacaksınız. Ne olacakmış mürşidimize gitsek, el etsek, el etmesek ne olacakmış? Böyle diyen insanlara deyin ki size bunu kim öğretmişse o öğretenden sizin cehenneme gitmenize mani olamaz. Siz kendinizden sorumlusunuz. Ve bu size öğrettiklerinizi tatbik etmeseniz de gideceğiniz yer o cehennemdir. O öğreten insanlara müdafaalarını yapmalarını söyleyin bakalım. Sizi nasıl kurtaracaklarmış? Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehenneme gider diyorsa, mürşidine ulaşamayan cehenneme gider diyorsa, ruhunu Allah'a ulaştıramayan, teslim edemeyen cehenneme gider diyorsa, şimdilik vücudun nefsini Allah'a teslim edemeyen kişi cehenneme gider diyorsa, onlar da bunlara gerek olmadığını söylüyorsa, onlara bunu söyleyin. Siz deyin, Allah Teala'nın cezasından beni kurtaramazsınız. Sözünüz kendinize geçer, siz yapmayın. Ama ben Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyorum. Öyleyse Allah'ın kainattaki en büyük yardımcınız olduğunu hiç unutmayacaksınız. Diğer zamanlarda kalırsanız müracaat yeriniz orasıdır. Allah-u Teala, biz devreye ancak talebiniz üzerine bir duacı olarak girebiliriz. Sonuca ulaşmak yetkisi sadece Allah'ındır. Duaları kabul eder ve mutlaka yardım eder. Çünkü diyor ki ucibu davete da'i izâ de'âni. Eğer Allah'ın yardım edeceğine inanarak Allah'a dua ederseniz herhangi bir konuda Allah-u Teala mutlaka duanıza icabet eder. Diyor ki biz bize dua edinin duasına icabet ederiz. Sonra diyor ki sen yestecihu li feyyûnü li le'alûnü yusulûn. Allah onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve sonra irşada ulaşsınlar. İşte irşad müezzetesi kişinin Allah'a yaklaşmasının bir sembolüdür ki Allah'ı kendinize dost edinmek için Allah'a ait olduğu makama koymak mecburiyetindesiniz. Ona yalvaracaksınız. Hepimiz bir hiçiz. Bir sıfırız. O bir varlıktır sadece. Ve Allah'a en çok köle olanlar, kendi sıfırlıklarını en çok anlamış olanlardır. Dünyanın en mutlu insanları, en büyük hürriyeti yaşayanlar, Allah'a en çok köle olanlardır. İşte siz de Allah-u Teala müracaatınızla doğru davranış biçimini öğreneceksiniz. Bileceksiniz ki bir öfke anında her şeyin kaybedilmek üzere olduğu bir noktada Allah-u Teala ya Rabbi benim öfkeme mani ol, öfkemi benden al diyebildiğiniz an Allah-u Teala sizin öfkemini mutlaka durduracaktır. Karşınızdaki kişi beklemediği bir davranışla karşılaşınca ne yapacağını bilemez hale gelir. Hocalar size saldırabilmek için beklediği cevabı alamamıştır. Ne yapacağını şaşırır. Ve o zaman ona açık bir kapıyla daha çok yaklaşmak imkanınız var. Ona probleminin ne olduğunu sorun. Ona nasıl yardımcı olabileceğinizi sorun. Kendinizden yana değil, ondan yana olduğunuzu gösterin. Sizin kendinizden yana olmanıza gerek yok. Allah sizden yana. Ama siz ondan yana olursanız, bunu oraya hissettirebilirsiniz. Allah'ı tanımayan, onun yardımının gelmeyeceğini sanan o zavallı insan, saldırı düzeninin içindeki olan insan, yaptığına pişman olacaktır. Hayatında belki de ilk defa sizin gibi bir insan görüyor. Onun içinde bulunduğu bataklık, onun gibi insanlardan oluşuyor. Herkes birbiriyle kavgalı,

herkes birbirine düşman, sahabenin başlangıç noktası gibi. Ama ne zaman o kişiye, Allah-u Teala'ya içimizden, Ya Rabbi bana yardım et, ben bu sefer öfkemi yenmek istiyorum, mutlaka yenmek istiyorum. Biliyorum ki sen yardım edersen ben bunu başarıyorum. Bunu dediğim zaman Allah-u Teala öfkemizi alacaktır. İşte o zaman hiç hatanız olmadığı halde af dilerek bekliyor, göstermeniz gerek. O zaman o kişi hayatında hiç görmediği bir insanla karşılaşmış olanın şaşkınlığı içine gelecektir. Netice ve mutlaka sizden af dilenmesiyle sorarlar. Öfkelerin en büyüğüne tutulmuş olan bir insan bile olsa başka birine karşı olan öfkesini sizden alıyor. Sizin sıkıntılı olduğunuzu kabul ediyoruz. Öyleyse yapabileceği bir şey kalmıyor. Bir anda bir soğuk duş tesirine giriyor sizin affedememiz karşısında. Ve davranış biçimlerini farklı bir açıdan yeniden dizayn etmek mecburiyeti kalıyor bu kişi. Böyle insanlarla hayatınızda her zaman karşılaşırsınız. Ama silah onlarda değil. Ellerinde gözünüz şeytanlar gibi olsa benimki silah sizde. Onu durdurma yeteneği Allah'ın elindedir. Ve Allah Teala size yardımcı olursa o zaman kefa billahi sözünü hiç unutmayacaksınız. Allah yeter. Bütün dünya sadece o kişi değil. Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor Allah Teala. Öyleyse korkmamak Allah'ı yanına alanların işidir. Cesaret, cehalet cesareti ise insanı bataklığa atar sadece. Cesaret, velayet cesareti ise o zaman insanı Allah'ın en yüksek katlarına çıkarır. Çünkü birisi cehaletin verdiği şeytandan aldığı destekle cesur olduğunu düşünmektedir. Ama diğeri kainattaki kainatın tek yaratıcısının desteğine sahiptir. En kuvvetli olan kimdir? En kuvvetli olan Allah'la beraber olandır. Kuvvetli olduğu için değil, sadece Allah'la beraber olduğu için, çünkü en kuvvetli olan Allah'tır. Öyleyse matematik dengeyi kendiniz kurun. Kainattaki bütün insanların hepsinin toplamından daha güçlü olan Allah sizinle beraber. Öyleyse insanın güven meselesine dikkatle bakın. Kendinize güvenmeyeceksiniz. Allah'a güveneceksiniz. O zaman güven duyanların en güçlüsü olursunuz. Çünkü kainatın kurucusu, kainatın sahibi, kainatın hakimi sizinle beraber. İşte bütün bu güzellikler hepiniz için geçerli. Her güzel şeyin dizaynı Allah-u Teala'nın dizaynıdır. Öyleyse davranış biçimlerimizi böyle bir öfke noktasında Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlaka türenleyebileceğinizi ve galip geleceğinizi hiç unutmayın. Biz başkalarına kötülük etmek üzere yaratılmadınız. Başkalarını mutsuz etmek ve asıl önemlisi başkalarına verdiğiniz mutsuzluğun en az 3 katını yaşamak için yaratılmadınız. En az 3 kat mutsuzluğu yaşamak için yaratılmadınız. Başkalarını mutlu edip onların kazandığının en az 3 katını mutluluk olarak kazanmak için yaratıldınız. Öyleyse hele sonuca bakın, sonuç dengesi gibi görünür. Allah sana diyor ki kıyamet günü insanların mizanı tartılır. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme girerler. Ebediyen olarak kılırlar. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar